0: Medya mensupları için de ay yani i vizeler, i vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Şu anda aslında yıllara kadar uzanabilen, sürebilen gazeteci vizelerinin süresi ise 240 güne kadar uzatılacak. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de engelliyor, yasaklıyor. Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra, yani mezuniyet süreci de tamamlandıktan sonra Amerika'dan ayrılmaları için tanınan bir süre vardı. Bu sürede 60 günden 30 güne iniyor yeni düzenlemeyle. Şimdi Trump yönetimi 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldığını ve bunun da bir önceki yıla göre %11 daha fazla olduğuna dikkat çekti. Amerika 2023-24 mali yılında da 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37.300 medya mensubuna vize verildiğini açıklıyor. Ve artan bu rakamların da daha kapsamlı bir tarama sürecini gerektirdiği ifade ediliyor. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullen şu ifadeleri kullandı yeni kurala ilişkin yaptığı açıklamada. Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı dedi. Nihai düzenlemenin de yabancı öğrencilerin asıl amaçlarına odaklanmalarını sağlamak yeni düzenlemeyle amaç dedi. Bu da eğitimlerini tamamlamak ve ülkelerine dönmek ifadesini kullandı. Şunu da söyleyelim. Yeni kurala göre vize sahipleri Amerika'da kalmak istiyorlarsa eğer ya uzatma başvurusunda bulunacaklar veya yurt dışına seyahat edip yurt dışına çıkıp daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaparak yeniden giriş izni almaları gerekecek yeni kurala göre.
1: ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinde bulunmuştu. Reuters'ın haberine göre Tahran yönetimi Yemen'deki Husilere söz konusu saldırılar gerçekleşirse Babülmendeb boğazını kapatma talimatı verdi. Ayrıca ABD ve İran arasında misilleme sarmalına dönen saldırılar da sürüyor. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: İranlılar, İranlı askeri uzmanlar, güvenlik kaynakları ısrarla bu konunun üzerinde duruyorlar. Yani sivil altyapıya, enerji altyapılarına yönelik saldırı gerçekleşir ve savaşa taraflar tekrar dönerlerse Babülmendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapanacağını söylüyorlar ve bunu savaşı tüm bölgeye yayma, hatta Akdeniz'e kadar genişletme stratejisi olarak değerlendiriyorlar. Uluslararası basında yer aldı bu konu. İran'ın Enserullah'a, yani Yemen'deki Husilere bu noktada bir talimat verdiği, tavsiye verdiği şeklinde ve bu talimat doğrultusunda eğer ABD İran'a yönelik saldırılarında enerji altyapılarını hedef alırsa Yemen'den de Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya hazırlanmalarını istediği şeklinde bir haberdi bu. Aslında bunu hem 40 günlük savaş sürecinde hem de sonrasında İranlı yetkililerden çok fazla duyuyorduk. Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas kenti çok fazla hedef alınıyor. Çok sık hedef alınıyor. Son saldırılarda bir tepe nokta hedef alındı. Allahu Ekber tepesi olarak bilinen bir nokta hedef alındı. Bölgede elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Yerel kaynaklarca 7 yaralı olduğu bilgisi de gelen haberler arasında. Tepe nokta şehri de ve boğazı da gözetlemek açısından stratejik noktalardan bir tanesi ve ABD hava saldırıları İran'ın boğazı yönetme ve kontrol etme kapasitesini hedef almaya devam ediyor. Geçme adasında yine 10 patlama sesinin duyulduğu gelen bilgiler arasında. Bu şehirde 2 patlama ve Ahvaz, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinden de patlama haberleri geldiği belirtildi. Dikkat çeken ise bu geceki saldırılarda bir köprü vuruldu. An itibariyle İran basını son dakika olarak bunu aktarıyor. Bender Humir ilçesinde yer alan Kehveristan köprüsü ki Bender Abbas ile Lar şehrini birbirine bağlayan bir köprü ve an itibariyle bu köprünün vurulduğu bilgisi paylaşılıyor ve karayolunun da köprü vurulduğu için kapatıldığı gelen bilgiler arasında ve bu esnada saldırı gerçekleştiğinde bazı sivil araçların da köprü üzerinde olduğuna dair yerel kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yok, ancak Bender Abbas'ta gerçekleşen hava saldırısında şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İran'ın da karşı misillemeleri sürüyor bir taraftan. Özellikle de Kuveyt'e ve Bahreyn'e yoğunlaştığını görüyoruz. Bu her iki ülkede bulunan ABD üsleri, İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alınıyor.
1: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Erbil'e yönelik drone saldırılarının ardından Irak'taki Amerikan vatandaşlarının en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye etti. Güvenlik uyarısında 15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırıları gerekçe gösterilerek Irak'taki Amerikan vatandaşlarına en üst düzey teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz denildi. Irak hava sahasının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği uyarısında bulunuldu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ayrıca Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin çağrısını da yineledi. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında 11 kişi öldü. Başkent Cezayir'in Muhammediye ilçesindeki bir yetimhanede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi. 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin bilgi verilmedi. Yangının çıkış nedeni de bilinmiyor. Gelelim Türkiye gündemine. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında da görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından da MHP ile görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti heyetinden de bu konuda önemli açıklamalar var.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
1: CHP'de mutlak mutlak tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrilmiş durumda. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak mutlak konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili.
4: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan o karara tepki geldi.
5: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
3: Özel yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
4: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
3: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı.
1: İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanındaki düzenlemeler de yer alıyor.
6: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini belirtti.
7: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Bakanlığı'na aynı anda bilgi verecek.
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.
7: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
8: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
7: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
1: Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. Görüşmelerde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapsi gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak. 15-18 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak. Kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklara hakim tedbiriyle müebbet hapis verilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin meclis komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileri sunum yaptı.
6: 2026'nın ilk yarısında 761 bin şiddet içerikli video tespit edildi. Şiddet içerikli videoların 167,9'u hiç izlenmeden platformdan kaldırıldı. Türkiye genelinde 13 yaş altındaki kullanıcılara ait 428.713 hesap yasaklandı. Bu verileri sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın paylaştı. Aydın, 2026'nın ilk 6 ayında yayından kaldırılan içerik sayısının 7.192.000 olduğunu söyledi. Bu içeriklerin %99,4'ünün yayınlanmadan, %99,5'inin ise 24 saat içerisinde yayından kaldırıldığını ifade etti. 527 binden fazla hesabın yasaklandığını, 12 milyona yakın yorumun silindiğini ve 3 milyon 274 bin canlı yayına müdahale edildiğinin altını çizdi. Ayrıca 1022 URL adresine kurumlardan gelen talepler doğrultusunda erişim engeli uygulandığını belirtti. Meta Türkiye temsilcisi Sezen Yeş ise zararlı içerikleri yapay zeka uygulamalarıyla %98'e varan bir oranla kaldırdığını söyledi. Saldırı gerçekleştiren faillerin isimlerinin kara listeye alınarak taklitçi hayran hesabı veya sahte profil oluşturulmasının önüne geçildiğini ifade etti. Ayrıca 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook'ta hesap açamadığının altını çizdi. X platformunun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Rem Sadek de okul saldırıları sonrası bazı tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Amacımız mümkün mertebe şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılması. Bunu yaparken çocukları korumaya yönelik bazı tedbirleri de alıyoruz dedi. Okul saldırılarının ardından saldırıya ilişkin içeriklerin hemen platformdan kaldırıldığını ifade etti.
1: Kilis'te 5 çocuk annesi Hülya Eser boşanmak istediği eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Muğla'da ise erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen Sevil Işık Tekin son yolculuğa uğurlandı. 38 yaşındaki Işık Tekin'in tabutunu kadınlar taşıdı.
8: Boşanma aşamasındaki eşi görüşmek istedi. Onu tabancayla öldürdü. 40 yaşındaki Hülya Eser Kilis'te yaşıyordu. Eşi Hikmet Eser'den boşanmak istiyordu. Zanlı 5 çocuk annesi kadınla görüşmek istedi. İkili bir çay bahçesinde buluşup konuşmaya başladı. Ancak Hikmet Eser çıkan tartışma üzerine eşine tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Hülya Eser hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı. Bir kadın cinayeti haberi de Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Niyazi Bahçe ve kız arkadaşı Sevin Işık Tekin arasında tartışma çıktı. Bahçe 38 yaşındaki kadını darp ederek öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Sevin Işık Tekin'in cenaze törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Işık Tekin'in tabutunu ise kadınlar taşıdı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 19 kişi mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nurbalcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu ile birlikte 15 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Zehirli
6: kahkaha kapıda. ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Ömer Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyrantepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getiren isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş ve 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Haznedar'ın aralarında olduğu 15 kişi adli kontrole serbest kaldı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. MASAK raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandığı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
9: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
1: İki kentte alevlerle mücadele vardı. Balıkesir ve İzmir'de çıkan orman yangınları akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Balıkesir'deki yangın Savaştepe ilçesine bağlı Deveören mahallesindeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki fabrikaları tehdit etti. Organize sanayi sitesindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler hava kararmadan kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri darbe girişiminin 10. yılında Gabar'da petrol sahalarındaydı.
1: Gabar 15 Temmuz'da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti.
2: Ben Kaan Şimşek. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin açmış olduğu bir ateş sonucunda bel altından yaralanarak gazilik unvanına eriştim. Bugün Gabar'dayız ve bugün biz devletimizin burada büyük yatırımlar yapıp petrol tesislerini kurduğunu gördük.
3: Bugün burada bulunmak bizler için çok anlamlı. Ya biz burayı televizyonlarda izliyorduk. Bu şekilde bir alan olduğunu yani televizyonlarda görüyorduk ama yerinde görmek çok önemli.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ziyarete ilişkin paylaşımında 10 yıl sonra o destanı yazan kahraman gazilerimiz enerji bağımsızlığımızın sembolü Gabar'daydı dedi.
4: Bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarıyor, şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol yalnızca ekonomik bir değer değil, milletimizin iradesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir.
1: Gabar, günlük 81 bin varillik petrol üretimiyle Türkiye'nin enerji arzına önemli katkı sağlıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın üretim sahaları başta olmak üzere alanda 7/24 üretim yapılıyor.
0: 15 Temmuz darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece isimli dizisinde anlatıldı. Aynı zamanda bir belgesel niteliğinde olan dizide o gecenin kritik isimlerinden Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin ilk kez anlattıkları dikkat çekiciydi.
5: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
1: 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece ismindeki dizisinde dakika dakika anlatıldı. O dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan, kuruma gelen kritik ihbar sonrası nasıl harekete geçtiklerini ilk kez açıkladı.
6: Arkadaşlar geldiler dediler ki efendim yani nizamiye bir şahıs geldi. Binbaşı olduğunu söylüyor karabacılıktan ve bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Ben Genelkurmay'a gittim.
7: Demiraz subayım geldi. MİT müsteşarının benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
6: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
8: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Dolayısıyla dedik bütün hava sahasını kapatalım.
1: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
9: Kendisi dedi ki pideleri 1. Kara Havacılık Alayı'na git. Oraya git, orada pilotlar varsa onlarla konuş. Hatta çaylarını iç, sohbet et, ağızlarından laflar almaya çalış falan diye.
1: Hakan Fidan durumu değerlendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.
6: Artık Cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor.
10: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
6: Sizin dedim durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tamam dedim. Biz hani bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
10: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
1: Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
0: Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici bir artış yaşandı.
1: Koruma altındaki göl kuraklıkla savaşıyordu. Hafik Gölü yeniden doğal güzelliğine kavuştu.
11: Sivas'a gezilecek yerlerden biri de burası. Biraz da bu sene yağmurların bol olması bu gölü daha da... Zaten bu ikinci gelişimiz yani bu daha güzel.
1: Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sivas'taki göl, kuraklıktan en çok etkilenen su kaynakları arasındaydı. Gölün su seviyesi ciddi oranda düştü. Kışın yağan kar erimeye başlayınca göl hayat buldu. Mevsim normalliğinin üzerinde gerçekleşen aralıksız yağmurların etkisiyle de

0: yön dolup taştı. Su seviyesi son yılların en yüksek değerine ulaştı.
1: Geçen sene de gelmiştik ama sular bayağı aşağıdaydı, gerideydi. Bayağı güzel olmuş.
0: Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'ndeki balık popülasyonu da arttı.
2: Avrupa Birliği obezite tedavisinde kullanılan hap formundaki ilaca onay verdi. Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, AB komisyonunun günde bir kez kullanılan hapın obezite veya kiloya bağlı en az bir ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılmasını onayladı. Hapın AB'de kilo yönetimi amacıyla onaylanan, ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacı olduğu belirtildi. İlaç daha önce Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere tek doz kalem şeklindeki enjeksiyona da onay verdiği aktarıldı. Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendeb Boğazı da kapanabilir mi sorusu gündemde. Reuters haber ajansına göre İran, ABD'nin ülkesindeki enerji altyapısını hedef alması halinde Yemen'deki Husilerden Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya hazır olmalarını istedi. Şimdi Babülmendeb Boğazı'nın neden önemli olduğunu ve o da kapanırsa nelerin olabileceğine dair soruların yanıtlarını ekranlara getirelim. Ardından saat başında tekrar burada olalım.
3: Babülmendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. İsmi Arapça gözyaşı kapısı veya keder kapısı anlamına geliyor. Eski denizcilik dönemlerinde çok tehlikeli akıntılara ve dar geçişlere sahip olduğu için bu adı aldı. Babülmendeb binlerce yıldır Doğu Afrika, Arabistan ve Hindistan arasında deniz ticaretinin merkezi konumunda. Afrika ile Asya kıtaları arasında geçiş noktasını oluşturuyor. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Babülmendeb Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. 1869 yılında Süveyş kanalının açılması Babülmendeb'in de kaderini değiştirdi. Boğaz, Asya ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin Afrika'yı dolaşmadan Akdeniz'i geçmesine olanak sağlayarak küresel önem kazandı. Boğaz'ın küresel denizcilikteki rolü nedeniyle ABD, Çin ve çeşitli Avrupa ülkeleri Cibuti'de askeri üsler kurdu. 21. yüzyılda deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık onda biri Babülmendeb Boğazı'ndan geçmeye başladı. Malaka Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndan sonra küresel petrol ticaretinde en önemli üçüncü geçiş noktası haline geldi. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyor. Bu boğaz özellikle Suudi Arabistan için kritik önemde. Petrolünü Asya ülkelerine bu boğaz üzerinden gönderiyor. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer körfez ülkeleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçirdikten sonra petrol, doğalgaz ve diğer yakıt maddelerini Avrupa'ya Süveyş kanalından yolluyor. 2024 yılında 4,1 milyar varil petrol ve rafine petrol ürünü boğazdan geçti. Bu dünya genelinde denizden taşınan ham petrolün %5'ine tekabül ediyor. Babülmendeb ve Hürmüz Boğazı'nın aynı anda kapalı olması, dünya petrol ve doğalgaz arzının %25'inin, yani 1/4'ünün bloke olacağı anlamına geliyor.
4: Nakliye firmaları ve petrol şirketleri özel işletmeler ve para kazanmak için iş yapıyorlar ve bunu yapmak, emtiaları dünya çapında taşımak için bu emtiaların ve onları taşıyan gemilerin sigortalanması gerekiyor ve hayatın her alanında olduğu gibi sigortacılar riskleri değerlendirecek ve kararlar alacaklardır ve eğer sigorta primi çok yükselirse bu şekilde ticarete devam etmek ekonomik olarak mantıklı değilse o şirketler ticaret yapmayacaklardır.
3: Babülmendeb Boğazı sadece petrol değil, diğer ürünlerin sevkiyatında da kritik rol oynuyor. Küresel ticaretin %10'u bu boğazdan geçiyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri de Avrupa'ya ürünlerini Babülmendep üzerinden gönderiyor. Uzmanlar bu açılardan kritik öneme sahip boğaz konusunda şirketlerin ve devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
4: Devlet aktörleri, nakliye şirketleri, petrol ve doğalgaz şirketleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların birlikte çalışması, bilgi paylaşması, en iyi uygulamaları paylaşması ve piyasaların olup bitenlere yanıt vermesini sağlamak için sigortacılarla el ele çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
3: Yemen'de İran destekli Husiler 2023'te Gazze Savaşı'na tepki olarak Babülmendep Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenlenmişti. Boğazdan geçen trafik normal kapasitesinin yarısının altına düşmüştü. Babülmendep'i kullanamayan gemi ve tankerler çok daha uzun ve masraflı olan Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından Husiler 2025 Mayıs'ında Washington'la ateşkes anlaşmasına vardı. Husiler ateşkesle birlikte ABD gemilerine saldırıları durdurdu.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
0: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
2: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
1: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
0: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
2: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
0: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1 N1 dedi ve H3 N2 mi var? Yani nedir?
2: Trump vites düşürmüyor.
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. Yakın Plan başlıyor.
3: Yakın Plan'dan iyi akşamlar efendim. Gündemin hızla değiştiği, siyasetin ve dış politikanın kritik başlıklarının peş peşe geldiği bir dönemdeyiz. Tabii bu akşam hem Türkiye siyasetinin hem de bölgesel gelişmelerin en sıcak başlıklarını masaya yatıracağız. Gözler terörsüz Türkiye olarak ifade edilen süreçte olacak. AK Parti, MHP ile DEM Parti arasındaki temaslar, meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemeler, silah bırakma sürecinin hukuki zemini ve muhalefetin bu sürece yaklaşımı. Beklenen çerçeve yasa neleri kapsayacak? Süreç hangi aşamada ve Türkiye'yi nasıl bir dönem bekliyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Ve mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan yeni süreç, olağanüstü kurultay tartışmaları, yargıya taşınan başvurular, yeni parti iddiaları ve parti içindeki güç mücadelesi. Tüm bu gelişmelerde CHP'nin geleceğini nasıl şekillendirecek? Olası bir ayrışma muhalefetin dengelerini değiştirir mi? Seçmen bu süreci nasıl okuyor? Bu soruların yanıtlarını da arayacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden yükselen gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler elbette, İsrail'in bölgedeki rolü, Yemen'deki hareketlilik ve tüm bunların küresel ekonomi ile Türkiye'ye olası etkileri. Diplomasi hala masada mı, yoksa bölge yeni ve daha geniş bir çatışmaya mı sürükleniyor? Bu kritik sorulara da yanıt arayacağız. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Konuklarımız var çok kıymetli. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Hoş geldiniz Sayın Kartoğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçşahin. Siz de hoş geldiniz.
4: Merhaba,
3: Sayın Dinçşahin. Ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Şimdi gündem oldukça yoğun dedik. Birçok konu başlığımız var tabii ama DEM Parti'nin önce AK Parti ile ardından da MHP ile görüşmesi ve tabii süreç yasalarının kısa sürede meclise geldiğinin işareti olarak kabul edilebilir mi? Bununla başlamak isterim. Nasıl bir düzenleme bekliyoruz bu konuda?
5: Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin birkaç tane kritik aşaması, noktası vardı. Bir tanesi Abdullah Öcalan'ın çağrı yapması. Yani siyasi irade, biz bu sorunu çözmek istiyoruz, bu sorunu çözeceğiz açıklamasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonraki kritik aşamalar, Öcalan'ın açıklaması, PKK'nın Öcalan'ın çağrısına evet demesi ve Terörist Türkiye Komisyonu kurulması aşamalar böyle. Şimdi bu son aşama, kanun çıkma meselesi, yine bir kritik dönemeç, önemli bir nokta olacak. Şimdi bu süreç içerisinde problemler var bana göre. Birincisi örgütün sürece direndiğini düşünüyorum. Yani anlamsız talepler, komplo teorileri, işte İran'la saldırıdan sonra pozisyon almalar ve Öcalan'ın net örgütü fesih ve silah bırakma söylemlerine karşın belirsiz, ikircikli, kafa karıştırıcı açıklamalar örgüt tarafından. Bu aslında bu tür süreçlerde normal karşılanır. Yani silahlı bir örgüt silah bırakmaya kolay kolay yanaşmaz. Aynısını PKK'da yaşıyor. Örgütün içerisinde bir grup bunları yapıyor şu anda. Ve süreç uzadıkça da mesele enfekte olmaya daha fazla devam ediyor. Evet. Ben Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Herkesin katıldığı bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon olduğunu düşünüyorum. Ama süresinin uzun olduğunu söyledim, hep söyledim. Yine söylüyorum. Fazla uzadı. Komisyon raporu başarılı. Herkesin görüşü var orada. Komisyon raporunu genel kurula, genel meclis başkanlığına teslim edildi. Ve kanun çıkmasını teklif etti doğal olarak raporda. O süreç de uzadı. Bence kanunun çıkma süreci uzadı biraz. Neden bunları söylüyorum? Çünkü son derece kritik bir şey yürütüyoruz. Dünyada örnekleri de hep kritiktir. Hep sancılıdır, hep problemlidir. İşte İran'ın 8 yıl sürmesi, Kolombiya'da FARC'ın 6 yıl sürüp tekrar başlaması, ETA'nın süreçleri hepsi çok sancılıdır, çok problemlidir. Ama bizim şansımız var. Yani bizde mesela toplumsal uzlaşı çok yüksek. Komisyonun yapısına bakarsanız %80'e varan toplumu temsil eden partiler orada. MHP gibi sürecin en önemli karşı çıkan aktörü, sürecin en önemli destekleyicisi olmuş. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Türkiye'de toplumun çok güvendiği ve nabzını tuttuğu bir siyasi irade bu işin arkasında. Dolayısıyla kanun çıkmasının bu kadar uzamasını yanlış buluyorum. Geç olsun güç olsun, olmasın, yine de ondan yanayım. Şimdi süreç şöyle işleyecek. Yasa çıkacak. Bu yasa çıktıktan sonra silah bırakma ve militanların teslim olma süreçleri başlayacak. Ve bu süreçler güvenlik görevlileri tarafından tespit ve teyit edilecek. Yani hep şöyle bir karıştırıldı. Önce silah bırakılsın, güvenlik birimleri tespit yapsın, sonra kanun çıksın gibi bir kafa karışıklığı vardı. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışmasını benzetiyordum ben bunu. Şimdi öğrendiğim kadarıyla Ankara'dan net olarak kanun çıkacak. Silahlar bırakılmaya başlayacak. Bunu güvenlik birimleri tespit edecek, teyit edecek, raporlayacak. PKK'lılar teslim olacak ve onlarla ilgili yargılama süreçleri olacak. Suça karışmayanlar, suça karışanlar, bütün bunların hepsi yargılama süreçlerinden geçecek ve süreci böyle tamamlayacağız. Bana göre ikinci bir zorlu süreç başlayacak. O da bu insanların entegrasyonu. Şimdi İngiltere'de İRA süreçlerini takip eden bir milletvekili gelmişti Türkiye'ye ve ben de onunla görüşme fırsatı buldum. En zorlandıkları kısımlardan birinin bu olduğunu söylediler. Neden? Bir İRA militanı saklandığı yerden çıkıp toplumun arasına karıştığında yakınlarını kaybetmiş insanlar onu dışladılar, şiddet uyguladılar, bir sürü problem yaşadılar. O yüzden orası için ayrıca büyük bir entegrasyon, sosyopolitik bir entegrasyon programı yaptı İngiltere. Bunu da profesyonel bir ajanstan da destek alarak iletişimini yönettiler. Enteresan gelmişti o bana. İngiltere'de siyasal iletişim çok güçlüdür. Ajansları da çok vardır. Buradan da bir profesyonel hizmet aldılar. Dolayısıyla bizi aslında bekleyen başka süreçler var. Yani dağdan o militan inip Diyarbakır'da, Hakkari'de, İstanbul'da, sokaklarda dolaştığında,
3: evet,
5: bilindiğinde orada bir şey oluşacak, bir okazyon oluşacak ve bizim onu da ayrıca yönetmemiz lazım. Kanun taslağı hazırlandı ve siyasi partilerle bu konular görüşülüyor. Son derece de sıkı tutuyorlar bu konuyu ve hiç dışarıya da bilgi sızdırmak istemiyorlar kendi aralarındaki görüşmelerde. Ama bir taslak hazırlandı ve bu taslak metni bizim şu anda kullandığımız Diyarbakır annelerinin çocukları için kullandığımız etkin pişmanlık yasasının metninin aşağı yukarı benzeri bir metin. O metnin ruhu, metni alınacak ve bir kanun, çerçeve kanun hazırlanıp bu sürece özel olarak duyurulacak, ilan edilecek. Halen meclis kapanmadan çıkma şansı var. Bence kesinlikle meclis kapanmadan çıkması gerekir.
3: Daha uzama riski var mı?
5: Yani işte bilemiyoruz mesela. Teknik olarak yok. Yani meclisin bürokrasisi bunu çıkartabilecek teknik bir problem yok diyor. Siyasi irade bunu çıkartacağız diyor. Cumhurbaşkanı meclis kapanmadan çıkartma niyetimiz var diyor. Dolayısıyla çıkmasını ümit ediyorum ben bu yaz döneminin bitmeden. Çünkü önümüzdeki dönemlerde erken seçim tartışmaları başlayacak, evet, Türkiye'de. 2027'de bir erken seçim bekliyoruz. Onunla eşleşmemesi lazım. Yani erken seçimle terörsüz Türkiye sürecinin birbiriyle ilişkilendirilmemesi lazım. Bu başka bir proje, bir devlet projesi. Diğerleri siyasi bir konu. İttifak yaparsınız, yapmazsınız. Hı hı. Başka bir ittifak kurarsınız, kurmazsınız. Bunlar ayrı konular. Karıştırmamak lazım birbirine.
3: Evet. Size sözü vereyim Sayın Dinçay'ın. Siz nasıl bir yasal düzenleme bekliyorsunuz?
4: Yani ben de yine duyduklarımı ve okuduklarımı söyleyeceğim. Kesin bilgiler değil bunlar ama anladığımız kadarıyla örgütün yani en baştaki şey neydi? Önce silah bırakma. Silah bırakmanın devletçe ve işte istihbarat ve emniyet unsurlarınca tespiti ve sonrasında bu yasanın çıkması söz konusu olacaktı. Bu formülde uzunca süre ısrar etti hükümetimiz. Hı hı. Ama süreç tıkandı. Süreç tıkandı. Bu süreç tekrardan açılsın, işlesin diye işte pek çok görüşme yapıldı anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla ve neticede diğer tarafı masada tutmanın ve silah bırakmaktan vazgeçmemenin sağlanması maksadıyla bir orta yol bulunmuş gibi görünüyor. Bu orta yol ne? Böyle olup olmadığını bilmiyoruz ama duyduğumuz kadarıyla diye tekrardan söyleyeyim. Yasal çerçeve çıkacak. Yani özellikle etkin pişmanlıktan faydalanması için örgüt mensuplarının üst düzey kadrolar hariç bir yasa taslağı hazırlanıyor ve bu insanlar Türkiye'ye gelebilecekler. Yargılama sürecinden geçtikten sonra 5-6 sene gözetim altında, yasal gözetim altında, hapiste değil ama kaldıktan sonra hayata entegre olacaklar ya da o sırada da entegre olacaklar. Ama bu yasanın yürürlüğe girmesi ne zaman olacak? Belli bir süre yani 6 ay ile 1 sene arasında bir süre öngörülmüş duyduğumuz kadarıyla. Bu süre zarfında silah bırakıldığının önce emniyet unsurların tarafından ya da istihbarat unsurlarımız tarafından tespiti, bunun Milli Güvenlik Kurulu'na raporlanması, Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı karardan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayı ile bu yasanın yürürlüğe girmesi söz konusu olacak deniyor. Uzun lafın kısası yani uygulama nasıl olur bilmiyoruz ama geldiğimiz aşama şu. Hiç yapmayacağımız dediğimiz bir şeyi uzunca bir süredir kısmen yapmak zorunda kaldık. Çünkü örgüt kısmen ya da tamamen neyse adını değiştirerek, apocu hareket yaparak silahları bırakmamanın bir yolunu ve direnmenin bir yolunu bulmaya başladı. Oysa ki kendini feshetmişti. O süre zarfında MHP ve Sayın Bahçeli bu sürecin ilerlemesi için yoğun emek sarf ettiler. Ama tüm bunlara rağmen, tüm bu çabaya rağmen benzer gayretleri diğer partilerden göremedik dersem AK Parti'ye ve CHP'ye büyük haksızlık yapar mıyım? Emin değilim. MHP'nin gösterdiği gayreti yani Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti'de yapmadı ve muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'de yapmadı. MHP bu çıkışlarında ve Sayın Bahçeli bu çıkışlarında biraz yalnız bırakıldı gibime geliyor ve netice itibariyle biraz da İran'da işte Suriye'deki gelişmeleri dikkate alarak süreç istemeden de olsa sürüncemede kaldı. Oysa bunun sürüncemede bırakılmaması, demirin tavında dövülmesi gerekirdi. Keşke komisyon aşamasında bu orta yol fikri insanlara bir şekilde fısıldansaydı ve komisyon bunu ta o aşamada görüşseydi ve komisyondan çıkan karar bu doğrultuda olsaydı bir adım önde olurduk. Ben Kemal Bey gibi ümitliyim Temmuz ayında çıkar inşallah diye ama çıkmaz.
5: Evet. Ümitliyim ama çıkmaz ne demek?
4: Umut ediyorum ama benim umut ettiğim şeyler olmuyor biliyorsunuz. çıkmaz çünkü şimdi bir yasa taslağı hazırlıyorlar. Bu yasa taslağını diğer partilerle paylaşacaklar ve sonra meclis tatile girecek. Komisyon aşaması ister istemez Ekim'de olacak. Yani bir komisyon aşamasını kaçırdık biz.
5: Evet, teknik olarak diyorsan öyle değil. Yani teknik olarak yetişebiliyor. Komisyonlar da dahil geçişler yapılabiliyor. Siyasi olarak anlaşabilirler mi? O kısımda şüphe var yani.
4: Yine inşallah derim buna. Ama çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. siyasi partilerle paylaşmaları, konuşmaları, müzakere etmeleri, itirazlar vesaire sanki ekime kalacakmış gibi görünüyor. Komisyon aşaması ve önümüzdeki yani bir sonraki ne diyelim meclis döneminde ancak bu yasa çıkacak gibi görünüyor. Bu yasanın ertelenmesi de çok hayırlı bir şey değil. Çünkü yasanın çıkması ve uygulanması bir sonraki seçimin tarihine ne kadar yaklaşırsa ki bir sonraki seçimin bir şekilde erken seçim olmasını bekliyoruz. Bu erken seçimle bu süreç bir şekilde denk gelirse, örtüşürse ve bu süreç şimdiye kadar hiç böyle algılanmadı ama işte MHP ve AK Parti oyları erken seçime gitmek için yetmiyor. Demin oylarına da ihtiyaç var erken seçim kararı almak için. Onun için mi yoksa tüm bu terörsüz Türkiye süreci başlatıldı gibi bir şüphe insanların aklına gelirse ya da bu sürece zaten muhalif olan İyi Parti gibi, Zafer Partisi gibi partiler bunu o dönemde gündeme getirirlerse geniş toplum kesimlerinde bunun yankı bulması ihtimali artar. O bakımdan da seçimler yaklaşmadan, seçimlerle, erken seçim kararıyla bunun hiçbir şekilde ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı bir aşamada tüm bu kararların alınması, tüm bu işlemlerin yapılmasında sürecin ilerlemesi ve Türkiye'nin terörsüzleşmesi bakımından ve bunun bir devlet meselesi, milli mesele olarak kalması, siyasetin bir parçası haline gelmemesi bakımından önem var diye düşünüyorum.
3: Evet, şimdi tabii bu çerçeve yasayla silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin hukuki bir zemin hazırlanacak ama bu adım silah bırakma sürecini hızlandıracak mıdır? Buradan sorayım soruyu. Aslında toplamda aynı sorular ama.
6: Evet, beklenen o, istenen o. Evet. Ben yani
3: ne kadar yakınız diyeyim.
6: Çerçeve aşağı yukarı böyle. Şimdi tabii biraz burada bunu koordine edecek olanlar ve aynı zamanda da olabilecek en fazla bilgiye sahip olanlar diye bakmak lazım. Kim? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti. Hatta DEM Parti biraz daha fazla şey biliyor olabilir. Ve bu üçü Temmuz ayı sonuna kadar, sonuna gelmeden hatta tasarıyı ya da taslağı neyse mecliste verip komisyonlardan geçirip genel kuruldan geçirip yasalaştırabileceklerini düşünüyorlar. Bu konuda da şeyler yaparız, sorun yok modundalar. Yani bizim izlediğimiz şey bu. Evet, sonuçta eğer bunu parlamento yapıyorsa evet. Ama buna Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucu elebaşı bir şey diyecek de o beklenecek, o da onu demeyecekse o başka bir şey olur. Onu zannetmiyorum. Yahut PKK sınır ötesinden buna karşı çıkacak ve DEM Parti geri adım atacaksa o başka bir şey olur. Bunlar beklenmiyor en azından. Konuşulan şeyler bunlar değil. Öte yandan olur mu olmaz mı? Kemal Bey'in söylediği burada geçerli. Bir irade varsa olur çünkü sayıları yetiyor. Yani neredeyse anayasa değişikliği sağlamaya yakın bir oyları var 3 partinin. Yani 400'e yakın oyları var. 300'ü geçen oy yetiyor. Meclisten geçmesi için, komisyondan geçmesi için. Yani bağırır çağırır işte ama bu konuda da çok fazla bir bağırma çağırma olacağını zannetmiyorum. Çünkü öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi de komisyonda. Ve dolayısıyla orada da çok ciddi bir sorun olmaz. Çok hızlıca her yerden geçer ve meclise gelir. Bir başka şey biraz daha belki magazinler ama bence çok etkili. Hiç kimse yaz tatilini daha fazla geciktirmek istemez. Yani benim şu ana kadar edindiğim izlenim o. Geçmiş yıllara da bakınca. Ekim'de meclis açılacak. Temmuz'un kaç oldu? 17-18 oldu.
5: 16.
6: 16'sı bugün. Doğru, dün 15'ti. 16'sı. Şimdi hafta sonu geldi. Geçti 20'si, 25'si falan. Ağustos. Bir ay kalıyor, iki ay kalıyor. Eylül'de okullar başlıyor falan. Milletvekilleri o kadar tatilden vazgeçecek adamlar değiller. İyi bir şey bu, kötü bir şey değil yani. Herkesin tatile ihtiyacı var.
3: Peki. Biz o zaman kısa bir araya gidelim. Sonra devam edelim. Ara efendim.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saat 4 haberlerle karşınızdayız. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de sürdü. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'dan da patlama sesleri duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası iki köprü, bir tren istasyonu ve bir de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Hürmüzgan eyaletindeki köprü saldırılarında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki İran şehir havalimanı da Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bunun ardından İran misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Kuveyt ordusu İran saldırısına karşı alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrısı yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar yaşandı. İran'a deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyan Amerikan güçleri Hürmüz Boğazı çevresindeki 5 ticari gemiye müdahale etti. ABD ordusu ablukaya uyulduğundan emin olmak için bir gemiye asker indirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün abluka ihlali yapmaya çalıştığı iddia edilen 3 ticari geminin yeniden yönlendirildiğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımında talimatlara uymayan bir gemi ise etkisiz hale getirdi denildi. CENTCOM ayrıca Amerikan güçlerinin Umman Körfezi'nde bir petrol tankerine çıktığı görüntüleri de servis etti. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Erbil'e yönelik drone saldırılarının ardından Irak'taki Amerikan vatandaşlarının en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye etti. Güvenlik uyarısında 15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırıları gerekçe gösterilerek Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz denildi. Irak hava sahasının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği uyarısında bulunuldu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ayrıca Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin çağrısını da yineledi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı Kor General El Şurayan resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Konuk Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın başkentteki ilk durağı Genelkurmay Karargahı'ydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kuvvetli mevkidaşını askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın Ankara temaslarında güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konuları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca İran'la ABD arasında yeniden yükselen gerilimle bölgeye yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Bakan Fidan'a ülkenin ikinci derece liyakat nişanını takdim etti. Hakan Fidan, Zelenski ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Fidan'a liyakat nişanı takdim edildi. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanı tevcih edilmiştir denildi. Nişan ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan yabancı devlet temsilcilerine de verilebiliyor. Fidan Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu'yla Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la da görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin orduda reform yanlısı savunma bakanı Mihailo Fedorov'u görevden almasının ardından ülkede geniş çaplı protestolar oldu. Pek çok kentte sokağa çıkan protestocular Fedorov'un görevine iade edilmesini talep etti.
1: Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde binlerce kişi sokağa çıktı. Ukrayna Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'un görevden alınmasını protesto etti. Protestocular Fedorov'u geri getirin sloganları attı. Göreve 6 ay önce atanan 35 yaşındaki Fedorov, orduda modernleşme adımları atan bir isim olarak öne çıktı. Özellikle dijitalleşme ve drone teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda öncü roller üstlendi. Ancak Fedorov'un benimsediği yenilikçi yaklaşım ordunun üst kademeleriyle karşı karşıya gelmesine neden oldu. Siyasi analistler Fedorov'un reformlarının ve yolsuzlukla mücadele çabalarının devlet içindeki bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürüyor. Kiev'de gazetecilere konuşan Fedorov, devlet başkanı Volodymyr Zelenski'nin kendisine danışmanlık teklif ettiğini ancak reddettiğini söyledi.
2: Bana danışman olmamı ya da ekipte kalmam için başka bir yol bulunmasını teklif etti. Bense danışman olmayı reddettim. Hiçbir zaman bakan olmayı, bakan olarak kalmayı ya da bir makam aramayı hedeflemedim.
1: Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi sert sözlerle eleştiren Fedorov, Sırski'yi bakanlığın girişimlerini engellemekle ve sorunları doğrudan ele almamakla suçladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Sırski, ülkenin odağını Rusya'ya karşı yürütülen savaşa vermesi gerektiğini söyledi. Görevden alınan Savunma Bakanı Fedorov'a Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanı Mihailo Drapati'den destek geldi. Drapati ordunun değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. 60 yaşındaki Sırski 2024 başından bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyor. Ancak katı komut anlayışı nedeniyle eleştiriliyor ve bazı askerler bu yaklaşımın yüksek kayıplara yol açtığını savunuyor. Fedorov'la Sırski arasındaki anlaşmazlığa ilişkin konuşan Zelenski, savaş zamanında devlet başkanının bu tür bir durumda taraf tutmaması gerekir dedi.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
3: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay Masak raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: Akın Gürley'in de Adalet Bakanı'nın da Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili açıklaması var. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Hiçbir ünvan yasaların üzerinde değildir diye konuştu.
4: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Hiçbir şöhret ya da ünvan yasaların üzerinde değildir, dedi. Ankara'da adli yıl değerlendirme toplantısına konuşan Adalet Bakanı, hiçbir bağışın zayi edilmesine göz yumulmayacağını da söyledi.
4: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır.
2: Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirme kararını da değerlendirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Gürlek, kararın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
5: Türk milleti, dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.
2: Hiçbir kişi, kurum ve yapının hukuki denetim dışında olmadığını da vurgulayan Gürlek, milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir, dedi. Vatandaşların dayanışma ruhunun istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğinin de altını çizen Gürlek, söz konusu iddiaların bütün yönleriyle ve titizlikle araştırıldığını söyledi. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır, ifadesini kullandı.
0: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa yeni gözaltı kararları var.
6: Efendim?
7: Soruşturmada 19 ihbar mektubu değerlendirildi. Kaçak hafriyat alanlarından haksız kazanç sağlandı. Müteahhitlerden inşaat ruhsatı, meskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunuldu. Bunun karşılığında ilgili izinlerin verildiği öne sürüldü. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 3 Haziran 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı Hasan Akgün, suçlamaları destekleyecek somut bir delil olmadığını savundu. Savunmasında isimsiz ihbar mektuplarına da değinen Akgün, iddianamenin bu mektuplarla güçlendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
8: Ekranları başından bizi izleyen değerli vatandaşlarımız.
7: 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yapmış bir kişinin geniş bir sosyal çevresi olması suç örgütü gibi gösterilmiş dedi. Dava kapsamında 6'sı tutuklu toplam 31 sanık yargılanıyor. Hasan Akgün'ün suç örgütü kurup yönetme, rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamalarıyla 183 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
9: İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar.
7: Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Alaaddin Köseler dönemine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun etkin pişmanlık kapsamında bazı zanlıların ifade vermesinin ardından düzenlendiği belirtildi. Köselerin toplam 26 sanıklı davada yargılanması sürüyor.
0: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçlar tespit edilecek. Araçların rutin görev dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri araştırılacak.
11: Zırhlı araçlar incelenecek, araçlarda Gülistan Doku'ya ait bir iz aranacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski valiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekipte çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip daraltılmış bas kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
0: Neredeyse her gün en az bir iş kazası ve bir işçinin hayatını kaybettiği haberini paylaşıyoruz. Haziran ayındaki rakamlarda korkutucu 228 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 6'sı ise çocuktu.
11: Ezilerek, yüksekten düşerek, yanarak. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
6: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
11: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin 6'sı 18 yaşın altındaydı.
6: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
11: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
0: Kültür ve sanat gündeminde öne çıkan haberlerden derlediğimiz turla veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız.
9: Efsanevi İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, müzik kataloğu, isim ve imaj haklarının %50'sini sattı. Müzik haklarını ABBA grubunun üyesi Björn Ulvaeus'un kurucu ortakları arasında yer aldığı yatırım şirketi devraldı. Anlaşmanın bedeli açıklanmazken ortaklığın merkezinde grubun ikonik maskotu korkunç karakter Eddie'nin hakları da yer alıyor. Soon you'll hear the whispers spoken. 82 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı Fısıltı Adam filminden ilk fragman yayınlandı. De Niro'ya Michelle Monaghan ve Adam Scott'ın eşlik ettiği film, 8 yaşındaki oğlunun kaçırılmasıyla sarsılan bir suç yazarının hikayesini anlatıyor. Usta aktörün emekli bir polis memurunu canlandırdığı film 28 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Exorcist filminin yıldızı Alan Burstyn 83. Venedik Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Festival yetkililerinin nadir görülen yoğunluk ve hakikate sahip bir oyuncu olarak tanımladığı 93 yaşındaki Burstyn, 50 yılı aşkın süredir Amerikan sinemasının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde Freddy Krueger'ın beyaz perdeye döneceği haberi serinin hayranlarını sevindirdi. Whatever you do. Yeni haberse bir başka kült korku karakteri Chucky'den geldi. 38 yıllık korku klasiğinin köklerine geri döneceği, yani daha ürkütücü olacağı söyleniyor. Chucky'nin ilk filmi 1988'de gösterime girmiş, bir seri katilin ruhunu oyuncak bir bebeğe verdikten sonra yaşanan korku dolu maceranın ilk filmi büyük yankı uyandırmıştı. How's it hanging, Phil? Sevilen bir korku serisi olan Korku Seansı evreni de genişliyor. Serinin yeni filminde ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren çiftinin ilk yıllarına odaklanılacak. The Conjuring: First Communion 2027'de vizyona girecek. Son dönemde internet fenomenlerinin beyaz perde uyarlamaları da gündemde. 2019 yılında paylaşılan ve zaman içinde internette bir fenomene dönüşen tek karelik görsel bir filme ilham oldu. Backrooms dünya genelinde $300 milyon hasılat yaptı. Bunu duyan yapımcılar, illüstratör Trevor Henderson'ın viral hale gelen bir diğer internet canavarı Cartoon Cat'in haklarını satın aldı. What is this? Son 8 yılda korku türüne farklı bir bakış açısı kazandıran yönetmenlerden biri olan Ari Aster, 2018'de vizyona girdiğinde büyük etki yaratan ilk filmi Ayin için kolları sıvadı. Kuşaklar boyu aktarılan aile travmalarını korku türüne yaslanarak anlatan yönetmen, kurallarını yeniden yazmış, Toni Collette sarsıcı performansıyla alkışları toplamıştı. Her hafta en az bir korku filminin vizyona girdiği sinema dünyasında büyük başarıya imza atan film, $750 bin bütçeyle çekilen Obsession oldu. Düşük bir bütçeyle ve genç oyuncularla çekilen film, $425 milyon üzerinde hasılata ulaştı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez gerçekleşecek devre arası şovuna yıldız yağacak. Madonna'dan Shakira'ya, Justin Bieber'dan BTS'e dünyaca ünlü müzik yıldızlarının sahne alacağı gösteriye yeni isimler eklendi. FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinde düzenlenecek Super Bowl tarzındaki gösteride Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Robbie Williams ve Nicole Scherzinger gibi yeni yıldızların yer alacağını duyurdu. Ünlü aktör Tom Cruise'un etkinlikte özel bir gösteri sunması bekleniyor. Cruise daha önce 2024 Paris Olimpiyatlarının kapanış töreninde büyük ilgi gören bir performans sergilemişti. Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllü şarkıcı oyuncu Jennifer Hudson ise Amerika Birleşik Devletleri milli marşını seslendirecek. Laura Pausini, Robbie Williams ve Nicole Scherzinger gibi isimler de gösterinin çeşitli bölümlerinde sahne alacak. Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in hazırladığı gösteriden elde edilecek gelir eğitim fonuna aktarılacak. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir ara verdik, devam ediyoruz efendim. Terörsüz Türkiye sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Öztürk, aslında siz başlarken söylemiştiniz. Yönetici kadrosuna ilişkin acaba çalışmalar ne yönde olacak? Çünkü şu da merak ediliyor. Suça karışmış olan örgüt üyelerinin hukuki geleceğinin nasıl olacağı yönünde de endişeler var açıkçası. Bunu biraz daha açalım mı?
2: Şimdi buradaki konu, bir kişi örgüt üyesi ise ve silaha karışmamış, suça karışmamışsa ama örgüt üyesi ve elinde silah var dağda, hani bunun pozisyonu, bu sayı daha fazla, yani örgüt içindeki bu sayı daha fazla. Şimdi bununla ilgili düşünülen konu şu: gelecek devlette kayıtları yoksa 5 yıl, buna suçun hükmün ertelenmesi deniyor kanunda. Hükmün ertelenmesi kanunuyla beraber bu kişiye denecek ki sen yani serbestsin ama 5 yıl içinde benzer bir suç işlersen diğer suçu da buna ekleyerek yatacaksın. Bu kanuni bir şey. Diğerlerinde ise eğer devlette yaralama, öldürme, baskın, ne

0: etmiş olacak ki bu kayyum ataması meselelerini de etkileyecektir belediyelere ya da hapiste olan bazı belediye mensuplarına, yetkililere örgüt propagandası kısmı boşa düşmüş olacak. Üçüncü mesele örgüt yöneticilerinin konusu. Onlar hiçbir şekilde Türkiye'ye girmeyecek. Zannediyorum devletin elinde bir liste var. Bir kırmızı liste var örgütle ilgili ve bu kırmızı liste örgüte bildirildi. Bu kişiler asla Türkiye'ye giremez. Hatta Suriye'ye de giremez. Hatta bulundukları ülkeden üçüncü bir ülkeye gitmesi isteniyor. Mesela Avrupa'ya gitmesi. Hani Avrupa çok hamilik yaptı. Biraz da siz bu kişileri barındırabilirsiniz. Hani örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişi kesinlikle söz konusu değil. Bu konuda bir kararlılık var. Diğer konular şu anda müzakere ediliyor. Mesela suça karışmış ama hafif bir suç. Bu diğer suçlularla aynı şekilde mi yargılanacak? Hafifletici bir neden olabilir mi? Hani gibi, bunun gibi teknik bir takım konular var ama ana konumuz suça işlememişse 5 yıl denetimli serbestlik gibi düşünelim bunu. 5 yıl serbest hükmün geri bırakılması kısmından yararlanacak. Suça karışmışsa yargılanacak. Örgüt yöneticisi hiçbir şekilde Türkiye'ye girmeyecek. Ana belirlenen şeyler bunlar. Ben bunun aksine siyaseten çok zor çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi mevcut yasanın metnini aşağı yukarı, yani bana söylenen aşağı yukarı bu metnin aynısını yapacağız. Şu anda cari olan kanun sanıyorum TCK 251 olsa gerek. Etkin pişmanlık yasası. Bu metnin aynısını çerçeve yasa olarak kullanacağız. O yüzden zaten mevcut olan kanun metni olduğu için de diğer siyasilerin buna çok itiraz edeceklerini düşünmüyoruz demişlerdi AK Partililer. Şu anda Efkan Ala, Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı, kanunla ilgili düzenlemeleri bu iki kişi yürütüyor. DEM Partisi ile görüşmeler sürüyor. Burada ben biraz DEM Partisi'ne yönelik eleştirilerim de var. DEM Partisi süreci biraz yönetmekte zayıf kaldığını düşünüyorum. Mesela örgütün açıklamaları oldu. Bazı yöneticilerin süreci baltalamaya, sabote etmeye yönelik açıklamaları oldu kamuoyuna. Mesela orada ilk tepkiyi DEM Partisi'nin vermesini beklerdim. Bakın, süreç yönetmek ve siyaset yapmak farklı farklı konular. Yani siz bir ciddi ve çok kritik bir süreç yönetiyorsunuz. Bir de siyaset yapıyorsunuz. Bu AK Parti için de geçerli. AK Parti siyaset yaparken CHP ile boğuşuyor, İYİ Parti'yi eleştiriyor, ona bir şey söylüyor. Ama bir de süreç yönetiyor. O süreci yönetenler belli, ekip belli, üslup belli, dil belli. Mesela orada daha bir insicam var. Biraz aktörlerinin az olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani süreçle ilgili konuşan aktörlerin daha fazla olması lazımdı AK Parti'de. Zayıf kaldılar o kısımda. Daha güçlü mesajlar verilmesi lazımdı. Siyasi aktörlerin daha fazla görünmesi lazımdı televizyonda. Ama yine de aktörlerin içerisinde bir insicam var. Ama DEM Partisi'nde mesela İmralı heyetiyle parti meclisi üyelerinin, parti meclisinin resmi açıklamalarının birbiriyle çelişkili olduğunu gördük bu süreçte. Yine örgütün içerisinde sürece karşı olanların yaptığı açıklamalar var. Mesela bunu DEM Parti nötralize etmesi gerekirdi. Yani çıkıp örgütün bu yöneticisinin söylediği, Abdullah Öcalan'ın söylediğine uymuyor, sürece de zarar veriyor gibi bir takım açıklamalar yapması lazımdı.
1: Daha yapıcı.
0: Şimdi yani şöyle, o süreci güçlendirir. Hı hı. Örgütü eleştirmek yani biraz cesaret ister ama evet, neticede cesur bir adım atmak gerekiyor yine de. Şimdi ne oluyor? AK Parti çıkıp örgütü eleştiriyor. Zaten AK Parti örgütü eleştiriyordu. Ama DEM Partisi'nin eleştirisi süreci güçlendirir. Sürece güç verir. Bu işte süreç yönetmek. Ama DEM Parti'nin kendi siyasi bir takım ilişkileri olabilir. Siyaset yapabilir. Orada ben iyi yönettiklerini düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Özgür Özel'in kuracağı yeni parti tam bir imtihan dönemine girdi şu anda. Mesela Terörsüz Türkiye Komisyonu'na üye vermelerini doğru bir hamle olarak görüyorum. Kendileri açısından da doğru bir hamle. Hani sürece katkısı var ama kendisi açısından da önemli. Çünkü en çok oyu Cumhurbaşkanlığı seçiminde DEM Partisi tabanından da almıştı. Yani çok oy almıştı oradan. Şimdi bir imtihan sürecine girdi.

0: bu kanuna destek verecek mi, vermeyecek mi? Mesela kritik bir konu onlar için. DEM Partisi ile zaten biraz limonileştiler. Taban onların süreç üzerine yaptığı açıklamaları biraz eleştiriyor. Kanuna destek vermezlerse Kürtlerden zinhar oy alamaz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, artık nasıl diyeceğiz ona, Mustafa sen daha yakından biliyorsun. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ana merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi grup merkezi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz, yeni parti diyelim hadi. Özgür Özel öyle dememizi istedi. Şimdilik yeni parti diyelim. Yeni partide CHP'de bu kanuna destek vermezlerse Kürtlerden oy alamaz bir daha. Ve Cumhurbaşkanlığında en çok ihtiyaç duydukları oy oradan gelmişti. Şimdi yine oraya muhtaçlar. O yüzden ciddi bir imtihan sürecine girdiler. Bakalım ne yapacaklar.
1: Peki sürecin önündeki potansiyel engelleri de konuşalım isteriz. Yani nedir bu engeller mesela?
2: Yani bu engellerden çok bahsetmek istemiyordum ama madem sordunuz, yani terör örgütü hala bu yasayı bile yeterli bulmayabilir. Neden yeterli bulmayabilir? Bir taraftan da seyircilerimizin içini rahatlatalım. Bu yasa geçerken aslında birkaç tane valfi var, emniyet vanası var. Yani yasa geçiyor ama henüz kimse affedilmiyor.
1: Tabii taviz verilmesin isteniyor.
2: Yasa yapılıyor ama yani işte kimse elini kolunu sallayarak gelmeyecek vesaire, ya da ne bileyim bir habur görüntüsü olmayacak. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü silah bıraktıktan sonra bunun tespiti ve bununla ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararı alınması. Birinci emniyet valfi vanası. Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra da Cumhurbaşkanı'nın karar alması. Orada da bir emniyet valfi var. Yani devlet yeterli görmediği anda, ya da iktidar diyelim, iktidar ve devlet yeterli görmediği anda yapılan ne diyelim tasfiyenin miktarını ya da niteliğini o takdirde bu işi durdurabiliyor, askıya alabiliyor. Bu bizim tarafımızdan bir güvence olarak algılanır. Bence iyi bir şey. Onun için halkımız bu konuda müsterih olsun diyelim. Ama bizi rahatlatan şey öbür tarafı geriye olabilir. Çünkü her an Milli Güvenlik Kurulu yahut da işte Cumhurbaşkanımızın onay vermemesi durumunda bu süreç askıya alınabilir. Uluslararası nedenlerden dolayı alınabilir, şundan dolayı alınabilir vesaire vesaire deyip buna da yanaşmama ihtimalleri var mı? Var. Bir engel bu süreçle ilgili olarak benim gördüğüm, ya da hem rahatlatıcı bir şey diyeyim hem de engel olarak görülebilecek bir şey. İkinci yasayla, yasa taslağıyla ilgili husus şu. Yani hali hazırda ne yapıyordu? Etkin pişmanlıktan dolayı suça karışmamış olan terör örgütü mensupları bugün gelseler zaten mevcut yasalar onların işte bir şekilde geri dönmesini ve topluma entegre olmalarını sağlıyor. Bu yeni yasa taslağı onlara ne getiriyor? Hiçbir şey. Kime getiriyor peki? Kuvvetle muhtemel görmedik yasa taslağını ama örgütün en tepesine hiçbir şey getirmemekle birlikte örgütün en altında eyleme karışmamış olanlara da hiçbir şey getirmiyor. Ama örgütün orta kademesinde, muhtemelen en geniş kademesi, suça karışmış olan terör örgütü mensuplarına bir şey getiriyor. Nedir o? Yaptıkları suçu affetmiyor ama bu suçun vasıflarından terör sıfatını kaldırıyor. Ve böylelikle hani işledikleri suçu yine yargılayacaklar. Ama bunu bir terör suçu olarak değil, bir ne diyeyim, terör olmayan bir suç olarak yargılayacaklar diye anlıyorum ben şimdiki kanundan. Bu da yine bir orta yol aslında. Ve örgütün en geniş katmanına seslenen bir ne diyelim bir madde. Bir taraftan onları kazanırken bir taraftan yine bir engel olabilir mi? Çünkü dediğim gibi hani suçların affedilmemesi gibi bir durum söz konusuydu. Affedilmeyecek ama o terörün ağırlaştırıcı niteliği kalkmış olacak. Sonuncu belki eksiklik ya da negatif şey bu yasa taslağı hakkında ne söylenebilir? İnsanlara, daha doğrusu terör örgütü mensuplarına döndükleri vakit konulacak olan bir siyaset yasağından bahsediliyor. 5 sene, 6 sene. Bu sürece girilirken hep şeyden bahsettik. Yani düz ovada siyaset yapmaktan yahut da silahı bıraksınlar, gelsinler, mecliste konuşsunlar, mecliste siyaset yapsınlar. Bundan bahisle hareket edildi. Şimdi bu mümkün değil. Yani bu da bir başka, eğer isterseniz, bir başka yasa taslağının eksikliği yahut da engellerinden bir tanesi. Silahı alır almaz ellerine kalem verecek miyiz? Siyasi araçları onlara açacak mıyız? Açmalı mıyız? Mevcut yasa taslağı anladığımız kadarıyla bunu açmıyor. Acaba bu meşru yöntemleri kullanmayan insanlar tekrar gayri meşru yöntemlere dönerler mi, rücu ederler mi? Neyse, bunların da tedbirleri alınması gerekir. Madem engelleri söylediniz, istemeyerek de olsa bu engeller var. Onları da maalesef görüyoruz.
1: Evet, tabii Sayın Dinşay'ın söylediği gibi aslında toplumun önemli bir kısmı hem taviz verilmemesini istiyor hem de kalıcı bir çözüm isteniyor. Yani evet, ikisinin birlikte eş zamanlı yürütülmesi gibi bir şey bu. Ama mutlaka ki engeller olacak mıdır?
3: Şimdi bunların her biri bir zorluk. Yani yol o kadar düz değil ama aşılamayacak zorluklar değiller. Bunların aşılması için zaten mesele partilerin ya da idarenin inisiyatifine bırakılmış değil. Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale edildi. O yüzden meclis başkanının duman kurtulmuş, biraz daha fazla duruma vaziyet ediyor. Partilerden Devlet Bahçeli'nin çağrısının sahibi olarak dışarıdan zorlamasını bir tarafa bırakırsak, partilerden bu konuda içerikle ilgili, süreçle ilgili çok az açıklama geliyor. En çok meclis başkanından geliyor. Biraz meclisin bu işi sahiplenmesi istenmiş belli ki. Dolayısıyla bir de tabii son telde meclis, yani insan yaratmaktan başka her şeyi yapabilme kudretine sahip tek makam devlette. Şimdi dolayısıyla oraya güvenmiyorsanız başka hiçbir yere zaten dükkanı kapatmanız lazım. Şimdi buradan bakıldığı zaman DEM Parti orada. DEM Parti'nin, hadi lafı düz söyleyelim, DEM Parti'nin PKK adına konuşma yetkisi var siyasete. Kullanabilirse. Devlete karşı gösterdikleri cüreti, Kemal Bey'in dediği gibi, yani şeye karşı da, örgüte karşı da cesaretle yani zekatını gösterseler iş bitecek, bitecek zaten. Bir de DEM Parti'nin burada onay verdiği, kabul ettiği bir mekanizmaya örgütün bir şey söylemesinin çok bir anlamı olmayacak. Çünkü feshedilmiş zaten, münfesih bir örgüt. Kim tarafından? Yani hukuki yapı da ilk hukuki olarak feshedilsin. Kurucusu tarafından feshedilmiş. Kapattım dükkanı demiş. Ha, siz açık tutsanız da artık bir iş yapamazsınız ona dayalı olarak. Dolayısıyla orada öyle bir durum var. Burada HDP'nin vereceği karar önemli. Tabii bu kararı HDP tek başına mı verecek? Hayır. Abdullah Öcalan'a onaylatacak. Bu görüşmeler falan öyle. Dolayısıyla ben işin o tarafında çok ciddi bir zorluk görmüyorum. Eğer yolda bunlar zaten karar verilip yürütülürse ekstra bir zorluk doğurmaz bu. Ha, DEM Parti'de sonradan çıkıp biz böyle böyle demiştik ama yasa böyle çıkmadı falan diyemez herhalde. Öyle çıkmayacak yani, anlaşıldığı gibi çıkacak. Sonra da böyle uygulanmadı. Uygulama aşamasında da zaten gelecekler. Orada belki biraz, hani bunu kendi fikrim söyleyeyim ama bilgiye dayalı tahmin diyor ya, Efkan Aler sık kullandığı bir ifade. Tahmin olarak söyleyeyim ben de. Şimdi PKK'da kimlerin yargılandığında, Türkiye'ye gelip yargılandığında hangi suçlamalarla karşılaşacağını en iyi devletin kurumları biliyor. Hmm. Şimdi onlar da kimlerin gelip kimlerin gelmeyeceğine dair herhalde bir süreç yürütüyorlardır arka planda. Şimdi buraya gelip DEM Parti'nin biz bundan böyle ceza çıkar beklemiyorduk diyebileceği adamlar da olmaz. Ya olsa da bunlar söylenemez mi? Söylenebilecek şeyler çıkabilir ama kriz yaratmaz. Ben krizin, yani olası krizin kriz alanı olarak daha çok DEM Parti'nin de Abdullah Öcalan'a statü, ne bileyim işte baş müzakereci filan, böyle bir barış yapıcı gibi veyahut onu böyle adadan çıkartmaya matuf bir takım taleplerde bulunmasını daha büyük bir risk alanı olarak görüyor. Eğer siyaset çok yaptı bunu, Benim kanaatim o. Hani böyle bir Şahin tarafta falan öyle de düşünmüyorum ama. Siyaset. Aman bu iş bitsin de şunu da verelim, bunu da verelim esnekliğini biraz fazla gösterirse ki bu şey zamanı, çözüm süreci zamanında bunu çok yaşadık yani. Hani sahayı boş bıraktın, adam törenle geldi. Bırakmayacaktın sahayı boş. O zamanla da çok konuşuldu. Tabii bir tek bu değil mevzu, ayrı bir bahis ama yani sonuçta sen devletsin, o örgüt yani. Senden beklenen daha çok şey doğal olarak. Burada da öyle bir biraz da tırnak içinde uzlaşma adına ver kurtulcu bir yaklaşım ben beklemiyorum. Olursa bu sıkıntı yaratır. Çünkü son tarihte siz seçime gideceksiniz. Evet, bunlar seçim endeksli falan değil de seçimde sonuç vermeyecek anlamına gelmiyor bu. Siz %70'i mi hesaba katacaksınız? %80'i mi? %90'ı mı? Yoksa %10'u mu? Yahut %8'i mi hesaba katacaksınız? Sizin evet bir tarafta yapmanız gereken var, doğru. Yapmak zorunda bırakıldığınız var, o da tamam. Ama yaparsanız olmayacak şeyler de var. Öbür tarafta sizin siyasi meşruiyetinizi sorgulatacak bir riske de girmezsiniz. O bakımdan ben riskin büyüğünü biraz o tarafta görüyorum. Ama bir yandan da şöyle bakmak lazım. Şimdi bugün de görüştüler, daha önce de görüştüler. İşte bugünkü görüşmelerle ilgili özet. Herkes memnun. İşte bu Temmuz'da bunu bitiririz, Ağustos'ta tatile gideriz kısmında da herkes rahat. Tamam, madem işin o kadar rahatsınız demek ki bu işi bir yere bağladınız kafanızda. Bu iş bir yere bağlandıysa da buradan çıkar. Burada da bir sorun olmaz. Beklenti bu. Şimdi bu beklentiyi yarattıktan sonra sorun çıkacak bir alan bırakırsanız o da şuna yakışmaz. Çözüm sürecini başlatmışsınız. Olmamış. Bu işten de en fazla hükümet zarar görmüş. En fazla hükümet suçlanmış. Üstelik o suçlananların da halen o hükümette görevli bu sürecin içindeler. Efkan Bey başta olmak üzere.
1: Evet.
3: Şimdi yani aynı yerden iki defa zarar görmek herhalde çok beklenen bir şey olmasa gerek. Bu insanlar için, bu siyasetçiler için. O bakımdan çok beklemiyorum açıkçası ama biraz rahat olalım. Bazı şeyleri de kabul edelim. Bazı şeyleri de biraz fazladan verelim ama yeter ki şu iş bitsin. Eğilimi hissediyorum. Anlaşılmayacak bir şey değil. İşte İngilizlerin falan yaptıkları ortada. Bunlar çok incelendi. Kolombiya, İngiltere örnekleri, İspanya falan her şeye baktılar. Ben temellerin Türkiye'nin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin insanların tepkisinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aynı düzenlemeler, aynı yapılanlar burada aynı sonuç vermeyebilir. Orada biraz o işi tırnak içinde yerli ve millileştirmek lazım. Deneyimden ders almak evet ama yerlileştirmek ve millileştirmek lazım. Onu da yapabilecek kabiliyette ve deneyimde bu dediğim insanlar az önce söylediğim sebeplerden bu kadar kısa sürede de biz bu işi çıkartırız diyorlarsa Cumhurbaşkanı'na da meclis kapanmadan bunun çıkacağına inanıyorum dedirttilerse o zaman pozitif beklenti içindeyiz.
1: Tabii bir de şu...
0: Çok pardon, lütfen. Şunu unutmamamız gerekiyor. Yani ben kanunun çıkmasını çok zor görmüyorum. Kanun metni çıkacak. Sonra onun uygulanma süreci bana göre daha sıkıntılı bir şey. Şimdi arkadaşlarımız bu silah yakma meşhur görüntüsünü getirirlerse, şimdi silah yakan militanlar benim 3,5-4 metre ötemdeydi yani orayı izlemeye gittiğimizde. Şimdi bu insanlar silahla geldiler böyle dağdan ve gözümüzün önünde sembolik de olsa.
1: Evet.
0: O silahla yatıp kalkıyor, o silahla büyüdü, o silahla yaşadığı varlığını, o silaha borçlu olduğunu düşünüyor. Ve gözümüzün önünde silahlarını o kovanın içerisinde bırakıp yaktılar. Ve oradan ayrılırlarken çıplak gibi davranıyorlardı. Şimdi bakın ben...
3: Tabii, o konuşma yapan kadın teröristin şeyi, yüz ifadesi...
0: Evet.
3: Konuşma.
1: Psikolojik olarak evet. Onlar için
0: bir şimdi travma. Bakın ben...
3: İş gıcırdatarak bu işi yaptılar da...
0: 1998 yılında Irak'ta bu meşhur Mahmur kampı o zaman kurulmuştu. 98'de onun önünden geçmiştim. PKK'nın kaçırdığı askerleri almaya giden bir ekip vardı hatırlarsın. Hmm. Ben de gazeteci olarak onlardan önce gitmiştim. 1998'de o kampta 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 3 yaşında bir sürü çocuk vardı. Ve o tarihten beri bu kamp örgütün kontrolünde. 30 yıl boyunca o kampta ideolojik nedenlerle çocuklar yetiştirdiler. İşte bu silahları ellerinde tutan örgüt üyeleri oldular. 30 yıl. 40 yıldan beri dağda olanlar var. 30 yıl boyunca Türkiye'yi görmemiş, ideolojik olarak yetiştirilmiş, bir gün devrim yapacağına inandırılmış, Kürdistan'ı kuracağına inandırılmış. O insana bir gün diyor ki o örgütün kurucusu, dükkanı kapatın gidiyoruz. Devrim? Devrim yok. Kürdistan? O da yok. Özerklik? O da yok. Ne kazandık? Ben niye 30 yıl dağda silah taşıdım, çarpıştım, yakınım öldü? Yani oranın psikolojisi açısını okumak açısından söylüyorum. Özerklik de yok. Efendim başka bir şey de yok yani. Hani örgüt ne kazandı buradan?
1: Şimdi bizim o dönemde kendi içlerindeki ayrışmayı da konuştuk hatta. Ha,
0: şimdi hani hep bizim bu tarafta pazarlık yaptığınız ne kazandı mesela? Şimdi duralım burada. Şuraya ana kadar örgüt ne kazandı? Yani ne aldı mesela? O insana bunu ikna etmek kolay bir şey değil. O yüzden Abdullah Öcalan'ın yaptığı büyük iş yani. Hani siz ölmeye gönderdiniz o insanları. Ben bu Hendek teröründe telsiz konuşmaları vardı. Örgütün kendi arasında güvenlik kuvvetlerinin tespit ettiği. Ölmeye geldiniz. Oradan canlı çıkmamanız gerekiyor. Devrim buna muhtaç diye komutanları surda direnen o militanlara konuşuyordu. O da diyor ki devrim için canımız feda falan filan. Şimdi böyle yetiştirdiğin bir adama bir gün diyorsun ki bitti. Örgütü kapatıyoruz. Bunu ikna etmek kolay bir şey değil. O yüzden kanunu çıkartsak da orada bütün varlığını ve gücünü bu silahtan alan bir sürü terör baronu var. Cemil Bayıklar, Murat Karayıl değil mi? Onların altında bir sürü başkaları da var. İnsan ticaretinden para kazanmış, silah ticaretinden para kazanmış, uyuşturucudan. Avrupa'da haraçlar milyar euro. Bütün böyle bir ekosistem var ve bir gün diyorsunuz ki Kürdistan için topladığınız paralar var ya onları unutun. Bitti. Şimdi bu tarafını düşünmemiz gerekiyor. O örgütü çözmek için, örgütün bir daha filizlenmemesi için, neredeki gibi Kolombiya'daki gibi yeniden silaha sarılmaması için bu çocukların, bu gençlerin, o dağdakilerin ideolojik olarak da yenmek lazım. Evet, askeri olarak PKK yenilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Güvenlik Kuvvetleri, istihbaratı askeri olarak yenmiştir. Ama ideolojik olarak yendiğimiz söylenemez. Onun için daha güçlü işler yapma dönemi geliyor. Oradan ayrılıp marjinalleşen bir grup olabilir. Silahlı bir grup ayrılıp işte kendini apoçi demeye başladılar. Öbürü çıkıp başka bir şey deyip silahlı kavgaya devam edebilir. İsrail bunu tahrik edebilir. Almanya bunu tahrik edebilir. İran bunu tahrik edebilir. Yapabilirler. Şimdi güllük gülistanlık
3: bir süreç değil. Çok enteresan bir şey söyledin Kemal ya. İsrail, Almanya, İran. Bu üçünü yan yana getirebilen enteresan bir sebeptir bu ya.
0: Amerika'yı da ekle.
3: Onu da ekle ama.
0: Düşünebiliyor musunuz? Yani iki düşman devlet bir örgütü besledi yıllarca. Amerika ve İran. Evet. Şimdi buna İsrail daha aktif halde eklendi. Dolayısıyla biz bu kanunu çıkarttık. Ya bu örgüt üyeleri niye teslim olmuyor diye hani Şakir Hoca öyle bir eleştiri yapmasın yani ileride. Onu şimdiden söylüyorum.
1: Peki birazdan tabii CHP'deki yeni partideki gelişmelere geçeceğiz ama az önce Sayın Öztürk size pası attı aslında ama ben oradan size sormak isterim. CHP başta olmak üzere muhalefetin bu konudaki tutumunu nasıl buluyorsunuz?
3: Ya şimdi CHP tabii iki CHP hangi tarafta ağırlık olacak bilmiyoruz henüz. Ama biz onu hani ortadan ikiye bölsek bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin böyle bir sürece karşı çıkacağını beklemiyorum. Öbür tarafta da yine aynı daha önce HDP'den partiyle bu sefer o bölücü gündemleri var iken bile işbirliği yapmış siyasetçiler olarak bugün bölücü olmayan gündemde onlardan ayrışmaları da herhalde biraz tuhaf olur. Evet, yani Kürt oylarını Türkiye'de bu geçen süreçte sol oyları, onların çok birbirine ilişkileri var, yakınlıkları almış siyasetçilerin de buna usulen karşı çıkabileceklerini düşünüyorum. Çünkü şöyle bakar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz şeyi o, tavrı oydu benim izlediğim dönemlerde. Ya bakar parti şey yasa çıkıyorsa muhalefet eder. Yarın ola ki bir sorun çıkarsa biz muhalefet etmiştik demek için. Ya bunu siz de istiyordunuz diye destek vermiyorsunuz dediğimizde ki şimdi Kemal Bey'in tarafında da öbür tarafta da olanlar var. Yani gözümün önünde. Ya nasıl olsa çıkacak derler. Şimdi bu da bu yasada nasıl olsa çıkacak. O yetiyor. Orada belki bir aslında kendisine değil ama işte uygulamasına bilmem hangi şu maddesine falan daha iyi olsaydı oy verirdik falan diyerek belki muhalefet edebilirler ama son tahlilde seçmenden zarar görmeyecek kadar muhalefet ederler. Ben sorun çıkacağını zannetmiyorum. Sorundan yani rijitlikten kazanan partiler bunu yapabilir. İşte İYİ Parti veyahut işte Zafer Partisi ya da Saadet Partisi falan gibi. Onlar daha fazlasını veya daha azını isteyerek buradan çıkabilirler. Marjinalliğin şanındandır zaten. Ama bu da herhangi bir şeye mani olmaz.
1: Yani kendi içlerinde ortak bir tutum oluşturma imkanı var mı sizce?
2: Zannetmiyorum. Yani bir kere tüm siyasi partilerde ve seçmenimizin tamamına yakında siyah ya da beyaz diyeceğimiz, yani bunu tamamen destekliyoruz, tamamen karşı duruyoruz diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Destekleyenler de aslında temkinli bir şekilde destekliyorlar. Hı hı. Desteklemeyenler de ama terör bitecek dediğinizde iyi olur diyorlar. O bakımdan gri'nin farklı tonlarıyla karşı karşıyayız. Tamamıyla karşı çıkan ya da tamamıyla destekleyen aslında yok. Seçmende de yok. Hiçbir siyasi partinin toplumsal tabanında da bunu görmek mümkün değil. Bunu AK Parti ve MHP dahil. Yani MHP yönetimi ne kadar desteklerse desteklesin, başından beri bunun öncülüğünü yaparsa yapsın, MHP seçmeni de çok iyi olur. Devlet Bahçeli'nin bir bildiği var dedikten sonra galiba diyorlar. Ve duruyorlar. İnşallah bu böyle gider. Çünkü bizim şehitlerimiz var, dökülmüş kanımız var. Bir taraftan da ayakları frende. AK Parti de bu süreci destekliyor ama AK Partililere de sorduğunuzda onlar da evet, evet, evet diyorlar ama bir yerde ama da diyorlar. Ama yani emin değiliz diyorlar. Buna ne kadar karşı çıkarsa çıksın İYİ Partililer ya da CHP'nin ne diyelim en ulusalcı, en milliyetçi kanadı Zafer Partisi. Orada da insanlarla görüştüğünüzde öfkeleniyorlar, kızıyorlar ama Türkiye terörsüz hale gelecek, bunu istemiyor musun? Yo, iyi olur. Umarız başarılı olurlar diye. Yani herkes aslında bir şekilde Türkiye'nin terörsüz hale gelmesini umut ediyor. Evet. Ama değişen seviyelerde süreçten şüpheleri var. CHP ne yapar? CHP kuvvetle muhtemel ne diyelim gri'nin beyaza yakın olan tonlarında, yani evet'e yakın olan kısımlarda dolaşırlar. Şüphelerini iyi ifade ederler. Temkinli olmak gerektiğini söylerler. Bunu şimdiye kadar da yaptılar. Ama bu süreci baltalayacak bir girişimde bulunmazlar diye düşünüyorum. İyi Parti ve Zafer Partisi de süreci baltalayacak söylemleri kullansalar bile hem bunu yapmaya güçleri yetmeyecektir hem de kendi seçmenlerinde bu var. Yani bir taraftan öfke var ama bir taraftan da ya tutarsa umudu var. O bakımdan o çok sertleşeceklerini zannetmiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var.
0: Yeni parti ne yapar? Onu söylemedin.
2: Yeni parti, yani CHP'den kopup kurulacak olan, kurulması muhtemel olan parti de yine bu sürece destek verecektir diye düşünüyorum. Eski CHP'den belki bir tık daha destek verebilirler onlar. Yani bir tık daha, çünkü bunun Türkiye'nin özgürleşmesi, demokratikleşmesi yolunda umut verici bir hamle olduğunu düşünebilirler. Bilmiyorum CHP'nin ulusalcı, milliyetçi kanadı nerede kalacak, kimin elinde kalacak? O kanat biraz daha muhalefetini yüksek sesle ifade edebilir bu CHP'nin iki kanadı içerisinde.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da, Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'deki ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Ulusa sesleniş konuşması yapan Donald Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini iddia etti. ABD Başkanı yaklaşık 27 dakika süren ulusa sesleniş konuşmasında seçim güvenliği konusuna dair açıklamalarda bulundu. 250 bin civarı yabancının yasa dışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini söyledi. Ölmüş kişilerin dahi hala seçmen listelerinde bulunduğunu ileri sürdü. Trump, ilk başkanlık döneminde Çin'in kendisini istifaya zorlamayı ve yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığını da iddia etti. CIA raporuna atıf yapan Amerikan Başkanı, 2018 yılı ortalarında Çin Komünist Partisi politikası kendisinin oylarını düşürmeyi hedeflediğini savundu. Trump, söz konusu iddialarına dair raporların gizliliğini kaldıracağını da belirtti. Ayrıca ulusa sesleniş konuşmasını yayımlamayan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de sürdü. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'dan da patlama sesleri duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası iki köprü, bir tren istasyonu ve bir de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Hürmüzgan eyaletindeki köprü saldırılarında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki İranşehir havalimanı da Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bunun ardından İran misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt ordusu İran saldırısına karşı alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrıları yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar yaşandı. Saldırı alarmı sabaha karşı kaldırıldı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Erbil'e yönelik drone saldırılarının ardından Irak'taki Amerikan vatandaşlarının en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye etti. Güvenlik uyarısında 15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırılarını gerekçe gösterilerek Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz denildi. Irak hava sahasının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği uyarısında bulunuldu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ayrıca Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin çağrısını da yineledi. Orta Doğu'da süregelen saldırılar bitmeyen savaş yorumlarını ön plana çıkarmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi ABD-İran arasındaki savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığını yazdı.
1: Trump İran'da bitmeyen savaş riskiyle karşı karşıya. Amerikan New York Times gazetesi İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Savaş başlatmak yerine savaşları bitirme sözü veren Trump'ın tanıdık bir başkanlık tuzağına düşmüş olabileceğine dikkat çekindi. Güçlü ordulara sahip güçlü liderlerin kısa savaş yanılgısına düşmeye meyilli oldukları belirtildi. Buna örnek olarak Trump'ın İran savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ukrayna savaşı gösterildi. Her iki liderin de ülkelerinin askeri güçlerinin sınırlarını kavrayamadıkları vurgulandı. Savaş alanındaki üstünlüğün kalıcı siyasi ve diplomasi başarısına dönüştürülememesi halinde en güçlü ordunun bile yetersiz kalacağının altı çizildi. Baba George Bush'un 1991'deki Körfez Savaşı'nda Saddam ordusunu kuvvetten çıkarma gibi sınırlı bir siyasi hedef belirlediği, bu nedenle başarıya ulaştığı belirtildi. Oğlu George Bush'unsa 2003'te Irak'a açtığı savaşınsa tam tersi bir şekilde İran'ın bölgede güçlenmesiyle sonuçlandığına vurguda bulunuldu. Yine oğul George Bush'un Taliban'ı devirdikten sonra Afganistan toplumunu yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çabadan yorularak çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği hatırlatıldı. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın uzmanlarından Aaron David Miller, İsrail'in telkinleriyle hareket eden Trump'ın bir başka bitmeyen savaşa dahil olduğunu vurguladı. Trump'ın diplomatik çözüme giden net bir yol olmamasına rağmen İran'da el yükseltmeye başladığına dikkat çekildi. İran'ın Vietnam, Irak ve Afganistan'dan farklı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik zarar vermeye başardığına da dikkat çekildi. Brookings Enstitüsü Dış Politika Direktörü Susan Maloney, savaş öncesindeki duruma geri dönülemeyeceği görüşünü dile getirdi. Maloney, tıpkı Irak'ta olduğu gibi Amerikan varsayımları ve yanlış algılamaların bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini belirtti. Artık Hürmüz Boğazı'nın geçişe tamamen açık olduğu günlerin muhtemelen geride kaldığını vurguladı. Savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığına da dikkat çekildi. Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, tarafların tüm kritik meseleleri sonrasına bırakan mutabakat saptığına bile sadık kalamadıklarına dikkat çekti. Tarafların bunu bile başaramamasının sonu gelmez bir savaşın habercisi olduğunun altı çizildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
2: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
2: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e ulaştığı gece Rusya yeniden Ukrayna'nın başkentine saldırmıştı. Bakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısındaki ilk gündem başlığı da buydu. Rusya ve Ukrayna arasında yeniden müzakerelerin başlayabilmesi için bir kapı aralanabilir mi? İki bakan bu sorunun yanıtını verdiler.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e ulaşmasından birkaç saat sonra Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentine hedef aldı. İki kişi hayatını kaybetti. Sabah Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. İlk günden bu saldırıydı.
4: Dün akşam hareketli bir geceydi. Bakan Bey de burada yaşananları gördü, duydu. Maalesef üst düzey bir ziyaret olmasına rağmen bu teröristleri durdurmaya yetmedi.
3: Hakan Fidan saldırıyla ilgili konuşmadı ancak son dönemde sahadaki tırmanıştan duyduğu endişeyi aktardı. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi.
5: Müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var.
4: Bizim için bu durumun askeri olarak çözülmesine ilişkin perspektif görmüyoruz. Ukrayna toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez.
3: Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Zaporijya, Herson, Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mütabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. Fidan saldırıların genişleme riskine dikkat çekti. Karadeniz'de seyir güvenliğine vurgu yaptı.
5: Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere.
3: Sibiha, Karadeniz'in güvenliği konusunda yeni bir adımın atıldığını duyurdu. Buna göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Örgütü'nden bir komisyon sonbaharda ihlalleri tespit etmek için bölgeye gidecek. İki bakan İstanbul'da kurulabilecek olası bir müzakere masasının formatıyla ilgili görüşünü de aktardı. Fidan, İstanbul'da kurulan teknik komitelerin çalışmalara devam edebileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise müzakerelerin lider düzeyinde olması gerektiğini tekrarladı.
0: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
6: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
1: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
6: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
1: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu ayın sonunda Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Guterres göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs'a gidiyor. BM Genel Sekreterinin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Christodoulidis ile üçlü bir zirve yapması da planlanıyor. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
7: 27 Temmuz Pazartesi günü adaya ayak basacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde temaslarına başlayacak. Öncelikle liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Muhtemelen ertesi günde 29'unda da iki lideri aynı masa etrafında buluşturacak, üçlü bir toplantı yapacak. Buradan çıkacak sonuçlar tabii ki Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli ipuçları verecek. Oldukça önemli bir ziyaret. 16 yıl sonra aradan sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Bu işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki neden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Çünkü Kıbrıs meselesinin bütün çözüm çabaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülüyor. Genel Sekreter Antonio Guterres'in görev süresi bu sene sonunda bitiyor. Ondan önce Antonio Guterres Kıbrıs meselesinde bir ilerleme sağlanmasını, müzakerelerin yeniden başlamasını ve bir takvime oturtulmasını amaçlıyor. Çünkü 2017 yılında Rumların tavrı yüzünden başarısız olan Kran Montana müzakerelerinde gene masada Antonio Guterres vardı. Buradaki başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü taraflar öylesine çözümün eşiğine gelmişlerdi ki bunu gören Guterres 9 yıl aradan sonra tekrar buna benzer bir müzakere süreci başlatmayı araştıracak, zorlayacak. Bir de bu yıl, bu ay sonunda 5+1 garantör ülkelerinde katılacağı bir toplantı planlanmıştı. Bu toplantıyla da ilgili olacak buraya gelişi. Arabulucusu Holguin çok yoğun çaba çabalar sarf ediyor. Başta Ankara, Atina, Londra yani garantör ülkelerin başkentleri olmak üzere Brüksel ve New York'ta yoğun diplomatik temaslar sürdürdü arabulucu Holguin. Kolombiyalı diplomat bir fikirler dizisi ve bir çözüm planı olarak yorumlanan bir çalışma yaptı. İki tarafı da memnun edecek iki devletli bir model gibi gözüken çok gevşek bir federasyon, Türk tarafının tezlerine yakın konfederal bir yapıyı öngören bir çalışma yaptı Holguin. Bunu taraflara sundu ancak bu tabii pişirilmiş değil, bir müzakere gerekecek. İşte bu müzakere sürecini 9 yıl önce kopan bu müzakereleri başlatıp başlatamayacağını denemek için bizzat genel sekreter adaya geliyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda önemli açıklamalar var.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmeleri ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
8: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Kazada Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Pazartesi günü 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
0: Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenin vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Acısı ilk günkü gibi aynı. Şehit öğretmenin ölüm yıl dönümünde Gümüşhane'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.
1: Yaz tatili için memleketine dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. 24 yaşında şehit oldu. Necmettin öğretmen ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı.
9: milli birlik ve beraberliğimizi kastetmek isteyenlere biz hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.
1: Necmettin Yılmaz 24 yaşındaydı, 8 aylık sınıf öğretmeniydi. Şanlıurfa'nın Sivereki ilçesinde görev yapıyordu. 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. 27 gün sonra 12 Temmuz'da cansız bedeni Külümü çayında bulundu. 16 Temmuz'da da memleketinde toprağa birindi.
10: İyi ki bu milletin bir ferdiyiz, bir evladıyız. İster bu toprağın altında yatarız, ister üstünde yatarız, fark etmez. Bir gün ebediyete uğurlanacağız.
11: 9 yıllık hasret, 9 yıllık özlem, 9 yıllık gurur bizim için.
1: Şehit öğretmen için mezarı başında anma programı düzenlendi. Dualar edildi, şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
0: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşünde aileler Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. 6. günde yürüyüşü sürdüren ailelere CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de destek verdi. Yürüyüşe katılan ailelerin 18 Temmuz'da Ankara Ulus'taki Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yapması bekleniyor. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor.
12: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıda yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Eski AKUT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. İşlemlerin ardından Üzümcü ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 19 kişi mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu ile birlikte 15 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Zehirli kahkaha
12: kapıda. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Ömer Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyrantepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getiren isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş ve 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Haznedar'ın aralarında olduğu 15 kişi adli kontrole serbest kaldı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
13: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı.

0: milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini belirtti.
2: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Bakanlığı'na aynı anda bilgi verecek.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.
2: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
3: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
2: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
1: Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. Görüşmelerde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak. 15-18 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak. Kasten öldürme ve ağır yaralama suçları işleyen 15-18 yaş grubu çocuklara hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin meclis komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileri sunum gerçekleştirdi.
4: 2026'nın ilk yarısında 761 bin şiddet içerikli video tespit edildi. Şiddet içerikli videoların 167,9'u hiç izlenmeden platformdan kaldırıldı. Türkiye genelinde 13 yaş altındaki kullanıcılara ait 428.713 hesap yasaklandı. Bu verileri sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın paylaştı. Aydın, 2026'nın ilk 6 ayında yayından kaldırılan içerik sayısının 7.192.000 olduğunu söyledi. Bu içeriklerin %99,4'ünün yayınlandığı

0: İnanmadan %99,5'in ise 24 saat içerisinde yayından kaldırıldığını ifade etti. 527 binden fazla hesabın yasaklandığını, 12 milyona yakın yorumun silindiğini ve 3 milyon 274 bin canlı yayına müdahale edildiğinin altını çizdi. Ayrıca 1022 URL adresine kurumlardan gelen talepler doğrultusunda erişim engeli uygulandığını belirtti. Meta Türkiye temsilcisi Sezen Yeş ise zararlı içerikleri yapay zeka uygulamalarıyla %98'e varan bir oranla kaldırdığını söyledi. Saldırı gerçekleştiren faillerin isimlerinin kara listeye alınarak taklitçi hayran hesabı veya sahte profil oluşturulmasının önüne geçildiğini ifade etti. Ayrıca 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook'ta hesap açamadığının altını çizdi. X platformunun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Rem Sadek de okul saldırıları sonrası bazı tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Amacımız mümkün mertebe şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılması. Bunu yaparken çocukları korumaya yönelik bazı tedbirleri de alıyoruz dedi. Okul saldırılarının ardından saldırıya ilişkin içeriklerin hemen platformdan kaldırıldığını ifade etti.
1: İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.
2: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi Sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
3: 7809 merkez sanayinin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
2: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücü de ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
1: Hakkari'de Cilo Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen bir dağcı kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları sürüyor.
4: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
0: 2017 yılında aynı bölgede yaptığı zirve tırmanışı sırasında arkadaşıyla birlikte bu görüntüleri kayda almıştı. 30 yıllık dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağı'nın zirvesine ulaşmak için çıktığı son yolculukta kayboldu.
5: Arkadaşımın onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yana inmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra aşağıda telefonunu çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
0: Emekli bir astsubay olan 61 yaşındaki Yüksel Işık uzun yıllardır dağcılık sporuyla ilgileniyordu. Pazartesi günü arkadaşı Sedat Türe ile birlikte Bursa'dan Hakkari'ye gitti. İkili Cilo Dağı'na tırmanmaya başladı. 3000 rakıma ulaştıklarında arkadaşı yorulduğunu söyleyerek geri döndü. Yüksel Işık ise zirve tırmanışına devam etti. Son olarak pazartesi saat 15.05 tarihiyle görüntülü konuşma yapan Işık'tan bir daha haber alınamadı. Kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle güvenlik korucuları arama çalışmalarını Yüksel Işık'ın kamp kurduğu bölgede yoğunlaştırmış durumda. Bölge insansız hava araçlarıyla da havadan taranıyor. Tırmanış güzergahları tek tek kontrol ediliyor. Ancak şimdiye kadar kayıp dağcıya dair bir iz bulunamadı.
1: Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Uzmanlara göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
6: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözlük dilimlerin değişeceği görüşünde.
7: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
6: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
7: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
6: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
1: Küresel enflasyon ve faiz endişeleri nedeniyle altın fiyatları halen kritik seviyelerde. Ocak ayında rekor kıran gram altın 6.000 lira sınırında.
6: Altın fiyatları kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4.000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
8: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden Fed'i dikkate alıyoruz.
6: İçeride gram altınsa 6.000 lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7.954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
8: Altın rakamları nereye gider? Şimdi kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4.000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4.500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
1: İran savaşı turizmde bu yaz rezervasyon iptallerine de neden oldu. Sene başında beklenti Temmuz'da tam kapasiteye ulaşılacağı yönündeydi. Tatil bölgelerinde şu an doluluk oranı %80 seviyesinde.
6: Turizmde doluluk oranı %80'i buldu. Turizm sektörü yaz sezonunu İran savaşının gölgesinde geçiriyor. Şubat ayından sonra özellikle Avrupa pazarında rezervasyon iptalleri yaşandı. Düşen talep Nisan ve Mayıs aylarında yeniden yükseldi.
9: %80-85 gibi bir doluluk oranı bulmakta. Bu aslında Ege bölgesinde açıkçası söyleyebilirim ki en iyi doluluk oranı yakaladığımızı düşünüyoruz. Ege bölgesi içinde birinci olduğumuzu düşünüyoruz.
6: Türkiye 2019-2025 yılları arasında turist sayısını %21 arttırdı. Bu alanda önemli bir başarıya imza attı. World Population Review'un raporuna göre geçen yılda ziyaretçi sayısı İtalya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı. Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dördüncü sırada yer aldı.
9: Biz rakiplerle aynı ligdeyiz ama aynı ekonomik şartlarda değiliz. Buna rağmen dünya dördüncüsüyüz. Madalyanın bir de diğer bir yüzü var. Turist sayısımız artarken turizmcinin maliyetleri hızla artıyor maalesef. Bununla birlikte otellerimiz dolabilir ama dolu olan her oda kar anlamına gelmez. Artık sadece turistin geldiğini değil de ne kadar değer bıraktığını da konuşmalıyız.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak çerçeve yasaya dönük görüşmelerin yapıldığı düne dair NTV'de Yakın Plan programında hangi değerlendirmeler yapıldı izleyelim. Ardından saat başında tekrar buradayız.
10: son derece kritik bir şey yürütüyoruz. Dünyada örnekleri de hep kritiktir. Hep sancılıdır, hep problemlidir. İşte İran'ın 8 yıl sürmesi, Kolombiya'da Farc'ın 6 yıl sürüp tekrar başlaması, ETA'nın süreçleri hepsi çok sancılıdır, çok problemlidir. Ama bizim şansımız var. Yani bizde mesela toplumsal uzlaşı çok yüksek. Komisyon yapısına bakarsanız %80'e varan toplumu temsil eden partiler orada. MHP gibi sürecin en önemli karşı çıkan aktörü, sürecin en önemli destekleyicisi olmuş. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Türkiye'de toplumun çok güvendiği ve nabzını tuttuğu bir siyasi irade bu işin arkasında. Dolayısıyla kanun çıkmasının bu kadar uzamasını yanlış buluyorum. Geç olsun güç olsun, olmasın, yine de ondan yanayım. Şimdi süreç şöyle işleyecek. Yasa çıkacak. Bu yasa çıktıktan sonra silah bırakma ve militanların teslim olma süreçleri başlayacak. Ve bu süreçler güvenlik görevlileri tarafından tespit ve teyit edilecek. Yani hep şöyle bir karıştırıldı. Önce silah bırakılsın, güvenlik birimleri tespit yapsın, sonra kanun çıksın gibi bir kafa karışıklığı vardı. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışmasına benzetiyordum ben bunu. Şimdi öğrendiğim kadarıyla Ankara'dan net olarak kanun çıkacak. Silahlar bırakılmaya başlayacak. Bunu güvenlik birimleri tespit edecek, teyit edecek, raporlayacak. PKK'lılar teslim olacak ve onlarla ilgili yargılama süreçleri olacak. Suça karışanlar bütün bunların hepsi yargılama süreçlerinden geçecek ve süreci böyle tamamlayacağız. Bana göre ikinci bir zorlu süreç başlayacak. O da bu insanların entegrasyonu. Şimdi İngiltere'de İRA süreçlerini takip eden bir milletvekili gelmişti Türkiye'ye ve ben de onunla görüşme fırsatı buldum. En zorlandıkları kısımlardan birinin bu olduğunu söyledi. Neden? Bir İRA militanı saklandığı yerden çıkıp toplumun arasına karıştığında yakınlarını kaybetmiş insanlar onu dışladılar, şiddet uyguladılar, bir sürü problem yaşadılar. O yüzden orası için ayrıca büyük bir entegrasyon, sosyopolitik bir entegrasyon programı yaptı İngiltere. Bunu da profesyonel bir ajanstan da destek alarak iletişimini yönettiler. Enteresan gelmişti o bana. İngiltere'de siyasal iletişim çok güçlüdür. Ajansları da çok vardır. Buradan da bir profesyonel hizmet aldılar. Dolayısıyla bizi aslında bekleyen başka süreçler var. Yani dağdan o militan inip Diyarbakır'da, Hakkari'de, İstanbul'da, sokaklarda dolaştığında,
11: evet,
10: bilindiğinde orada bir şey oluşacak, bir okazyon oluşacak ve bizim onu da ayrıca yönetmemiz lazım. Kanun taslağı hazırlandı ve siyasi partilerle bu konular görüşülüyor. Son derecede sıkı tutuyorlar bu konuyu ve hiç dışarıya da bilgi sızdırmak istemiyorlar kendi aralarındaki görüşmelerde. Ama bir taslak hazırlandı. Bu taslak metni bizim şu anda kullandığımız Diyarbakır annelerinin çocukları için kullandığımız etkin pişmanlık yasasının metninin aşağı yukarı benzeri bir metin. O metnin ruhu, metni alınacak ve bir kanun, çerçeve kanun hazırlanıp bu sürece özel olarak duyurulacak, ilan edilecek. Halen meclis kapanmadan çıkma şansı var. Bence kesinlikle meclis kapanmadan çıkması gerekir.
11: Daha uzama riski var mı?
10: Yani işte bilemiyoruz mesela. Teknik olarak yok. Yani meclisin bürokrasisi, hı hı, bunu çıkartabilecek teknik bir problem yok diyor. Siyasi irade bunu çıkartacağız diyor. Cumhurbaşkanı meclis kapanmadan çıkartma niyetimiz var diyor. Dolayısıyla çıkmasını ümit ediyorum ben bu yaz döneminin bitmeden. Çünkü önümüzdeki dönemlerde erken seçim tartışmaları başlayacak, evet, Türkiye'de. 2027'de bir erken seçim bekliyoruz. Onunla eşleşmemesi lazım. Yani erken seçimle terörsüz Türkiye sürecinin birbiriyle ilişkilendirilmemesi lazım. Bu başka bir proje, bir devlet projesi. Diğerleri siyasi bir konu. İttifak yaparsınız, yapmazsınız. Başka bir ittifak kurarsınız, kurmaz. Bunlar ayrı konular. Karıştırmamak lazım birbirine.
12: Hiç yapmayacağımız dediğimiz bir şeyi uzunca bir süredir kısmen yapmak zorunda kaldık. Çünkü örgüt kısmen ya da tamamen neyse adını değiştirerek, apocu hareket yaparak silahları bırakmamanın bir yolunu ve direnmenin bir yolunu bulmaya başladı. Oysa ki kendini feshetmişti. O süre zarfında MHP ve Sayın Bahçeli bu sürecin ilerlemesi için yoğun emek sarf ettiler. Ama tüm bunlara rağmen, tüm bu çabaya rağmen benzer gayretleri diğer partilerden göremedik dersem AK Parti'ye ve CHP'ye büyük haksızlık yapar mıyım? Emin değilim. MHP'nin gösterdiği gayreti yani Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti'de yapmadı ve muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'de yapmadı. MHP bu çıkışlarında ve Sayın Bahçeli bu çıkışlarında biraz yalnız bırakıldı gibime geliyor ve netice itibariyle biraz da İran'da işte Suriye'deki gelişmeleri dikkate alarak süreç istemeden de olsa sürüncemede kaldı. Oysa bunun sürüncemede bırakılmaması, demirin tavında dövülmesi gerekirdi. Keşke komisyon aşamasında bu orta yol fikri insanlara bir şekilde fısıldansaydı ve komisyon bunu ta o aşamada görüşseydi ve komisyondan çıkan karar bu doğrultuda olsaydı bir adım önde olurduk. Ben Kemal Bey gibi ümitliyim Temmuz ayında çıkar inşallah diye ama çıkmaz.
13: Evet. Ümitliyim ama çıkmaz ne demek?
12: Umut ediyorum ama benim umut ettiğim şeyler olmuyor biliyorsunuz. çıkmaz çünkü şimdi bir yasa taslağı hazırlıyorlar. Bu yasa taslağını diğer partilerle paylaşacaklar ve sonra meclis tatile girecek. Komisyon aşaması ister istemez Ekim'de olacak. Yani bir komisyon aşamasını kaçırdık biz.
13: Evet, teknik olarak diyorsan öyle değil. Yani teknik olarak yetişebiliyor. Komisyonlar da dahil geçişler yapılabiliyor. Siyasi olarak anlaşabilirler mi? O kısımda şüphe var yani.
12: Yine inşallah derim buna. Ama çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Siyasi partilerle paylaşmaları, konuşmaları, müzakere etmeleri, itirazlar vesaire sanki Ekim'e kalacakmış gibi görünüyor. Komisyon aşaması ve önümüzdeki yani bir sonraki meclis döneminde ancak bu yasa çıkacak gibi görünüyor. Bu yasanın ertelenmesi de çok hayırlı bir şey değil. Çünkü yasanın çıkması ve uygulanması bir sonraki seçimin tarihine ne kadar yaklaşırsa ki bir sonraki seçimin bir şekilde erken seçim olmasını bekliyoruz. Bu erken seçimle bu süreç bir şekilde denk gelirse, örtüşürse ve bu süreç şimdiye kadar hiç böyle algılanmadı ama işte MHP ve AK Parti oyları erken seçime gitmek için yetmiyor. Demin oylarına da ihtiyaç var erken seçim kararı almak için. Onun için mi yoksa tüm bu terörsüz Türkiye süreci başlatıldığı gibi bir şüphe insanların aklına gelirse ya da bu sürece zaten muhalif olan İyi Parti gibi, Zafer Partisi gibi partiler bunu o dönemde gündeme getirirlerse geniş toplum kesimlerinde bunun yankı bulması ihtimali artar. O bakımdan da seçimler yaklaşmadan, seçimlerle, erken seçim kararıyla bunun hiçbir şekilde ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı bir aşamada tüm bu kararların alınması, tüm bu işlemlerin yapılmasında sürecin ilerlemesi ve Türkiye'nin terörsüzleşmesi bakımından ve bunun bir devlet meselesi, milli mesele olarak kalması, siyasetin bir parçası haline gelmemesi bakımından önem var diye düşünüyorum.
14: Bunların her biri bir zorluk. Yani yol o kadar düz değil ama aşılamayacak zorluklar değiller. Bunların aşılması için zaten mesele partilerin ya da idarenin inisiyatifine bırakılmış değil. Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale edildi. O yüzden meclis başkanının duman kurtulmuş biraz daha fazla duruma vaziyet ediyor. Partilerden Devlet Bahçeli'nin çağrısının sahibi olarak dışarıdan zorlamasını bir tarafa bırakırsak partilerden bu konuda içerikle ilgili, süreçle ilgili çok az açıklama geliyor. En çok meclis başkanından geliyor. Biraz meclisin bu işi sahiplenmesi istenmiş belli ki. Dolayısıyla bir de tabii son telde meclis yani insan yaratmaktan başka her şeyi yapabilme kudretine sahip tek makam devlette. Şimdi dolayısıyla oraya güvenmiyorsanız başka hiçbir yere zaten dükkanı kapatmanız lazım. Şimdi buradan bakıldığı zaman DEM Parti orada. DEM Parti'nin hadi lafı düz söyleyelim, DEM Parti'nin PKK adına konuşma yetkisi var siyaseten. Kullanabilirse. Devlete karşı gösterdikleri cüreti, Kemal Bey'in dediği gibi yani şeye karşı da, örgüte karşı da cesaretle yarın zekatını gösterseler iş bitecek zaten. Bir de DEM Parti'nin burada onay verdiği, kabul ettiği bir mekanizmaya örgütün bir şey söylemesinin çok bir anlamı olmayacak. Çünkü feshedilmiş zaten, münfesih bir örgüt. Kim tarafından? Yani hukuki yapıda ilk hukuki olarak feshedilsin. Kurucusu tarafından feshedilmiş. Kapattım dükkanı demiş. Ha, siz açık tutsanız da artık bir iş yapamazsınız ona dayalı olarak. Dolayısıyla orada öyle bir durum var. Burada HDP'nin vereceği karar önemli. Tabii bu kararı HDP tek başına mı verecek? Hayır. Abdullah Öcalan'a onaylatacak. Bu görüşmeler falan öyle. Dolayısıyla ben işin o tarafında çok ciddi bir zorluk görmüyorum. Eğer yolda bunlar zaten karar verilip yürütülürse ekstra bir zorluk doğurmaz bu. Ha, DEM Parti'de sonradan çıkıp biz böyle böyle demiştik ama yasa böyle çıkmadı falan diyemez herhalde. Öyle çıkmayacak yani, anlaşıldığı gibi çıkacak. Sonra da böyle uygulanmadı. Uygulama aşamasında da zaten gelecekler. Orada belki biraz hani bunu kendi fikrim söyleyeyim ama bilgiye dayalı tahmin diyor ya, Efkan Ala sık kullandığı bir ifade. Tahmin olarak söyleyeyim ben de. Şimdi PKK'da kimlerin yargılandığında, Türkiye'ye gelip yargılandığında hangi suçlamalarla karşılaşacağını en iyi devletin kurumları biliyor. Hmm. Şimdi onlar da kimlerin gelip kimlerin gelmeyeceğine dair herhalde bir süreç yürütüyorlardır arka planda. Şimdi buraya gelip DEM Parti'nin biz bundan böyle ceza çıkar beklemiyorduk diyebileceği adamlar da olmaz. Ya olsa da bunlar söylenemez mi? Söylenebilecek şeyler çıkabilir ama kriz yaratmaz. Ben krizin, yani olası krizin kriz alanı olarak daha çok DEM Parti'nin de Abdullah Öcalan'a statü, ne bileyim işte baş müzakereci filan, böyle bir barış yapıcı gibi veyahut onu böyle adadan çıkartmaya matuf bir takım taleplerde bulunmasını daha büyük bir risk alanı olarak görüyorum. Eğer siyaset çok yaptı bunu, benim kanaatim o. Hani böyle bir Şahin tarafta falan öyle de düşünmüyorum ama siyaset aman bu iş bitsin de şunu da verelim bunu da verelim esnekliğini biraz fazla gösterirse, ki bu şey zamanı, çözüm süreci zamanında bunu çok yaşadık yani. Hani sahayı boş bıraktın, adam törenle geldi. Bırakmayacaktın sahayı boş. O zamanla da çok konuşuldu. Tabii bir tek bu değil mevzu, ayrı bir bahis ama yani sonuçta sen devletsin, o örgüt yani. Senden beklenen daha çok şey doğal olarak. Burada da öyle bir biraz da tırnak içinde uzlaşma adına ver kurtulcu bir yaklaşım ben beklemiyorum. Olursa bu sıkıntı yaratır. Çünkü son tarihte siz seçime gideceksiniz. Evet, bunlar seçim endeksli falan değil de seçimde sonuç vermeyecek anlamına gelmiyor bu. Siz %70'i mi hesaba katacaksınız? %80'i mi? %90'ı mı? Yoksa %10'u mu? Yahut %8'i mi hesaba katacaksınız? Sizin evet bir tarafta yapmanız gereken var, doğru. Yapmak zorunda bırakıldığınız var, o da tamam. Ama yaparsanız olmayacak şeyler de var.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Hava durumu.
17: Merhaba sevgili cazseverler.
15: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
17: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. İki kentte alevlerle mücadele vardı. Balıkesir ve İzmir'de çıkan orman yangınları akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Balıkesir'deki yangın Savaştepe ilçesine bağlı Deveören mahallesindeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki fabrikaları tehdit etti. Organize sanayi sitesindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler hava kararmadan kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanlarında da düzenlemeler yer alıyor.
1: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 19 kişi mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Valcı ve iki kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu ile birlikte 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sihirli kahkaha.
1: Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyrantepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getirilen isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş ve 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Azneder'in aralarında olduğu 15 kişi adli kontrole serbest kaldı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
2: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay Masak raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini söyledi. ABD Başkanı yaklaşık 27 dakika süren ulusa sesleniş konuşmasında seçim güvenliği konusuna dair açıklamalarda bulundu. 250 bin civarı yabancının yasa dışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini söyledi. Ölmüş kişilerin dahi hala seçmen listelerinde bulunduğunu ileri sürdü. Trump, ilk başkanlık döneminde Çin'in kendisini istifaya zorlamayı ve yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığını da iddia etti. CIA raporuna atıf yapan Amerikan Başkanı, 2018 yılı ortalarında Çin'in Komünist Parti politikası kendisinin oylarını düşürmeyi hedeflediğini savundu. Trump söz konusu iddialarına dair raporların gizliliğini kaldıracağını da belirtti. Ayrıca yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını yayınlamayan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinde de bulunmuştu. Reuters'ın haberine göre Tahran yönetimi Yemen'deki Husilere söz konusu saldırılar gerçekleşirse Babülmendeb Boğazı'nı kapatma talimatı verdi. Ayrıca ABD ve İran arasında misilleme sarmalına dönen saldırılar sürüyor. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: İranlılar, İranlı askeri uzmanlar, güvenlik kaynakları ısrarla bu konunun üzerinde duruyorlar. Yani sivil altyapıya, enerji altyapılarına yönelik saldırı gerçekleşir ve savaşa taraflar tekrar dönerlerse Babülmendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapanacağını söylüyorlar ve bunu savaşı tüm bölgeye yayma, hatta Akdeniz'e kadar genişletme stratejisi olarak değerlendiriyorlar. Uluslararası basında yer aldı bu konu. İran'ın Enserullah'a, yani Yemen'deki Husilere bu noktada bir talimat verdiği, tavsiye verdiği şeklinde ve bu talimat doğrultusunda eğer ABD İran'a yönelik saldırılarında enerji altyapılarını hedef alırsa Yemen'den de Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya hazırlanmalarını istediği şeklinde bir haberdi bu. Aslında bunu hem 40 günlük savaş sürecinde hem de sonrasında İranlı yetkililerden çok fazla duyuyorduk. Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas kenti çok fazla hedef alınıyor. Çok sık hedef alınıyor. Son saldırılarda bir tepe nokta hedef alındı. Allahu Ekber tepesi olarak bilinen bir nokta hedef alındı. Bölgede elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Yerel kaynaklarca 7 yaralı olduğu bilgisi de gelen haberler arasında. Tepe nokta şehri de ve boğazı da gözetlemek açısından stratejik noktalardan bir tanesi ve ABD hava saldırıları İran'ın boğazı yönetme ve kontrol etme kapasitesini hedef almaya devam ediyor. Geçme adasında yine 10 patlama sesinin duyulduğu gelen bilgiler arasında. Bu şehirde 2 patlama ve Ahvaz, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinden de patlama haberleri geldiği belirtildi. Dikkat çeken ise bu geceki saldırılarda bir köprü vuruldu. An itibariyle İran basını son dakika olarak bunu aktarıyor. Bender Humir ilçesinde yer alan Kehveristan Köprüsü, ki Bender Abbas ile Lar şehrini birbirine bağlayan bir köprü ve an itibariyle bu köprünün vurulduğu bilgisi paylaşılıyor ve karayolunun da köprü vurulduğu için kapatıldığı gelen bilgiler arasında ve bu esnada saldırı gerçekleştiğinde bazı sivil araçların da köprü üzerinde olduğuna dair yerel kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yok, ancak Bender Abbas'ta gerçekleşen hava saldırısında şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İran'ın da karşı misillemeleri sürüyor bir taraftan. Özellikle de Kuveyt'e ve Bahreyn'e yoğunlaştığını görüyoruz. Bu her iki ülkede bulunan ABD üsleri, İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alınıyor.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
5: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu, ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
5: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı, bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmak adına yeni adımlar atıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan kurallara göre bu düzenlemeler kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Peki yeni düzenlemelerin içinde neler var? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
6: Yeni getirilen kural uluslararası öğrenciler, yabancı kültürel değişim programıyla Amerika'ya gelen ziyaretçiler ve yabancı gazetecileri ilgilendiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yeni kuralı uluslararası öğrenciler için F yani F. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren C yani J vizeleri ve medya mensupları için de I yani I vizeler, I vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Şu anda aslında yıllara kadar uzanabilen, sürebilen gazeteci vizelerinin süresi ise 240 güne kadar uzatılacak. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de engelliyor, yasaklıyor. Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra, yani mezuniyet süreci de tamamlandıktan sonra Amerika'dan ayrılmaları için tanınan bir süre vardı. Bu sürede 60 günden 30 güne iniyor yeni düzenlemeyle. Şimdi Trump yönetimi 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldığını ve bunun da bir önceki yıla göre %11 daha fazla olduğuna dikkat çekti. Amerika 2023-24 mali yılında da 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37.300 medya mensubuna vize verildiğini açıklıyor. Ve artan bu rakamların da daha kapsamlı bir tarama sürecini gerektirdiği ifade ediliyor. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullen şu ifadeleri kullandı yeni kurala ilişkin yaptığı açıklamada. Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı dedi. Nihai düzenlemenin de yabancı öğrencilerin asıl amaçlarına odaklanmalarını sağlamak yeni düzenlemeyle amaç dedi. Bu da eğitimlerini tamamlamak ve ülkelerine dönmek ifadesini kullandı. Şunu da söyleyelim. Yeni kurala göre vize sahipleri Amerika'da kalmak istiyorlarsa eğer ya uzatma başvurusunda bulunacaklar veya yurt dışına seyahat edip yurt dışına çıkıp daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaparak yeniden giriş izni almaları gerekecek yeni kurala göre.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenski Bakan Fidan'a ülkenin ikinci derece liyakat nişanını takdim etti. Hakan Fidan Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Fidan'a liyakat nişanı takdim edildi. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanı tevcih edilmiştir denildi. Nişan ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan yabancı devlet temsilcilerine de verilebiliyor. Fidan Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu'yla Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la da görüştü. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
7: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
4: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
7: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
4: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda önemli açıklamalar var.
8: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmeler ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
0: CHP'de mutlak mutlağın tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak mutlağın konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili.
9: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
8: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan o karara tepki geldi.
10: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
8: Özel yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
9: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
8: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı.
0: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa yeni gözaltı kararları var.
11: Neden gözaltına aldınız efendim?
12: Soruşturmada 19 ihbar mektubu değerlendirildi. Kaçak hafriyat alanlarından haksız kazanç sağlandı. Müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunuldu. Bunun karşılığında ilgili izinlerin verildiği öne sürüldü. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 3 Haziran 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı Hasan Akgün, suçlamaları destekleyecek somut bir delil olmadığını savundu. Savunmasında isimsiz ihbar mektuplarına da değinen Akgün, iddianamenin bu mektuplarla güçlendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
13: Ekranları başından bizi izleyen değerli vatandaşlarımız.
12: 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yapmış bir kişinin geniş bir sosyal çevresi olması suç örgütü gibi gösterilmiş dedi. Dava kapsamında 6'sı tutuklu toplam 31 sanık yargılanıyor. Hasan Akgün'ün suç örgütü kurup yönetme, rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamalarıyla 183 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
14: İyi akşamlar.
15: İyi akşamlar.
12: Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Alaaddin Köseler dönemine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun etkin pişmanlık kapsamında bazı zanlıların ifade vermesinin ardından düzenlendiği belirtildi. Köselerin toplam 26 sanıklı davada yargılanması sürüyor.
0: İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.
12: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
16: 7809 merkez sanayinin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
12: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücü de ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir jet ski kazası meydana geldi. Alabora olan araçta bir kız çocuğu boğuldu. Baba ve diğer kızı ise kayboldu. Geç saatlere kadar devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Irak uyruklu bir çift iki kızıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyordu. Kiraladıkları bir jet ski ile gezintiye çıkmak istediler. Ancak araç alabora oldu. Anne yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı tarafından kurtarıldı. Ancak baba ve iki kızı suda kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışması başlatıldı. Kız çocuklarından birinin cansız bedenine ulaşıldı. Baba ve diğer kızına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sabah.

0: İncelemeler sürüyor. Hastanın kesin ölüm nedeni adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirlenecek. Kilis'te 5 çocuk annesi Hülya Eser boşanmak istediği eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Muğla'da ise erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen Sevil Işıktekin son yolculuğuna uğurlandı. 38 yaşındaki Işıktekin'i tabutunu kadınlar taşıdı.
1: Boşanma aşamasındaki eşi görüşmek istedi. Onu tabancayla öldürdü. 40 yaşındaki Hülya Eser Kilis'te yaşıyordu. Eşi Hikmet Eser'den boşanmak istiyordu. Zanlı 5 çocuk annesi kadınla görüşmek istedi. İkili bir çay bahçesinde buluşup konuşmaya başladı. Ancak Hikmet Eser çıkan tartışma üzerine eşine tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Hülya Eser hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı. Bir kadın cinayet haberi de Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Niyazi Bahçe ve kız arkadaşı Sevin Işıktekin arasında tartışma çıktı. Bahçe, 38 yaşındaki kadını darp ederek öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Sevin Işıktekin'in cenaze törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Işıktekin'in tabutunu ise kadınlar taşıdı.
0: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçlar tespit edilecek. Araçların rutin görev dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri araştırılacak.
1: Zırhlı araçlar incelenecek, araçlarda Gülistan Doku'ya ait bir iz aranacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski valiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip de çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip daraltılmış baz kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
0: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşünde aileler Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesine ulaştı. 6. günde yürüyüşü sürdüren ailelere CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de destek verdi. Yürüyüşe katılan aileler yarın Ankara Ulus'taki Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yapacak. Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenin vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Acısı ilk günkü gibi aynı. Şehit öğretmenin ölüm yıl dönümünde Gümüşhane'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.
1: Yaz tatili için memleketine dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. 24 yaşında şehit oldu. Necmettin öğretmen ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı.
2: Milli birlik ve beraberliğimizi kastetmek isteyenlere biz hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.
1: Necmettin Yılmaz 24 yaşındaydı, 8 aylık sınıf öğretmeniydi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapıyordu. 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

0: 27 gün sonra 12 Temmuz'da cansız bedeni Gülümü çayında bulundu. 16 Temmuz'da da memleketinde toprağa verildi.
1: İyi ki bu milletin bir ferdiyiz, bir evladıyız. İster bu toprağın altında yatarız, ister üstünde yatarız, fark etmez. Bir gün ebediyete uğurlanacağız.
2: 9 yıllık hasret, 9 yıllık özlem, 9 yıllık gurur bizim için.
0: Şehit öğretmeni için mezarı başında anma programı düzenlendi. Dualar edildi, şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
3: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
4: Ben şu anda helikopterdeyim.
5: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Kazada Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Pazartesi günü 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Ankara Üniversitesi'nde özel bir panel düzenlendi. Bizzat yaşayanların dilinden Gazi Meclis'te o gece isimli panelde darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunanlar yaşadıklarını anlattı.
6: 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılını anmak için buradayız. Öncelikle şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı uzun ömür diliyorum.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Ankara Üniversitesi'nde bizzat yaşayanların dilinden Gazi Meclis'te o gece paneli düzenlendi. Rektörlükte düzenlenen panel Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci defa gazi olmasının hikayesinin içerisindeki asperkader aktörlerden birisi sıfatıyla da buradayız. Mecliste o gün 107 milletvekili vardı.
7: Panelde AK Parti milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'le gazeteciler Coşkun Ergül ve Atakan Çelik konuşma yaptı. Panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmin gösterimi de yapıldı. Panel öncesi ise katılımcılar İrade Bizim, Zafer Bizim fotoğraf sergisini gezdi.
3: 15 Temmuz darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece isimli dizisinde anlatıldı. Aynı zamanda bir belgesel niteliğinde olan dizide o gecenin kritik isimlerinden Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin ilk kez anlattıkları dikkat çekiciydi.
8: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
0: 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece ismindeki dizisinde dakika dakika anlatıldı. O dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan, kuruma gelen kritik ihbar sonrası nasıl harekete geçtiklerini ilk kez açıkladı.
9: Arkadaşlar geldiler, dediler ki efendim, yani nizamiye bir şahıs geldi, binbaşı olduğunu söylüyor Karabacılık'tan ve bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Ben Genelkurmay'a gittim.
10: Demiraz subayım geldi, MİT müsteşarının benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
9: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
11: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Dolayısıyla dedik bütün hava sahasını kapatalım.
0: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
12: Kendisi dedi ki pideleri 1. Karahavacılık alayına git. Oraya git, orada pilotlar varsa onlarla konuş. Hatta çaylarını iç, sohbet et, ağızlarından laflar almaya çalış falan diye.
0: Hakan Fidan durumu değerlendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.
9: Artık Cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor.
13: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
9: Sizin dedim durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tamam dedim. Biz hani bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
13: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayım var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
0: Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
3: Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabani otları temizlemek için yakılan ateş kontrolden çıkarak çevrede bulunan bir eve sıçradı. Yangın Karapürçek mahallesinde çıktı. İddiaya göre arazideki yabani otları temizlemek amacıyla yakılan ateş kontrolden çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki bir eve sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Çarşı pazarda gündem soğan fiyatları. Son bir ayda neredeyse etiketlerdeki rakamlar ikiye katlandı. Soğanın kilo fiyatı 50 lirayı aştı. Ticaret Bakanlığı yükselişi engellemek için soğan ithalatının önünü açtı. Üreticiler ise fiyatların ürün artışıyla normale dönebileceği görüşünde.
14: Doğrarken ağlatmıyor, alışverişte ağlatıyor.
7: İnce ince doğranıyor, salataya, köfteye lezzet veriyor. Ancak bugünlerde bir kilosu 50 lirayı aşan fiyatıyla gözleri yaşartıyor.
15: Soğan, patates uçtu gitti.
16: 4 kilosu 200 küsür liraydı.
17: Pahalı. Soğan fiyatları şu bir ay içinde 30 lira birden arttı. 25 liralık soğan şu an 55-60 liraya geliyor hale. 3 kilo alacağına yarım kilo, 1 kilo alıyor.
7: Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğan hasadı başladı. Ancak tezgaha ulaşan mahsulün miktarı talebe göre düşük kaldı.
18: Bu sene Türkiye'nin tamamında soğan az olduğu için soğan fiyatları yükselişe geçti. Soğan ekimi düştü, azaldı. Bu yıl havaların çok yağışlı, serin gitmesinden dolayı bitki sayısı azaldı.
7: Soğan fiyatlarındaki ani artış üzerine Ticaret Bakanlığı 1 Eylül'e kadar ithalatın önünü açan bir karar aldı. Gümrük vergisi yaklaşık %50'den %5'e düşürüldü.
18: Şu an ülkemize tırlarla İran'dan soğan girmekte. Önceki günlerde Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Mısır'dan soğan bağlantıları yapıldı. Kışlık soğanlar başlayacak Eskişehir'de, Konya, Günak, Ereğli'de, Polatlı'da. Ta 10. ayın sonuna kadar hasat devam edecek. Yavaş yavaş aşağı düşecek.
7: Üretici ve aracılar kışlık soğan hasadı ile birlikte ithalata gerek kalmadan fiyatların dengesini bulacağını belirtiyor.
3: Özel tüketim vergisi belirlenirken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek. İlgili değişiklik mecliste komisyonda görüşmeleri süren torba teklife eklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle motor silindir hacmi ibaresinden sonra gelmek üzere çekiş sistemi ibaresi de teklife eklendi. Düzenlemeyle 4x4 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranlarının motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilmesi için yasal dayanak sağlanacak. Araçlara ilişkin özel tüketim vergisinde motor hacmi ve aracın matrağı belirleyici oluyor. Cumhurbaşkanına verilmesi beklenen yeni yetkiyle araçların çekiş oranları da dikkate alınabilecek. Küresel enflasyon ve faiz endişeleri nedeniyle altın fiyatları halen kritik seviyelerde. Ocak ayında rekor kıran gram altın 6000 lira sınırında.
0: Altın fiyatları kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
19: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden Fed'i dikkate alıyoruz.
0: İçeride gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
19: Altın rakamları nereye gider? Şimdi kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
3: Neredeyse her gün en az bir iş kazası, işçi ölümü haberi duyuruyoruz. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti çalışırken, ölen işçilerin 6'sı çocuktu.
0: Ezilerek, yüksekten düşerek yanar. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
20: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
0: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin altısı 18 yaşın altındaydı.
20: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
0: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
3: Aksaray'da atıl araziye kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Morun en güzel tonuyla kaplı bahçe özellikle düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak noktası.
5: Atıl araziler mor renge büründü. Aksaray'da lavanta bahçeleri fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.
21: Çok beğendik, çok memnun olduk. İyi ki geldik.
22: Çok güzel renkli renkli insanlar fotoğraf çekiyorlar.
5: Aksaray Belediyesi kullanılmayan atıl durumdaki çorak arazilere 2021 yılında 16 bin lavanta fidanı dikti. Lavanta bahçesi Aksaray'ın turizm noktalarından biri haline geldi. 20 bin metrekarelik alandaki lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler fotoğraf tutkunlarıyla özellikle gelin ve damatlar lavanta bahçesine gidiyor.
23: Bugün eşimle beraber bu güzel günümüzden sonra lavanta bahçesine geldik. Çok güzel bir ortam var.
5: Yeni sezonun açılışında ziyaretçilere lavantalı dondurma ve aşure ikram ediliyor.
24: 15-20 gün süreli bir zaman içerisinde bura ziyaret edilebilecek ve ardından da hasatını gerçekleştireceğiz ve ürün haline getirmiş olacağız.
5: Hasat edilen lavantalardan yaklaşık 50 litre yağ elde ediliyor. Lavanta yağı kolonya, sabun ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor.
3: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertli taraftarlar İngiliz futbolcuyu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti.
2: Ole, ole, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı, Aziz Yıldırım, ole.
1: Greenwood da çıkışta sarı lacivertlilerle bir araya geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Mason Greenwood İspanya'da Getafe, Fransa'da Marsilya formalarını da giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol 11 asistle mücadele etti. Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için yarın 15'te imza töreni düzenleyecek.
3: Yeşil Sağ'dan bir haberle daha veda edelim. Mario Icardi büyük etki yarattığı Galatasaray'dan sessiz ve sakin bir şekilde ayrıldı. Sözleşmesi yenilenmeyen Arjantinli yıldızın Galatasaray'la yaşadığı aşk hikayesi sona erdi. Geride bırakılan 4 sezondansa sayısız gol, birçok rekor ve 4 Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Mario Icardi'nin Galatasaray'daki serüveniyle veda etmiş olalım biz de sizlere. Saat başındaysa Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak.
1: Galatasaray'la Mauro Icardi arasındaki 4 yıllık aşk hikayesi noktalandı. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanına böyle bir aşk unutulmaz sözleriyle veda etti. Galatasaray'ın 13. sırada tamamladığı lig tarihindeki en başarısız sezonunun ardından kiralık olarak takıma katılan Icardi, 4 yıl sürecek başarı öyküsünün başrolü olma görevini hemen üstlendi. Attığı gollerle takımını zirveye taşıyan Arjantinli, sarı renge boyattığı saçlarıyla da imaj trendlerini belirledi. Galatasaray 2022-23 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon olarak noktalarken Mauro Icardi kaydettiği 22 golle kazanılan kupadaki aslan payının sahibi oldu. Sarı Kırmızılı yönetim yaz aylarında yürüttüğü çalışmanın ardından Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. Galatasaray 102 puanla rekor kırarak üst üste ikinci şampiyonluğuna uzanırken yıldızı Mauro Icardi de 25 kez fileleri sarsarak gol krallığı unvanının sahibi oldu. Icardi'nin 3. sezonu öncesi Sarı Kırmızılılar dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiraladı. Sarı Kırmızılılar iki yıldızının ileri uçta oynadığı çift forvetli dizilişle sezona başlarken Icardi'nin Tottenham'la oynanan Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık aşk hikayesindeki ilk kırılma noktasını oluşturdu. Arjantinli yıldız sezonun kalan kısmında forma giyemezken Osimhen'in önderlik ettiği Galatasaray Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna ulaştı ve 5. yıldızı taktı. Galatasaray, geride kalan sezona başlarken sağlığına kavuşan Icardi, takımdan ayrılan Fernando Muslera'dan boşalan kaptanlık pazubendinin de sahibi oldu. Fakat eski formundan uzak gözüken Arjantinli golcü, sezonun büyük bölümünde Victor Osimhen'in arkasında yedek kulübesinde oturdu. Yeni üstlendiği rolünde de goller atmayı sürdüren Icardi'nin 14 kez fileleri sarstığı sezonu Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. kez Süper Lig şampiyonu olarak noktaladı. Galatasaray formasını 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi 4 yılda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Mauro Icardi Galatasaray'a, Galatasaray'ın tarihine geçerek veda etti.

0: Nancy, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Siz kişizade misiniz yoksa kişizede mi? Yanıtı zor bir soru. Sözcük sonlarına gelen zade ve zede eklerini anlamlarını yeterince bilmeden kullanmadıkça sorun yok. Bu iki benzer sözcüğü karıştırmamak için biraz gözden geçirelim. Önce zede. Sonuna geldiği sözcüklere vurulmuş, tutulmuş, yakalanmış, uğramış ve benzeri anlamlar katarak birleşik sıfatlar yapar. Örnek verince hemen anımsayacaksınız. Afet zede. Afete uğramış, afet görmüş kimse. Kaza zede. Kazaya uğramış, kaza geçirmiş olan kimse. Sevda zedenin de neye uğradığını tahmin etmek güç değil. İnternette şiir defteri sitesinde bir şiire rastlamıştım. Çok hoşuma gitmişti. 2007 yılında Harkov, Ukrayna'dan A. Aziz Kan yazmış. Sol tarafım sen zede, kara ciğerimdeki yara. Herkesin ömrüne bereket ama tekerleri dönmüyor dünyanın. Bitmiyor bu yolculuk, bu işkence. Zade'ye gelince o oğul, evlat demek ya da sıfat olarak doğmuş demek. Zade ile daha fazla karşılaşıyoruz. Örneğin amcazade, amcanın çocuğu, haramzade, yasa dışı birleşmelerden doğan çocuk, şehzade, padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san, paşazade, paşanın çocuğu, mecazi kullanımda da rahatına düşkün, gösterişi seven kimse. Sonra kişizade, soylu. Ben beyzade, kişizade, her türlü dertten topyekun azade diyor Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bir de Salah Birsel'in Hacivat ve Kamer Hanım şiirini hatırlamamak olanaksız. Gecenin ortasında Kamer Hanım, uykulardan uyku beğeniyor. Dönmüş arkasını bütün düşüncelere yatıyor. Hacivatsa bir minderceyizde yastıklar yastıklarla boğuşuyor. Yesarizade'nin şarkısındaki gibi. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diyor. Yastıklarla boğuşmadığınız huzur dolu uykular dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz'de kısa süreli yağışlı, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %20 seviyesinde bu dakikalarda. Temdudullu Kavşağı Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle her iki yönde de sol şeritlerin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş ve o bölgede yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca Merter Yan Yol İncirli yönü ana yol katılımı için bir trafik kazası meydana geldiği ve o bölgede de yine iki şeridin kapandığı ve yoğunluğun yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde ciddi bir yoğunluk yok bu dakikalarda İstanbul'da, ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Anadolu'dan geçişlerde yoğunluk başlamış durumda. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 17 Temmuz Cuma. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası 2 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Bunun ardından İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt ordusu İran saldırısına karşı alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrıları yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi. Moskova, Alaska çerçevesinin arkasında olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın ise bu konuda çekinceleri var dedi. Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Herson ve Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mutabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı gündemde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çalışmalar çok yönlü devam etmekte açıklaması geldi. Terör Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den açıklamalar geldi. Buna göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Süreç yasasının sonbahara kaldığı iddiası yalanlandı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'yi bölmenin kimseye bir faydası yok. Kongreler başlıyor, gelin siyasal mücadelenizi yürütün dedi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor. Savcılık darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün hava kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli görüşme trafiğini deşifre etti. İtirafçı beyanlarında da örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Buna göre duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olmayacak. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zanlıların 19'u mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. İşlemlerin ardından Üzümcü ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet adı verilen yürüyüşte aileler Ankara'nın Kahramankazan ilçesine geldi. Ailelerin yarın Ulus'taki Zafer Anıtı önünde açıklama yapması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Greenwood'u İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 17 Temmuz Cuma günündeyiz. Gazetelerin gündemine bakacağız, manşetlere ve öne çıkan başlıklara bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün Sabah gazetesinde manşet, hainlere karşı vatan nöbeti. 15 Temmuz ihanet gecesinin 10. yıl dönümünde Türkiye uyumadı. Meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı demiş Sabah gazetesi. 15 Temmuz'da tek yürek olup FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen Türk halkı 10 yıl önce olduğu gibi yine meydanlardaydı. 7'den 70'e tüm vatandaşlar ellerinde bayraklarıyla aynı kararlılıkla sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. Tarihe kara bir leke olarak geçen Türkiye düşmanlarına lanet yağdı demiş Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yer vermiş gazete. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz. Erdoğan ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişimizin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Bu haberi de böyle manşete koymuş bugün Sabah gazetesi. Milliyet'in manşetinde Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor haberini görüyoruz. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi, Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı diyor Milliyet. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geliştirilen ve güvenlik işbirliğini de kapsayan dörtlü ittifak sürecinde Türkiye ile Mısır askeri nitelikteki ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımak için savunma işbirliği iyi niyet mektubunun ikinci ayağı Ankara'da imzalandı. Türkiye ile Pakistan arasında da kardeşliğe dayalı ilişkilere paralel olarak askeri ilişkilerde daha güçlü bir zemine doğru taşınıyor demiş bugün Milliyet gazetesi. S-400 pazarında son durum haberi de var. Türkiye'nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde duruyor ama BAE tek seçenek değil diyor gazete. Masada iki iştahlı alıcı daha var. O iki ülke Suudi Arabistan ve Katar demiş gazete. Ayrıca Ankara'nın konuya bakışı sadece ekonomik değil siyasi faydaları da içeriyor. Notunu eklemiş Milliyet. Hürriyet'in manşeti evlilik vaadiyle 90 milyon lira. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurt ise Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Nurdan Eriş mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent'in kendisini dolandırdığını söyledi. Haluk'la 2016 yılında İsviçre'de tanıştık, 2018'de evlendik, 2018'de şirketimi sattım, paraları ona gönderdim. Borcum var, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Ona inandım dedi ve Eriş tutuklandı demiş. Bugün manşetine bu haberi taşımış Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşeti ise 2 numara İsrail'i sildi. ABD Başkan Yardımcısı lobiye bayrak açtı diyor gazete. Amerika'da hem demokrat hem cumhuriyetçi seçmenin İsrail'e artan öfkesi Amerikan siyasetini şekillendiriyor. Cumhuriyetçilerin Trump sonrası en güçlü başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail lobisine meydan okuyan açıklamalar yaptı. Vance, tacizci Epstein'in İsrail'le derin bağlantıları olduğunu söylerken, Tel Aviv'in ABD-İran savaşının sürmesini istediğini ifşa etti diyor gazete. Trump da aynı fikirde denmiş. Beyaz Saray sözcüsü Levitt, Başkan Trump'ın Vance'le hemfikir olduğunu söyledi. Evet, yabancı ülkeler kesinlikle Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok dedi. Manşetine bugün bu haberi koymuş Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'e bakalım. Bugün gazetenin manşetinde başkanlara özel formül haberi var. CHP'nin atanmış yönetimi seçimle gelen 8 il başkanını daha görevden aldı. Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay hamlesini kayyumculuk ve bölücülük olarak niteledi. Sarı, Özel'in yeni parti hazırlıklarına ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. CHP'de yeni parti hazırlıkları yapan Özgür Özel kanadı ise partiye katılımda önceliği milletvekili ve parti örgütlerine verecek. Belediye başkanları için ayrı bir çalışma yapılacak. Özel ve ekibinin belediye başkanlarını yeni parti tartışmasında butlancıların hedefi haline getirmeyecek bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor denmiş Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde. Posta gazetesinde ise manşet kaynak işleri Tuğba'ya emanet. Tuğba Çelik Antalya'da bir tersanede insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyordu. Ofis hayatından sıkılınca kaynakçı olmak için kursa yazıldı. Eğitimlerini tamamladı ve aynı tersanede kaynakçı olarak işe başladı. Etek, ceket ve topuklu ayakkabının yerini tulum, eldiven ve maske aldı. Tuğba Çelik kaynak makinesiyle artık daha mutlu olduğunu söylüyor denmiş. Bugün Posta gazetesi manşetine bu haberi yerleştirmiş. Ve akşam gazetesine bakacağız. Haluk korkunç bir dolandırıcı manşeti var. Tutuklanan avukattan şok ifade Ece Güner'in sözlerine yer verilmiş. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner, Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı, bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi. İmamoğlu'nun danışmanı da olan Güner ifadesinde Levent'i bir halk kahramanı olarak görüyorduk. Meme kanseriydim, o dönem benden borç istedi. Çok güvendiğim için 1,5 milyon dolar borç verdim diye konuştu. Güner, Levent'in milyonlarca vatandaşı kandırdığını söylerken Güner'in avukatı, Levent o tarihlerde anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçiliyor, aksini söyleyen linç ediliyordu ifadesini kullandı. Bu haber bugün akşam gazetesinde böyle yer bulmuş.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda büyük finale doğru yaklaşıyoruz. Bugün mola günü olsa da heyecan yarın geri dönecek. Yarı final maçlarını kaybeden Fransa ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappe ve Harry Kane'in mücadelesine sahne olacak maç, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12'de oynanacak. Şampiyonsa pazar akşamı belli olacak. FIFA dünya sıralamasında ilk iki basamağı paylaşan Arjantin ve Fransa'nın sahaya çıkacağı maç pazar saat 22'de başlayacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Balıkesir Kepsut yolunun 9-13. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.

0: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
3: ikinci el. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
6: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası 2 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Hürmüzgan eyaletindeki köprü saldırılarında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca İran'ın İran Şehir Havalimanı da Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bunun ardından İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt ordusu İran saldırısına karşı alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrıları yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar yaşandı. Saldırı alarmı sabaha karşı kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki gerilim petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor. Enerjideki riskleri Profesör Sinan Alçın değerlendirdi.
7: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
8: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
7: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e ulaştığı gece Rusya Ukrayna'nın başkentine saldırdı. Bakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısındaki ilk gündem başlığı da buydu.
9: Dün akşam hareketli bir geceydi. Bakan Bey de burada yaşananları gördü, duydu. Maalesef üst düzey bir ziyaret olmasına rağmen bu teröristleri durdurmaya yetmedi.
10: Hakan Fidan saldırıya ilgili konuşmadı ancak son dönemde sahadaki tırmanıştan duyduğu endişeyi aktardı. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi.
11: Müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var.
9: Bizim için bu durumun askeri olarak çözülmesine ilişkin perspektif görmüyoruz. Ukrayna toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez.
10: Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Zaporijya, Herson, Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mütabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. Fidan saldırıların genişleme riskine dikkat çekti. Karadeniz'de seyir güvenliğine vurgu yaptı.
11: Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Gerek Ukrayna, gerek Rusya, gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere.
10: Sibiha, Karadeniz'in güvenliği konusunda yeni bir adımın atıldığını duyurdu. Buna göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Örgütü'nden bir komisyon sonbaharda ihlalleri tespit etmek için bölgeye gidecek. İki bakan İstanbul'da kurulabilecek olası bir müzakere masasının formatı ile ilgili görüşünü de aktardı. Fidan, İstanbul'da kurulan teknik komitelerin çalışmalara devam edebileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise müzakerelerin lider düzeyinde olması gerektiğini tekrarladı.
6: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
12: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
8: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
12: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
8: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Lazkiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: NTV Radyo.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.
10: Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
6: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili.
13: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
10: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan o karara tepki geldi.
14: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
10: Özel yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
13: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
10: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı.
6: İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün savunma yaptı, suçlamaları reddetti. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmada ise yeni gözaltı kararları var.
15: Neden gözaltına aldınız efendim?
16: Soruşturmada 19 ihbar mektubu değerlendirildi. Kaçak hafriyat alanlarından haksız kazanç sağlandı. Müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunuldu. Bunun karşılığında ilgili izinlerin verildiği öne sürüldü. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 3 Haziran 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün, suçlamaları destekleyecek somut bir delil olmadığını savundu. Savunmasında isimsiz ihbar mektuplarına da değinen Akgün, iddianamenin bu mektuplarla güçlendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
17: Ekranları başından bizi izleyen değerli vatandaşlarımız,
16: 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yapmış bir kişinin geniş bir sosyal çevresi olması suç örgütü gibi gösterilmiş dedi. Dava kapsamında 6'sı tutuklu toplam 31 sanık yargılanıyor. Hasan Akgün'ün suç örgütü kurup yönetme, rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamalarıyla 183 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
18: İyi akşamlar.
19: İyi akşamlar.
16: Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Alaaddin Köseler dönemine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun etkin pişmanlık kapsamında bazı zanlıların ifade vermesinin ardından düzenlendiği belirtildi. Köseler'in toplam 26 sanıklı davada yargılanması sürüyor.
6: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
10: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Kazada Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Pazartesi günü 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
6: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet adı verilen yürüyüşte aileler Ankara'nın Kahramankazan ilçesine geldi. Ailelere CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de destek verdi. Ailelerin yarın Ulus'taki Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yapması bekleniyor. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçlar tespit edilecek. Araçların rutin görev dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri araştırılacak.
8: Zırhlı araçlar incelenecek, Araçlarda Gülistan Doku'ya ait bir iz aranacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski vadiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim

0: gücü ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV Radyo Ortak yayınında konuşan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini belirtti.
1: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Aile Bakanlığı aynı anda bilgi verecek.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerinde hayata geçirileceğini söyledi.
1: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
2: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
1: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
0: Hakkari'deki Cilo Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen bir dağcı kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları sürüyor.
3: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
4: 30 yıllık dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağı'nın zirvesine ulaşmak için çıktığı son yolculukta kayboldu.
5: Arkadaşımın onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra aşağıda telefonunun çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
4: Emekli bir astsubay olan 61 yaşındaki Yüksel Işık uzun yıllardır dağcılık sporuyla ilgileniyordu. Pazartesi günü arkadaşı Sedat Türe ile birlikte Bursa'dan Hakkari'ye gitti. İkili Cilo Dağı'na tırmanmaya başladı. 3000 rakıma ulaştıklarında arkadaşı yorulduğunu söyleyerek geri döndü. Yüksel Işık ise zirve tırmanışına devam etti. Son olarak pazartesi saat 15.05 tarihiyle görüntülü konuşma yapan Işık'tan bir daha haber alınamadı. Kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle güvenlik korucuları arama çalışmalarını Yüksel Işık'ın kamp kurduğu bölgede yoğunlaştırmış durumda. Bölge insansız hava araçlarıyla da havadan taranıyor. Tırmanış güzergahları tek tek kontrol ediliyor. Ancak şimdiye kadar kayıp dağcıya dair bir iz bulunamadı.
0: Çarşı pazarda gündem soğan fiyatları. Son bir ayda neredeyse etiketlerdeki rakamlar ikiye katlandı, soğanın kilosu 50 lirayı aştı. Ticaret Bakanlığı yükselişi engellemek için soğan ithalatının önünü açtı.
6: Doğrarken ağlatmıyor, alışverişte ağlatıyor.
7: İnce ince doğranıyor, salataya, köfteye lezzet veriyor. Ancak bugünlerde bir kilosu 50 lirayı aşan fiyatıyla gözleri yaşartıyor.
8: Soğan, patates uçtu gitti.
9: 4 kilosu 200 küsür liraydı.
10: Pahalı. Soğan fiyatları bir ay içinde 30 lira birden arttı. 25 liralık soğan şu an 55-60 liraya geliyor hale. 3 kilo alacağına yarım kilo, 1 kilo alıyor.
7: Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğan hasadı başladı. Ancak tezgaha ulaşan mahsulün miktarı talebe göre düşük kaldı.
11: Bu sene Türkiye'nin tamamında soğan az olduğu için soğan fiyatları yükselişe geçti. Soğan ekimi düştü, azaldı. Bu yıl havaların çok yağışlı, serin gitmesinden dolayı bitki sayısı azaldı.
7: Soğan fiyatlarındaki ani artış üzerine Ticaret Bakanlığı 1 Eylül'e kadar ithalatın önünü açan bir karar aldı. Gümrük vergisi yaklaşık %50'den %5'e düşürüldü.
11: Şu an ülkemize tırlarla İran'dan soğan girmekte. Önceki günlerde Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Mısır'dan soğan bağlantıları yapıldı. Kışlık soğanlar başlayacak. Eskişehir'de, Konya, Günak, Ereğli'de, Polatlı'da ta 10. ayın sonuna kadar hasat devam edecek. Yavaş yavaş aşağı düşecek.
7: Üretici ve aracılar kışlık soğan hasadı ile birlikte ithalata gerek kalmadan fiyatların dengesini bulacağını belirtiyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafik yoğun.

0: %33 seviyesinde. Merter yan yol İncirli yönü, Mahmut Beytaş Ocağı yolu caddesi TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa geçişleri ve TEM Çamlıca Gişeler Dudullu yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığı ve yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Birinci ve ikinci köprü için de yine Anadolu yakasından geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa Sözlüğü.
0: Bazı vedalar alkışlarla olur, bazı vedalarsa arkasında sinematik bir trajedi bırakır. Kupa sözlüğünde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en karizmatik, en dahi oyun kurucularından birinin kariyerinin tam zirve noktasında Dünya Kupası finalinde tek bir öfke anıyla yeşil sahalara attığı unutulmaz imzayı konuşuyoruz. Tarih 2006, adres Berlin Olimpiyat Stadı. Dev finalde İtalya ve Fransa karşılaşıyor. Zinedine Zidane için bu maç sadece bir final değil, aktif futbol kariyerinin son 90 dakikasıydı. Zizou maça muazzam bir penaltı golüyle başlamış, kupanın bir ucundan tutmuştu. Ardından İtalya Marco Materazzi ile durumu eşitledi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da futbol tarihinin akışını değiştirecek o an yaşandı. Materazzi ile Zidane'ın arasında sert bir diyalog geçti. İtalyan savunmacının Zidane'ın kız kardeşine yönelik ettiği ağır cümleler Fransız efsanenin adeta gözünü döndürdü. Zidane yavaşça geri döndü, Materazzi'nin gözlerinin içine baktı ve bir saniye bile tereddüt etmeden tüm öfkesini barındıran o sert kafayı dev savunmacının göğsüne indirdi. Materazzi yere yığılırken stadyum ve ekran başındaki milyarlarca insan adeta donup kalmıştı. Hakem cebinden kırmızı kartı çıkardığında kupa tarihinin en dramatik görüntüsü kayıtlara geçiyordu. Zidane hemen yanından geçip gittiği o parıldayan altın kupaya dönüp bakmadan başı öne eğik bir şekilde tünelden geçerek futbol sahnesini sonsuza dek terk ediyordu. Zidane'ın bu vedası arkasında hem sinematik hem sportif hem de öykülerle dolu bir tarih bıraktı.
1: Kupa sözlüğü.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Pinaların toplanması ve kabuklarının satılması yasal olarak yasak. Ancak toplumsal farkındalık bu konuda ne düzeyde? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
3: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık, deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
8: Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertli taraftarlar İngiliz futbolcuyu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Greenwood da çıkışta sarı lacivertlilerle bir araya geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Mason Greenwood, İspanya'da Getafe, Fransa'da Marsilya formalarını da giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol, 11 asistle mücadele etti. Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için 15'te imza töreni düzenleyecek.
7: Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlılar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trossard için stadyumda tören düzenlendi.
9: Leandro Trossard Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. Siyah beyazlılar Arsenal'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tüpraş Stadyumunda imza töreni düzenledi.
10: Transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti.
9: Beşiktaş'ın kasasından yeni transferin bonservis ücreti için 18 milyon euro çıkacak. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödeyecek. Kara Kartal'la 3+1 sezonluk sözleşmeyi imza atan Trossard ise yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. 31 yaşındaki Belçikalı Beşiktaş tarihinin en pahalı transferler listesinde Akpadu'yla ikincilik sırasını paylaşıyor. Geçen sezon Arsenal'ın 22 yıl aranın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Trossard, bütün kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist katkısı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçikalı 6 maçta süre alıp 2 gol 3 asist üretti. Avrupa Ligi 2. eleme turuyla yeni sezona start verecek olan Beşiktaş, Midtjylland'la 23 Temmuz'da karşılaşacak.
7: Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Sloven hakem 2026 Dünya Kupası'nda ikisi grup maçı, biri de son 32 turu olmak üzere 3 karşılaşmada görev almıştı. Vinčić bu turnuvada 4. kez pazar akşamı oynanacak büyük finalde düdük çalacak. 46 yaşındaki hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Milli futbolcu Zeki Çelik, Kenan Yıldız'la takım arkadaşı oldu. 29 yaşındaki savunmacı Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çelik son 4 sezondur Roma'da forma giyiyordu. Tecrübeli bek 3 yıl boyunca Juventus için ter dökecek. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye, ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlılar bir sonraki maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 티타닉 호텔스 köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Siyasetten ekonomiye, toplumsal tarihten kurgu kitaplara geniş bir yelpazede 30'dan fazla eser veren Daniel Smith'in Filozofça Düşünme Sanatı isimli çalışması Nova Kitap'tan yayımlandı. Defne Yazıcıoğlu'nun dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Bilgeliği Arama, Gerçeği Sorgulama ve Yaşamı Anlamlı Kılma Rehberi. Filozofça Düşünme Sanatı Sokrates'ten Jean-Paul Sartre'a, İbn Sina'dan Albert Camus'e uzanan bir düşünce yolculuğu. Daniel Smith kitabında Platon'un idealar kuramı nedir, Descartes'in meşhur düşünüyorum öyleyse varım sözü ne anlama geliyor gibi felsefenin kadim temelleri üzerine açıklama yaparken, bir yandan da felsefe modern yaşamla nasıl bir bağ kuruyor sorusuna cevap arıyor. Özgür irade ile determinizmin arasındaki çatışmayı, Stoacılığın dayanıklılık veren bilgeliğini, absürdizmin varoluşu meydan okumasını, Makyavelizmin siyasi boyutlarını, metafizik ile epistemoloji arasındaki farkı ve diyalektiğin aslında ne olduğunu ele alıyor. İngiliz tarih profesörü Ian Kershaw'un Şahsiyet ve İktidar isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Alt başlığı Modern Avrupa'nın Yıkıcıları ve Kurucuları olan kitabı Türkçe'ye Ali Kaan Cerit çevirmiş. Başta İkinci Dünya Savaşı olmak üzere 20. yüzyıl siyasi tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan yazar Ian Kershaw'un en bilinen eseri iki ciltlik Hitler biyografisi. Türkçe'de ayrıca Nazi diktatörlüğü, yorum sorunları ve perspektifleri, Çöküş Almanya 1944-1945 ve Dünyayı Değiştiren Kararlar isimli kitapları var Kershaw'un. Bugün bahsini ettiğimiz Şahsiyet ve İktidar, 20. yüzyıla damgasını vurmuş liderlerin kişiliklerinden yola çıkarak tarihi nasıl etkilediklerini inceliyor. Kim bu şahsiyetler? Sırasıyla Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle, Adenauer, Franco, Tito, Thatcher, Gorbaçov ve Kohl. Yazar iki önemli sorudan yola çıkıyor. Liderlerin sahip oldukları iktidarın niteliğini hangi toplumsal ve siyasi koşullar belirler? Ve şahsiyet hem iktidara ulaşmada hem de onu kullanmada ne kadar belirleyicidir? İşte her bir isim için ayrı ayrı yazılan bölümlerde bu sorulara cevap arıyor Kershaw. Bunlar mini biyografiler değil diyor. İzlediği yöntem şöyle. Önce şahsiyet özelliklerine bakıyor, sonra o şahsiyeti destekleyen ön koşulları, liderin iktidar kazanma potansiyelini yaratan koşulları inceliyor. Ardından iktidarın nasıl kullanıldığını ve bunu mümkün kılan yapıları ele alıyor. Son olarak da her bölümü liderin mirasını değerlendirerek bitiriyor. Ian Kershaw'un Şahsiyet ve İktidar isimli çalışması yalnızca geçmişe dönük bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda iktidarın doğasına dair önemli saptamaların yer aldığı bir kitap. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
5: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
0: NTV Radyo.
5: Reklam.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Bir
4: kudretimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
9: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
13: el. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara, gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berk Kiraz, haber turuyla başlıyoruz. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası 2 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Bunun ardından İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt ordusu İran saldırısına karşı alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrıları yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi. Moskova, Alaska çerçevesinin arkasında olduğunu ifade etti, Ukrayna'nın ise bu konuda çekinceleri var dedi. Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Herson ve Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mutabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte açıklaması geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den açıklamalar geldi. Buna göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Süreç yasasının sonbahara kaldığı iddiası yalanlandı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'yi bölmenin kimseye bir faydası yok. Kongreler başlıyor, gelin siyasal mücadelenizi yürütün dedi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor. Savcılık darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli görüşme trafiğini deşifre etti. İtirafçı beyanlarında da örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Buna göre duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olmayacak. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para topladığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zanlıların 19'u mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. İşlemlerin ardından Üzümcü ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet adı verilen yürüyüşte aileler Ankara'nın Kahramankazan ilçesine geldi. Ailelerin yarın Ulus'taki Zafer Anıtı önünde açıklama yapması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Greenwood'u İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.
3: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İnsanlık tarihinde ve insanlığın öyküsünde vazgeçilmez bir yere sahip sarı metal, parıltılı metal, altın gene gündemde kalmaya devam ediyor. Tabii dünyadaki algılama ve yaklaşımla Türkiye gibi ülkelerdeki algılama, yaklaşım ve duruşları birbirinden bir parça ayırt etmek lazım. Ama gerçek şu ki dünyada diğer finansal varlıklarda olduğu gibi fiyat hareketlerini, arz talep dengesini, piyasaların oluşumunu büyük ölçüde yabancı kaynaklar, yani Türkiye'nin dışındaki kaynaklar kontrol ediyor. Altın ülkemizde de sınırlı miktarda üretilmesine ve belirli bir rezervin varlığına rağmen dışarıdan ithal edilmek zorunda kalınan, yani dışarıya döviz ödenerek elde edilen bir ithal madde, bir değerli metal. Fakat netice itibariyle dünyada bilindiği üzere ons üzerinden ve dolar bazında, Türkiye'de ise Türk lira üzerinden ve gram bazında fiyatlanıyor. O bakımdan dünyadaki tabii altın fiyatları Türkiye'de de fiyatları temel belirleyen sebep, ama sadece bununla sınırlı kalmamak lazım. Şöyle bir dünyadan başlayıp Türkiye'deki duruma bakalım. Altın bu sene itibariyle bu yıla 4.361 dolardan başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde, yani 2025 yılında ciddi prim yapmıştı. Hatta hala biraz sonra söyleyeceğimiz o yukarı zirveden sonra gerilemesine rağmen somut anlamda, reel anlamda geçen yıla göre kazanç sağlamış bir finansal varlık olma vasfını sürdürüyor. Sonra 4.361 dolarlık açılışta bütün zamanların en yüksek fiyatı, değeri 5.662 dolara 29 Ocak'ta ulaşıldı. Bunun gerçekçi bir teknik sebebi yoktu. Daha sonra bizim de bu DC Gap modeliyle ifade etmeye çalıştığımız gibi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcunu, 40 trilyon dolara yaklaşan dış borcunu dolar cinsinden iskonto etmek için senelerdir sürdürdüğü, yol verdiği ve altına nefes aldırmayan, yıllar boyu saç baş yolduran, dünya genelinde söylüyorum, güçlü dolar sopasını bir parça geriye çekmesi, altın ve gümüşe yol verilmek suretiyle dolar cinsinden dış borcun iskonto edilmesi amacına yönelikti. Aynı zamanda tabii bu finans mühendisliği veya trade piyasalar çerçevesinde piyasadaki veya eldeki bir gram altına karşı belki de onlarca kat fazla kağıt altın, kağıt gümüş, kağıt şu veya bu üretilerek onların üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Şorta düşüldüğünde veya vade geldiğinde bunlar tekrar yerine konmak durumunda. O zaman bunlar satılınca da altında aşağı yönlü bir hareket oluşmuş oluyor. Sonra baktık ki Şubat'ta 4.652 dolarlar var. Mart ayında tekrar bir 5.134 doları görüyoruz. Ama ondan sonra sürekli olarak bir aşağıya doğru gidiş var. Temmuz itibariyle 4.040 dolar seviyesinde hareket eden altın şimdi dün itibariyle 3.988 doları test etti. Bazıları 3.500 dolara kadar bir aşağı düşüş bölgesinin olduğunu belirtiyorlar. Yıl içindeki zirvesine göre yaklaşık %29, yılbaşına göre ise %7'nin üzerinde değer kaybetti. Ancak bütün bankalarda tekrar ve gerekli kurumlarda tekrar tahminlerini, öngörülerini revize etmek durumunda kaldılar. Saxo Bank diyor ki altın piyasasında sert satış dalgası büyük ölçüde sona erdi. Güçlü alımlara henüz başlanmadı ama Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları güçlü alıcı konumlarını koruyorlar, kontrol ediyorlar. 4000 dolar üzerinde tutulması halinde belirli bir müddet sonra mutlaka yukarı doğru hareket edebilecek. Tabii bu Körfez Savaşı'nda da petrol biliyorsunuz dolarla satıldığı için altınla petrol alamadığınız için altının dolara çevrilmesi, petrol dolara çevrilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla şöyle bir baş parmak kuralı ortaya çıktı. Petrol yukarı, altın aşağıya. Öyle ki normal olarak faiz getirisi sağlamayan altın faiz artış beklentileri çerçevesinde hep geriler. En son çıkan enflasyondaki olumlu rakamlar bu ihtimali Fed bakımından düşürdüğüne rağmen petrol fiyatlarında yukarı yönlü artışlar ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden gerginliğin artması petrol yukarı, altın aşağıya beklentisini tekrar destekledi. Ama HSBC'den UBS'ine kadar tüm bankalar kısa orta vadede olmasa da orta uzun vadede altın grafiğinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorlar. Tabii netice itibariyle Türkiye'de durum biraz daha farklı. Ons gram dolar TL paritesi olduğu için Türkiye'de çifte takla dediğimiz bir risk de söz konusu. Dünyada dolar TL paritesine bağlı olarak dünyada altın fiyatları düşerken Türkiye'de yükselebiliyor ya da tam tersi de olabiliyor. Tabii bu coğrafyanın Moğolların büyük kaçkınlık döneminden beri suyun eritmediği, farenin kemirmediği, altına karşı rüzgarın uçurtmadığı altına karşı büyük bir zaaf var ve bu zaaf veya bu tercih yüzyıllardır adeta genetik kodlarımızda işlenmiş durumda. Klasik olarak bakıldığında altın pek de tavsiye edilen bir yatırım aracı değil. Hatta kimlerine göre bir yatırım aracı dahi değil. Bir zorunlu tasarruf biriktirme aracı, bir kara gün dostu, güvenli liman anlayışı da oradan kaynaklanıyor. Ama klasik anlamda son yaşanan Körfez Savaşı da güvenli liman anlayışının içinin biraz daha farklı doldurulması gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle bu 5662 dolar Türkiye'de de 8300 liradan gram bazında altın satıldığını hatırlatmak isterim. Gene kağıtlarda da çok primli satışlar olmuştu. Şimdi onlar hepsi yarıya düşmüş durumda. Beklentileri o kadar arttırdı ki Türkiye'de 4300 tonluk bir varlık olduğu düşünülüyor, altın varlığı. Bunun yaklaşık 3000 tonu yastık altında vatandaşın elinde. 2025 başından bu yana 260 milyar dolarlık bir altından para kazanılmış, değer artışı olmuş. Son dönemlerde de bunun 160 milyar doları kaybedilmiş. Onun için hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde altına olanlar o kadar ciddi tatlı kazançlar elde ettiler ki satın alacak araba, pay sürülecek konut kalmamıştı. Ama haftalar sonra bu 260 milyar dolarlık kazancın 160 milyar doları geriye verilince şu anda araba piyasasının konut piyasasını da görüyorsunuz. Hatta Merkez Bankası Başkanı da bu konuda değerlendirmelerini söyledi. Yani kardan zarar, zarardan kar meselesi burada da gündeme geliyor. Allah'tan Türkiye gibi ülkelerde altın enflasyon karşısında TL'nin başaramadığını, beceremediğini yerine getiren bir enstrüman olarak düşünüldüğü ve maksada matuf olduğu için, yani niçin alırsınız altını? Yemek içmek için almazsınız. Zaten bunu yapamazsınız. Niçin alırsınız? Çocuğunuzun okul parası, düğün taksidi vesaire vesaire. Birileri bir amaca matuf olarak olur. O amaç gerçekleştiğinde satılmak veya alınmak durumu tamamen kişinin kendi iradesine bağlıdır. Evet, altın enflasyona karşı korur ama enflasyonist ülkelerde örneğin ayçiçek yağı da TL'nin beceremediğini sizin için becerebilir. Bakımdan gerçekçi beklentilerle hareket etmek lazım. Tabii iki önemli söz ve tespitle tamamlayalım. J.P. Morgan bundan 100 küsur yıl evvel diyor ki altın gerçek paradır. Diğer altın dışında kalanlar para değil kredidir diyor. İşte hep konuşulan altın karşılığı para meselesi. Ama esas mesele belki biraz da hani bugünlerde herkesin kafasında altının gelişmesi ne olacak vesaire sorusuyla ilgili. Bu mikrofonu kendisinden devraldığım muhterem Güngör Uras hocamızın eski bir yazısında 2016 yılında Milliyet'te kaleme aldı bir yazıda Ayşe teyze seslenerek şöyle demiş. Sizin bizim gibi küçük birikim sahiplerinin altın alıp satarak para kazanmaları çok küçük. Kısa sürede altın alıp satanlar genelde zarar ediyorlar. Birikimlerini uzun sürede altında tutanlar genelde kazançlı çıkıyorlar. İşte tam da zorunlu birikim tasarruf enstrümanına yakın. Ve devamla Güngör, rahmetli Güngör hocamız şunu diyor. Başkalarının tavsiyesiyle altın alınıp satılmaz. Altın alıp satacaklarının risklerini, kazançlarını tartarak ne yapacaklarına kendileri karar vermelidir. Altında kısa, orta, uzun vadeleri doğru dürüst değerlendirmenin tam da zamanıdır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 17 Temmuz Cuma günü gazetelerin gündemine bakacağız. Manşetleri inceleyeceğiz. İlk sayfalarda öne çıkan başlıklara bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Hainlere karşı vatan nöbeti manşeti var bugün gazetede. 15 Temmuz ihanet gecesinin 10. yıl dönümünde Türkiye uyumadı. Meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı diyor Sabah gazetesi. 15 Temmuz'da tek yürek olup FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen Türk halkı 10 yıl önce olduğu gibi yine meydanlardaydı. 7'den 70'e tüm vatandaşlar ellerinde bayraklarıyla aynı kararlılıkla sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. Tarihe kara bir leke olarak geçen Türkiye düşmanlarına lanet yağdı. Al bayraklı yürüyüşlerde sokaklar mehteranla inledi, demokrasi kahramanı 253 şehit dualarla anıldı deniyor Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz başlığı da var ayrıca ilk sayfada manşet içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı paylaşılmış. Erdoğan ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişimizin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu haber böyle yer almış Sabah gazetesinde. Milliyet'in manşetinde ise Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor haberi var. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi, Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı demiş gazete. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geliştirilen ve güvenlik işbirliğini de kapsayan dörtlü ittifak sürecinde Türkiye ile Mısır askeri nitelikteki ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımak için savunma işbirliği iyi niyet mektubunun ikinci ayağı Ankara'da imzalandı. Türkiye ile Pakistan arasında da kardeşliğe dayalı ilişkilere paralel olarak askeri ilişkilerde daha güçlü bir zemine doğru taşınıyor demiş Milliyet gazetesi bugünkü manşetinde. Devam edelim. S-400 pazarında son durum haberi var. Türkiye'nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde duruyor ama bu tek seçenek değil diyor Milliyet. Masada iki ülke daha var. Onlar da Suudi Arabistan ve Katar demiş bu haber içerisinde. Süreçte ritim çabası haberini görüyoruz ayrıca Milliyet gazetesinde. İmralı heyeti dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti denmiş ve teröristi Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrilirken DEM Parti İmralı heyeti önceki gün AK Parti dün de MHP lideriyle görüştü demiş. Görüşmelerde gündemi yasa teklifinin zamanlaması ve kapsamı DEM Parti'nin 4 beklentisiyle Öcalan'ın 2 aydır ziyaret edilememesi oluşturdu denmiş. Bu haberde Milliyet gazetesi böyle paylaşmış bugün ilk sayfasında. Hürriyet gazetesine bakalım. Bugün manşet evlilik vaadiyle 90 milyon lira. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurtsa, Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Nurdan Eriş, mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent'in kendisinin dolandırdığını söyledi. Haluk'la 2016 yılında İsviçre'de tanıştık, 2018'de evlendik, 2018'de şirketimi sattım, paraları ona gönderdim. Borcum var, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu, ona inandım. Eriş tutuklandı demiş Hürriyet gazetesi. Ahbap şüphelilerinden Sevda Kurt da Levent'i suçladı. 20 yıl Amerika'da yaşadım. Bir aileye yardım etmek isterken Haluk'la tanıştım. Benimle evlenmek istedi. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. ABD'deki paralarımı buraya aldım. Kendisine 90 milyon lira verdim. Mahkeme Kurt'u adli kontrole serbest bıraktı. Levent ise bekarım dedi. Bugün bu manşetle çıkmış okurlarına Hürriyet gazetesi. Devam edelim ilk sayfadaki başka başlıklarla. Kıbrıs'ta son bir deneme adımı denmiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmalarına destek için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor. Rum medyasına göre Guterres adaya gitmeden önce BM Barış Gücü'nün şefi Kasım Diyan'dan Kıbrıs'taki son durum hakkında rapor alacak. Daha önce Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulis ile önce ayrı ayrı daha sonra üçlü görüşme yapacak. Guterres Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla son bir denemede bulunmak istiyor demiş bu haberinde Hürriyet gazetesi bugün böyle ilk sayfadan paylaşılmış. Sırada Yeni Şafak var. Gazetenin manşeti 2 numara İsrail'i sildi. ABD Başkan Yardımcısı lobiye bayrak açtı. ABD'de hem demokrat hem cumhuriyetçi seçmenin İsrail'e artan öfkesi Amerikan siyasetini şekillendiriyor. Cumhuriyetçilerin Trump sonrası en güçlü başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail lobisine meydan okuyan açıklamalar yaptı. Vance, tacizci Epstein'in İsrail'le derin bağlantıları olduğunu söylerken, Tel Aviv'in ABD-İran savaşının sürmesini istediğini ifşa etti. Ve ayrıca Trump'ta aynı fikirde başlığı var. Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, Başkan Trump'ın Vance'le hemfikir olduğunu söyledi. Evet, yabancı ülkeler kesinlikle Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok denmiş. Bu haber de Yeni Şafak gazetesinin manşetinde böyle yer bulmuş. Cumhuriyet gazetesinde ise manşet başkanlara özel formül. CHP'nin atanmış yönetimi seçimle gelen 8 il başkanını daha görevden aldı. Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay hamlesini kayyumculuk ve bölücülük olarak niteledi. Sarı, Özel'in yeni parti hazırlıklarına ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. CHP'de yeni parti hazırlıkları yapan Özgür Özel kanadı ise partiye katılımda önceliği milletvekili ve parti örgütlerine verecek, belediye başkanları için ayrı bir çalışma yapılacak, Özel ve ekibinin belediye başkanlarını yeni parti tartışmasında butlancıların hedefi haline getirmeyecek bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor denmiş. Bu haber Cumhuriyet gazetesinin manşetinde böyle yer bulmuş. Posta gazetesine bakalım. Bugün manşet kaynak işleri Tuğba'ya emanet. Tuğba Çelik Antalya'da bir tersanede insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyordu. Ofis hayatından sıkılınca kaynakçı olmak için kursa yazıldı. Eğitimlerini tamamladı ve aynı tersanede kaynakçı olarak işe başladı. Etek, ceket ve topuklu ayakkabının yerini tulum, eldiven ve maske aldı denmiş bu haberde. Tuğba Çelik kaynak makinesiyle artık daha mutlu olduğunu söylüyor demiş. Bugün bu haberi manşetine taşımış Posta gazetesi. Bir başka başlık daha verelim. Messi bir rekor daha kırdı diyor spordan bir haber. Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken takımın yıldız ismi Messi, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Karşılaşmada yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Messi, 39 yıl 21 günlükken sahaya çıkarak 1958 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadelede 37 yıl 236 günle forma giyen Fritz Walter ve Gunnar Gren'i geride bırakarak rekorun da sahibi olmayı başardı demiş. Spordan bu haberi ilk sayfasına taşımış Posta gazetesi. Son olarak Akşam gazetesine bakacağız. Bugün manşet Haluk korkunç bir dolandırıcı. Tutuklanan avukattan şok ifade denmiş, Ece Güner'in ifadesine yer verilmiş. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner, Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı, bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi. İmamoğlu'nun danışmanı da olan Güner ifadesinde Levent'i bir halk kahramanı olarak görüyorduk, meme kanseriydim, o dönem benden borç istedi, çok güvendiğim için 1,5 milyon dolar borç verdim diye konuştu. Güner, Levent'i milyonlarca vatandaşı kandırdığını söylerken, Güner'in avukatı, Levent o tarihlerde anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçiliyor, aksini söyleyen linç ediliyordu ifadesi kullanıldı. Bu haber böyle yer bulmuş. Akşam gazetesinin manşeti içerisinde ayrıca 25 milyarlık para trafiği haberi var. Masak'ın verilerine göre derneğin kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner üzerinden yaklaşık 25 milyar liralık para hareketi tespit edildi denmiş. Bu haber böyle yer bulmuş Akşam gazetesinde.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.251 puandan başlayacak. Dolar 41.47.17, Euro 54'ten işlem görüyor. Altının onsu 3.978 dolarda. Gram altın 6.032, çeyrek altın 10.230 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 85 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa Sözlüğü.
4: Bazı vedalar alkışlarla olur, bazı vedalarsa arkasında sinematik bir trajedi bırakır.
0: Kupa Sözlüğü'nde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en karizmatik, en dahi oyun kurucularından birinin kariyerinin tam zirve noktasında Dünya Kupası finalinde tek bir öfke anıyla yeşil sahalara attığı unutulmaz imzayı konuşuyoruz. Tarih 2006, adres Berlin Olimpiyat Stadı. Dev finalde İtalya ve Fransa karşılaşıyor. Zinedine Zidane için bu maç sadece bir final değil, aktif futbol kariyerinin son 90 dakikasıydı. Zizou maça muazzam bir penaltı golüyle başlamış, kupanın bir ucundan tutmuştu. Ardından İtalya Marco Materazzi ile durumu eşitledi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da futbol tarihinin akışını değiştirecek o an yaşandı. Materazzi ile Zidane'ın arasında sert bir diyalog geçti. İtalyan savunmacının Zidane'ın kız kardeşine yönelik ettiği ağır cümleler Fransız efsanenin adeta gözünü döndürdü. Zidane yavaşça geri döndü, Materazzi'nin gözlerinin içine baktı ve bir saniye bile tereddüt etmeden tüm öfkesini barındıran o sert kafayı dev savunmacının göğsüne indirdi. Materazzi yere yığılırken stadyum ve ekran başındaki milyarlarca insan adeta donup kalmıştı. Hakem cebinden kırmızı kartı çıkardığında kupa tarihinin en dramatik görüntüsü kayıtlara geçiyordu. Zidane hemen yanından geçip gittiği o parıldayan altın kupaya dönüp bakmadan başı öne eğik bir şekilde tünelden geçerek futbol sahnesini sonsuza dek terk ediyordu. Zidane'ın bu vedası arkasında hem sinematik hem sportif hem de öykülerle dolu bir tarih bıraktı.
3: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası Sözlüğünü sundu.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat.
10: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bauplast'ta oh,
10: hayat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
16: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
17: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Reklam.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
9: Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan alacağız.
18: Tabi erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı bilgisi geldi. Oğuzhan Uğur'un edinilen bilgilere göre Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı ve Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ahbap Derneği'ne en çok destek veren isimlerden biriydi. Oğuzhan Uğur sık sık yaptığı yardımlarla buraya adından söz etti.

0: gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere mali şubeye götürüldü.
1: Ayrıntıları Baran Bila'dan aldık. Ahbap soruşturmasında yeni detaylar da ortaya çıkıyor. MASAK raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi.
2: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
1: İBAN mağdurlarının beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılmasının yanı sıra miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor.
3: Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu

0: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturmada 4 kişi tutuklandı.
1: Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyran Tepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getiren isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş ve 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Haznedar'ın aralarında olduğu 15 kişi adli kontrole serbest kaldı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
0: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. İşlemlerin ardından Üzümcü ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin meclis komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileri sunum yaptı.
1: 2026'nın ilk yarısında 761 bin şiddet içerikli video tespit edildi. Şiddet içerikli videoların %67,9'u hiç izlenmeden platformdan kaldırıldı. Türkiye genelinde 13 yaş altındaki kullanıcılara ait 428.713 hesap yasaklandı. Bu verileri sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın paylaştı. Aydın, 2026'nın ilk 6 ayında yayından kaldırılan içerik sayısının 7.192.000 olduğunu söyledi. Bu içeriklerin %99,4'ünün yayınlanmadan, %99,5'inin ise 24 saat içerisinde yayından kaldırıldığını ifade etti. 527 binden fazla hesabın yasaklandığını, 12 milyona yakın yorumun silindiğini ve 3 milyon 274 bin canlı yayına müdahale edildiğinin altını çizdi. Ayrıca 1022 URL adresine kurumlardan gelen talepler doğrultusunda erişim engeli uygulandığını belirtti. Meta Türkiye temsilcisi Sezen Yeşil ise zararlı içerikleri yapay zeka uygulamalarıyla %98'e varan bir oranla kaldırdığını söyledi. Saldırı gerçekleştiren faillerin isimlerinin kara listeye alınarak taklitçi hayran hesabı veya sahte profil oluşturulmasının önüne geçildiğini ifade etti. Ayrıca 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook'ta hesap açamadığının altını çizdi. X platformunun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Rem Sadek de okul saldırıları sonrası bazı tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Amacımız mümkün mertebe şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılması. Bunu yaparken çocukları korumaya yönelik bazı tedbirleri de alıyoruz dedi. Okul saldırılarının ardından saldırı ilişkin içeriklerin hemen platformdan kaldırıldığını ifade etti.
0: Türkiye'de neredeyse her gün en az bir iş kazası yaşanıyor. İşçi ölümü gerçekleşiyor. Geçen ay 228 işçi hayatını kaybetti. Üstelik bu işçilerin 6'sı çocuktu. NTV muhabiri Melike Şahin iş kazalarını İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Koordinatörü Murat Çakır'la konuştu.
2: Ezilerek, yüksekten düşerek, yanarak. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
3: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
2: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin altısı 18 yaşın altındaydı.
3: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına, meslek öğrenmiyorlar.
2: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
0: İki kentte alevlerle mücadele vardı. Balıkesir ve İzmir'de çıkan orman yangınları akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Balıkesir'deki yangın Savaştepe ilçesinde ormanlık alanda başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki fabrikaları tehdit etti. Organize sanayi sitesindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler hava kararmadan kontrol altına alındı. Özel tüketim vergisi belirlenirken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek. İlgili değişiklik mecliste komisyonda görüşmeleri süren torba teklifi eklendi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle motor silindir hacmi ibaresinden sonra gelmek üzere çekiş sistemi ibaresi de teklife eklendi. Düzenleme ile 4x4 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranlarının motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilmesi için yasal dayanak sağlanacak. Cumhurbaşkanı'na verilmesi beklenen yeni yetkiyle motor hacminin yanı sıra araçların çekiş oranları da dikkate alınabilecek. ABD'de Trump yönetimi yabancı öğrenciler ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için yeni adımlar atıyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz anlattı.
4: Yeni getirilen kural uluslararası öğrenciler, yabancı kültürel değişim programıyla Amerika'ya gelen ziyaretçiler ve yabancı gazetecileri ilgilendiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yeni kuralı uluslararası öğrenciler için F yani F, kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren J yani J vizeleri ve medya mensupları için de I vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Şu anda aslında yıllara kadar uzanabilen, sürebilen gazeteci vizelerinin süresi ise 240 güne kadar uzatılacak. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de engelliyor, yasaklıyor. Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra yani mezuniyet süreci de tamamlandıktan sonra Amerika'dan ayrılmaları için tanınan bir süre vardı. Bu sürede 60 günden 30 güne iniyor yeni düzenlemeyle. Şimdi Trump yönetimi 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldığını ve bunun da bir önceki yıla göre %11 daha fazla olduğuna dikkat çekti. Amerika 2023-24 mali yılında da 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37.300 medya mensubuna vize verildiğini açıklıyor. Artan bu rakamların da daha kapsamlı bir tarama sürecini gerektirdiği ifade ediliyor. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullen şu ifadeleri kullandı yeni kurala ilişkin yaptığı açıklamada. Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı dedi. Nihai düzenlemenin de yabancı öğrencilerin asıl amaçlarına odaklanmalarını sağlamak yeni düzenlemeyle amaç dedi. Bu da eğitimlerini tamamlamak ve ülkelerine dönmek ifadesini kullandı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın.
8: Rent.go Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona Rent.go Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini Rent.go Filo'nun profesyonelliğine bırakın. Rent.go Filo, güvenle kiralıyoruz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
7: Mobile Systems.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
18: Merhabalar, NATO zirvesi boyunca verilen yemekleri incelemek gerçekten çok eğlenceli. Çünkü aslında ne kadar geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğumuzu gösteriyor. Evet, her türlü yemekten bahsettik. Özellikle Urla'nın sakız enginarının ön plana çıktığını söyledik. Mevsimsel lezzetler ve tabii ki taze bezelye, taze iç bakla, bunların hepsi yer almış durumda. Kabak çiçeği ve tabii ki zeytinyağlılar, zeytinyağlı yemekler ve zeytinyağının kendisi ön plana çıkmış durumda. Ama mesela yaprak da çok önemli. Çünkü aslında pek çok ülkede gerçek bir bağ kültürü olmasına rağmen, yani bağ üzüm olarak değerlendirilmesine rağmen yaprağından faydalanan neredeyse mutfak yok. Ve bu Anadolu mutfağına çok has bir şey. Mesela Tokat'ın narince üzümünün yaprakları da ünlü Tokat yaprağı olarak zaten bilinir. Bir şekilde sofralarda muhakkak yer almış. Şimdi burada da aslında ne kadar incelikli. Zaten narince üzümünün adı narin. Dolayısıyla yaprağı da gayet narin oluyor. İncecik ipek gibi oluyor. Onun için de dolmalarda, sarmalarda tercih ediliyor. Tadı da çok böyle sert değil. Çünkü mesela kırmızı üzüm yaprağından yapılan dolmalarda daha sert bir lezzet olur. Halbuki narincenin zaten tadı da narin. Şimdi bu tür aslında malzemeleri ön plana çıkartmak son derece ilginç. Ben şimdi birazcık da eski protokol yemeklerini düşünüyorum. Çünkü Ankara'da işte böyle hem elçiliklerin yemeklerine giderdik. Annem yurt dışına çok giderdi, beni de yanında götürürdü. Hep elçiliklerde yemek yerdik. Komşularımızın da çoğu zaten Ankara'da büyükelçilerdi. Tabii büyükelçi eşleriyle de sohbet ederiz falan. Genellikle aslında yurt dışı temsilciliklerimizde olsun, protokol yemeklerinde olsun, ki Clinton Türkiye'ye geldiğinde protokol yemeklerinde olduğumu söylemiştim, hiçbir zaman bulgur olmazdı. Çok ilginç, hep pirinç pilavı. Çünkü aslında bakarsak pirinç pilavı da Osmanlı'da ön plandaymış. Bulgur daha ziyade kırsal kesimin, Anadolu'nun malzemesi olarak her zaman olmuş. Hatta Osmanlı'da imaretler aracılığıyla diyelim ki bir bulgur bölgesinde, mesela Orta Doğu'daki ülkelerdeki imaretlerde, oralarda verilen, ki bulgur bölgesi olmasına rağmen, yemeklerde mutlaka İstanbul usulü pirinç pilavı ve tas kebabı olurmuş. İlginç. Bu sefer bulguru görüyoruz. Mesela iki şefimiz Osman Sezener, Fatih Tutak, frik bulguruna yer vermiş. Frik bulguru demek de ilginç oluyor. Aslında frik tarlada yakılan erken hasat buğday. daha olmamış ham anlamına geliyor. Yani yeşil anlamına geliyor. Daha tütsülü bir kokusu oluyor. Evet, tütsülü lezzetler, yanık lezzetler damgayı vurmuş menülere demiştim. Frikle de aslında bir başka boyut kazanmış. Bir şekilde bulgur da aynı zamanda Sinem Özler'in Güneydoğu usulü haşlama içli köftesinde. Anadolu'nun bulguru bir anlamda da protokolde artık yerini almış. Yani üzerindeki o cam tavanı aşmış. Evet, böyle yerel ürünlerin olması çok önemli. Mesela Osman Sezener kendi bölgesinin Armola peynirine ve Ege'nin Gambilya favasına yer vermiş. Tabii ki Çeşme'nin sakızı olmazsa olmaz. O da mesela balık yemeğine eşlik etmiş. Lagos yanında sos olarak yerini almış. Bu yöresel lezzetlerin hepsinin sofrada olması çok kıymetli. Anadolu'nun ne kadar zengin bir yiyecek hafızası olduğunu da gösteriyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
19: Doğuda Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusunda ani gelen şiddetli yağışlar 3 gün daha devam edecek. Dere taşkınlarına ve özellikle açık alanlarda yıldırımlara dikkat edilmeli. Ayrıca Ege'de denize açılacaklar dikkat. Çanakkale, İzmir, Bodrum boyunca rüzgarın hamleleri saatte 50 kilometreyi buluyor. Tedbirli olunmalı.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
20: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
21: Doğa takvimi. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
22: Zürafaların toplama işlemi yapabildiği anlaşıldı. Yeni bir araştırmaya göre zürafalar basit matematik işlemleri yapabiliyor ve boyunları beceri seviyesini gösteriyor. Bilim insanları zürafaların daha çok ve daha az yiyecek arasındaki farkı anladığını tahmin ediyorlardı. Son araştırma İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde yapıldı. Uzmanlar yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan 4 zürafanın her birinin önüne içi farklı miktarlarda havuç dolu 2 sarı kutu koydu. Kutuların kapağını birkaç saniye açık tutup kapattılar. Ardından içinde daha çok havuç bulunan yeşil bir kutu gösterdiler ve buradan aldıkları havuçları kapalı sarı kutulara ekleyip kapağını kapattılar. Zürafaların bu işlemlerden sonra ağzı kapalı olan kutulardan hangisini seçecekleri merak ediliyordu. Beklendiği gibi 4 zürafa da içinde en çok havuç olan kutuyu ağzı kapalı olduğu halde buldu. Zihninden havuçları topladığı düşünülen zürafaların bu becerisinin onların Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Zürafaların beslendiği akasya ağaçları birbirinden uzak olabiliyor ve unutulmamalı ki o ağaçlar da yapraklarını zürafalardan korumak için bir dizi savunma önlemi geliştiriyor.
21: Doğa takvimi.
20: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
23: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
24: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
25: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Of, Çaykara yolunun 19. kilometresinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
23: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
24: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
26: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan alacağız.
2: Polis tarafından evinde gözaltına alındı ve Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sadece kendisi değil, şu ana kadar bu sabah saatlerinde soruşturma dahilinde 9 gözaltı kararı verildi. Bu işlemler ahbap soruşturması çerçevesinde yürütülüyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Oldukça ciddi suçlamalar var. Haluk Levent'in bahis paralarıyla ve deprem paralarıyla, bu anlamda gelen bağışlarla 990 milyon liralık bahis oynadığı, derneğe gelen 210 milyon liranın kayda geçirilmediği iddialar arasında yer almakta. Ayrıca bazı tapu işlemlerinde, taşınmazların devrinde usulsüzlük yapıldığına yönelik çeşitli suçlamalar da vardı. Soruşturmanın genişletebileceği ifade ediliyordu. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur'un adı gündeme gelmişti çeşitli suçlamalarla. Kendisi bir açıklama yaptı. Çünkü 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya yayınlarında veya kendi kişisel hesaplarında destek çağrısında bulunuyordu Ahbap'a. Bu kampanyalara yardım ediyordu. İşte bununla ilgili bazı sosyal medya açıklamaları vardı. Önce soruşturma başlatılınca takip edeceğiz dedi. Çeşitli iddialar var dedi ve ben tüm bağışları kendi cebimden, kendi paramla yaptım şeklinde bir açıklamada bulundu. İlerleyen safhada başka bir açıklama yaptı ve ortada bir yanlış varsa herkesi yapıldığı gibi hem bana hem de ekip arkadaşlarıma yapılmıştır dedi ve son açıklamasında şunları söyledi. Adına sahte hesaplar girilerek çeşitli bu anlamda görseller paylaşıldığını söyledi. Bunları reddetti. O görsellerde neler söyleniyordu? Şu iddia ediliyordu. Oğuzhan Uğur'un burada devlet yok, sadece ahbap var dediği öne sürülüyordu. Bu iddiayı, bu suçlamayı reddetti ve şöyle konuştu. Bu süreçten bir ders çıkarılacaksa böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında kimseye güvenmemenin önemini anladım dedi. Ancak bu açıklamaların ardından gözaltına alındı ve şu sıralarda Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri başlamak üzere. Hatırlatalım, sadece Oğuzhan Uğur değil, toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
1: Ayrıntıları Baran Bila'dan aldık. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.
3: Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
1: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili.
4: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
3: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan o karara tepki geldi.
5: Buyurun arkadaşlar, Kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
3: Özel yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
4: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
3: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası 2 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Hürmüzgan eyaletindeki köprü saldırılarında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca İran'ın İran şehri havalimanında Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bunun ardından İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt ordusu İran saldırısına karşı alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrıları yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar yaşandı. Saldırı alarmı sabaha karşı kaldırıldı. Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir krize dönüştü. ABD'li haber sitesi Axios'a göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi. Trump'ın Netanyahu'ya haftalardır randevu vermediği de iddia ediliyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler, Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia, Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş, Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti. Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu Amerika'da ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi. Amerika'da Trump'la sık görüşmeleriyle bilinen İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yaklaşık 2 haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.
1: Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Eğitim uzmanı Salim Ünsal'a göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
7: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözdelik dilimlerin değişeceği görüşünde.
8: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
7: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
8: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
7: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Brown Series 3 310 DT elektrikli tıraş makinesi 2000

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
2: Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertli taraftarlar İngiliz futbolcuyu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Greenwood da çıkışta sarı lacivertlilerle bir araya geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Mason Greenwood, İspanya'da Getafe, Fransa'da Marsilya formalarını da giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol, 11 asistle mücadele etti. Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için 15'te imza töreni düzenleyecek.
1: Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlılar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trossard için stadyumda tören düzenlendi.
3: Leandro Trossard Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. Siyah beyazlılar Arsenal'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tüpraş Stadyumunda imza töreni düzenledi.
4: Transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti.
3: Beşiktaş'ın kasasından yeni transferin bonservis ücreti için 18 milyon euro çıkacak. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödeyecek. Kara Kartal'la 3+1 sezonluk sözleşmeye imza atan Trossard ise yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. 31 yaşındaki Belçikalı Beşiktaş tarihinin en pahalı transferler listesinde Akbadu'yla ikincilik sırasını paylaşıyor. Geçen sezon Arsenal'ın 22 yıl aranın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Trossard bütün kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist katkısı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçikalı 6 maçta süre alıp 2 gol 3 asist üretti. Avrupa Ligi ikinci eleme turuyla yeni sezona start verecek olan Beşiktaş, Midtjylland'la 23 Temmuz'da karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Sloven hakem 2026 Dünya Kupası'nda ikisi grup maçı, biri de son 32 turu olmak üzere 3 karşılaşmada görev almıştı. Vinčić bu turnuvada 4. kez pazar akşamı oynanacak büyük finalde düdük çalacak. 46 yaşındaki hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Milli futbolcu Zeki Çelik, Kenan Yıldız'la takım arkadaşı oldu. 29 yaşındaki savunmacı Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çelik son 4 sezondur Roma'da forma giyiyordu. Tecrübeli bek 3 yıl boyunca Juventus için ter dökecek. Fidenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye, ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlılar bir sonraki maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
5: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü, NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
6: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir, işte burunda tıkanmalar, tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yakınmalara yol açabilir. Ve bu tarihlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
5: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
6: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatürre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
5: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
6: Klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımının mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
5: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
6: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye, içerideki soğuk hava dışarı çıkıp dışarıdaki sıcak hava içeri girmesin diye. Bu da içerideki havanın giderek kirlenmesine, oksijenin düşmesine, karbondioksitin artmasına neden olur. Onun için klima çalışırken de mutlaka zaman zaman oda havasının ya da ofis havasının dış atmosfer havasıyla değişimini sağlayacak şekilde havalandırma yapılması şart. Sıcaklığa gelince de ideal oda sıcaklığı hani 22-24 derece santigrat arasında olması lazım. Bunu çok fazla düşürmek, çok aşırı soğutmak sağlıklı değil. O bakımdan dış atmosfer havasıyla iç oda havası arasında çok sıcaklık farkının çok olması zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
5: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir?
6: Tabii. Aynı sistem orada da geçerli. Tıtmada da soğutmada da sulu soğutma ve sulu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde sıcak sularda da soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil, mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela. Duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela. İçseniz o suyu, o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil, akciğere ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun havaya karışmasıyla bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyonel hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
5: Göğüs hastalıkları uzmanı, bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
7: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. RentGo Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona RentGo Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini RentGo Filo'nun profesyonelliğine bırakın. RentGo Filo. Güvenle kiralıyoruz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
11: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
14: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 17 Temmuz 2026 Cuma günü sabahında haftanın son geri sayım programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp Hoca bizimle birlikte olacak. Hem yurt içini hem de yurt dışını konuşacağız. Enflasyon tahminleri, beklentileri, Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentiler. Bu akşam Fitch'in değerlendirmesi var Türkiye ile alakalı. Acaba bir şey olur mu? Yurt dışında petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı, küresel enflasyon, büyüme tahminleri aşağıya doğru revize ediliyor. Bunlar nasıl etkili olur? Hep beraber Selva Hocamıza soracağız. Yanıtları dinleyeceğiz. Değerli izleyenler, haberler ve piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak ama her zaman olduğu gibi önce bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz programımızı. İlk başlık geliyor ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde toparlanma devam ediyor. 10 Temmuz haftasında, 10 Temmuz'da biten haftada brüt rezervler 163,3 milyar dolara çıktı. 2,6 milyar dolarlık bir artış var. Net rezervler aynı dönemde 55 milyar dolardan 56,3 milyar dolara yükseldi. Orada da 1,3 milyar dolarlık bir artış var. Swap hariç net rezervlerde de yine 2,5 milyar dolarlık bir artış gözlemlendi 10 Temmuz ile biten haftada. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Bütçe fazlası 114,2 milyar lira oldu. Bütçe yılın ilk 6 ayında ise 942,8 milyar lira açık yazmış durumda. Değerli izleyenler, piyasalarda gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında Fitch bugün, bu akşam yani, Moody's'de 24 Temmuz'da Türkiye ile ilgili not kararlarını açıklayacak. Türkiye'nin kredi notu ve not görünümü üzerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı takip edilecek. Büyük oranda beklenti bir değişiklik olmaması yönünde ama elbette bekleyip göreceğiz. Özel tüketim vergisi beklenirken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek. İlgili değişiklik mecliste komisyonda görüşmeleri süren torba teklife eklendi. Düzenlemeyle 4x4, 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranlarının motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilmesi için yasal dayanak sağlanacak. Değerli izleyenler ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim ve Rusya'nın dizel, yurt dışına dizel satışı, yani Rusya'nın dizel ihracatı kısıtı, sınırlaması içeride akaryakıt fiyatlarını, yani yurt içinde akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş, motorine ise 3 lira 10 kuruş zam geldi. Onu da belirtelim. Ve buradan da piyasalara geçelim. Öncelikle bakalım bizim borsamızda BIST 100 endeksi. Dün %1,22 yükselişle 14.251 puan seviyesinden kapandı. Değerli izleyenler, işlem hacmi 185 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi hafif olarak negatif kapattı günü %0,15, ama onun dışında gıdada, hizmetlerde, holdinglerde %2'nin üzerinde yükseliş var. Petrokimya %4'e yakın yükseldi. Sanayi, ticaret ve ulaştırma da yine %1 ile %2,5 arasında yükselişlerle günü kapattı. Dünkü işlemlerde dediğimiz gibi 185 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Bu arada borsa demişken SPK'dan da dün 4 halka arz onaylandı. Yeni halka arzlar, artık hani iki tanesini geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 4 tane de yeni geliyor. Onun da altını çizelim. Halka arzların yaz ayları itibariyle bir miktar hızlandığını ifade etmekte fayda var. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 16 kuruş, euro 54 lira 3 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında yatay seyri devam ediyor. Dün de öyleydi, bugün de bir nebze öyle. Dolar endeksi yatay 100,7'lerde. Sterlin dolar karşısında 1.34.60, euro dolar karşısında 1.14.50 seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakacak olursak eğer, şimdi altın fiyatları dediğimiz zaman o kadar çok şey etkiliyor ki, hani jeopolitik riskler, Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı, ateşkesi, o ateşkesin ihlal edilmesi, çatışmaların devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri 5. gün üst üste yine İran'a saldırı düzenledi.

0: işlemlerini gerçekleştirdi. Bu sabah da yine 4000 doların altında büyük oranda işlemler gerçekleşirken şu dakika itibariyle %0,72 yukarıda. 4000 dolar biliyorsunuz önemli bir seviye, önemli bir destek seviyesi. Burayı kırması durumunda aşağıda 3700-3800 aralığı, orası da kırılırsa bu kez 3200'ler ve 3000'lere doğru yolun açılabileceği yorumları yapılıyor. Ama şu ana kadar olmadı. Elbette hani bu bir risk, bir tahmin kafamızın arkasında bulunsun. Petrol fiyatları bu sabah yine gerilemeye devam etti. 83,3 dolara kadar inmiş durumda. Dünkü işlemlerde 83-86 dolar bandında hareket etti. Bugün de yine aynı bantta hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda 83,3 seviyesinde. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6072 lira. Çeyrek altında 9932 lira da yine bankalar arası piyasada. Küresel piyasalarda Asya'da bugün sert satışlar var. Japonya'da değerli izleyenler %5, Çin'de %2'nin üzerinde, Hong Kong'da %2'nin üzerinde satışlar var. Amerikan vadeli işlemlerine baktığınız zaman orada da Nasdaq'ta ve S&P 500 endekslerinde %1'in üzerinde, %1,6 Nasdaq vadeli işlemlerde aşağıda, S&P 500'de %0,9 aşağıda. Neden diyecek olursanız bilançolar açıklanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Bir taraftan Netflix'in bilançosu geldi. Geleceğe dönük planları pek beğenilmedi. Onun etkisiyle bir miktar satış geldi. Diğer taraftan yapay zekaya ilişkin yine gecikmeler olabilir. Bazı yeni şeylerin, yeni sürümlerin gecikebileceğine ilişkin haberler büyük teknoloji şirketlerine satış getirdi. O da gördüğünüz gibi bu sabah da o satışların sertleştiğini gözlemleyebiliyoruz küresel borsalarda. Kripto para evreninde de aynı şekilde Bitcoin aşağıda 62 bin liraya geri geldi. Ethereum yine %5 aşağıda. Ripple, Solana ve Cardano'da da %2 ile %3 arasında, hatta 4'e ulaşan kayıplar olduğunu söyleyelim. Piyasalarda gelişmeler böyle. Şimdi bir haberimiz var. Sonrasında da hocamızla beraber stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Haberimiz şu. Uzun zamandır takip edilen, geniş kitlenin beklediği, IBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Biz de yayınlarımızda incelemiştik konuyu. Hani bunun doğrudan dolandırıcılık değil, dolandırıcılığa bir şekilde ayrım yaparak yaklaşım anlamında yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesi ve miras ile icra hukuku alanında düzenlemelerde yer alıyor. İzleyelim.
1: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Şimdi hemen stüdyoda hocamıza dönüyoruz. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demirelp hocam, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Hepimize çok teşekkürler. Hocam yılın ilk 6 ayını geride bıraktık. Şimdi artık yıl sonuna doğru hareketleniyoruz. Baktığımız zaman bir taraftan savaş, bir taraftan yurt içi gelişmeler takip ediliyor. Elbette enflasyon, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikası. İsterseniz önce enflasyon.

0: versiyonuna başlayalım. Yavaş yavaş ilk 6 ay geride kaldı. Yavaş yavaş hem yurt içinden hem de yurt dışından uluslararası yatırım bankaları, analistler Türkiye'nin yıl sonu hedefine ilişkin tahminlerini yukarıya doğru revize etmeye başladılar. Büyük oranda %29 ile %31 arasında şekillendiğini yeni tahminlerin yıl sonuna ilişkin söyleyebiliriz kabaca. Hani 30-31 oralarda oluşacağı tahmin ediliyor. Sizin acaba gidişatı, görüşü, siz nasıl görüyorsunuz gidişatı? Şöyle bir geriye baktığımız zaman en çok zorlandığımız unsurlardan bir tanesi, savaşı bir kenara koyacak olursak, hizmet sektörüydü. Onun dışında bir de gıdaydı. Onun dışında bir de hizmet başlığı altında kiraydı. Şimdi buralarda mesafe kat ettik mi ilk 6 ay itibariyle, bir onu soracağım. Bir de hepsinin üstüne petrol fiyatları, savaş, enflasyon, ulaştırma, konut faturaları üzerinden. Hani biraz işler sanki şeyden çıkmış gibi, savaş münasebetiyle rayından çıkmış gibi. Siz nasıl bir hoca olarak değerlendiriyorsunuz? Buyurun.
1: Şöyle, sene başında yıl sonu enflasyon tahminim benim %23 civarındaydı. Hı hı. O zamanlarda işte %35'ler civarında bir aralık itibarıyla enflasyon rakamımız vardı. 23'lere doğru düşecek bir aşağı yönlü trend öngörüyorduk ki zaten hemen hemen pek çok piyasa uzmanının da 23-25 bandında bir beklentisi vardı. Fakat daha savaş başlamadan senenin ilk iki ayında biz bu beklentilerimizi yukarı yönlü revize etmek durumunda kaldık. Neden? Çünkü aslında o beklenti şuna dayanıyordu. Geçen senenin Ocak ve Şubat aylarında enflasyon o kadar yüksek gelmişti ki, o kadar da yüksek bu sene gelmez, daha ortalamalara yakın gelir. İşte o baz etkisi dediğimiz kavram. Ama o baz etkisinden yararlanamadık. Yani geçen seneye benzer bir şekilde bu senenin Ocak ve Şubat aylarında, bunu özellikle söylüyorum çünkü savaş 28 Şubat'ta başladı. Yani savaştan önce bile biz aslında o bahsettiğiniz ilerlemeleri kaydedememiştik. Ve o noktada biz o 23'leri 25-26'lara doğru yıl sonunda revize ettik. Üstüne savaş gelince tabii tuz biber ekti ve şimdi 29'lar, 30'lar, 30'lar tam telaffuz edilmiyor. Onun da sebebi bence hani niyet hayır, akıbet hayır, bir hani iyi niyet göstergesi. Çok telaffuz etmeyelim, beklentilere nüfuz etmesin şeklinde, ama mevcut trend 30'ları zorlayacak, hatta üstüne bile çıkabilir gibi görünüyor. Çünkü savaş zaten hani doğrudan enerji fiyatlarını etkiliyor, kur üzerindeki baskıları arttırıyor. Her ne kadar bizde bir taraftan eşel mobil sistemi olsa, bir taraftan kontrol edilen bir kur olsa da, bunları bedava değil, bunun bir ekonomik maliyeti var. O maliyetler de finansal olarak tabii ki bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor ve ne kadar kontrol etseniz biraz bir tabii ki enflasyona geçişkenlik ister istemez oluyor. Yani siz kur üzerindeki baskıyı tabii ki kontrol etseniz de neticede global konjonktürden bağımsız değilsiniz. Bütün dünya birbirine bağlı. Onun için evet, yani hem sorunuzun cevabı, biz arzu ettiğimiz ilerlemeyi dezenflasyon konusunda gösteremedik. Beklentilerde bir kırılma arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşemedi. Hem de savaşta tabii ki bunu daha da olumsuz yönde etkiledi.
0: Tam sözün geldiği yer itibariyle bağlantılı bir şekilde soralım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son dönemde yayınladığı metinlerde altını çizdiği birkaç tane husus var. Bunlardan bir tanesi beklentilerdeki iyileşme. Hafif de olsa bir iyileşmeden bahsediyor. Siz de Koç Üniversitesi'nde ekibinizle beraber, siz de vatandaşın beklentileri üzerinde araştırmalar yapıyorsunuz. Bu konuda görüşünüz, sizin elinizdeki veri ne söylüyor, onu sormak istiyorum. Birincisi, iki, beklenti dediğimiz zaman savaşla beraber birleştirdiğimizde iç talepteki dezenflasyona destek meselesi. Şimdi beklentiler ve iç talep meselesi, bununla doğrudan birbiriyle alakalı. Biz enflasyonla mücadelede, dezenflasyonla mücadelede 2026 yılının yılbaşı ve de 6. ayı sonu itibariyle 7. ayın içerisindeyiz. İç talepte umduğumuz, hani savaş biraz frenledi deniyor. Gerçekten öyle mi görüyorsunuz? Bir taraftan sıkı para politikası üretimi kısıyor, oradan bir frenleme. Hani bir de genel olarak beklentiler ve sonrasında da iç talep. Oraya bakışınız nasıl acaba?
1: Beklentiler, evet. Biz hane halkı enflasyon beklentilerini ölçüyoruz, hı hı, Koç Üniversitesi çatısı altında ve sene başından beri hani tutarlı bir şekilde birer puan, ikişer puan aydan aya bir düşüş var. Hı hı. Şimdi nereye düştük derseniz %45 en son geldiğimiz nokta. Dolayısıyla %45 gibi bir 12 ay ileriye yönelik beklentiyi telaffuz ederken 1 puan, 2 puan çok mu büyük? Tabii ki orantısal olarak baktığımız zaman çok büyük değil. Fakat savaşa rağmen aşağı yönlü bir enflasyon gördük beklentilerde. Bence bunun önemli bir sebebi bu, hani mesela bir Amerika'da anında hane halkının da enflasyon beklentileri artarken bizim ölçümlemelerimizde biz öyle bir artış görmedik. Bence onun sebebi birincil olarak petrol fiyatlarını etkiliyor savaş. Amerika'da pompaya giden hane halkı bunu hemen hissetti ama bizde eşel mobil sistemi büyük bir kalkan tabii ki. İlave olarak da bu yaz aylarına özellikle denk geldiğinde gıda fiyatlarında biz aslında geri çekilme bile gördük. Ve hane halkına biz son yaptığımız ankette sepetin ağırlıklarını sorduğumuzda çok büyük bir işte %26-30 civarında gıda o sepeti dolduruyor. Doğal. Dolayısıyla gıdada bir yavaşlama, yumuşama görüldüğü zaman enflasyon beklentilerine yansıyor. Şimdi buradan neyi söylemek istiyorum? Bu beklentiler genelde yukarıda kaldığı zaman ya işte hane halkı da zaten abartır, hane halkı da görmez gibi eleştiriler geliyor. Evet, dünyanın her yerinde hane halkı profesyonellerden daha yukarıda bekler ama enflasyon düştüğü sürece hane halkının da o beklentilerini, yani trendin paralel bir trend olduğunu görüyoruz. O önemli. Hissedilen enflasyonu da soruyoruz mesela. 12 ay geçmişe baktığınızda ne hissediyorsunuz? O hala 53'lerde. Ama o da düşüyor. Yani evet, manşet enflasyonun yukarısında bir hissedilen enflasyon var. Bunun sonucunda ileriye yönelik beklenti de yüksek. Ama ne zaman ki Merkez Bankası manşet enflasyonu düşürebiliyor, bunun karşılığını hane halkı ödüllendiriyor. Yani onlar da beklentilerini ona paralel bir şekilde düşürüyor. Ama bizim arzumuz enflasyon daha hızlı düşsün. Bunun için de sorunun ikinci kısmına bağlayalım. Talebin düşmesiyle ancak Türkiye'de biz enflasyonu düşürebiliyoruz. Çünkü hani ya talebi düşüreceksiniz ya arzı arttıracaksınız. Arzı arttırmak en zor zaten. Çünkü orada yapısal reformlar gerekiyor. Hukuk sistemine dair inanç oradan gelecek. Doğrudan yabancı yatırım. Bunlar yok. Baktığımız zaman minimum seviyelerde bir doğrudan yabancı yatırım var. O da ülkenin genel hikayesine olan inancın biraz zayıflamış olmasından kaynaklanıyor. Siz arzı arttıramıyorsanız Merkez Bankası'nın yapacağı iş talebi zayıflatmak. Orada da son gelen büyüme rakamları zaten aslında bunun gerçekleştiğini büyük ölçüde gösteriyor. Çeyrekten çeyreğe 0.1, neredeyse hiç artık talebin artmadığını görüyoruz. Bir taraftan çok acı bir tarafı var tabii ki. Çünkü bu aslında yavaşlayan bir ekonomi, iş imkanlarının azalması anlamına geliyor. Fakat enflasyonla büyüyelim, o zaman ekonomiyi yavaşlatmayalım sorusunun cevabını da gördük. O zamanlar, yani seçim öncesi dönemde bizzat politika yapıcılarımız biz enflasyonla büyüme modelini seçtik demişlerdi. Ama ne oldu? İşsizlikte bir düşüş yaşanmadı. Büyüme kağıt üzerinde gelse de hissedemiyoruz şeklinde feryatları oldu. Dolayısıyla sağlıklı olan enflasyonu düşürüp büyümeyi ondan sonra desteklemek ya da arzı arttırıp, arzı arttırırsanız zaten hem enflasyon düşecek hem büyüme gelecek.
0: Aslında hemen hatırlatalım, büyüme yerine siz her zaman kalkınmanın altını çiziyorsunuz. Büyüme değil kalkınma diye, keşke hani plan yaparken de bunu yapabilsek. Tabii. Yine sizin sözlerinizden alıntı yapacağım hocam. Yanlış hatırlamıyorsam 2025 yılının sonlarıydı. Şimdi sıradaki sorum şu olacak. 2025 yılının herhalde hani 2025'i bitirdik, artık 2026'ya hazırlanmamız lazım. Şöyle bir şey söylemiştiniz. Merkez Bankası ne yapacak? Merkez Bankası ne yapacak? Merkez Bankası ne yapmalı? İkisi birbirinden farklı sorular ve ikisi birbirinden farklı yollar demiştiniz. Yine hala aynı noktadayız galiba. Çünkü az önce altını çizdiğiniz üzere bir tarafta sıkı para politikası, bir tarafta reel sektör, bir tarafta vatandaş, bir tarafta istihdam konusu. Merkez Bankası kendi görevinin dışında birçok alanı da gözetmek zorunda kalıyormuş gibi görünüyor. Peki o zaman şu anda %40 gösterge, 37 ama %40 olarak günlük fonlama üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bundan sonra ne yapacak? Merkez Bankası bundan sonra ne yapmalı? Nasıl cevap verirsiniz?
1: Ne yapacak? Muhtemelen Temmuz'da herhangi bir değişiklik yapmayacak. Yani efektif dediğimiz faizde 40'lar seviyesinde kalacak. Neden peki Merkez Bankası bunu yapıyor? Az önce bahsettiğimiz, siz eğer talebi yavaşlatmak istiyorsanız insanlara cazip bir alternatif sunacaksınız. Yani tasarruf, harcama yapma ama tasarruf et. Peki onu nasıl yapacaksınız? Cazip bir faiz olacak ki ben bankaya paramı koyayım. Diyeyim ki yani tamam, ben bugün harcamak yerine eğer paramı bankaya koyarsam enflasyonun üzerine reel bir getirisi var. O zaman da tasarruf ettiğim zaman ben yine ilerideki harcamalarımı finanse etmiş olacağım diyeceksiniz. Bundan dolayı Merkez Bankası faizleri yüksek tutmak zorunda. Yani evet, bir taraftan 3 seneye gelmiş bir kemer sıkma dönemi var. Reel sektörün ciddi şekilde bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Hani sanayiyi olumsuz etkileyip Türkiye'nin potansiyel üretim kapasitesini yavaşlatma noktasına gelebilir. Merkez Bankası da bunun farkında ama öte yandan şu anda hemen faizi düşüreyim dese bu sefer ne olacak? Bir kere insanlar tekrar bir harcama, dolarizasyon dalgası başlayabilir. O zaman Merkez Bankası tekrar rezerv satmak durumunda kalabilir ve finansal istikrar tehdit altına girebilir. Burada fiyat istikrarı çok demiyorum, finansal istikrar diyorum. Çünkü bence Merkez Bankamızın uzun süredir odak noktasında finansal istikrar var. Bunu da nereden görüyoruz? Hani faiz artışı olan, büyük çapta faiz artışı olan dönemler hep finansal istikrarın tehdit altına girdiği dönemler. Bu yerel seçimler olsun, işte içeride siyasi risklerin arttığı dönemler olsun. Dolayısıyla hani benim gönlümde hani keşke enflasyonu düşürmenin maliyeti bu kadar büyük görünmese ve hani finansal istikrar için ödenebilen maliyet keşke fiyat istikrarı için de ödenebilseydi.
0: Çok daha hızlı, çok daha keskin
1: bugün
0: hamleler.
1: Çok farklı yerlerde olabilirdik diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de daha farklı tercihler var. Daha büyüme odaklı tercihler var. Bence anlaşılamayan, hani tek büyüme zarar gelmesin diye faizi gevşek tutmak da büyüme getirmiyor. Çünkü orada sizin kararlılığınızı görmedikleri zaman dezenflasyon konusunda, makroekonomik dengelerin oluşması konusunda işte yabancı sermayeyi de çekemiyorsunuz. Talep tam olarak zaten arzu ettiğiniz yöne gelmiyor. Ama velhasıl kelam, hani uzun lafın kısası, Temmuz'da bir faiz değişikliği beklemiyorum. Ama bir taraftan da içeride o artan baskıları da Merkez Bankası göz ardı etmeyip muhtemelen Eylül ayı, Ekim itibariyle faiz indirimlerine başlar.
0: Hocam faiz indirimlerine başlar mı yoksa önce normal haftalığa mı geçer ya da onu o adımı arada mı atar Temmuz-Eylül arasında?
1: Ben arada atar diye düşünüyorum. Onun sinyalini Temmuz toplantısında verebilirler. Hani biz
0: normale döneceğiz.
1: Evet, hani normale döneceğiz. Koridorun üst bandı yerine şu anda hali hazırdaki politika faiz haftalık repodan fonlamaya ağırlık vereceğiz diye. Sonrasında da yine zaten Eylül, Ekim aylarına, sonbahara yaklaştıkça da faiz indirimi sinyalleri daha net gelmeye başlar.
0: Peki. Hocam bir de yurt dışına geçmeden bir de Fitch var bugün, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu. Yıl boyunca yaptıkları açıklamalar da sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya yönelik yaptıkları açıklamalarda elbette savaşın etkisini, IMF'de savaşın etkisini sadece ülke ekonomileri ve enflasyon üzerinden değil küresel büyüme açısından da risk yarattığını vurguluyorlar zaten. Bugün Fitch'ten bir Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten bu akşam herhangi bir değişiklik bekler misiniz ülke notunda ya da not görünümünde?
1: Beklemem. Neden beklemem? Çünkü en son Ocak'ta bir değerlendirme yapmışlardı. Yani Ocak ayına kıyasla bizim risk primimize ne olduğu, enflasyonumuza ne olduğu, cari açığımıza ne olduğu gibi yani temel makroekonomik göstergelere baktığımız zaman maalesef daha iyi bir durumda değiliz. Savaş olmasaydı belki olacaktı. Dediğim gibi yılbaşında biz aslında enflasyonun daha sağlıklı bir seviyeye gelmesini bekliyorduk. Ama bu olmadı. Savaş çok ciddi bir tehdit. Hem Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengeleri açısından hem küresel açıdan baktığımız zaman işte Fed ne zaman faiz artırır konuşmamız demek Türkiye'den çıkan sermaye çok demek. Türkiye'nin firmalarının dış borcunun, faiz borcunun artması demek. Bütün bunları değerlendiren bir Fitch şu şartlar altında ki savaş halen işte tam geçen hafta sevinirken bu hafta çok farklı bir tablo vardı. Yine kaç hafta sürecek bir hafta önceki duruma gelmemiz bilmiyoruz. Onun için pas geçecektir Fitch büyük ihtimalle.
0: Hocam uluslararası kuruluşlar demişken son dönemde Türkiye ile alakalı yaptıkları değerlendirmelerde iki konunun altı çiziliyor öncelikli olarak. Birisi enflasyon, öbürü de cari açık. Enflasyon dediğiniz zaman deminden beri bize anlattığınız zaten bütün dinamikleri. Onlar da 3 aşağı 5 yukarı. Evet, enflasyonda savaş olmasaydı daha iyi bir seyir görülebilirdi. Enflasyonda en kötüsü geride kalmış olabilir eğer savaşta işler daha kötü gitmezse diyen uluslararası yatırım kuruluşu da var. Ama cari açık konusunun altı çiziliyor. Her şey bir kenara, cari açık yeniden risk olarak gündeme geldi diye mi okuyalım? Siz nasıl bakarsınız?
1: Şimdi az önce enflasyonla ilgili kurduğunuz cümleyi aslında cari açık için de kurabiliriz. Neydi o cümle? Eğer savaş geride kaldıysa enflasyonla ilgili en kötüsü geride kalmış olabilir. Aynı şeyi cari açık için de söyleyebiliriz. Çünkü biz petrol ithalatçısı bir ülkeyiz. Bu doğrudan zaten cari açığımızı etkiliyor. İlave olarak da savaşın ikincil etkileri var. Yani tedarik zincirleri üzerinden petrol ve enerji yoğun üretim yapılan sektörlerdeki Türkiye bunların da ithalatçısı. Özellikle Körfez'den gübre alıyoruz. İşte petrokimya olsun, alüminyum olsun. Bunları ödediğimiz maliyetler de artıyor. Dolayısıyla eğer savaş devam ederse cari açık üzerindeki baskılar devam edecek. Sene başında 45 milyar dolarlar civarında bir cari açık. Savaşla birlikte işte 60 milyar dolarlara çıktı. Sonra geçen hafta tamam savaş bitti diye 50 milyar dolarlara geri çektik. Bilmiyorum çünkü savaş çok büyük bir belirsizlik. Bir gün bitti diyoruz, bir gün devam ediyor diyoruz. Ama devam ettiği sürece bu bir tehdit. Durduğu anda da tabii ki o yükü en kötü şeklinde yaptığımız fiyatlamaları, tahminleri bir parça aşağı çekiyoruz. Ama hani 50 milyar dolarların da çok altına inmeyecek gibi görünüyor.
0: Peki. Hocam artık son iki dakikaya geldik. Yurt dışında çok fazla vakit ayıramadık. İçeriği uzun uzun konuştuk. Ağzınıza sağlık. Hemen orada da şunu sormak istiyorum. Demin dediniz ya, Fed ne zaman faiz arttıracak diye konuşuyorsak eğer. Bu noktaya kim getirdi? Başkan Donald Trump getirdi. Nasıl getirdi? Savaşla getirdi, tarifelerle getirdi. Koltuğa oturduğunda söylediği hiçbir şey aslında şu anda olmuş değil. Faizler %4,60'a dayanmış, 4,55'e geri çekildi diye piyasalar seviniyor. Baktığınız zaman faiz düşecek mi, düşme artık hiç konuşulmuyor. Jerome Powell'la o kadar niye kavga ettin? Tarifelerin hepsi ortadan kalktı. Borç, dış borç, iç borç artmaya, katlanmaya devam ediyor. Bütçe sıkıntılar devam ediyor. Dolayısıyla hani hiçbir şey olmamış ama tam gazda Kasım ayında seçime gidiliyor. Dolayısıyla siz bu Amerikan merkezi, çünkü bütün dünyanın merkez bankası referans aldığı yer. Hani nasıl hareket edecek sizce yılın geri kalanında?
1: Şimdi Trump'ın söyleyip de gerçekleşmediği şeylerden bir tanesi de şu. Dedi ki ben Fed'in başına bir başkan getireceğim. Getirdiğim başkan da faiz indirecek. Yani şimdi daha savaş henüz alevlenmeden, borç daha gelirken dedi ki ben hani merkez bankası bağımsızlığına inanıyorum. Hani faiz indirmeyle ilgili de en ufak bir sinyal vermedi. Dolayısıyla bütün bu karamsar tabloya rağmen benim bir iyimserliğim var. O da Amerika'da kurumlar direniyorlar. Fed direniyor. Bravo. Ve bir sonraki adım faiz artışı da olabilir ama benim kafamdaki senaryoda bu seneyi pas geçebilirler. Çünkü eğer savaş Kasım seçimleri kaynaklı olarak bir şekilde bir çözüme ulaşırsa, ki ben bunun olacağını düşünüyorum. Çıkarlar çok baskın. Bir taraftan da AI ile ilgili Amerikan ekonomisi büyüyor. Dolayısıyla hani Fed faiz indireyim dese AI kaynaklı büyüme ile birlikte enflasyonist baskı artar. Faizi arttırayım dese eğer çekirdek enflasyonu bir geçişkenlik yoksa, ki mevcut seviyeler son onu gösteriyor. Evet. Onu da gereksiz yere ekonomiyi boğmayayım diyebilir. Bana sanki onun için bu iki risk birbirini dengeliyor ve Fed bu seneyi pas geçebilir mevcut şartlarda, savaşta Kasım seçimleri odaklı olarak sönümlenirse diye düşünüyorum.
0: Tüm ülkeler için en iyi senaryo ekonomik açıdan savaşın bir an önce elbette bitmesi, herkesin önünü görmesi. Çünkü artık sadece enflasyon değil, küresel büyüme riskleri de artmaya başladı. Hakikaten hani artık buradan ne diyelim, ne mesaj verelim, ne olur artık işin insani boyutu tamamen bir kenara, ekonomik ve finansal olarak konuşuruz. Hakikaten bütün dünya ciddi manada zarar görüyor bu savaştan. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp. Hocam çok teşekkürler bu sabah geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Büyük keyif sizi dinlemek her zaman. Değerli izleyenler, şimdi bir araya gitme zamanı geldi programımız içerisinde. Sonra da borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde ve Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
9: Umran Oto Ekspertiz. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Erkan. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Parmak iziyle zekayı ölçmek mümkün mü?
0: Belki. Zeka katsayısı, yani IQ testini 1905'te cinsel fetişizm kavramını da tanımlamış olan Fransız psikolog Alfred Binet buldu. Binet, IQ kavramını onaylamasa da öğrencilerin zekasını göreli olarak değerlendirmek için yaptığı araştırmalar nedeniyle zeka testinin mucidi kabul ediliyor. Meslektaşı Theodore Simon'la birlikte tasarladıkları 30 zeka testinde öğrencilere öğretilen şeyleri göz ardı ederek zamanla değişeceğini düşündükleri doğal zihinsel becerileri ölçmeyi hedefledi. Zekanın ölçülebileceğini ilk ortaya atansa İngiliz Francis Galton'dı. Zekanın kalıtsal olduğunu savunan Galton, kuzeni Charles Darwin'in evrim teorisinin de ateşli bir savunucusuydu. Francis Galton, kişilerin zekasını gösterebileceğini düşündüğü birçok fiziksel özelliği inceledi. Parmak izi bunlardan biriydi. Galton, 1884 yılında parmak izlerini sınıflandıran bir sistem de tasarladı. Ondan yıllar sonra ise parmak izi zeka ölçümünde değil ama suçluların saptanmasında kullanılacaktı. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Ağrı-Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını kısaca aktaralım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Amerikan ordusu üst üste 6. gece İran'ı vurdu. Saldırılarda Bender Abbas çevresindeki askeri noktalarla köprüler ve bir tren istasyonu hedef alındı. İran'da Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ağır suçlarda 15-18 yaş grubuna uygulanan yaş indiriminin kaldırılabilmesine imkan tanıyor. Teklifin görüşmelerine önümüzdeki günlerde de devam edilecek. Sosyal medyadan yayın yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Baran Bila karşımızda. Baran.
1: Burak Özcan, Oğuzhan Uğur dahil şu sıralarda 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 7'si gözaltında, 2 zanlının ise arandığı ifade ediliyor. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur polis tarafından evinde gözaltına alındı ve mali şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ahbap soruşturması kapsamında bu işlemler gerçekleştirildi. Daha önce soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Oldukça önemli ciddi suçlamalar var. Bu doğrultuda Haluk Levent'in şu ana kadar gelen yardım paralarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülüyor. Öte yandan yine çeşitli kaynaklardan derneğe gelen 210 milyon liranın kayda geçirilmediği, bazı tapu devirlerinde, bazı taşınmazların devrinde usulsüzlük yapıldığı da ileri sürülmekte. Peki bu gelişmelerin, bu soruşturmanın Oğuzhan Uğur'la nasıl bir ilgisi var? 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur sosyal medya yayınlarında çeşitli kampanyalarda Ahbap Derneği'ne destek vermişti. Çeşitli bağışlarda bulunduğunu söylemişti ve kendisi de sık sık sosyal medyadan çağrılarda bulunuyordu. Yüklü miktarda bu noktada para transferinin Ahbap'a gerçekleşmesinde katkısı olduğu belirtilmişti. İşte bu doğrultuda farklı suçlamalarla gözaltına alındı. Peki kendisi bu iddialarla ilgili ne diyor? Gözaltına alınmadan önce bazı açıklamalar yapmıştı. İlk açıklamasında şöyle söylemişti: bazı iddialar var, biz de bekliyoruz, beklemeliyiz ifadesini kullanmıştı. Ardından eğer bir usulsüzlük, bir yanlışlık varsa bu herkes gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapıldı şeklinde konuştu. Ardından bazı görselleri değindi. O görselleri kendisinin paylaşmadığını ileri sürdü. O görsellerde burada devlet yok, sadece Ahbap var yazıyordu. Bu suçlamayı reddetti ve son olarak şöyle söyledi: böyle süreçlerde devletin resmi kuruluşları dışında hiçbir kimseyle çalışmamanın önemini anladım açıklamasında bulundu. Ancak bu açıklamaların ardından gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Son bir kez hatırlatalım, sadece kendisi değil, şu sıralarda 7 zanlı emniyette sorgu aşamasında. Burak Özcan.
0: Baran Bila'dan aldık bilgileri. Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları Özgür Yılmaz aktaracak. Nedir Özgür Yılmaz bilgiler?
2: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok önemli bir soruşturma yürütüyor. Futbolda bahis ve şike iddiaları araştırılıyor bu soruşturma kapsamında ve çok önemli verilere, çok önemli bulgulara ulaşıldı. İşte bu soruşturmanın, soruşturmaya ilişkin ayrıntıları da dakikalar önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla öğrenmiş olduk ki Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hemen soruşturmaya ilişkin detayları, bilgileri aktaralım. Çok önemli bilgilere ulaşıldı. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Türk futbolunun 2020-2026 yıllarını kapsayan dönemi bu soruşturma kapsamında incelendi. Peki incelenen ne? İddialar ne? Hemen bu verileri, bu bilgileri aktaralım. Soruşturma kapsamında 2020 ve 2026 yılları arasında Misli, Nesine, Oley, Tuttur, İddia, Bilyoner gibi bahis platformları üzerinden hakemler ve futbol kulüplerinde yöneticilik yapan isimlere ilişkin bahis verileri incelendi. Bunun altını çizmek gerekiyor. 2020 ve 2026 yılları arasında bahis sitelerinde kupon yapan isimler, ki bu isimler yine profesyonel isimlerden bahsediyoruz. Kulüplerde yöneticilik yapan yöneticiler, isimler ve hakemlerin bu yıllar arasındaki verilerine ulaşıldı. Bunlar incelendi ve işte bu yıllar arasında birçok futbol kulübündeki notlarımıza baktığımızda 19 isim hakkında gözaltı kararı var. Birçok futbol kulübünde yöneticilik yapan ismin bahis oynadığı, kupon yaptığı verilerine ulaşıldı. Rakip takım lehine de kuponlar oynandı. Bu soruşturma kapsamında tespit edildi. Ve tabii ki bahis diyoruz, ancak tabii ki bunun da birçok farklı kombinasyonu bulunuyor, ki işte bu MASAK verileri de bu bilgilere ulaştı ve bu bilgiler kapsamında da sabah saatlerinde birçok ilde bir operasyon gerçekleştirildi. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. İşte bu 19 şüpheliden 17'si yakalandı, gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a getirilecekler ve burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecekler.
0: Peki isimleri biliyor muyuz? Yani bu gözaltına alınan isimlerin kim olduğuna, hangi kulüpte olduğuna dair bilgiler var mı?
2: Evet, 19 şüpheli bulunuyor. Tabii ki isimleri de biliyoruz. Bu isimlerin bazıları aslında kamuoyunun da tanıdığı isimler. 19 şüphelinden 17 isim gözaltına alındı. Tabii ki bu isimlere şöyle bir baktığımızda Beşiktaş Spor Kulübü'nden 3 isim var. Galatasaray'dan 1 isim bulunuyor ve birçok yine spor kulübünden isimler de bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında. Şöyle bir notlarımıza baktığımızda Tolga Kırgız Beşiktaş kulübünden yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. İşte bu isim 1488 kupon oynamış 2020 ve 2026 döneminde. Yine Kerem Gürel var Beşiktaş'tan, Ahmet Akçelik var Beşiktaş'tan. Ahmet Akçelik'in 53 kez kupon oynadığı değerlendirilmiş. Galatasaray'dan Maruf Güneş var. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine ve gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmiş Maruf Güneş'in. Maruf Güneş de Galatasaray kulübünden. Yine notlarımızda bir baktığımızda Ali Sancak Adana Demir Spor'dan yöneticilik yaptığı dönemde 7 kupon oynadığı değerlendirilmiş. Altay'dan var Hasan Turan, 78 kupon yapmış. Balıkesir Spor Kulübü'nden var, Altınordu Spor Kulübü'nden var, Bodrum'dan var, Bolu Spor'dan var, Erzurum Spor Kulübü'nden Avni Akdemir var. Yöneticilik yaptığı dönemde 218 kupon oynadığı değerlendirilmiş. Yine Gençler Birliği'nden var, şöyle bir baktığımızda Karaman Spor Kulübü'nden var. Bu şekilde sıralanıyor. Yine Altınordu Spor Kulübü'nden bulunmakta. İşte bu şekilde 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden 17'si gözaltına alındı. İstanbul'a getirilecekler. İstanbul'da soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısına ifade verecekler. Biz bir kez daha belirtmemiz gerekirse çok önemli bir soruşturma, çok fazla ayrıntı var, çok fazla detay var. Ama ana hatlarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2020 ve 2026 dönemini inceledi. 6 yıllık dönemi inceledi ki bu dönem içerisinde birçok bahis sitesi bulunuyor, biliyoruz. Bu bahis siteleri üzerinden kupon oynayan kupon yapan futbol kulüplerinde, profesyonel futbol kulüplerinde yönetici olan isimler ve yine hakemler incelendi ve işte bu dönemde bahis yapan isimler tespit edildi ki bu soruşturmada biraz önce yayınımızda da aktardık. Bu dönemlerde kaç kez bahis yaptıkları, kupon oynadıkları da bu soruşturma dosyasına girmiş durumda. Evet. Tabii ki önümüzdeki günlerde bu soruşturmaya ilişkin yeni operasyonlar da olabilir. Soruşturma devam ediyor ancak şu an için 19 isim hakkında gözaltı kararı var ve bunlardan 17'si yakalandı. Soruşturma kapsamında çok dikkat çekici bilgilere, ayrıntılara ulaşıldı.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Tabii bu soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler geldikçe onları da paylaşacağız. Şimdi Ankara'dan bir canlı bağlantımız var. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu paketle özellikle İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeler dikkat çekiyor. NTV muhabiri Mustafa Berber şimdi karşımızda. Mustafa, önce teklifin ayrıntıları nedir? Onu sorayım.
3: Burak, sen de dikkat çektin, 12. yargı paketi aslında pek çok konuyu içerisinde barındırıyor. Bunlar arasında yargılamalar arasındaki duruşmaların 3 aydan uzun olamayacağı yönünde, yine noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere gönderilebileceği yönünde pek çok adım var. Ama en dikkat çekeni İBAN mağdurları. Neden İBAN mağdurları diyoruz? Çünkü MASAN 2025 yılındaki verilerine göre bile 1 milyon şüpheli işlem tespit edilmiş durumda bu İBAN mağdurları ile ilgili ve yaklaşık 50 bin İBAN dolandırıcılığı mağduru yaşandı geçtiğimiz yıl içerisinde. Buna önceki yılları ve 2026 yılını dahil etmiyoruz. Yani çok fazla bir mağduriyetin oluştuğu nokta. Kimi burs almak için başvurduğunu söyleyenler var. Ek gelir için başvurduğunu söyleyenler var ve ortada bir mağduriyet oluştuğuna yönelik bir durum vardı. Bu da Adalet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Adalet Komisyonu'na bir önergeyle sunuldu 12. yargı paketi içerisinde. İBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için bir cezai yarı oranda indirme durumu söz konusu olabilecek ama bunun için bazı şartlar aranacak. Öncelikle bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka aracı, kurum ödeme hizmeti sağlayıcıları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı. Yani eğer sadece IBAN'ını kiralamışsa kişi ve suç örgütleriyle ya da dolandırıcılığın içerisinde farklı bir delil hakkında bulunmuyorsa işte bu kişiler bundan yararlanabilecekler. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi gazetede yayımlanmasının ardından da yürürlüğe girecek. Normal şartlarda mağdurlar 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlar ve bunun üzerinden ceza alıyorlardı. Eklenen maddeyle birlikte bu suç yarı oranında indirilebilecek. Yani 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek eğer kişi sadece IBAN'ını kiralamış ve bu IBAN kiralama nedeniyle bir mağduriyet oluşmuşsa bu duruma izin verilecek yeni düzenlemeyle.
0: Mustafa, peki şimdi bu düzenleme bugüne kadarki mağduriyetleri kapsayacak mı? Buna ilişkin ne söylenebilir?
3: Burak, hem bugüne kadar yaşanan mağduriyetleri hem de infaz aşamasındaki aslında mağduriyetleri de kapsayacak bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bu süreç az önce de belirttiğim gibi eğer kişi IBAN'ını kiralamışsa evet cezası yani yargılama sürecindeyse yarı oranında indirilecek şekilde yargılanacak. Bu yargılama bu şekilde olacak ama kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıktan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası kanun yolu incelemesinde bulunanlar, yani Yargıtay aşamasında olanlar ya da istinaf aşamasında, bölge adliye mahkemesi aşamasında olanlar, işte o dosyalar yeniden ilk derece mahkemelerine gönderilecekler ve ilk derece mahkemesine gönderildikten sonra yeni düzenleme üzerinden yargılama yapılacak ve ceza da bu şekilde yeniden güncellenmiş olacak. Peki bir de Yargıtay tarafından cezası onananlar var. Onlar ne olacak? Onlar bundan yararlanabilecekler mi? Evet, ama bunun içinde bir şart var, artık bir kriter var bu süreçten yararlanabilmeleri için. Hakkında hüküm verilmiş olan ve dosyası infaz aşamasında olanların 6 ay içerisinde mağduriyeti gidermesi gerekecek. Yani dolandırıcılık nedeniyle hesabındaki işlemlerden dolayı mağduriyet yaşayan kişilerin tazminatlarını ödemesi gerekecek. Eğer 6 ay içerisinde bu ödenirse işte bu kişiler de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecekler ve bu ceza indiriminden yararlanabilecekler ya da cezaları ertelenebilecekler. bilecek. Ama bunun için az önce de belirttiğim noktaya dikkat çekiliyor. 6 ay önemli. 6 ay içerisinde ödeme yapılana kadar ceza ertelenmeyecek ya da bir infaz indirimine gidilmeyecek. Bu süreç içerisinde de mağduriyetin tamamen giderilinceye kadar infazın durdurulmasına izin verilmeyecek.
0: Mustafa Berber aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri 6. gecede de sürdü. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'dan da patlama sesleri duyuldu. İran, Suriye'deki ABD üssünü de hedef aldıklarını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın ulaşım altyapısını hedef aldı. İran medyası 5 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. Ayrıca İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki İran Şehir Havalimanı da Amerikan füzeleriyle vuruldu. Ardından İran, Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt ordusu alarma geçti. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmesi çağrıları yapıldı. Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar oldu. İran devrim muhafızları Suriye'deki Amerikan üssünü de hedef aldı. Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir krize mi dönüşüyor? Geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebiliriz sözlerine ısrarla karşı çıktığını görmüştük. ABD'li haber sitesi Axios'a göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Haftalardır Trump'ın Netanyahu'ya randevu vermediği de haberdeki bir başka iddia.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş. Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti. Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu Amerika'da ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi. Amerika'da Trump'la sık görüşmeleriyle bilinen İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yaklaşık 2 haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta saldırılar 6. gecede sürdü dedik. Şimdi bu savaşın bölgeye yayılma riski hala duruyor tabii. Ama bir taraftan da işte az önce haberde izledik. Washington'la Tel Aviv arasında görüş ayrılıkları daha görünür hale geliyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail hükümetindeki bazı isimleri İran'la anlaşmayı engellemeye çalışmakla suçladı örneğin. Axios'ta haber sitesi de Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Trump'la Netanyahu arasında gerilim yaşandığını yazdı. Şimdi bu durumu Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Burak Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Hocam yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkileri tabii malum, geçmişten İsrail'in kurulduğu günden bu yana ne kadar yakın olduğu, ne kadar İsrail'in ABD'ye bağlı olduğu tabii. Ama hani İsrail'den değil de acaba Amerikan yönetimi Trump Netanyahu'dan vazgeçti denilebilir mi artık?
5: Tabii bu biraz iddialı olur Burak Bey. Tabii kişisel problemleri olduğunu hep değerlendiriyoruz. Özellikle Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde de biz bunun emarelerini gördük. Ve Donald Trump Orta Doğu siyasetini açıkladığı zaman bu yine Netanyahu'yu oldukça rahatsız etmiş. Çünkü Donald Trump Amerikan askerini Orta Doğu'dan artık çekme zamanı geldi demişti. Özellikle tabii Türkiye'nin jeostratejik konumunun, özellikle Türkiye'nin bölgedeki varlığının Donald Trump'ın o nasıl diyeyim, o real politik görüşünü ve o tacir kimliğinden gelen, tabii ki çıkarlarını ön planda tutan bir Donald Trump gördüğümüzde Türkiye olan ilişkilerini belli bir raya oturtma noktasında da istekli olduğunu görmüştük. Başkanlığı kaybettiğinde de biliyorsunuz Netanyahu ilk tebriği Biden'a Netanyahu yaptı ve bu oldukça Donald Trump'ı sinirlendirdi. Hatta işte bunun onun hesabını soracağım mealinde çok sert açıklamalar yapmıştı başkanlığı kaybettiği o seçimde. Şimdi ikinci başkanlık döneminde de biliyorsunuz seçilir seçilmez yine Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişkiler gündem olmuştu. Netanyahu'nun Donald Trump'ı sürekli ziyaret etme, sürekli zorlama, sıkıştırma ve işte bahsetmiş olduğumuz, hep konuştuğumuzda Gazze katliamının üzerine daha fazla bu yayılmacılığını gerçekleştirme. Özellikle Suriye üzerinde biliyorsunuz Netanyahu'nun ve İsrail'in hesapları vardı. PKK'yı, PYD'yi burada bir vekil güç olarak kullanmak ve Süveyda bölgesinden, Dera bölgesinden, efendim Deyr ez-Zor, Kamışlı, Sincar'dan Bafel Talabani'nin bulunduğu bölgeye kadar bir terör koridoru açmak. Buna da biz Davut Koridoru demiştik, hatırlarsanız. Böyle bir niyeti vardı. Aynısını işte Lübnan'da gerçekleştirmek, bunun aynısını Güney Kıbrıs üzerinden Mavi Vatan'dan Türkiye'ye karşı aynı şekilde böyle maksimal amaçlarla provokasyon yapan bir Netanyahu vardı. Şimdi Donald Trump'ın özellikle belki de en net şekilde bunu ifade ettiği toplantı NATO zirvesi oldu. Hatta NATO zirvesinde siz de hatırlarsınız Beyaz Saray'da Mark Rutte ile bir araya geldiğinde şu sözü söyledi. Biliyorum ki dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'yu sevmiyor. Ama olsun, ben Erdoğan'ı seviyorum dedi. Sonra Ankara'da da Netanyahu da seviyorum dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da seviyorum dedi. Ondan önce hatırlayın ilk başkanlık döneminde yine makul ol demişti ona isteklerinde. Yani Amerika Türkiye'den isteklerine makul ol demişti Netanyahu'ya. Yani dolayısıyla böyle bir kompartıman siyaset uygulayan Donald Trump var karşımızda Türkiye ile İsrail ilişkilerinde. Tabii bu oldukça İsrail rahatsız ediyor Burak Bey. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Siyonist lobi, bu evanjelik lobi Donald Trump'ı ciddi şekilde kuşatmış vaziyette. Biz bunu Epstein dosyalarıyla görüyoruz ki Vance geçtiğimiz günlerde bir tweet attı, hatırlarsanız. İşte bu Epstein dosyalarına istinaden, efendim bu suikast iddialarına istinaden, işte Netanyahu'nun Donald Trump'la görüşme isteğinin ne amaç hizmet ettiği istinaden çok sert bir tweetti bence bu. Ve Vance biliyorsunuz geleceğin başkan adayı olarak görülüyor. Ama bu evangelik lobi de Vance'i pek de istemiyor. Şimdi orada da ayrı bir mücadele var Amerika Birleşik Devletleri iç siyaseti içerisinde. Ama şöyle bakmak lazım, toparlamak gerekirse Burak Bey, Donald Trump'la Netanyahu'nun kişisel problemlerinin İsrail Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine direkt etkileyeceğini beklemekte biraz fazla iyimserlik olur. Evet, hep söylediğimiz gibi 48'den beri Amerika İsrail'e her anlamda askeri, finansal, siyasi desteğini verdi ve vermeye devam edecek bu şartlar içerisinde. Ama Netanyahu'nun kişisel problemleri ve belki Netanyahu'nun işte, onlar da Kasım'da galiba seçimleri var. Ekim ayında seçimleri var.
0: Ekim'in sonu.
5: İktidarda kalacak mı, kalmayacak mı sorusu. Naftali Bennett, Yair Lapid gibi önemli isimler acaba iktidar aday mı gibi durumlarda tabii bu ikili ilişkileri oldukça etkili, ama devletler arası ilişkilerde de çok fazla bir aks kaymasının, bir aks değişiminin olmayacağını da söylemek gerekiyor şu anki duruma baktığımızda Burak Bey.
0: Hocam, o seçimleri de soracağım birazdan, ama şimdi az önce bahsettiniz J.D. Vance'in açıklamaları, son dönemde işte bahsettiğiniz tweet, bazen medyaya yaptığı açıklamalarda İsrail'e yönelik, hani bugüne kadar Amerikalı yöneticilerden çok duymaya alışık olmadığımız şeyler söylüyor. İşte evet. İsrail'in İran'la olan savaşı uzatmak için manipülasyonlar yaptığını söylüyor. Amerikan kamuoyunu İsrail'in yanıltmaya çalıştığını söylüyor. Hani bunları sadece J.D. Vance'in açıklamaları olarak mı almalıyız sizce? Yoksa acaba hani Donald Trump söyleyemiyor, J.D. Vance söylüyor gibi de düşünülebilir mi?
5: Tabii bizde bir tabir var Burak Bey, söyleyene değil söyletene bakmak lazım diye. Tabii Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de sonuçta bu isim Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı. Yani Donald Trump'dan sonraki en yetkili isim ve bunu sadece kişisel bir görüş olarak da algılamamak lazım Burak Bey. Ben öyle düşünüyorum. Evet, Vance'e karşı ciddi bir kuşatma da var. Vance'in başkan adayı olmaması yönünde. Ve Donald Trump'ın bu MAGA diye başlattığı, biliyorsunuz Amerika'yı mükemmel yapacağız hadisesi, MIGA'ya dönüşü demiştim ben. MIGA yani İsrail'i mükemmel yapmak. Make Israel Great Again. Şimdi Donald Trump eğer biz Amerika'yı mükemmel yapacağız derken İsrail'i mükemmel yapacağız anlamında söylemedik diyorsa eğer, ki Vance de bunu bence en yetkili ağız olarak söylüyor. Bu içerideki nasıl ifade edelim? Bu Şahin kanadı da oldukça rahatsız ediyor. Hatta şöyle bir Amerika'da biliyorsunuz bu da çok komplo teorisi olarak hala değerlendiriliyor. Lindsey Graham biliyorsunuz azılı bir Türk aleyhtarıydı. İşte F-35'ler, F-16'lar noktasında, yaptırımlar noktasında çok sert çıkışları vardı. Ama son NATO zirvesinde geldi ve Türkiye F-35'ler verilebilir dedi. Efendim çok kısa bir süre sonra ani ölüm olarak adlandırdıkları, işte aort yırtılmasını dediler, sonra hayatını kaybetti Burak Bey. Bu da Amerika'da acaba suikast mi değil mi sorusunun sorulmasına sebebiyet verdi. Biraz evvel siz de haberinizde ifade ettiniz. Donald Trump yeni Air Force'la geldi. Sayın Cumhurbaşkanı dedik hatta, bak dedi, yeni uçağımla ilk defa sana geldim dedi. Yani bir jest olarak bunu ifade etti. Ama dönerken de eski uçağıyla döndü. Çünkü hemen Mossad, İran size efendim suikast düzenleyebilir. İran'ın suikast hazırlığı var. Şimdi bunlar tabii böyle yeraltı dünyasının şeyleridir, biliyorsunuz. İşte bu tip illegal şeyler, derler ki işte seni korumamız lazım bizim. Senin başına bir şey gelebilir ama onun başına bir şey getiren de gene o illegal yapılanmadır. Kendi önemini hatırlatmak için. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Donald Trump'ın ayağına bir taş değse biz kimden bileceğiz? Yani genel olarak söylüyorum biz derken. İran yaptı bunu. Çünkü Mossad uyarmıştı. Örneğin genel dünya kamuoyundan bahsediyorum. Biz derken Türkiye'den değil. Şimdi böyle bir şey olursa peki, veya olduğunda biz nasıl bir yorum yapacağız Burak Bey? Yani Mossad, bak İran sana suikast düzenler, ben bilmiyorum, başına gelirse ben karışmam gibi bir durum içerisinde şu anda. Şu an o zaman Donald Trump'ın ciddi bir suikast tehlikesi var. Ama bu İran'dan mı olur, Mossad'dan mı olur, başkasından mı olur bilemiyorum Burak Bey. Çünkü en son oteldeki saldırıyı hatırlıyoruz. Efendim ondan önceki saldırıları hatırlıyoruz. Efendim yani her ay neredeyse suikast girişimine uğradı Donald Trump. Daha 2 sene oldu başkanlık koltuğuna oturalı ve bir de Epstein dosyaları geliyor zaman zaman ısıtılarak. Yani dolayısıyla ben bu konuda özellikle Tel Aviv yönetiminin Donald Trump'ın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasından büyük rahatsızlık duyduğunu, F-35 noktasının da aynı zamanda bir kırmızı çizgi olduğunu, ama Donald Trump'ın dosya kapanmadı, kasa yaptırımlarını kaldıracağız, Suriye yönetimiyle iyi anlaşıyoruz, Türkiye'de burada varlığını kabul ediyoruz, etkisini kabul ediyoruz şeklinde ben bir Trump okudum NATO zirvesinde.
0: Şimdi tam onu soracaktım hocam. Yani hani tabii sadece Türkiye değil, ABD, İsrail ilişkilerin gerilmesinin farklı sebepleri de var ama Türkiye'nin de burada bir etkisi var gibi gözüküyor. Yani işte bu F-35'ler, katsanın kalkma ihtimali nasıl etkiliyor sizce Donald Trump'ın Türkiye'ye olan yaklaşımı, ABD-İsrail arasındaki durumu?
5: Şimdi şu anlık oldukça olumsuz etkiliyor. Çünkü biraz evvel ifade ettiğim gibi F-35 noktası, zaten biz F-35'ler hadisesinde hukuki haklarımızı ilk günden beri savunuyoruz Burak Bey, biliyorsunuz. S-400'leri almamız sebebiyle ki ben yine ifade ettik, o zaman da söyledik. Türkiye haricinde efendim Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan S-300, S-400 almadılar mı? Şu anda Yunanistan S-300'leri nerede duruyor Burak Bey? Girit'te duruyor. O zaman neden Yunanistan'a kasa yaptırımı uygulanmadı? Tamam. Neden Bulgaristan'a uygulanmadı? Neden Hindistan S-400 almasına rağmen uygulamadılar? Şimdi siz hem bize dost müttefik diyeceksiniz, hem hasımlarla mücadele yasasını bize uygulayacaksınız. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde bunu kesin olarak zaten ifade etti ve Donald Trump da halledeceğiz dedi. Bir yasayla çıktı, bir yasayla da halledeceğiz diye konuştu. F-35'ler noktasında da dosya kapanmadı ama hemen bir tabii gelişme beklememiz çok doğru olmaz. Ama ben Kaan Motoru noktasında, Kaan Bey, daha kısa vadede bir alım gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu da bizim için çok çok önemli, biliyorsunuz. Çünkü biz Kaan'ı F-35'e alternatif değil, tamamlısı olarak aslında. Yani F-35'ler Kaan'ın tamamlısı olarak ben değerlendiriyorum. 2030'a kadar, 2035'e kadar biz gök vatanımızı selametle savunduğumuzda zaten ondan sonra gök vatanı Kaan'a emanet edeceğiz. Ve bununla ilgili biliyorsunuz satışlar da gerçekleşmeye başladı. Yani evvelallah, ama şu kısa dönemi yatlatmamız lazım ki Yunanistan da aynı tepkiyi verdi Burak Bey, hatırlarsanız. Ki Ankara'ya geldi Miçotakis'te. Orada yine F-35'i dile getirdi. Yine Yunan siyaseti Türk düş aleyhtarlığı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama toparlamak gerekirse Amerika ile İsrail arasında çatlak daha da büyür mü? Karşınız yazmış olduğu gibi. Belki liderler arasındaki çatlak büyür ama devletler arasındaki ilişkilerdeki çatlağın çok da fazla bir yarığa dönüşmeyeceğini, belki ifadeyle büyük bir fay kırılmasına sebebiyet vermeyeceğini hani şu anki durumla beraber ifade edebiliriz Burak Bey.
0: Şimdi hocam Ekim ayının sonunda seçim var İsrail'de ve Netanyahu eğer seçimi kaybederse işte yargılanma, belki hapse girme ihtimali de var. Hakkında ciddi yolsuzluk suçlamaları var. Bu hani evet, devletler arasında bir çatlak olmasını beklemiyoruz ama liderler arasındaki çatlağın giderek büyümesi acaba İsrail seçimleri üzerinde bir etki yaratır mı?
5: Şimdi orada aslında iki görüş var Burak Bey. Birincisi şu anki mevcut Netanyahu hükümetinin Donald Trump'la olan ilişkilerinin bozuk olması sebebiyle iç kamuoyundan da çok fazla bunun karşılığı olamayacağını ya da tam tersi karşılığının olabileceği şeklinde. Ama tabii şu son İsrail medyasındaki değerlendirmelere baktığımız zaman da Naftali Bennett ve Yair Lapid'in bu noktada Netanyahu'dan daha güçlü adaylar olduğu ifade ediliyor. Ve siz de çok iyi hatırlıyorsunuz ki Gazze katliam başlamadan evvel Netanyahu yolsuzluk ve birçok suç dosyasıyla mahkum edilecekti, hapse girecekti. Adeta imdadına yetişti katliam. Ve Kudüs Bölge Mahkemesi biliyorsunuz iki defa davayı erteledi. Hatta Trump bunu kendi ifade etti. Dedi ki biz davayı ertelettik, işte Netanyahu şu anda bir mücadele veriyor. Bir yerlerde bir açıklaması vardı o dönemde. Şimdi bir daha ertelenmedi. Ertelenmeyecekti. Dolayısıyla Netanyahu şu anda siyasi ömrü doluyor da diyebiliriz. Ama bu kanadın, yani bu Siyonist kanadın İsrail'de hükümetten el çektirileceği şeklinde de yorumlamamak lazım. Ben yerine gelecek olan Naftali Bennett'in şu sözünü unutmuyorum. Unutmamamız da lazım. Bizim için yeni İran Türkiye'dir dedi. Artı Smotrich gibi, Katz gibi, Ben-Gvir gibi bu Siyonist bakanların yine Türk düşmanlığı ile ilgili çok sözleri vardı. En son Diaspora Bakanı dedi ki Türkiye bizim için İran'dan 100 kat daha tehlikelidir dedi.

0: Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ama işte bu Türkiye düşmanlığının maalesef diyorum tırnak içerisinde komşumuz Yunanistan, işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi, efendim İsrail ve Hindistan'ın da bu işin içinde olduğu bir atigen doktrin anlayış içerisinde çok yani ciddiye almamız gereken bir döneme doğru da giriyoruz Burak Bey. Buna da mutlaka hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bilhassa Kıbrıs meselesi üzerine.
1: Evet. Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sabah yani Türkiye saatiyle sabah saatlerinde bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Orada yine bazı sansasyonel açıklamalar yaptı. İşte 2020 seçimlerine Çin'in müdahale ettiğini söyledi. 200 milyonu aşkın seçmenin verisini Pekin'in, Çin'in ele geçirdiğini ifade etti ve Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini söyledi. Şimdi NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz ayrıntılarını aktardı hocam. Kısaca dinleyelim, ardından size soracağım.
2: ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen ulusa sesleniş konuşmasına sınır güvenliği ve ekonomiye ilişkin icraatlarını öne çıkararak başladı. Amerika geri döndü, çok iyi gidiyor ama hala acil çözmemiz gereken bir sorun var diyerek de konuşmasının asıl teması olan seçim güvenliği meselesine girdi. Trump seçim sistemindeki açıkları ve yabancı müdahaleleri gösterdiğini iddia ettiği gizliliği kaldırılan bazı belgeleri kamuoyuna duyurdu. Beyaz Saray da bu belgeleri eş zamanlı olarak yayınladı. Trump özellikle Çin'in milyonlarca seçmenin verilerine ulaştığını iddia etti. Beyaz Saray'a göre Çin 2020-2024 arasında 200 milyon seçmen kaydını yasa dışı şekilde ele geçirdi. Kayıtlarda seçmenlerin adres ve telefon bilgilerinin yanı sıra askerlik durumu ya da seçmenin hangi partiye kayıtlı olduğuna ilişkin bilgiler var. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde de sandıkta kimlik ibrazı ve oy kullanırken vatandaşlık kanıtı gibi şartları kapsayan Save America Act adlı yasa tasarısının yasalaşması için de Kongre'ye çağrısını yineledi.
1: Dinledik şimdi Donald Trump'ın iddialarını. Doçent Doktor Furkan Kaya ile konuşuyoruz. Dediğim gibi sansasyonel iddialar hocam. Ne dersiniz? Gerçeklik payı olabilir mi?
0: Şimdi tabii seçim güvenliği biliyorsunuz demokrasinin olmazsa olmazı, sandık güvenliği olmazsa olmazı. Şimdi bu aynı iddialar biliyorsunuz Donald Trump'ın seçiminde de iddia edilmişti. Özellikle Rusya'nın Donald Trump'ın ilk dönem seçimlerine müdahale ettiği noktasında, daha olumlu yani müdahale ettiği noktasında iddialar vardı. Şimdi aynı iddiaları Donald Trump Çin üzerinden yapıyor. Şimdi bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesinde yer alan işte Biden dönemindeki birinci düşman Rusya'ydı ama Donald Trump döneminde birinci düşman Çin. Yani başkanlar aslında tehdit algısında birinci sıraya koyduğu ülkeyi kendi seçim güvenliğini ihlal eden bir aktör olarak yorumluyor. Bu enteresan geldi bana. Tabii bu gerçek mi değil mi? Şu anda bunu böyle dememiz zor çünkü iki tarafın iddiaları birbiriyle tam tersi yönde. Ama gerçekten böyle bir 220 milyon veri ele geçirildiyse bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek seçim dönemlerindeki seçim güvenliğinin ne kadar tehdit altında olduğunu, risk altında olduğunu ve seçmenlerin de bu noktada sandığa ne kadar güvenecekleri sorusunu karşımıza getirecek.
1: Evet.
0: O zaman biz bir dahaki seçimlerde sandığa gitme oranını daha düşük görebiliriz Burak Bey. Sandık katılım oranı, seçime katılım oranını genel seçimlere daha düşük görebiliriz. Bu da gerçekten Donald Trump'ın ifade ettiği önemli şeylerden biri. Amerika'nın güvenliği bakımından özellikle ulusal güvenliği bakımından önemli seçim güvenliği.
1: Peki hocam çok teşekkürler katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim Burak Bey. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Sağ olun efendim. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya ile konuştuk. Devam edelim. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi.

0: Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. Görüşmelerde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak. 15-18 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak. Kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklara hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
2: Bazı vedalar alkışlarla olur, bazı vedalarsa arkasında sinematik bir trajedi bırakır. Kupa Sözlüğü'nde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en karizmatik, en dahi oyun kurucularından birinin kariyerinin tam zirve noktasında Dünya Kupası finalinde tek bir öfke anıyla yeşil sahalara attığı unutulmaz imzayı konuşuyoruz. Tarih 2006, adres Berlin Olimpiyat Stadı. Dev finalde İtalya ve Fransa karşılaşıyor. Zinedine Zidane için bu maç sadece bir final değil, aktif futbol kariyerinin son 90 dakikasıydı. Zizou maça muazzam bir penaltı golüyle başlamış, kupanın bir ucundan tutmuştu. Ardından İtalya Marco Materazzi ile durumu eşitledi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da futbol tarihinin akışını değiştirecek o an yaşandı. Materazzi ile Zidane'ın arasında sert bir diyalog geçti. İtalyan savunmacının Zidane'ın kız kardeşine yönelik ettiği ağır cümleler Fransız efsanenin adeta gözünü döndürdü. Zidane yavaşça geri döndü, Materazzi'nin gözlerinin içine baktı ve bir saniye bile tereddüt etmeden tüm öfkesini barındıran o sert kafayı dev savunmacının göğsüne indirdi. Materazzi yere yığılırken stadyum ve ekran başındaki milyarlarca insan adeta donup kalmıştı. Hakem cebinden kırmızı kartı çıkardığında kupa tarihinin en dramatik görüntüsü kayıtlara geçiyordu. Zidane hemen yanından geçip gittiği o parıldayan altın kupaya dönüp bakmadan başı öne eğik bir şekilde tünelden geçerek futbol sahnesini sonsuza dek terk ediyordu. Zidane'ın bu vedası arkasında hem sinematik hem sportif hem de öykülerle dolu bir tarih bıraktı.
1: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Reklam.
4: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: Ziraat Katılım Bank Kart, Temmuz ayında da kazandırıyor. farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: NTV Radyo.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 bakanlar toplantısında açılış konuşmasını yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
1: Açıklamakla yetinilmedik. Aynı zamanda 2035 yılına uzanan ölçülebilir küresel hedeflerimizi de uluslararası toplumun değerlendirmesine sunduk. Çünkü COP31 başkanlığı olarak başarının yalnızca alınan kararlarla değil, ortaya çıkan sonuçlarla ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini, küresel atık tüketimindeki, yine buradaki üretimdeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az %25 azaltılmasını, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az %15'e çıkartılmasını, tüm çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle iklime dirençli tarım konusunda nitelikli eğitime erişimini ve iklim finansmanının sahaya daha hızlı, daha etkili ve daha kapsayıcı biçimde ulaşmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk. Bu hedeflerin her biri şehirlerimizin daha güvenli, ekonomilerimizin daha rekabetçi, toplumlarımızın daha dirençli ve gelecek nesillerimizin daha güçlü olmasına yönelik ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil etmektedir. Bütün bu hedeflere ulaşabilmek için yalnızca vizyona değil, güçlü uygulama mekanizmalarına da ihtiyaç vardır. İşte bu anlayışla COP31 eylem gündemi kapsamında geliştirdiğimiz en önemli girişimlerden biri İGİ İklim Uygulama Köprüsü olacaktır. Bugün birçok gelişmekte olan ülke iklim hedeflerini belirlemiş olmasına rağmen bu hedefleri yatırım yapılabilir projelere dönüştürme ve gerekli finansmana erişme konusunda benzer güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktadır. İklim Uygulama Köprüsü bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu girişimle ülkelerin kendi önceliklerinden hareketle ulusal katkı beyanlarını ve ulusal uyum planlarını uygulanabilir proje portföylerine dönüştürmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Değerli dostlar, D8'in kuruluşunda mayalanan, anlaşmazlık yerine barış, çatışma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerinin günümüz dünyasında halen geçerliliğini koruduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İşte D8 teşkilatı bu anlayışı küresel bir düzeye taşıyarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini, ortak kalkınma vizyonunu ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir platform olmuştur. Ticaret, enerji, tarım, teknoloji ve çevre başta olmak üzere birçok alanda ülkelerimiz arasındaki işbirliğine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bugün ise bu güçlü işbirliği geçmişini iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha ileriye taşımak için bir aradayız. D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir. D8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. Bu yüzden D8'in ortaya koyacağı ortak irade COP31'in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önlem taşımaktadır. Bugün gerçekleştireceğimiz görüşmelerde de tüm bunları değerlendirecek, iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zarar, iklim finansmanı, adil geçiş ve D8 ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ortak önceliklerimizi ele alacağız. Toplantımızı yalnızca görüş alışverişi yapılan bir platform olarak görmüyoruz. Burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut işbirliği mekanizmalarına dönüşmesini hedefliyoruz. D8 ülkeleri arasında bu alanlarda geliştirilecek ortak projeler işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Bu toplantımızın en önemli çıktılarından biri olan İstanbul Deklarasyonu'nun D8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyan güçlü bir siyasi irade beyanı olacağına, Antalya'da gerçekleştirecek COP31'e önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yine D8 Çevre ve İklim İşbirliği Platformu'nun kurulması yönündeki irade, bakanlar düzeyindeki bu buluşmayı kalıcı bir teknik ve kurumsal işbirliği mekanizmasına dönüştürecektir. İstanbul'dan Antalya'ya uzanan bu ortak yolculuğun dayanışmayı büyüten, güveni güçlendiren ve iklim eylemini hızlandıran yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Toplantımızın hazırlanmasına katkı sunan D8 Sekreteryası'na, tüm üye devletlerinin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ve sözlerimin sonunda 1997 yılında İstanbul'da temelleri atılan D8 Teşkilatı'nı bizlere miras bırakan dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan hocamıza ve diğer kurucu ülke liderlerine şükranlarımı sunuyor. Vefat edenleri sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle anıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
2: Murat Kurum'un açıklamalarını ekrana getirdik. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda önemli açıklamalar var.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
7: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Aa, anne dedi.
18: Hadi canım, baba dedi.
17: Bez dedi.
18: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
19: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
20: Best, Allianz'tır. Best, Allianz.
21: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Doğuda Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusunda ani gelen şiddetli yağışlar 3 gün daha devam edecek. Dere taşkınlarına ve özellikle açık alanlarda yıldırımlara dikkat edilmeli. Ayrıca Ege'de denize açılacaklar dikkat. Çanakkale, İzmir, Bodrum boyunca rüzgarın hamleleri saatte 50 kilometreyi buluyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Arnaud'un Işıklara Bak Canım isimli kitabı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Siren İdemen çevirmiş. Arnaud 1940 doğumlu, Normandiya'nın küçük ve mazbut bir kasabasında büyüdü. Rouen ve Bordeaux üniversitelerinde edebiyat okudu, uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Arnaud edebiyat kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Boş Dolaplar ile başladı. 1984'te ölen babasından yola çıkarak bir sınıf hikayesi anlattığı Babanın Yerini yazdı. Bu roman Arnaud'un dikkatleri üzerine çektiği ilk kitap oldu. Sonrasında kişisel deneyimleri ile toplumsal tarihi birleştirdiği, çeşitli imgeler, fotoğraflar, dönemin gazete haberleri, popüler şarkıları, filmleri, reklamları, sloganları ve siyasi gelişmelerinden hareketle 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan deneysel bir metin olan Seneler ile 2008'de Renaudot ödülünü kazandı. Başta da söylediğim gibi 2022'de de Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Annie Arnaud, Işıklara Bak Canım'da sıradan ve gündelik bir mekana, bir alışveriş merkezine odaklanıyor. Kitap tüketim mekanını yalnızca ekonomik bir alan olarak değil, farklı sınıfların, yaşların ve kökenlerin kesiştiği bir toplumsal temas noktası olarak ele alırken, onun görünenden daha fazla şeyi temsil ettiğine işaret ediyor. Böylece alışveriş pratikleri, fiyatlar, indirim reyonları, otomatik kasalar, bağış kampanyaları ve güvenlik düzenekleri üzerinden günümüz toplumunun görünmez hiyerarşilerini açığa çıkarıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 7 şüpheli Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Uğur bu sabah saatlerinde mali şube ekiplerince evinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 6 zanlı daha gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yönelik yardımlarıyla ve kampanya süreçlerine verdiği destekle gündeme gelmişti. Soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada tüm bağışları kendi geliri üzerinden yaptığını öne sürmüş. Bir yanlış varsa herkes gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır demişti. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis şike soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapan isimler de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demir Spor, Altay, Erzurum Spor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede şüphelilerin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler İstanbul'a getirilerek burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verecekler. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler yer alıyor.
1: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Bültene bir haber turuyla devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri 6. gecede de sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın ulaşım altyapısını hedef aldı. İran medyası 5 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. köprü saldırılarında 7 kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki İran Şehir Havalimanı da Amerikan füzeleriyle vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'deki ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini söyledi. Haber turuyla bülteni noktalıyoruz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece.
3: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Doğuda Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusunda ani gelen şiddetli yağışlar 3 gün daha devam edecek. Dere taşkınlarına ve özellikle açık alanlarda yıldırımlara dikkat edilmeli. Ayrıca Ege'de denize açılacaklar dikkat. Çanakkale, İzmir, Bodrum boyunca rüzgarın hamleleri saatte 50 kilometreyi buluyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık.

0: Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için Sıfır Atık programının yeni bölümü başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Sıfır Atık, çöpe giden ürünleri geri dönüştürmekten çok daha fazlası.
0: Sulandırmak kısmını yapıyoruz yani, kısmını. Hepsini değil. Evet. Otellerin artık kullanılmayan çarşafları, tabakları, yatakları nasıl geri dönüştürülür hiç düşündünüz mü? Gaziantep'te bir otel ve özel eğitim meslek okulunun işbirliğiyle ortaya sanat ürünleri çıkıyor.
2: Kullanım ömrü bitmiş çarşaflar, yataklar, ahşap malzemeler ve kırık tabaklar Abdülkadir Konukoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sanata dönüşüyor. Gaziantep'teki çevreye duyarlı bir otelle okulun işbirliği Sıfır Atık Vakfı tarafından iyi uygulama örneklerinden biri oldu.
3: Öğrenci yerleştirdik staj yapması için konaklama hizmetleri alanında. Sonra otele kontrole gittiğimiz zaman orada kullanım ömrünü tamamlamış bazı malzemeler olduğunu fark ettik. Çarşaf, perde, eski yatak, ahşap malzemeleri gibi. Sonra biz bu malzemeleri kendi bünyemizde değerlendirebilir miyiz dedik. Çünkü orada ekonomik ömrünü tamamlamış artık çöp konumuna gelmişti. Otel müdürüyle, otel yetkilileriyle iletişime geçip bir işbirliği yapmaya karar verdik. Oradaki kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri getirdik. Okulda nasıl kullanılırız önce kapayı olarak.
4: Kırık kullanılamayacak yatak şaselerinden çıtalar ve çarşaflarından tuvaller oluşturduk. 136 adet akrilik ve yağlı boya resimler çalıştık. Haricen tabaklar üzerine yaptığımız çalışmalar oldu. Bu tabaklar da otellerde servis tabağı olarak kullanılan, daha sonra bir tarafı kırılmış, artık kullanamayacak tabaklar oldu. Bunların üzerine Gaziantep'in kültürünü yansıtan mozaik çalışmaları, fıstık figürleri, baklava figürleri çalıştık.
2: Özel eğitim okulundaki öğrencilerin ortaya çıkardıkları eserler dikkat çekici.
5: Sıfır Atık projesinde yaptığımız işbirliğinde biz de öğrencilerimizin sanata ne kadar meraklı olduklarını, onların bu yeteneklerini keşfetme fırsatı elde etmiş olduk. Hem de bunu yaparken atıkları değerlendirmiş olmak gerçekten öğrencilerde bilinç seviyesi anlamında da çok etkili oldu.
6: Bu bağışla hem çevreye karşı olan duyarlılığı artırıyor hem de gençlerimizin eğitimine destek sağlamış oluyoruz.
4: Yaptığımız çalışma gerçekten amacına fazlasıyla hizmet etti.
6: Biz buna öncülük ederek diğer kurumların da daha iyi işler çıkartmasını temenni ediyoruz.
3: Sonuçta ekonomiye ve kullanıma tekrar geri kazandırdık.
5: Bu sayede öğrencilerimiz sanatla aynı zamanda kendi bölümlerindeki dersleri yaparken Sıfır Atık projesine katkıda bulunmuş oldular. Bu yüzden Sıfır Atık projesine çok teşekkür ediyorum.

0: Sıfır atık hedeflerine ulaştığımızda iklim değişikliğine uyum ve etkilerini azaltma konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz. İklim eylemini daha hızlı ve daha geniş ölçekte hayata geçirmemiz gerekiyor. Ve sıfır atık bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.
1: İstanbul'da doğayla iç içe bir yaşam alanında market raflarından kaldırılan gıdalar bakın nasıl değerlendiriliyor. Şimdi Polonezköy'de bulunan...

0: Serbestçe dolaşan hayvanlar doğayla iç içe bir yaşam. İstanbul Polonezköy'deki hayvanat bahçesi sıfır atık uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Son kullanma tarihi yaklaşan bazı ürünler burada hayvanlar için yeme dönüştürülüyor.
1: Son kullanma tarihi yaklaşan birçok ürünü hatta bazı yerlerden teslim alıp onları da ilgili türlere doğrudan iletiyoruz. Gıda israfı olmamış oluyor ve hayvanlara yem olmuş oluyor. Zaten çok fazla meyve ihtiyacımız var. Meyve tüketimimiz çok fazla. Yeşillik, taze yeşillik çok ihtiyacımız oluyor. Patatesler domuzcuklarımızın hazineleri.
0: Tesis içerisinde oluşan atıklar da türlerine göre ayrılıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor.
1: Bir kere konaklama kısmımızda ve tesisimizde, işletmemizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Ambalaj atığı, cam atığı, organik atıklar olarak kiresiz uygulamaya çalışıyoruz. Sanırım %90'dan yüksek bir oranda uyguluyoruzdur. 9-10 kategoride ayrıştırıyoruz.
0: Geri kazanım tesisleri sıfır atık uygulamalarının önemli bir parçası. Atıklar nasıl toplanıyor, nasıl ayrışıyor? Hiç merak ettiniz mi? Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesislerini ziyaret ettik.
2: Günde 10 ton atık toplanıyor. Atıklar ayrıştırılıyor ve geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Burası Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisi.
3: Bölgede 4 araç 12 personelle her gün belirli mahallelerde ambalaj atıklarını toplamaktayız. Bunun dışında yine mahallelerdeki vatandaşlarımıza kolaylık olması ve evlerine ekonomik bir getiri sağlamaları açısından Paratık Yıldırım projemizle mobil atık araçlarımızı gönderiyoruz ve her mahallede duran mobil atık araçlarımız vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyor. Tesisimize günde ortalama 10 ton atık geliyor. Bunlardan 9 tonu sıkıştırmalı çöp kamyonlarıyla, diğer kalan 1 tonu ise mobil atık araçlarımızla toplanıyor. Araçlardan tesisimize getirdiğimiz karışık ambalajları tesisimize indiriyoruz. Burada ayırma bandımızla ayrıştırmasını yapıyoruz. Kategorilerine göre burada atıklar birbirinden ayrılıyor. Kağıt, karton, plastik, naylon, pet gibi atıkları ayrıştırıyoruz. Ve sonrasında da pres makinamızda presleyerek geri kazanım tesislerine gönderiyoruz.
2: Tesiste 2021 yılından bu yana 28 bin ton atık ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi.
4: 71 mahallemizden gelen ambalaj atıklarını bu tesisimizde cinslerine ve türlerine göre ayırmaktayız. Günde yaklaşık 10 ton olarak bir atık kabulümüz yer almaktadır. Gelen atıklarımızın %50'si karton, %10'u plastik, %15'i pet, %5'i naylon, %5'i de cam atığı şeklindedir. Geri kalan miktarlarımızda da ev hanımlarımızın evlerinde kullanmadığı tencere, tava gibi geri dönüştürebilir metal atıklardan oluşmaktadır. Tesisimizde cinsine göre ayrımını yaptığımız atıklarımızı Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı olan geri dönüşüm tesislerine göndermekteyiz. Her hafta olarak tesisimizden düzenli olarak karton, pet sevkiyatımız gerçekleşmektedir. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın bilinci her geçen gün artmaktadır. Sadece evsel katı atığın ambalaj atığı olarak ayrıştırılmasıyla beraber aslında bizim hedefimiz kaynağında bunu ayrıştırarak geri dönüşüm tesislerine daha kolay bir şekilde gönderilmeni sağlamak. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın da plastik kullanımlarını, pet kullanımlarını da azaltmayı hedefliyoruz.
0: Bu kez adresimiz Van. Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan kadınların örnek bir çalışması var. Dokudukları el halılarından arta kalan ipler çöpe gitmiyor. Atık ipler kilime dönüştürülüyor. Dokuma tezgahlarından arta kalan iplerle özel motiflik kilimler dokuyorlar, süs eşyaları yapıyorlar. Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan kadınlar sıfır atık hareketi kapsamında dokuma tezgahlarından arta kalan ipleri çöpe atmıyorlar, değerlendiriyorlar.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü proje kapsamında kilim atölyelerimizden çıkan iplerimizi atmıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Kendi sanat tasarımımız, kendi anlayışımız ve kendi kültürümüze bunları yoğurarak halıya, kilime, kumaşa ve desenlere çeviriyoruz ve çok güzel sanat eserleri ortaya bırakıyoruz.
0: Atık malzemelerle özgün tasarımlar ortaya çıkaran kadınlar ürünlerden bazılarını enstitüde ve evlerinde sergiliyor. Bazılarını da satarak gelir.
6: gelir elde ediyor.
5: Van'ı ve çevresi, çevre illeri, köyleri, ilçeleri kendi kültürümüzle yoğurarak, harmanlayarak sanat eserleri oluşturuyoruz. Tabii ki bu eserleri oluşturduğumuz zaman köklerimize biraz indiğimizde bu kilimlerin, bu halıların bir hikayesi olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu hikayeler doğrultusunda da kilimlerimizde tasarımlarımızı daha kapsamlı, daha geniş, daha yaratıcı olarak üretiyoruz.
6: Nurten Babat da annesinden öğrendiği dokumayı 20 yıldır yapan kadın çalışanlardan biri.
7: Atık iplerimiz elimizde kaldı. Hani biz bunları kesinlikle atmak istemiyoruz. Değerlendirmek istiyoruz. Hani ne yapabiliriz diye düşündük. Şöyle ufak motiflerden farklı farklı renklerde Anadolu'ya özgü motifleri dokumak istedik. Elimizde bulunan iplerimizin çoğunu biz kendimiz boyadığımız için içinde çok büyük bir emek var. Biz onları kesinlikle atmak istemiyoruz, değerlendiriyoruz.
6: Van Olgunlaşma Enstitüsü 14 atölyeden oluşuyor ve 37 kişi çalışıyor.

0: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe İz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
1: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
0: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
2: Parkı başkanımıza katılımları onurlandıran doğa koruma.
3: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması aslında her biri birbirini besleyen sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
0: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
2: Aslında çöp olmayacağını.
4: Dolaplarımızda az parça ile çok kombin yapmak mümkün mü? Üstelik bunu yaparken hem şık görünmek hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek için ne yapmalıyız? Yasemin Kendigelen, tasarımcı Mehtap Elaidi ile birlikte

0: Dünya genelinde satın alınan giysilerin yaklaşık %60'ı bir yıl içinde kullanılmadan dolaplarda bekliyor. Bu durum moda sektöründe gereksiz üretim ve tüketimin çevresel etkisini her geçen gün artırıyor. Modada sürdürülebilirlik sadece yeni ürünler üretmekle değil, mevcut ürünleri daha uzun süre ve bilinçli kullanmakla mümkün. Biz de bugün tasarımcı Mehtap Elaydi ile birlikte az sayıda ürünle zamansız parçalardan oluşan bir kapsül dolap yapacağız. Mehtap Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Mehtap Hanım, dilerseniz kapsül dolap nedir? Bununla başlayalım.
1: Ya bu soruya ekonominin ilk kuralıyla, öğrendiğim ilk kuralıyla cevap vereceğim. Minimum parçayla maksimum look elde etmek bence. Bunları bir araya getirenlere de kapsül gardırop diyebiliriz.
0: Bu kapsül dolap bizim tüketim alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor? Yani bunu yaptığımızda aslında çevreye ve kendimize nasıl dokunmuş oluyoruz?
1: Eğer akıllı alışveriş yapıyorsanız, kişisel bir tarzınız varsa ve bu oturmuşsa, artık zaten aldığınız her parça dolapta yerini hak ediyor demektir. Uzun sürede sizinle birlikte yaşayacaktır. Dolayısıyla hani birazcık trendlere kapılmadan, esiri olmadan, eğer tamamen kendi isteklerinizle bir alışveriş düzeniniz varsa aslında farkında olmadan sürdürülebilir bir çabanın içine girmiş oluyorsunuz.
0: Peki Mehtap Hanım, sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor? Tam olarak tasarımlarınızda bunu nasıl gösteriyorsunuz?
1: Şimdi sürdürülebilirlik birçok şekilde var olabilir. Ama bizim olduğumuz yerden baktığımızda, yani biz derken kendi markamı kastediyorum, bizim sürdürülebilirlikteki iddiamız herkesin dolabında uzun süre yaşayacak ürünler yapmaktan geçiyor. Yani bu ne demek? Tasarım detaylarının özgün olduğu, konforun mutlaka göz önüne alındığı, iyi kumaş, iyi kup ve kaliteli dikimle ortaya çıkmış ürünler üretmeye çalışıyoruz biz. Ve bu tip ürünler yaptığınız zaman bunlar zamana meydan okuyan parçalar. Hani zamansızlığı biraz da belki buradan almak gerekiyor. O zaman ne bileyim ben, çok iyi bu söylediğim niteliklere sahip bir beyaz gömlek aldığınızda uzun süre bir başkasını alma ihtiyacı duymayacaksınız. Bizim sürdürülebilirliğe getirdiğimiz iddia bu yönde. Elbette elimizden geldiği kadar da daha doğa dostu kumaşlar kullanmaya gayret ediyoruz. O ayrı bir şey. O zaten artık bugün bir marifet değil. O bir sorumluluk. Onu yapıyoruz ama hani tamamen %100 sürdürülebilir bir firma olduğumuzu iddia etmiyoruz. Sürdürülebilirliği farklı şekilde önemsiyoruz. Ya şimdi bir örnekleme yapalım mesela. Şöyle bir beyaz gömleğimiz var. Baktığınız zaman silüet olarak, kup olarak sizi uzun süre dolabınızda yerini koruyacak bir parça. Şimdi bununla çok farklı yerlere gidebilirsiniz. Mesela ben olsaydım diyelim, bununla bir öğleden sonra bir yere çok rahat giderim. Mesela şimdi aynı gömleği dolabımızda gene aldık. Bir pazar günü, böyle bir şey var ya, bir pazar günü bir denim giysek de rahat rahat dolaşsak gibi. Gene mesela şöyle bir şey yaptığınızda hem hafta sonundasınız, hem rahatsınız, hem de hafif de bir şıklığınız var.
0: Hafta sonu herkesin artık böyle daha rahat hissettiği, daha rahat giyelim moduna geçtiği.
1: Evet.
0: O zaman jean'i tercih ediyoruz genelde böyle bir gömleği.
1: Bu arada yani bu gömlekle zaten hep rahatsınız. Bir de onu düşünün. Yani bu çok çok önemli. İçinde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Başka bir güne geldik diyelim. Böyle bir eteğimiz var. Biraz daha şık, daha feminen bir havada olduğumuzu farz edersek. Onda da şöyle bir kombin yapabiliriz. Hala aynı beyaz gömlekteyiz. Devam ediyoruz. Bir de böyle bir pantolonumuz var. Böyle biraz daha neşeli, cıvıl cıvıl hissettiğimiz bir gündeyiz diyelim. Yine aynı gömlekle farklı
0: daha
1: bir
0: enerjik
1: kombin.
0: Bir kombin.
1: Evet, evet. Yani bu tamamen sizin o anda ne hissettiğiniz, kim olmak istediğiniz, içinizdeki hangi kadınla o gün gezmek istediğinizle alakalı bir durum.
0: Evet, şu an 4 tane kombin yaptık bir gömlekle.
1: Evet. Aynı gömlekten devam ediyoruz. Ama bu sefer daha şık bir yere gideceğiz.
0: Akşam yemeğine gidelim.
1: Misal. O zaman şöyle bir ipek şantukla bunu kombinlediğimizde gene aynı istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Yine bir beyaz gömlekle aslında bir hafta içini farklı alanlara kapatmış olduk.
1: Aynı insanlarla görüşmüyorsanız sorun yok.
0: Evet, evet, kesinlikle. O zaman yani kesinlikle herkesin dolabında bir tane beyaz gömlek olmalı.
1: Evet. Peki şimdi şöyle bir şey deneyelim. Hep konuş konuş, teorik olmasın. Pratiğe de çevir. Şu gömlekle isterseniz bir denimi.
0: Pazar günü kombinini de deneyeyim o zaman.
1: Buldum.
0: Tamam, deniyorum hemen.
1: Tamam.

0: bu dediğim gibi yani pazar günü arkadaşlarınızla tatlı bir buluşmaya gidiyorsunuz. Hem rahatsınız, hem kendinizi özel hissediyorsunuz, hem de kişisel stilinize uygunsa zaten tamamsınız demek. Şöyle bir şey yapalım mı? İsterseniz şimdi üstünüzü tutalım ama sizi bu sefer daha şık gece bir yere gönderelim.
1: Akşam yemeğine gideyim.
0: Tamam.
1: Tamamdır. Hemen deniyorum.
0: Tamam.

0: Evet.
1: Demek istediğim tam da bu aslında. Yani üstünüz aynı ama hani alta farklı bir şey giyerek kendinizi tamamen bambaşka bir ortama taşıyabiliyorsunuz. Yani başından beri konuştuğumuz şeyler aslında bunun teorik haliydi. Şimdi pratiğini göstermiş oldum.
0: Evet, şu anda da akşam yemeğine gidiyorum ama gömleğim aynı. Sadece altımdaki bir parçayı değiştirerek çok farklı yerlere kombinledim.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
0: Bu bölümde kapsül dolabın sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam yaklaşımı olduğunu gördük. Zamansız tasarımlar, az sayıda ürünle oluşturulan çok yönlü kombinler, tüketimi azaltırken kaynakları da verimli kullanmamızı sağlıyor. Unutmayalım ki gardırobumuzdaki her bilinçli seçim daha az atık ve daha yaşanılabilir bir gelecek için atılmış önemli bir adım.
2: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo. Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: sağlık,
1: yemek tarihi,
0: doğa,
1: gıda,
0: spor,
1: gezi,
0: kültür sanat,
1: belgesel,
0: dünya,
1: moda,
0: polisiye roman,
1: masal.
0: NTV Radyo uygulamasını indirin, programları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleyin.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Hoş geldiniz. Artık Dünya Kupası'nda finale saatleri sayıyoruz ve bunun heyecanıyla birlikte turnuvada neler yaşandı, bugünün manşetlerinde neler var? Bülent Timur Lenk'le konuşuyor olacağız. Merhaba.
4: Merhaba Gürkan.
3: Evet, artık yavaş yavaş o beklenen ana geliyoruz. Finale yaklaşıyoruz. Tabii ki önce bir üçüncülük maçı oynanacak ama kimsenin bu maçı beklediğini zannetmiyorum. Herkes finali bekliyordur. Manşetler yine dolu dolu. Elbette ki Messi, Yamal'ı daha çok yoğunlukta görüyoruz.
4: Evet, yani 2008'deki meşhur fotoğraf karesi şu anda finalde ikisini karşı karşıya getirecek.

0: Elimizden geleni yapıyoruz gibi aslında çok net, basit bir cümle kuran Lionel Messi. Oyun böyle yürüyor aslında. Evet. Oraya gidiyorsun, iyi hatırla. Çocukların gol sevinçlerini yollamışlardı okullarda. Toplu seyreden çocukların gol sevinçlerini. O sevinçler onları motive ediyor bir sonraki maçı kazanmak üzere. Ve mesela diyor ki Messi, İngiltere maçında dün bir şeyin altını çizdik. Marş okunurken Arjantin Milli Marşı, ruh halleri ortadaydı değil mi? Hı-hı. Sen dedin ki biraz sonra savaşa gideceklermiş, evet, gibi. Evet. Oradan zaten anlayabilirsiniz duygularımızı diyor Messi. Yani herkesin hissettiği bu zaten. Tabii İspanya'nın da söyleyecek çok şeyi var. Yani hani yetenek, beraber büyümüş oyuncular, onların büyümesine eşlik etmiş altyapılardan gelen bir teknik direktör Luis de la Fuente. İnşallah harika bir final izleyeceğiz.
1: Evet, çok çarpıcı detaylar var. Hepsine tek tek gireceğiz finalle ilgili. Gerçekten aslında kulüplerin de örnek alması gerektiği, neleri yapması gerektiğine dair birçok detay var ama finalin hakemi belli oldu. Slavko Vinčić yönetecek bu dev finali. Ve kendisi de çok duygusal anlar yaşamış. Tabii ki bildiğiniz gibi FIFA Hakem Komitesi'nin başında bir efsane var. Pierluigi Collina, ve sevincini de onunla paylaşmış. Bir izleyelim, sonrasında devam edelim. Evet, burada ekranlara geliyor Slavko Vinčić. Duyuru anı bu. Finali yönetecek hakem kim olacak?
0: Evet. Bir daha böyle bir fırsatı bulamayacağı bir noktada bütün Şampiyonlar Ligi, hı hı, Avrupa'daki kariyeri, Avrupa Şampiyonlarındaki kariyeriyle hak eden bir hakem. Doğru. Yani ufak bir ülkeden çıkıp, hı hı, düşün yani UEFA organizasyonlarının dışında kendi ufak liginde maç yönetiyorsun. İspanyol, İtalyan, İngiliz hakemlerin böyle bir avantajı var. Yerel ligde çok daha fazla tecrübeleniyorlar. Büyük futbolcuların oynadığı liglerde. O yüzden bu gözyaşları normal.
1: Evet, tüm hakemler...
0: Herkesin hayalidir yani.
1: Tam onu diyecektim.
0: Futbolcuların Dünya Kupası hayali kazanmaksa yani orada... Bir hakem için de finalde düdük çalmaktır.
1: Evet, hepsinin gözünde de zaten o heyecan var. Acaba ben olur muyum diye bekliyorlar ama Slavko Vinčić'in ismi okunuyor ve bir anda gözyaşlarına boğuluyor. Arada, Vinčić, şuradan hatırlıyoruz.
0: Evet, Fenerbahçe, Galatasaray, evet, Fenerbahçe derbisi.
1: 2025'te
0: golsüz berabere biten derbide. Evet.
1: El Clasico'muzu da yönetmişti.
0: Evet.
1: 2024'te bir Şampiyonlar Ligi finali var. Dortmund Real Madrid arasında. Yine 2022'de Avrupa Ligi finali yönetmiş. UEFA Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında maçlar yönetti ama artık kariyerin taçlandırdığı noktadayız. Bakalım nasıl bir yönetim sergileyecek. Benim çok beğendiğim hakemlerden biridir. Bence çok doğru bir tercih olmuş Pierluigi Collina'nın bu kararı.
0: Evet, yani sonuçta bir Güney Amerika ile bir Avrupa ülkesinin finalinde belki bir Avrupalı hakem beklemeyebilirsin. Hı-hı. Ama bence kariyer ve liyakatla finali hak eden bir hakem. Roberto Rossetti mesela bir İtalyan, ülkesi turnuvada yok. O da şeyin başındaydı. Hakemlerin başındaydı. VAR sisteminin başındaydı. Yani teknoloji şu anda hakikaten hakemliğin hatalarını minimuma indiren, o bütün eski fahiş hataları görmediğimiz bir noktada. Ama yine de farkındaysan telafisi olmayan bir maçta pozisyonları doğru yorumlamak, sarı kart, kırmızı kart, oyunun sertleştiğindeki şey. Mesela ben Arjantin'in İspanya'ya karşı yine şöyle bir dişini göstererek, hı hı, sert başlayacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: İngiltere'ye karşı biliyorsun böyle bir sindiren politika uyguladılar yani. Hani biz bugün buraya savaşmaya gider gibi. İspanyollar buna karşılık verebilecek adamları elbette var. Kukureyası, Rodri'si. Yani ama yani neresinden bakarsan bak Arjantin biraz daha kemik seslerinin olduğu bir takım. Birçok oyuncu
1: daha Avrupa'da... sokaktan geldikleri anlaşılıyor.
0: Evet, evet.
1: Peki Arjantin basınıyla başlayalım o halde. Çok güzel manşetler var bugün dünyanın dört bir tarafında. Ole ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine heyecanla tabii maçı bekliyorlar. Neşeli bir fotoğraf var burada. Paredes, Messi ve Enzo Fernandez'in olduğu kahkaha attıkları bir fotoğraf ve yine tribünlerden bir beste alıntısı.

0: ve kalbime neşe ver manşeti atılmış.
1: Buradaki Enzo Fernandez'le alakalı bir şey söyleyeyim. İngiltere maçında biliyorsun beraberlik golünü attıktan sonra tribünlere jestinde İngiliz tribünleri orası. Hı hı. Beni duyuyor musun şeklinde. Bu şimdi ilginç. Olayın iki tarafı var. Bir İngiliz kulübü kendi futbolcusunun İngiliz milli takımına attığı golü sosyal medyadan duyuruyor. Chelsea yapıyor.
0: Evet.
1: Bu kadar hoşgörünün mesela bizde olacağını düşünmüyorum. Bu bir.
0: Ortalık
1: takdir edersin ki. İkincisi ise İngiltere'de bir tepki var. Onun üzerine bir açıklaması var. Yani ben İngilizleri çok seviyorum şeklinde işte evimde çalışanlar İngiliz diye Enzo Fernandez. İyi hatırla yani geçmişte bunun örnekleri var mesela Alpay Özalan, David Beckham meselesinde Alpay Özalan İngiltere kariyeri bitti. Dün konuştuk Güney Koreli hakem yüzünden Güney Koreli futbolcunun İtalya Serie A kariyeri bitti.
0: Doğru.
1: Enzo Fernandez'in adı da Real Madrid'le anılıyordu. Bakalım Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir transfer gerçekleşecek mi? Ama İngilizler tabii biraz mağlubiyetin de etkisiyle beraber bayağı bir öfkelenmişler Enzo Fernandez'in o sevincine. Doğrusu biraz da tribünleri de hafif tahrik eden bir sevinç olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, sadece o değil, bir de Falkland Adaları mevzusunda o pankartı tutan,
1: oradan bir ceza
0: oynayan 5 oyuncu var. Takımlarının bu oyuncuları göndermesi gerektiğini düşünüyor İngilizler. Ona da çok büyük bir tepki var. Orada da ne isimler var yani? Romero'sundan işte Fernandez'ine çok önemli isimler var.
1: Valla çok ünlü bir gazeteci, televizyoncu Piers Morgan'ın çok sert sözleri var. Hı hı. Arjantin milli takımı için.
0: Gördüm.
1: İnanılmaz da bir etkileşim sağlamış. Gerçekten Dünya Kupası'ndan sonra Arjantinli oyuncular ve Premier Lig ilişkisi ayrı bir izlenme konusu olabilir söyleyeyim.
0: Bence de.
1: Çünkü bu konuyu kaşıyanlar, tahrik edenler bol miktarda var.
0: Evet, evet, kesinlikle. Peki Ole'nin ikinci sayfasına bakalım. Orada da yine aslında Lionel Messi ve Yamal vurgulu.
1: Evet.
0: Hatta sadece Yamal değil, diğer genç yeteneklerle vurgulu bir manşet var. İdolden rakibe Leo jenerasyonu şeklinde. Yani bir zamanlar idolü olan Messi'nin şu anda onu idol olarak gören futbolcularla rakip olduğu Pedri, Gavi ve Yamal isimleriyle karşı karşıya geleceği vurgulanmış. Hemen bunu bağlayalım Mundo Deportivo'yla çünkü görüşlerini merak ediyorum. Orada da manşet şu, La Masia finali şeklinde görmüşler. Dünya Kupası finalistlerinin 9'u Barcelona altyapısından. İsimler Cubarsí Olmo, Cucuera, Eric Garcia, Gavi, Grimaldo, Victor Muñoz, Yamal ve Messi. 5 futbolcu da mevcut Barcelona oyuncusu. Juan Garcia, Ferran Torres, Fermin Lopez ve Pedri. Bu nasıl bir dominasyondur?
1: Evet. Barcelona'nın yeni tesislerine gittim, La Masia'ya. Dışarıdan baktığın zaman dersin ki Avrupa'da ne de Türkiye'de birçok kulübün sahip olduğu tesislerden bir tanesi. Evet, modern bir tesis, güzel bir tesis. Ama sana o işareti vermiyor bu oyuncular burada nasıl yetişiyor diye. Ben sana işin sırrını vereyim. Spor sahasında başarılı olmak istiyorsan eğitim hayatında da başarılı olacaksın diye yetiştirilen 13 yaşından itibaren orada pansiyoner olan çocukların hikayesi bu. İki yönlü eğitim var. Burada şimdi Ole'nin sayfasında Leo jenerasyonunda fotoğraflar, malum Lamine Yamal'ın bebekken fotoğrafı var ama kendi inisiyatifiyle olan bir şey değil.
0: Evet.
1: Mesela kalede değil ama yedek kaleci bu sene Barcelona'ya gelen Juan Garcia'nın çocukken Messi'nin kucağında fotoğrafı var.
0: Evet.
1: Şöyle bakıyorsun, Gavi bir zaman sonra Barcelona'da takım arkadaşı olacak. Altyapıdayken Messi, herkes tabii ki hayran. Ya daha da ötesi Olmo'nun ufacıkken yani bir fotoğrafı var. Oyarzabal'ın var. Yani bütün Barcelona takımına karşı zaten buna karşı oynamak, bir de senin söylediğin gibi işte La Masia finali olmuş olması ilginç yani. Şimdi Cucurella bu arada Real Madrid'e gitti farkındaysan bu kadronun içinden. Bir diğer pencereyi de şöyle açayım. Son 3 turnuvada çok ilginç ama en fazla futbolcusu 11'de çıkması muhtemel diyorum, buraya muhtemel ama son 2 turnuvada öyleydi. Atletico Madrid.
0: Evet.
1: Kesinlikle biliyorsun
0: atlanmaması lazım.
1: Bu da böyle manşetlerde olan bir haber. Aslında nasıl diyeyim, yani doğru transferler ya da üst düzey futbolcu oynatmakla alakalı bir şey. Hikayesi çok ama futbol sahasına çıktığın zaman yani Messi ve arkadaşlarının bütün o İspanya'da kendisine hayran olan bütün o kitleye karşı çok da fazla empati geliştireceğini düşünmüyorum. Çünkü ellerindeki fırsat bir daha geçmeyecek üzere. Takdir edersin ki yani Arjantin'de iyi futbolcular var ama 2030 Dünya Kupası'nda Messi olmazsa, yani Messi'nin olmadığı, olsa zaten 44 yaşında olacak. Bir Arjantin'i bu kadar şanslı saymazsın, çünkü izlediğimiz maçlar, fil dişi maçı, özür dilerim, Yeşilburun maçı, arkasına Mısır maçı. Yani bu
0: direkten dönen maç.
1: İngiltere maçı inanılmaz yani. Hani buralarda Messi'nin yaptıkları, bunları sadece gol ve asistle anlatmamak lazım bence. Yani oyunun içinde rakibe verdiği o tehditkar ruh hali var ya, her an bir şey yapabilir hali.
0: Şu Bellingham'la bir tane videosu var ya, Bellingham konuşuyor bir şeylerden, isyan ediyor. Messi yapıyor, orada maç bitti diyorlar.
1: Şunu da söyleyeyim. Yılların içindeki bir değişimi, Barcelona döneminde katıldığım basın toplantıları, konuk olduğu yerler vardı. Messi'nin kariyerine dair benim yani kendi gözlemlediğim, ki birçok gazeteci de bunu görmüştür, Messi röportaj vermez. Ama bugün mesela Ole'de röportajı var. Geçen gün basın toplantısındaydı. Messi genç yaşlarda insanların yüzüne bakıp direkt o soruyu cevaplayabilen, dışarıdan o dakika bilmediği bir soruyu alan bir futbolcu değil.
0: Evet.
1: Mesela önemli bir organizasyonlarda, İspanya'da her zaman William Balak, güvendiği gazetecidir. Onunla beraber podyuma çıkardı. Ve bütün bu dönemin içinde verdiği en önemli röportaj, babasının da ortaklığının bulunduğu, Barcelona'dan ayrılırken bir spor platformu diyeyim sana, dijital platform, oraya verdiğinde de o röportajı şaşırtmıştı. Şimdi daha çok konuşan, yani sadece takıma değil, yani takıma illaki konuşuyordur. Ama medyaya karşı da açık bir Messi izledik bu turnuvada.
0: Evet, doğru.
1: Yani ağzından lafı kelpetenle alırdın Messi'ni.
0: Doğru. Yani o iletişim özgüveni eksikti. Böyle gözlerini kaçırırdı.
1: Evet, evet,
0: şu an
1: evet.
0: Çok olgunlaştı. Şu an nerede olduğunun da farkında. Biraz Arda Güler'de de görüyorum ben onu. Arda Güler de röportajlarda hiç rahat değil. Ben 16 yaşındaki halini hatırlıyorum. Dere ağzından Fenerbahçe stadına doğru yürürken, kimse tanımazdı onu. Biz biliyorduk birazcık kulüple iç içe olduğumuz için. Kendisine sordum, Arda gel bir röportaj ver. Abi ben konuşamam ya derdi. Real'e gitti, ilk günlerinde yine öyle. Şimdi yavaş yavaş biraz oturdu. Yani bu var galiba yetenekli isimlerde. Tabii bak, ki Messi'yle kıyaslamıyorum.
1: Aradaki farkı sana söyleyeyim. Oraya da Santiago Bernabeu'da şöyle bir hikayemiz olsun. Gidebilmek için önce bir Schengen vizesine ihtiyacımız var. Arda'nın giydiği formayı alabilmek için bir 200 euro ihtiyacımız var.
0: Doğru.
1: İyi bir yerde seyretmek istiyorsan 300-400 euro. Ve bütün bunların hepsini sen tribünde yapabilirsin.
0: Evet.
1: Bu adam sahada futbol oynayıp üstüne para kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve daha 20'sinde.
0: Evet.
1: Öyle yani. Değil mi? İnanılmaz. Yani 20 yaşında çevremizde eşimiz, dostumuz, işte evlatlarımız, kardeşlerimize bakarsan, bir sadece üniversite eğitim hayatını bile Madrid'de sürdürebilmenin, bu arada Madrid'de başka bir güzel bir sporcumuz daha var, İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer.
0: Doğru,
1: Kutluay.
0: Doğru. O da kariyerin başında.
1: Onun da mesela bir günlük programını dinledim. İnanılmaz yani. Sabah kalkıyorsun, fitness, idman, oradan okula, okuldan gel, 3 saat idman. Sporcu kolay olunmuyor.
0: Evet, kesinlikle. Peki, şimdi o çarpıcı fotoğrafa bakalım. As direkt olarak ana sayfada bu fotoğrafı kullanmış. Banyo de Gloria manşetiyle Zafer Banyosu ve işte o iki isim, çok konuşulan Messi ve Yamal aynı karede, çok güzel bir fotoğraf. Yani bugün bu noktaya geleceği fotoğrafın söylense kimse buna inanmazdı o gün fotoğraf çekilirken.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili şöyle de bir detay var. Sonuçta bu telif olarak işte As gazetesinin kullandığı ama Sport gazetesinin UNICEF için düzenlediği bir takvimi kampanyasında çekilen fotoğraf. İşin ilginç tarafı, Lamine Yamal Barcelona'da bir star olduktan sonra arşivden bunu çıkartan Spor gazetesinin servisi değil.
0: Evet.
1: Lamine Yamal'ın babası. Bunu gazetelere veriyor. Hı hı. Ve orada da bir detay daha var. Lamine Yamal'ın babası Amerika'da değil. Ufak kardeşi orada. Hı hı. Akrabaları orada. Yani Lamine Yamal'ın babası onu oradan izleyemiyor. Yani buna dair başka spekülasyonlar var ama dün röportajını izledim mesela. Hı hı. Şey diyor, yani epilepsi hastalığım var. Bu yüzden çok fazla sayıda hap alıyorum. Çevremdeki insanlar orada rahatsızlık vermek istemediğim şekilde. Hı hı. Bir taraftan işte bir geçmişte adli suç kaydı olan birisi. O etkilemiştir, etkilememiştir bilmiyorum ama babası da Yamal'ı bizim gibi televizyondan seyrediyor, onu söyleyeyim.
0: Evet, burada ilginç bir detay var. Sen söyledin UNICEF'le işbirliğiyle yapılan bir fotoğraf çekimi olduğunu. Ya bunu nasıl adlandırmak lazım işte? Kader ağlarını örmüş mü desek? Çünkü diğer bebekler de var. Futbolcularla var. Fotoğraf çekinen. Kura çekiliyor. Yamal'ın ailesi kutudan çekiyor ismi Messi. Ve geldiğimiz noktada bu iki ismi finalde görüyoruz. Yani bunu kelimelerle anlatabilmek çok zor. Dün de programda seninle konuşmuştuk. Dedin ki bunu senaryo olarak yazsan hadi canım der herkes. Kimse inanmaz dedim.
1: Yani eski Şam filmlerinde bazı senaryoları nazikçe söyleyeyim inandırıcı bulmayıp hafif bir gülümserdik. Hı hı. Orada olsa böyle bir tesadüf, hani eski bir fotoğrafı getirip de birisinin önüne koyan, yine gülümseriz.
0: Doğru.
1: Olmamış bu dersin. Çok ilahi bir şey yani, inanılmaz. Yani bunu sadece futbol dünyası olarak bakma. Hı hı. Bu inanılmaz bir şey yani. Hani o çocuk niye onun kucağında orada?
0: Olur.
1: Ve o fotoğrafa kadar Messi hayatında, şimdi bugün 3 ya da 4 çocuğu var Messi'nin. Hı hı. Hayatında ilk kez böyle kucağına çocuğu vermişler. Hatta korktuğuna dair o dönem yaptığı bir açıklama da var.
0: Hı hı. Evet, fotoğraf çeken Juan Monfort da onu ifade etmişti. Peki, şimdi biraz maça geçelim. Çünkü maçın taktik, teknik kısımlarının dışında başka parametreler de var üzerine konuşulan. Ve İspanya bunun üzerinde bayağı yoğunlaşmış. Maçın oynanacağı stadyum,
1: evet,
0: MetLife Stadyumu'nun zeminine çok yoğun vurgular var. Ekrana gelsin Asın ikinci sayfası ki burada görüşlere de yer verilmiş. Şöyle deniyor: MetLife kapanı manşet ve New Jersey Stadyumu'nun çimi Norveç teknik direktörü Solbakken, Vinicius Junior ve Rabiot tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Bu çim değil demişlerdi. İspanya neredeyse hiç açık havada oynamadı. Nem yoğun ve beklenen sıcaklık 30 derece ifadeleri var. Genelde üstü kapalı stadyumlara denk gelmiş İspanya'nın maçları. Bu oyunu etkiler mi, bunu tartışıyorlar. Arjantinlileri bir tık önde görüyorlar. Hani pas oyunu çünkü İspanya'nınki etkiler.
1: Valla bazen şunu hatırlatayım. Pas oyunuyla özdeşleşmiş Barcelona karşısında çimlerini uzun tutan kulüpler vardı.
0: Doğru. Atletico Madrid çok eleştirdi.
1: Topu yavaşlatır diye. Sonra bir gün bir kural getirdiler. Hı hı. Ve o kuralın kontrolü içinde her sabah o stadın çimi ölçülüp, sadece Barcelona maçlarına değil tüm statlarda kayıt altına alındı. Hı hı. Raporlandı. Kimse buna cesaret edemedi bir daha yapmaya. Hı hı. Biliyorsun uzun çim topunuzun keser.
0: Tabii.
1: Şimdi burada o sahaya çıkmış Rabiot'un, Vinicius Junior zemin kötü diyorsa zemin kötüdür. Buna söyleyecek bir şeyim yok. Ama şu gerçeği hatırlamak lazım. Sen dedin ki Arjantin için bir avantaj olur mu? Arjantin tarafından da bakarsan İspanya bir gün fazla dinlendi.
0: Doğru.
1: Yani bir aydır 38 gün olacak yani turnuvanın son gününde. Oradasın, kamptasın. Yani biz sadece maçları seyrediyoruz. Bu adamlar idmana gidiyorlar, geliyorlar. Şehirler arasında seyahat ediyorlar. Yani sadece eğlenceli barbekü görüntüleri yok orada. Salonda çalışıyorlar. İnanılmaz bir mental zenginlik gerektiren bir durum. Hı hı. Yani burada bu zemin sorun çıkartır mı? Bir kere Türkiye saatiyle 22'de oynanacağı için o hava sıcaklığı hani bir mecburiyet.
0: Tabii.
1: Şu anda daha düşük bir ısı bekleyemezsin. Ama bunları bir faktör olur mu? Sanmıyorum yani. Hani o gün zemin böyle zeminin asizliğine uğrayacak bir kötülük de değil. Hani biz ne zeminler gördük var ya.
0: Evet.
1: sonuçta yağış falan da olmayınca.
0: Evet, tabii motivasyonu da farklı bir maç. Bu arada...
1: Ama şimdi o kadar çok detaya bakıyorlar ki. Hı-hı. Yani bu ekrana getirdiğin As gazetesinde 8 sayfa finale dair haber var
0: tabii,
1: mesela.
0: Tabii.
1: O yüzden en ufak şeyi bile hani alıp biraz da büyütme huyları da var, doğrusunu söyleyeyim.
0: Evet. Hatta o detaylardan biri de atlamayalım. Lamine Yamal ve Porro'nun hafif sakatlıkları olduğu, sağlık ekibinin çok yoğun çalıştığı ve yakından evet. durumlarının takip edildiği aktarılmış. La Gazzetta dello Sport'a geçelim. Orada da tabii İtalyanlar turnuvada olmadığı için bir şekilde nasıl kendi üzerimizden görürüzü kovalamışlar ve Lautaro Martinez'le özel bir röportaj yapmışlar. Şöyle, döktüğüm gözyaşları Arjantin için, hayatımın golünü attım, zorluklar karşısında biz özel bir takımız. Annemi aradım hemen çıktıktan sonra ama çalışıyordu demiş Lautaro Martinez.
1: Aklı da
0: Martinez.
1: Çok ilginç ya. Ha?
0: İnanılmaz bir detay.
1: Yani zamanında da
0: aileleri çok ilginç.
1: Francesco Totti'nin Roma-Lazio derbisinde sahaya çıktığında Roma sokaklarında annesi trafik polisliği yapıyordu.
0: Evet. İlginç bir detaymış bu da.
1: Evet, yani böyle çok acayip hikayeler
0: hani
1: var.
0: Ne düşünüyorsun? Koskoca Lautaro Martinez annesi şu anda Arjantin'de villada, malikanede ayaklarını uzatmıştır diye düşünüyorsun ilk etapta. Ama öyle değil.
1: Mallorca deplasmanına gidiyordu Barcelona. Uçak indikten sonra Puyol'u kenara çekip bir şey açıkladılar. Baban traktörün üstünde kaza geçirdi diye. Hmm. Bu kadar diyeyim sana. Hakikaten ben de o hikayeyi öyle bir kaleme aldığımda kendi kendime düşünüyordum yani. Hı hı. Puyol'un babasını başka türlü düşünürsün değil mi? Bir evet, televizyonun tabii. karşısında oturmuş, maç seyreden, dizi seyreden. Çok dediğim gibi yani bu insani hikayeler tarafı, Scalari'nin bedava yemek yemesi, Lautaro Martinez'in annesinin çalışıyor olması, bir cümlesi var orada. 37 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı oynayacağız.
0: Evet, evet.
1: Yani Lautaro Martinez Inter'de kaptan, Inter için özel bir oyuncu. Hı hı. Geçen sene hatta bu tarihlerde yine Amerika'daydı. İyi hatırla, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı yüzünden turne sonrasında döndüğünde inanılmaz bir gerilim yaşanmıştı.
0: Doğru.
1: Arasında. Çünkü Hakan Çalhanoğlu tatile gitmişti. Inter hala orada. Dünya Kulüpler Şampiyonası maçlarında çıkıyordu. Neyse döndüler. Hı hı. Hallettiler problemi. Hakan onun evine gitti. Beraber fotoğraf çektiler. Sonunda Inter şampiyon oldu.
0: Evet.
1: Yani biraz bu karakterlere de dikkat etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Sadece kaptanlık pazı bandını takınca kaptan olmuyorsun Gürkan.
0: Kesinlikle. Son bir dakika hızlıca İngiliz evet. manşetlerine de bir bakalım. Çok yorum alamayacağım ama en azından ekrana getirmiş olalım. Çünkü Tuchel'e inanılmaz eleştiriler var. Şöyle diyorlar. İnanılmaz kendi kendini sabote etme hamlesinden önce İngiltere nasıl çözüldü? Gol anında neredeyse tüm İngiliz futbolcular ceza sahasındaydı. Bir diğer başlık, Tuchel'in kumarı tutmadı. Bundan sonra ne olacağından korkuyorum diyor Olivia Hort imzalı bir yorum. Ve bir diğeri, bu biraz acımasız. Bencil, çılgınca hezeyanlar, intihar niteliğinde oyuncu değişiklikleri, ondan hemen kurtulurdum diyor Jeff Powell. Tek bir cümle alayım.
1: Harika bir grafikle anlatmışlar. Enzo Fernandez'e biz nasıl bu kadar rahat şut attırdık? Hı hı. Hepiniz ceza sahasındasınız diyorlar. Dün söylediğimizin altını çizmişler.
0: Evet.
1: Thomas Tuchel, out coaching dediğimiz, fazla teknik adamlığa kafa yürürken İngiltere'yi batıran adam, gerilini kırın dediği gibi.
0: Evet.
1: Daha bu koltukta oturmasına ne gerek var?
0: Peki. Bülent Timurbek, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Benim için Kupa Günlüğü'nün son programıydı. Bundan sonra diğer ekip arkadaşlarım devam edecekler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
6: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
5: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: NTV Radyo. Saat 12.
7: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 7 şüpheli Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Uğur ve diğer zanlılar sorgu için emniyete götürüldü. Oğuzhan Uğur 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yönelik yardımlarıyla ve kampanya süreçlerine verdiği destekle gündeme gelmişti. Soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada tüm bağışları kendi geliri üzerinden yaptığını öne sürmüş, bir yanlış varsa herkes gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır demişti. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlılar tasarlayarak kasten öldürmekle suçlanıyor. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı. Yapılan incelemede şüphelilerin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı tespit edildi. Zanlılar İstanbul'a getirilerek burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verecekler. Bu operasyonu spor hukukçusu Emin Özkurt değerlendirecek, NTV ortak yayında dinliyoruz.
8: İki tane boyutu var bu suçun, suç iddiasının. Bir tanesi 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 11. maddesinde düzenlenen boyutu var. O maddeye baktığımız zaman kendi takımının maçına bahis oynayanların müsabaka sonucunu etkileme yönelik faaliyet içerisinde menfaat sağlama çerçevesinde kamuoyunda şike olarak bilinen suçun faili olması ihtimali göz önünde bulundurulur. Eğer bu konuda bir yargılama yapılır ve ceza alırlarsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları söz konusu olur. Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatı da bu konuyu düzenler. Çünkü biliyorsunuz futbol olunca iki boyutu oluyor işin. Bir tanesi ceza yargılamasını ilgilendiren boyutu, bir tanesi de futbolun talimatlarını ilgilendiren boyutu. O noktada da baktığımızda futbol disiplin talimatının müsabaka sonucunu etkileme başlıklı 56. maddesi gereğince müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ya da spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Şike, teşvik birimi benzeri davranışlar da bu kapsamda değerlendirilir ve bu yasağa aykırı hareket eden kişilere sürekli hak mahrumiyeti verilir. Ama iş sadece kişilerle sınırlı kalmıyor Burak Bey. Aynı zamanda bu kişiler eğer yönetim kurullarında yani kulübü temsil noktasında olan bir noktada bulunuyorlarsa o takdirde kulüple alakalı da çeşitli yaptırımların uygulanma riski var. Fakat bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Dikkatli olması gereken husus şu. Kulüpler, iki tip kulüp var bizde. Bir tanesi anonim şirket şeklinde olanlar ve bir sahibi olanlar ve onun yönetim kurulu. Bir de klasik bizim bildiğimiz köklü kulüplerimiz var. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Bunların ise dernek yapısı devam ediyor. Bu derneklere ait anonim şirketler var ve o anonim şirketlere aslında yöneticiler atanıyor veyahut da işte anonim şirket tarafından seçiliyor ama atama gibi düşünebilirsiniz. Oysa asıl yöneticiler derneğin o on binler üyeyle birlikte büyük genel kurulları yapılıyor. O derneğin yönetim kurulu üyeleri. Burada bu kişilerle ilgili bence Burak Bey önümüzdeki günlerde en çok konuşacağımız şey bu ayrım olacak. Dolayısıyla anonim şirketlerdeki kişilerin futbolun, kulübün dernek kısmındaki yöneticiler gibi sahaya etki etmeme şeyleri, potansiyelleriyle alakalı hukuki durum değerlendirmeye tabi tutulacak diye düşünüyorum. Fakat neresinden bakarsanız bakın önemli bir tabloyla karşı karşıyayız.
9: Şimdi bahsettiğiniz yer önemli çünkü işte tabii en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Galatasaraylı yönetici ve Sportif AŞ'nin başkan vekili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz ayrım ortaya çıkıyor. Hani kanun veya yasalar orada bir böyle ayrım yapıyor mu? Ya dernek yöneticisi veya Sportif AŞ yöneticisi şeklinde.
8: Hayır. Net bir ayrım yapmıyor Burak Bey. Orada genel tabir şöyle. O kanunun tabirine de bakmak gerekir. Çünkü bizim bu tanımı yani kulüp yöneticisi tanımını bulduğumuz madde açık söylemek gerekirse 7405 sayılı kanundaki tanım. 7405 sayılı kanun spor anonim şirketi yöneticisi, spor anonim şirketi yönetim kurulunca anonim şirketlerinin yönetim veya temsil kurulunda murahhas üye veya müdür olarak yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi kastediyor. Biraz daha geniş tutuyor ama 6222 sayılı yasanın tuttuğu, baktığı maddeler burada bence farklı sonuçlara götürebilir. Bir de yöneticinin oynadığı iddia edilen bahis şeylerinin niteliğine ve sonuçlarına da bakmak gerekiyor. Ben önümüzdeki günlerde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılacak bu şahısların seyitleriyle birlikte asıl sportif cezalarla ilgili kısmını orada değerlendirmeye alınacağını düşünüyorum. Şu anda sadece ceza hukuku boyutu işliyor. Bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında.
9: Şimdi anladığım kadarıyla Emin Bey yani yöneticinin, spor kulübü yöneticisinin bahis oynaması zaten yasak. Hani bunu yapmaması gerekiyor. Ama bir de şimdi tabii şuna bakılacaktır. Hani şikeye dönüşen bir durum var mı? Kendi kendine oturduğu bir bahis mi oynadı? Yoksa işte bazı kişileri etkileyerek maç sonucunu etkileyecek bazı girişimlerde bulundu mu? Sorusu da akla geliyor. Burada nasıl bir soruşturma süreci yürütülmeli ki bu durum ortaya çıksın sizce?
8: Yani özellikle burada bir hakkaniyet çerçevesinde bakılması gerekiyor. Eğer zaten şahıs bir bahis bağımlısıysa, bakınız 1400-1500 tane bahis oynandığı kimleri için söz konusu. Demek ki bu şahıs sürekli özel hayatında bahis oynuyor ve şeyin bilincinde değil. Kulüp yöneticisi olduğunda veyahut da herhangi bir şekilde bir anonim şirkette olsa bu yönetime girdiğinde bahis oynamanın problemli bir durum olduğunun bilincinde değil. Tabii ki kanunu bilmemek cezasızlık sebebi değildir. Kanunu bilmediğiniz için sorumluluktan kurtulamazsınız. Fakat bu sorumluluğu şahıslarıyla ilgili kaçma ihtimalleri olmamasına rağmen cezai anlamda veyahut da spor hukuku anlamında kulüpleri bağlama anlamında nasıl bir yol izlenileceği her bir olayın özeline değerlendirilmesi gereken bir durumdur Burak Bey. Doğrudan doğruya bak şöyle bir yönetici bahis eyleminde 400 kere veya işte 1000 kere bulundu. Bunun neticesinde bu yaptırım gelecek demekten ziyade disiplin talimatının işletilmesini, disiplin yargılamasının başlamasını, öte yandan öncelikle savcılıktan gelecek verilerin bugün gözaltılar yapıldı, bunlar tutuklamaya dönecek mi, dosyayla ilgili hangi detayları öğreneceğiz, bunların ortaya çıkması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde süreci takip etmekteyiz. Yani ondan sonra daha iyi yorum yapılabilir.
9: Peki Emin Bey, şimdi eğer soruşturma neticesinde işte bir maçta şike yapıldığı tespit edilirse, bu ortaya çıkarsa, böyle bir karar alınırsa, ki hani özellikle liglerin son haftalarında hep görürüz, bazen atılan bir gol bile takımların kaderini etkileyebiliyor. Üst lige çıkmak, alt lige düşmek konusunda. Soruşturma neticesinde eğer bir şike ortaya çıkarsa herhangi bir kulüple ilgili nasıl bir süreç işler ondan sonra?
8: Eğer bu öncelikle böyle bir tespit yapılırsa, bu profesyonel futbol disiplin talimatı çerçevesinde ilgili kulübün ve yöneticinin profesyonel futbol disiplin kuruluna sevkiyle sonuçlanır. Profesyonel futbol disiplin kurulunda bir yargılama yapılır. Bu yargılamada savunma hakkı verilir. Kendilerini ifade ederler ama buna rağmen para hareketleriyle o oynadıkları bahisin sonucunu elde etmeye yönelik hakeme, futbolcuya veyahut da diğer sahir futbolun unsurlarına bir para akışı olduğu, iletişimlerinin olduğu, HTS kayıtlarıyla, masak raporlarıyla, para trafiğiyle ispatlanırsa, o takdirde hem yöneticiler ömür boyu futboldan men edilirler, hak mahrumiyeti, sürekli hak mahrumiyeti cezası alırlar, hem de söz konusu kulüplerle ilgili eğer bir ağır ihlal varsa kulübe 12 puan, en az 12 puan indirme cezası verilebilir. Eylemin ağırlığına göre de bir alt lige düşürme seçeneği dahi masada olabilir. Ama dediğim gibi burada sadece bir şahsın yönetici koltuğunda olsa bile bireysel bahsini, yasal bahis firması üzerinden, bir de şunu söyleyelim Burak Bey, genellikle bu tür işlemleri yapan insanlar yasa dışı bahis firmalarını kullanırlar. Çünkü hem yasa dışı bahis firmaları izlenemez, yani şunu herkes biliyor, yasal bahis firmalarının bütün verileri devletin kontrolü altında, Spor Toto Teşkilatı'na bilgiler gidiyor. Dolayısıyla bireysel olarak zevkine oyun oynayan, ki yapmaması gerekir, bunu kesinlikle altını çizelim, bunu daha önceden bilmeleri gerekir. Ama büyük ihtimalle böyle bir savunma yapacaklar çünkü anladığım kadarıyla çoğunda böyle bir durum söz konusu gibi. Eğer bunu yapıyorlarsa bile yasa dışı bahis firması üzerinden şike iddiasıyla olsa yapmaları daha büyük bir ihtimal olurdu. Çünkü orada verilen bahis karşılıkları da çok yüksek. Burada Türkiye'deki yasal bahis firmaları 1 veriyorsa, yurt dışındaki yasa dışı bahis firmaları 1'e 10 veriyor. Dolayısıyla böyle bir büyük şeyler de var, rakam farklılıkları da var. Ben büyük ihtimalle bu süreçlerin biraz daha bireysel kaldığı gibi bir izlenime sahibim şu an itibarıyla. Ama tabii ki büyük bir soru işareti uyandırdı. Büyük camiaları ilgilendiren bir konu. Herhangi bir kanıya varmadan net bir şekilde ilerlemek lazım ama talimatlar açık. Eğer kulübün yöneticisi kulübü adına oynanan maçta kulübünün lehine veyahut da aleyhine maçta bahis oynuyor ve bu bahisin sonucunu temin etmek için futbolcuyla, hakemle veya sahil bileşenlerle iletişim halinde davranıyor, para hareketleri varsa, bu şikeye girer ve 12 puandan az olmamak üzere puan indirme ve 1-6 lige düşürme dahi masada olabilir. Bunlar riskler.
9: Tabii biraz dikkat çeken burada kendi takımları lehine değil de kendi takımlarının işte gol yiyebileceğine veya işte kendi bu tip bahislerin oynanması. Şimdi adli süreci tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor burada. Federasyonun da işte bazı incelemeler yaptığını biliyoruz. Federasyona düşen görevler ne bu konuda?
8: Federasyon adli yargının yürüttüğü sürecin bir kopyasını, dosyanın bir kopyasını hemen talep etmeli. Türkiye Futbol Federasyonu resmi başvuruyla savcılıktan bu kişilerle ilgili süreçle alakalı toplanmış tüm delilleri talep etmeli. İfadeler de tamamlandıktan sonra daha sonra hukuk kurulu, federasyonun hukuk kurulu bir sevk gerçekleştirmeli. Disiplin talimatının hangi maddelerinin ihlal edildiği görünüyorsa o tabloya göre bir sevk gerçekleştirmeli. Daha sonra da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yargılamaya geçmeli. Taraflara savunma hakkı vermek kaydıyla. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda biz Türkiye Futbol Federasyonu ayağını da bu işin göreceğiz. Spor hukuku anlamında da konu karşılıksız kalmayacaktır.
7: Hukukçu Emin Özkurt NTV yayınında değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni bir gelişme. DEM Parti heyeti önümüzdeki hafta İmralı'ya gidecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den alacağız.
10: İmralı heyeti adaya gidecek. Adada Öcalan'da bir görüşme gerçekleşecek. 23 Temmuz tarihinde. Önemli bir görüşme, hatırlanacağı üzere terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa bekleniyor. Bu çerçeve yasa noktasında dün DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Termin Buldan bir takım ziyaretlerde bulmuştu. İki gün önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Genel Başkan Vekili Efkan Hala ile bir araya gelmişti. Hemen ertesi gün ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu görüşmelerin olumlu geçtiği ve çerçeve yasanın ele alındığı da söylenmişti. 24 Mayıs'tan bu yana, yani yaklaşık 50 yıldır İmralı heyeti adaya gidemiyordu. Bu da tartışmalara da olmuştu. Özellikle DEM Parti İmralı heyeti bu noktadaki sıkıntılarını hem AK Parti yöneticileri hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuştu. 50 günün ardından bu süreç yasalarının noktasında da bir trafik hareketlenince böyle bir karar alınmış oldu. Yani 50 günün aralığından DEM Parti İmralı heyeti adaya gidecek ve Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Çerçeve yasaya ilişkin yapılan son değerlendirmeler gelinen son nokta karşılıklı olarak değerlendirilecek.
7: Uğraş Bingöl aktardı. Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Eğitim uzmanı Salim Ünsal'a göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
11: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözdelik dilimlerin değişeceği görüşünde.
12: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
11: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
12: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
11: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
7: Ocak ayında rekor kıran gram altın 6 bin lira sınırına geriledi. Peki altında yeniden toparlanma olur mu? Doçent Yüksel Okşak yanıtladı.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
13: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden FED'i dikkate alıyoruz.
11: İçeride gram altınsa 6 bin lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7.954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
13: Altın rakamları nereye gider? Çünkü kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4.000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4.500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Tek reklam.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
15: Maç takvimi.
7: Dünya Kupası'nda büyük finale doğru yaklaşıyoruz. Bugün mola günü olsa da heyecan yarın geri dönecek. Yarı final maçlarını kaybeden Fransa ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappe ve Harry Kane'in mücadelesine sahne olacak maç, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12'de oynanacak. Şampiyonsa pazar akşamı belli olacak. FIFA dünya sıralamasında ilk iki basamağı paylaşan Arjantin ve Fransa'nın sahaya çıkacağı maç pazar saat 22'de başlayacak.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
16: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
17: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Zürafaların toplama işlemi yapabildiği anlaşıldı. Yeni bir araştırmaya göre zürafalar basit matematik işlemleri yapabiliyor ve boyunları beceri seviyesini gösteriyor. Bilim insanları zürafaların daha çok ve daha az yiyecek arasındaki farkı anladığını tahmin ediyorlardı. Son araştırma İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde yapıldı. Uzmanlar yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan 4 zürafanın her birinin önüne içi farklı miktarlarda havuç dolu 2 sarı kutu koydu. Kutuların kapağını birkaç saniye açık tutup kapattılar. Ardından içinde daha çok havuç bulunan yeşil bir kutu gösterdiler ve buradan aldıkları havuçları kapalı sarı kutulara ekleyip kapağını kapattılar. Zürafaların bu işlemlerden sonra ağzı kapalı olan kutulardan hangisini seçecekleri merak ediliyordu. Beklendiği gibi 4 zürafa da içinde en çok havuç olan kutuyu ağzı kapalı olduğu halde buldu. Zihninden havuçları topladığı düşünülen zürafaların bu becerisinin onların Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Zürafaların beslendiği akasya ağaçları birbirinden uzak olabiliyor ve unutulmamalı ki o ağaçlar da yapraklarını zürafalardan korumak için bir dizi savunma önlemi geliştiriyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Neden gözünü
2: için çok önemli bir haberi beklerken, sevmediğimiz bir ortamda görüşmek istemediğimiz bir kişiyle birlikteyken, bir banka kuyruğunda ya da hastane koridorunda zamanın durduğunu, geçmediğini hissederiz. Tam tersi durumlarda, yani çok sevdiğimiz bir şey yaparken ya da çok sevdiğimiz biriyle görüştüğümüzde de zamanın su gibi aktığını düşünürüz. Peki zaman neden hızlanır ya da neden yavaşlar? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
3: Zamanın yavaş ya da çok hızlı geçtiği hissi tamamen kişinin bulunduğu bağlama ve duygusal durumuna bağlı. Biz sıkıldığımızda, korktuğumuzda ya da üzgün olduğumuzda zamanın yavaş geçtiğini hissederiz. Tersi bir şekilde mutlu olduğumuzda ya da keyif aldığımız, ilgimizi çeken bir şey yaptığımızda ise zamanın çok hızlı geçtiğini düşünürüz. Bu aslında bir algı meselesi. Şimdi baktığınızda insanların temel bir işlevi geçen zamanı tahmin etmek. Neden? Çünkü bizim yaşamı sürdürebilmemize yardımcı olan bir şey, yaptığımız şeylerin, bir takım olayların ne kadar sürdüğünü ve süreceğini tahmin edebilme kapasitesi. O yüzden bebeklikten itibaren böyle tekrarlayan zaman kalıplarıyla belirlenmiş bir dünyayla başa çıkabilmek, her gün deneyimlediğimiz olaylarla, çeşitli eylemlerle ilişkili süreleri biz öğrenmek zorundayız. Süreyi öngörebilmek aslında ne demek? Süreyi doğru bir şekilde tahmin etmek demek. Buna yardımcı olan bizim bir iç saatimiz var. Beynimiz böyle çok dakik çalışan bir zaman makinesi gibi ya da zamanlama makinesi demek belki de daha doğru. Ama bu bizim zamanı tahmin etme yeteneğimizle zamanın ne hızda geçtiği hissi arasında bir ilişki olmadığını biliyoruz araştırmalardan. Yani zamanın geçtiğine dair algımız süreye dair değerlendirmelerimize dayanmıyor. Bir süreyi doğru tahmin edebiliriz ama onun yavaş ya da hızlı geçtiğini algılarız. Burada temel faktör, yani bir süreyi bizim abartmamıza ya da küçümsememize neden olan başlıca faktör, o süreye ne kadar dikkat ettiğimiz, duygularımız ve bazen de beyni etkileyen işte psikoaktif maddeler, ilaçlar gibi maddeler diyebiliriz. Duygularımız zamanın ne hızda geçtiğine yönelik algımızı çok doğrudan etkiliyor. Bazı olumsuz duygular olanı olduğundan daha uzun sürdüğünü algılamamıza sebep oluyor. Araştırmalar mesela korkunun böyle bir deneyim olduğunu söylüyor. Korku yaşadığımız bir durumda süreyi abartabiliriz. Bu bizim korkuyla ilintili fizyolojik, fiziksel tepkimizle de bağlantılı. Vücut ritmimiz hızlanıyor. Böylece hızlı tepki veriyoruz. Bu da bizim zamansal devrelerimizi etkiliyor. Aslında bu da hayatta kalmak için önemli bir avantaj oluşturuyor. Zaman hızlı geçerse veya en azından bize öyle görünürse tehlikeli bir duruma daha hızlı tepki veriyoruz. Bir de tabii şey var, yani biz anlık durumların hızlı ya da yavaş geçtiğini düşünüyoruz ama bir de yaşamla da ilgili bir algımız var. Örneğin yaşlı bir kişi zamanın gençken olduğundan daha hızlı geçtiğini söyler. Genellikle de bunun nedeni zamanı kendi yaşam ölçeğinde düşünmesidir. Yani bir otobiyografik bakış açısı var. Yaş ilerledikçe yıllar hızlı geçiyormuş gibi görünür. Çünkü aslında ya zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın daha az zamanı kalır ve uzun bir yaşam olmadığının bilincinde daha yaşamın hızlı geçtiğini düşünebilirler.
2: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Uşalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Ekonomi notları başlıyor.
4: İyi günler. Savaş bitiyor derken yeniden tırmanan Hürmüz Boğazı krizi, fiyat artışlarının da ötesine geçen enerji riski uyarıları, içeride imalat sanayi için hazırlanan yeni finans paketi, cari dengeden bütçe uygulama sonuçlarına kadar açıklanan veriler ve elbette 23 Temmuz'daki para politikası kurulu toplantısı. Haftayı kapatırken ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la gündemi değerlendireceğiz. Ekonomi notlarına başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler hocam. Bu hafta bir zorunlu durum nedeniyle yayınımızı böyle uzaktan gerçekleştiriyoruz. Ama önümüzdeki hafta inşallah yine stüdyoda birlikte olacağız. Evet. Şimdi hocam şöyle başlamak istiyorum. Açılışta da vurguladım. Tam savaş bitiyor derken ona yönelik planlar, hesaplamalar yapılırken yeniden tırmanan Hürmüz Boğazı krizi. İyimser yaklaşılan enerji fiyatlarında bir tırmanış söz konusu. Dizel kontratı örneğin 15 günde %40 arttı. Motorin zamları dikkat çekti. Değişen Eşel Mobil Sistemi ile tabii bunların enflasyona etkisi artık önemli bir başlık olarak önümüzde. Ve petrol fiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ile birlikte her gün yükseliş. Dün son olarak 84-61 dolar seviyelerinde gördü. Şimdi bir bu durumu bir değerlendirelim, öyle başlayalım. Sonrasında Uluslararası Para Fonu'ndan, Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen uyarılar var, onlara da bakacağız.
5: Şimdi tabii biz bir süreden bu yana savaş bitti mutluluğuyla hareket ediyorduk. Hatta biliyorsunuz Eşel Mobil'de de uygulamadaki %75, %50 olarak revize edilmişti. Yani zamların ÖTV üzerindeki etkisi %75 oranında absorbe ediliyordu. O %50'ye çekilmişti. Ekim ayında da Eşel Mobil'i tamamen ortadan kaldıracak bir düzenleme görmüştük. Resmi gazetede yayınlanan kararla beraber. Çünkü savaşın bittiğini öngörmüştük. Savaşın silahlı kısmı bitmişti. Her ne kadar İran ve Amerika tarafında farklı açıklamalar olsa da Hürmüz açıktı. Hürmüz'den gemi geçişinin normalleşmeye başladığını görmüştük. Bu zaten petrol fiyatlarına da yansımıştı. Petrol fiyatlarında 70 dolara kadar gelmiştik. 70 doların altını konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla bir normalleşme süreci vardı ve bu normalleşme süreci kapsamında da biz enflasyon tarafındaki o korktuğumuz tablonun olmayacağını, enflasyon tarafında daha iyimser bir yere doğru gidebileceğimizi konuşmaya başlamıştık. Hatta buna biliyorsunuz bu sene hem kuraklık olmadığı için hem de geçen seneki gibi bir zirai don hadisesi yaşanmadığı için meyve sebze grubunda çok mutlu da başlamıştık. Oradaki fiyatlar gerçekten enflasyonun düşüşünü destekleyici şekilde gelişmeye başlamıştı. Biz de hal böyle olunca Merkez Bankası'nın ara hedefi %24 ama tahmini %26'ya gidebilir miyiz değerlendirmeye başlamıştık. Ama savaş devam ederken %30'un altına gelmez diyorduk. Ama maalesef savaş yeniden başladı. Hürmüz yeniden kapandı. İran'ın saldırıları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık altyapıya yönelik saldırıları var İran'da. Önceden sadece askeri tesislerin bombalandığını biliyoruz. Ama şu anda işte köprüler veya diğer enerji altyapısına yönelik de saldırılar başladığına yönelik haber akışı başlayınca endişeler arttı. Petrol fiyatında kısa süre önce 90 dolara kadar geldik, 88-89 dolarlara kadar geldik. Şimdi 84-85 dolar seviyesinde ama maalesef tahminleri yeniden yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldık. Tabii bu arada bir de başka bir gelişme daha yaşandı. Amerika-İran savaşının dışında Ukrayna'nın Rusya'da bir petrol rafinerisini vurması nedeniyle Rusya petrol tarafında, özellikle motorin ve benzin üretimi tarafında belirli oranda güç kaybedince motorin ve benzin marjındaki fiyatlamalar zaten yukarı yönlü hareket ediyordu. Yani biz petrol fiyatının düştüğünü görürken motorin ve benzin fiyatında o düşüşü göremiyorduk. Dolayısıyla orada zaten bir sorun vardı. Üstüne bir de savaş yeniden başlayınca motorin fiyatları 75 liraya kadar çıkmış oldu. Eşel Mobil'de de biz bir adım atmıştık. Bilmiyorum, belki arada bir yerde yeniden değerlendirilir mi? Ama şu anda yeniden ciddi bir enflasyonist baskıyla karşı karşıyayız. Petrol fiyatlarının artmaya başlamasıyla beraber. Bir diğer tarafta da bu işin maalesef bizim Merkez Bankamızın rezervlerini ilgilendiriyor. Artan enflasyonist risklerin dolar endeksini güçlendirmesi, bir noktada faiz indirimi beklediğimiz Fed'in bırakın faiz indirimini, belki faiz artırmasının konuşulmaya başlanması gibi bir ortamın oluşması altın ons fiyatlarını baskıladığı için bu da bizim rezervlerimizi aşağı yönlü baskılıyor. Örneğin son bir ayda Merkez Bankası 29 milyar dolarlık bir döviz alımı yapmış olmasına rağmen altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle etki sadece 21 milyar dolar olarak göründü. Rezervlerde bir artış var ama altın fiyat düşüşü rezerv artışını baskılıyor. Evet. O yüzden geldiğimiz noktada biz biraz ekonomi yönetiminde karar alırken zorlanıyoruz.

0: Fatih Birol'un da değerlendirmesi var. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin birkaç hafta içinde çözülememesi halinde küresel ekonominin çok yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor Birol. Ve enerji ve ham madde sevkiyatındaki aksamaların başta Asya olmak üzere birçok ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Şimdi tabii birkaç hafta ifadesi var, o önemli. Yani o birkaç haftayla kastedilen sürede savaş devam ederse fiyatları tutmak zor olacak mesajı. Ama özellikle IMF'nin açıkladığı o tamponların tüketilmiş olması kısmı sanki fiyatın da ötesine geçen bir riske işaret ediyor gibi görünüyor hocam.
1: Evet, savaş ilk başladığında biz biliyorsunuz ekonomi notları programımızda hep şunu değerlendiriyoruz. Evet. Yani eğer çok uzarsa parasını ödediğimiz halde bile petrol bulamayabiliriz. Riskini hep konuşuyorduk. Aslında hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın hem de IMF'in raporlarında belirttiği konu nazik bir şekilde bunu söylüyor bize. Çünkü fiyatın ötesine geçen bir konu var. Arz tarafında ciddi bir üretim sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bununla birlikte yine hatırlayacaksınız, savaşın ilk döneminde arz sorunları ülkelerin stratejik petrol rezervleri devreye alınarak çözülmüştü. Uluslararası Enerji Ajansı buna öncülük etmişti. Fakat bu Hürmüz'ün açık olduğu dönemdeki boğazdan geçen petrol, bu savaşın ilk döneminde tüketilen stratejik rezervleri doldurmaya yetmeyecek seviyedeydi. Dolayısıyla şu anda stratejik rezervler dolu değil. Yani savaşın ilk dönemindeki gibi rahat konuşamıyoruz artık petrol fiyatları ile ilgili. Orada bile endişeliydik. Yani 120 doları gördük. İşte 150'ye gider mi soru işareti vardı. Orada stratejik petrol rezervleri devreye girmişti. Burada ise o yok. Yani dolduramadı ülkeler bu kısa süre içerisinde stratejik petrol rezervlerini. O yüzden fiyattan bağımsız bir arz güvenliği krizi yaşıyoruz. Muhtemelen savaşın bu hali devam ederse, yani Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse, biz önümüzdeki dönemde arz tarafında ciddi sorunlar yaşayacağız. Bu kadar talebi olan ama arzı düşük olan bir ürünün de fiyatının nereye gideceğini kestirmek çok kolay değil. Eğer biz bu kadar ciddi bir arz sorunu yaşayacaksak, ki maalesef savaş devam ederse bu kaçınılmaz görünüyor, o zaman 120 dolar, 130 dolar petrol fiyatı çok iyimser kalabilir değerlendirmelerde.
0: Umarız o noktaya gitmez hocam. Şimdi içerideki başlıklara geçelim hocam. Biz hemen hemen her programımızda konuşuyoruz reel sektörün durumu. Bu çerçevede bakınca hafta başında açıklanan bir paket var. İmalat sanayi için iki yeni finans paketinin devreye alındığı bir açıklama. Kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsam ve bütçesi genişledi. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkaran bir karar var. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketi daha imalat sanayinin faydalanması için devreye sokuldu. Böylece imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık bir uygun koşullu kredinin önü açılmış oldu yapılan açıklamalar çerçevesinde. Hocam, ne ölçüde çözüm olur, nasıl bir yarar sağlar, bunu konuşalım.
1: Evet, şimdi tabii ki imalat sanayi bizim için son derece kritik öneme sahip. Çünkü toplam ihracatımızın %94-95 seviyesinde bir kısmı imalat sanayinden geliyor. Dolayısıyla imalat sanayinin ayakta kalması, imalat sanayinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi son derece önemli. Bu bağlamda açıklanan paketlerin faydalı olacağı aşikar. Diğer yandan tabii bu açıklanan paketlerde özellikle YİTAK dediğimiz bu yatırım taahhütlü avans kredisi faizi son derece düşük olmakla birlikte yeni yatırımları öncelediği için reel sektörün devam eden nakit akışı sorunlarına çok ciddi bir çare olacağını öngörmüyoruz. Çünkü orada yeni yatırımlara yönelik bir alan var. Doğrudan Merkez Bankası'nın kullandırdığı bir alan bu. Oysa reel sektör tarafında konu biraz daha günlük işler tarafında sıkışmış durumda. Özellikle nakit akışındaki sıkışıklık, finansmana erişimin hala işte bu makro ihtiyati tedbirler kapsamında sınırlı olması, bununla birlikte yüksek faiz konusu, yani biz şu anda

0: tabelada bir faiz görüyoruz. Politika faizi 37 ama Merkez Bankası bile oradan fonlamıyor biliyorsunuz. Bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiği için Merkez Bankası bile tabeladaki faizin 300 bas puan üzerinde bir piyasa fonlaması yapıyor. Bu ticari kredilere dönüştüğünde %48'leri telaffuz ediyoruz. Diğer masraflarla beraber, çünkü işte bankalar kredi kullandırırken bir kredinin kullandırmasıyla ilgili ilave masrafları da göz önünde bulundurduğumuzda, ki bunların bir kısmı peşin alındığı için vadiye yayıldığında çok yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor. Biz %50'lerde olan bir finansman maliyeti görüyoruz hala. Hal böyle olunca da o günlük nakit akışı meselesinde işletmelerin zorlandığını görüyoruz. Diğer yandan sıkıntı da şu, dünyada da işler iyi gitmiyor. Özellikle ihracat pazarlarımızda, ana ihracat pazarlarımızda da sorunlar olduğu için şimdi içeride zaten bir dezenflasyon programı var. Onun belirli ölçüde talebi yavaşlatmasını istiyor ekonomi yönetimi. İkincisi, dışarıda da dış talep koşulları da istediğimiz gibi gelişmiyor. Uzun süreden bu yana ihracat koşulları da çok iyi değil. Özellikle dış talebin görece az olması nedeniyle. Böyle bir sıkışmışlık var. Ben son açıklanan iki paketin imalat sanayi tarafında yatırım planlayan, yatırımlarını sürdüren işletmeler için son derece faydalı olduğu görüşüne katılıyorum. Ama bunun yanında biz acaba biraz daha reel sektörün kısa vadeli yüksek faizli spot kredilerini acaba uzun vadeye yayarak taksitli ticari kredilerle değiştirsek mi sorusunu da bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü reel sektörün sıkışıklığı artık biraz daha günlük işlere döndü. Tabii ki yatırımları desteklemek önemli. Tabii ki imalat sanayinde biz önümüzdeki dönemde ihracat noktasında çok büyük katkılar göreceğimiz için orayı öncelememiz son derece doğal. Ama reel sektörde genele yayılmış bir nakit akışı sorunu ciddi bir şekilde baş gösterdi. Bunu da son dönemki konkordatolar, işte karşılıksız çek senet oranları ve takipteki alacak bankaların takipteki alacak oranlarından görüyoruz. Tabii ki bir kredi genişlemesinin enflasyonist etkisi olacağına ilişkin genele yayılmış bir kanaat var. Ama benim kastettiğim, mevcut kredi limitleri içerisinde kalarak o yüksek faizli kredilerin düşük faizli taksitli ticari kredilerle değiştirilmesi.
1: Peki. Hocam, şimdi reel sektör başlığında konuşmamızda fayda olan birkaç veri var, gösterge var. Belki kısa kısa onları değerlendirip diğer başlığa geçebiliriz. Şimdi reel sektörün finansal borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2021 sonrasında %70'lerden %40'lara geriledi. Bu bize neyi anlatıyor ve nereden kaynaklanıyor hocam? Yani borçlar mı azaldı, yoksa gayri safi yurt içi hasılada bir hızlı artış mı var?
0: Aslına bakarsanız tabii gayri safi yurt içi hasıla tarafında bizim yani kur etkisini her zaman görüyoruz. Dezenflasyon programının en önemli çıktılarından bir tanesi aslında kurdaki artış oranının, enflasyondaki artış oranının altında kalması meselesi. Biliyorsunuz orada kur, döviz kuru geçişkenliği sebebiyle ekonomi yönetimi kurdaki artışın çok hızlı olmasını istemiyor. Belirli bir periyoda yayılmasını istiyor. Her ne kadar Merkez Bankası bir kur hedefimiz yok dese de finansal istikrar kapsamında kurdaki artışı dengelemeye çalışıyor. Bunlar herkesin bildiği gerçekler. Dolayısıyla biz orada biraz daha kur etkisiyle gayri safi milli hasıla tarafında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şirketlerin finansman tarafında aslında problemler hala devam ediyor. Hatta bana göre dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de şu: bizim Türkiye yerleşik şirketlerimiz içerideki finansmana erişimin önündeki makro ihtiyati tedbirler sebebiyle yurt dışından borçlanmalarını artırdılar ve orada reel sektörün yurt dışından borçlanmasının 200 milyar dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu tabii hani bir taraftan yurt dışından borçlanabilmek bir önemli gösterge gibi görünse de, diğer yandan olası bir kur hareketinde bu borçların TL'ye dönülememesi anlamına geliyor. Eğer bu borçlanmalar yurt içinden olsaydı, finansal sistem ekonomi yönetiminin de desteğiyle belirli oranda bunu kendi içerisinde değiştirebilirdi. Yani döviz borcunu TL borcuyla değiştirebilirdi. Geçmişte biliyorsunuz böyle çok örnek yaşadık. Başarıyla da yönetildi süreçte. Ama yurt dışı borçlanmalar biraz daha riskli olduğu için orada yurt dışı borçlanmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Reel sektörün finansmana erişim konusundaki isteği aslında 2026'nın ikinci çeyreğinde finansal koşullar daha rahat olacak şeklinde bir yönlendirme vardı. Ama maalesef hem savaş etkisi hem de iç siyasette yaşanan bazı gelişmelerin ekonomi etkisi nedeniyle biraz daha ötelenmiş görünüyor. Yani biraz daha dişimizi sıkmamız gerekecek.
1: Peki. Hocam bu konuda bir önemli gelişme haber var. Onu da paylaşıp diğer başlığımıza geçelim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la görüştü. Elbette görüşmenin ana gündemi finansmana erişimin iş dünyası açısından son dönemdeki durumu, orada yaşanan zorluklardı. Bir açıklama geldi TOB'dan. Orada TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ağzından Merkez Bankası Başkanı'na aktarıldığı belirtilen ifadeler var. Hemen onu paylaşalım. Finansman, reel sektörün oksijenidir. Kamu bankalarımızın genel müdürleriyle yaptığımız toplantı sonrasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldik diyor bahsettiğim görüşmeyi atıfla. Finansmana erişim başta olmak üzere ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının etkilerini, reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerimizi ilettik. Firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız diyor. Bu sözlerle aslında bir anlamda bu finansmana erişim konusundaki sorunların bir an önce giderilmesi, aşılması yönündeki iş dünyasının çağrısını dile getiriyor. Hocam şimdi açıklanan birçok veri var hafta boyunca. Cari denge 1,46 milyar dolarlık bir Mayıs ayı açık tablosu söz konusu. Altın ve enerji hariç cari dengede 3,63 milyar dolar fazla verilmiş durumda. Yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ama beklentiye baktığımızda 900 milyon dolar civarında bir cari açık beklentisi vardı. Diğer detaylı veriler de var ama hocam siz de hepsine hakimsiniz. Şunu soracağım. Böyle bir tablo var, beklentiyi aşan bir Mayıs cari denge verisi var ama açık anlamında sanki 28 Şubat'tan itibaren aldığımızda Şubat, Mart, Nisan aylarını, daha doğrusu Mart, Nisan, Mayıs aylarını aldığımızda savaş süreci endişe edilen kadar cari açığı olumsuz etkilememiş gibi görünüyor hocam.
0: Şimdi tabii orada enerji tarafından çok korkmuştuk biz, savaş tarafında biliyorsunuz. Enerji fiyatlarındaki artışın bizim cari açımızı her zaman olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. O yüzden biz akademide bile konuyu değerlendirirken enerji hariç cari açık nedir diye bakarız. Çünkü enerji, net enerji ithalatçısıyız. Bir şekilde o enerjiyi ithal etmek zorundayız ve fiyatı biz belirleyemiyoruz. O yüzden biz enerji fiyatı artışlarından her zaman korkarız Türkiye'de. Fakat korktuğumuz kadar olmamasının sebebi özellikle bu savaşın ilk başlarında hem Uluslararası Enerji Ajansı'ndan hem farklı finansal kurumlardan gelen 140-150 dolar değerlendirmelerinin gerçekleşmemiş olmasıydı ve savaş tahminden kısa sürdüğü için, Hürmüz tahminden kısa sürede açıldığı için orada biraz daha korktuğumuz senaryo gerçekleşmedi. Bu iyi haberdi. Bununla birlikte bir şey daha gördük. Özellikle ben ihracatçılarla bir araya geldiğimde bunu görebiliyorum. Hürmüz'ün kapalı kalması nedeniyle bazı ihracat taleplerinin, özellikle alım taleplerinin Türkiye'ye kaydığını ve ihracatçılar için Hürmüz'ün kapalı kalmasının görece satış noktasında faydalı sonuçlar doğurduğu da ortaya çıktı ve bazı ürünlerin üretiminin Türkiye'ye kaydığını gördük. Bu da son derece bir destekleyici sonuç doğurmuştu. O yüzden cari açık tarafında korktuğumuz olmamıştı. Fakat şimdi bunlar kısa vadeli etkiler. Uzun vadede iş biraz daha riskli. Uzun vadedeki konuyu daha kapsamlı değerlendirmek lazım. Çünkü bugün Avrupa Birliği tarafına baktığımızda savaşın tahmin edilenden uzun sürecek olması büyümeyi aşağı yönlü baskılıyor. Avrupa Birliği'nin büyümesinin aşağı yönlü baskılaması bizim ana ihracat pazarımızın küçülmesi anlamına geliyor. Orada bir sorun var. Diğer yandan Hürmüz'ün kapalı kalmaya devam etmesi enerji fiyatlarını yukarı itiyor. Hal böyle olunca bizim yani ihracatımızın potansiyelinin altına gelmesi ile enerji fiyatlarının tahmin ettiğimizden yukarı gitmesinin birleşmesi cari açık tarafını zorlayıcı sonuçlar doğurabilir. Ama yanı başımızda bir savaş var. Dolayısıyla ben hani buralarda çok hani çok yoğun eleştirileri aslında kabul edemiyorum. Sebebi de şu, bunlar tamamen bizim dışımızdaki gelişmeler. İşte ben bazen şöyle değerlendirmeler görüyorum. İşte Eylül ayında açıklanan orta vadeli program şimdiden saptı gibi değerlendirmeler görüyorum. Ama Eylül ayında, geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan orta vadeli programın içinde bir Amerika-İran savaşı yoktu. Yani öyle bir öngörüde kimse de bulunamıyordu. Dolayısıyla bu sapmalar olacak. Ama önemli olan cari açığı nasıl dengeleyebildiğimiz. Bu noktada Türkiye zaten geçmişten bu yana cari açığı yönetme konusunda tecrübe kazanmış bir ekonomi olduğu için ben orada çok ciddi bir risk görmüyorum. Sadece bir kur baskısı olacaktır. O kur baskısı da yüksek faizde ve dönem dönem rezerv kullanımıyla yönetiliyor.
1: Hocam yine önemli verilerden biri bütçe uygulama sonuçları. Onu kısaca hatırlatıp son kalan süremizi para politikası kurulu beklentinizle tamamlayacağım. Bütçe Haziran ayında fazla verdi. 3 ayın ardından gelen bir fazla sonucu bu. Bütçe fazlası Haziran ayında 114,2 milyar lira oldu. Bunu da hatırlatalım ve 23 Temmuz önümüzdeki hafta Perşembe günü para politikası kurulu toplantısı var. Muhtemelen önümüzdeki hafta ekonomi notlarının da en önemli başlığı bu olacak. Ama bugünden bakınca para politikası kurulundan beklentinizle tamamlayalım hocam.
0: Şimdi tabii savaş yeniden başlamasaydı arada bir yerde biz Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine başlayabileceğini konuşacaktık. Ama o rafa kalktı. Dolayısıyla bir hafta vadeli repo ihaleleri, yani tabeladaki faizden Merkez Bankası piyasayı fonlamaya başlamadığı sürece bir faiz indirimi konuşmamız çok mümkün görünmüyor. Savaş bitmiş olsaydı ilk faiz indirimini biz Eylül toplantısında göreceğimizi değerlendiriyorduk. Ama savaş yeniden başladı. Dolayısıyla ben bir süre daha faiz indirimini konuşamayacağımızı düşünüyorum. Ha bu... bugüne kadar Merkez Bankası'nın yapmış olduğu yazılı sözlü yönlendirmeler ve uyguladığı politikalar kapsamında ortaya çıkan çıkarımlar. Bana göre biz biraz faiz indirimi için uygun zamanı kaçırdık. Aslında biz geçmiş dönemlerde faiz indirimi için alanlar vardı. Oraları kaçırdığımız için bugün faiz indirimini pek konuşamıyoruz. Bu politika ve dışarıdaki gelişmeler ışığında böyle biz bir faiz indirimine başlayabileceğimizi de ben düşünmüyorum. Tekrar ederek, altını çizerek söylüyorum. Zaten biz şu anda tabeladaki faizi bile kullanmıyoruz. %37 olan politika faizi yerine biz bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verildiği için %40'la bir fonlama görüyoruz. Yani TLRF'in 40'larda oluştuğunu görüyoruz. Evet. Önce o bir normalleşmeli ki biz faiz indirimlerini konuşalım. Ama gördüğüm kadarıyla hala onun için biraz daha zamana ihtiyaç var.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki hafta yine ekonomi notlarında birlikte olacağız, gündemi değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, haftanın öne çıkan ekonomi başlıklarını konuştuk. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteydik. Haftaya aynı gün aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo Reklam. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz.
3: Bağda. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Deniz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
2: Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertli taraftarlar İngiliz futbolcuyu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Greenwood da çıkışta sarı lacivertlilerle bir araya geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Mason Greenwood, İspanya'da Getafe, Fransa'da Marsilya formalarını da giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol 11 asistle mücadele etti. Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için 15'te imza töreni düzenleyecek.
1: Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlılar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trossard için stadyumda tören düzenlendi.
3: Leandro Trossard Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. Siyah beyazlılar Arsenal'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
4: Transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti.
3: Beşiktaş'ın kasasından yeni transferin bonservis ücreti için 18 milyon euro çıkacak. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödeyecek. Kara Kartal'la 3+1 sezonluk sözleşme imza atan Trossard ise yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. 31 yaşındaki Belçikalı Beşiktaş tarihinin en pahalı transferler listesinde Akbadu'yla ikincilik sırasını paylaşıyor. Geçen sezon Arsenal'ın 22 yıl aranın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Trossard, bütün kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist katkısı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçikalı 6 maçta süre alıp 2 gol 3 asist üretti. Avrupa Ligi ikinci eleme turuyla yeni sezona start verecek olan Beşiktaş, Midtjylland'la 23 Temmuz'da karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Sloven hakem 2026 Dünya Kupası'nda ikisi grup maçı, biri de son 32 turu olmak üzere 3 karşılaşmada görev almıştı. Vinčić bu turnuvada 4. kez pazar akşamı oynanacak büyük finalde düdük çalacak. 46 yaşındaki hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. Her mevsimde her havada
5: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece. Her mevsimde,
5: her havada çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo.
7: Merhaba, bugün 17 Temmuz Cuma, NTV'de öğle bülteniyle karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını kısaca özetleyelim, ardından tek tek haberlerle, bağlantılarla ayrıntıları paylaşacağız. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklanmıştı. Bugün sabah saatlerinde de Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Soruşturmaya dair eldeki son bilgileri canlı yayınla aktaracağız. Geçtiğimiz yıl başlatılan futbolda bahis soruşturmalarında Dünya Kupası'nın ardından bu soruşturmalara devam edileceği yönünde sinyaller verilmişti ve dosya yeniden açıldı. Aralarında Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın da yöneticilerinin olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ve 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Özellikle İBAN mağdurlarına yönelik önemli bir düzenleme var. Nedir bu düzenleme? Kimleri kapsıyor? Ayrıntıları paylaşacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibiyle birlikte yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Artık son aşamaya gelinmiş gibi gözüküyor. Yeni parti dilekçesinin ne zaman verileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu cephesindense ayrılmayın, partiyi bölmeyin çağrıları var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son duruma da bakacağız. Başlıyoruz.

0: Ahbap soruşturması genişletiliyor. Sosyal medyadan yayın yapan Babala TV'nin sunucusu Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Son durumu alacağız. Soruşturmada Baran Bila notlarıyla karşımızda. Baran, şunu merak ediyoruz. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma gerekçesine dair ne biliyoruz?
1: Şimdi bazı faaliyetler mercek altında, bunlar ağırlıklı olarak 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan bazı bağış kampanyaları ve çağrılarıyla ilişkili. Oğuzhan Uğur da bu anlamda Ahbap'a destek vermişti ve çeşitli yayınlar yapmıştı. Bu faaliyetler, bu yayınlar inceleniyor. Öte yandan Babala TV de mercek altında ve bazı MASAK raporları mevcut. Bu MASAK raporlarında gerçek faydalanıcı, dosyadaki ifadeyle söylüyorum, gerçek faydalanıcı olduğu söyleniyor. Yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasındaki kişi olduğu belirtilmiş Oğuzhan Uğur'un ve yurt dışından gelen bir para transferi vurgulanıyor. Bu para transferinin yüklü miktarda olduğu işaret ediliyor ve kaynağının belirlenemediği şüpheli işlem olarak burada vurgulandığı da kaydedilmiş oldu MASAK raporlarında. Oğuzhan Uğur'la ilgili durum bu şekilde. 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında kimler var? Dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir zanlı da onlar arasında. 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Şu ana kadar Oğuzhan Uğur dahil 7 şüpheli emniyette ve sorgu aşamasının devam ettiği ifade ediliyor. Bu soruşturma gündeme gelince çeşitli açıklamalarda da bulundu. Aslında hakkındaki suçlamaları o açıklamalarda da yanıt veriyordu. Önce şöyle söyledi: eğer yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için en ön saflarda olacağız dedi Uğur. En son yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: devletin resmi kurumları dışında hareket etmememinin önemini gördük dedi ve bu anlamda bu açıklamaları yaptı. Ancak bugün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. İşlemleri devam ediyor. Ayrıca soruşturma ile ilgili genel durumu da şöyle bir kez daha özetlemiş olalım. Haluk Levent dahil 18 zanlı geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Ağırlıklı olarak suçlamalar Haluk Levent'in bahis oynadığı yardım paralarıyla, bazı paraların kayda geçirilmediği, ki bunlar çok yüklü miktarda, milyonlarca, hatta 10 milyonlarca liralık kaynaklar. Ayrıca bazı tapu devirlerinde de usulsüzlük olduğu ileri sürülmüştü Burak Özcan.
0: Baran, şimdi Oğuzhan Uğur bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Henüz adliyeye sevk edildi mi? Ona dair nedir bilgiler?
1: Hayır, sevk edilmedi ve tahminimiz o yöndeki, şöyle bir en azından 2-3 günlük bir süre zarfında emniyette olmasını öngörüyoruz. Tabii ki bu adli mercilerin vereceği karara, onların inisiyatifine ve sorgudaki bir anlamda hıza bağlı. Fakat daha önce gözaltına alınanlar ve tutuklananlar arasında örgüt üyeliği suçlamasında bulunanlar vardı. Belki o konuyla da ilgili polis ekipleri kendilerinin çeşitli sorular soracaklar. Suçlamaların kapsamı oldukça geniş burada. Yurt dışından gelen para transferleri, çeşitli suistimal iddiaları, ki deprem döneminde yapılan bağışlar da bunlar arasında değerlendiriliyor. Tüm bu konulara bakarsak, gözaltı sayısına bakarsak en azından bir 2-3 gün sürmesi sorgu sürecinin tahmin ediliyor emniyete. Sonrasında kuvvetle muhtemel adliye sevk edilecekler ve savcılık sorgusuna çıkartılacaklar. İşte oradaki sorgunun ardından olası bir mahkemeye sevk veya bir adli kontrol talebi gündeme gelecektir Burak Özcan.
0: Baran Bila aktardı. Şimdi Ahbap dosyasını biraz daha ayrılandıracağız. Şimdi Osman Tarkan'la beraberiz stüdyoda. Osman, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Burak.
0: Şimdi soruşturmaya dair bilgileri az önce Baran Bila aktardı. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Haluk Levent tutuklandı. Şimdi Haluk Levent'le ilgili ilk günden beri insanların aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi, bu güveni sağladı ama nasıl bu güveni suistimal etti? Ve birçok örneği var anlaşılan, o ki ifadelerde karşımıza çıkıyor. Önce buna dair neler bildiğimizi soracağım.
2: Şimdi soruşturma derinleşiyor. Derinleşmesi de gerekiyor. Çünkü çok çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor soruşturma dosyasından yansıyan. Şimdi şu an için 18 tutuklama var Haluk Levent de bunların içinde. Milyarlarca liralık bir para trafiği söz konusu. Şimdi burada en dikkat çeken detaylardan biri, yani suistimal edilen noktalardan bir tanesi, yurt dışı bağışları. Hmm. Şimdi biliyorsun, yani burada insanların saf duyguları, işte merhamet duyguları bir anlamda sömürülmüş oluyor. Yani insanlar yurt dışında çalışıyorlar. Yani Türkiye için de geçerli. Yurt dışında bağışlarından bahsediyorum. Tabii. Şimdi çalışıyorlar. Oradan deprem olsun, diğer afetler olsun. Kıt kanaat geçiren insanlar dahi oradaki paralarını buraya yolluyorlar. O paralar ne oluyor? Mesela rakamlar şunu gösteriyor. 2 yılda yani depremden 4-5 ay sonra toplanmaya başlanmış ve 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira Ahbap Derneği'ne yollanmış. Ama
0: bağış
2: yapılmış. Hı hı. Peki bu para kayıtlara geçmiş mi? Hayır.
0: Geçmemiş.
2: Normal şartlarda yani...
0: Normalde ne olması gerekiyor?
2: Yani derneklerin de bir işletme defteri oluyor. Hı. Oraya yani girdisi çıktısı her şeyi oraya kaydolması gerekiyor.
0: 2 lira bağışla gelse yazması lazım.
2: Evet, evet, oraya yazılması gerekiyor. Denetlenebilmesi gerekiyor ama böyle bir para yok. Nereye gitti bilmiyoruz. Tabii. Şimdi burada çok ciddi bir suistimal var. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Haluk Levent ifadesinde 4.3 milyar lira deprem döneminde bağış toplandığını söylüyor Türkiye içinde. Ki bu rakamın 7 milyar lira olduğundan bahsediliyor. Soruşturma dosyasına yansıyan detaylardan bir tanesi bu. Bu para ne oldu? Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, şimdi bu paraların işte para transferlerinin nasıl gerçekleştiği, bu paraların nerelere gittiği vesaire, bunların araştırılacağını, soruşturmanın derinleştirileceğini söyledi. İşte burası önemli. Bu paralar şimdi Haluk Levent işte rulet masasının başında bir fotoğraf karesi yansımıştı. İşte o paralar ki kendisi bile yani 4.3 milyar liradan bahsediyor. Bahis oynamış 990 milyon lira 6 yıl içinde 990 milyon lira yani yaklaşık 1 milyar liralık bahis oynamış.
0: Şimdi oraya geleceğim. Yani para nerede diyorsun? Para ortada yok.
2: Yani para depremzedelerin işte yardımları için mi kullanıldı? Yoksa bir takım illegal faaliyetleri için mi kullanıldı? İşte bunlar araştırılacak.
0: Ama bir kumar meselesi çıkıyor karşımıza.
2: Bu zaten başından beri bunun üzerinde duruluyor. En çok soruşturma dosyasına giren en çarpıcı detay bu. Yani bir kere sen bağış adı altında oraya bir para veriyorsun. Ve o para yani gidiyor işte birileri tarafından yasa dışı bahise yatırılıyor ya da kumar oynanıyor. Yani bu açıkçası kabul edilebilir bir durum değil. Hem yasal olarak hem de vicdan olarak.
0: Tabii. Şimdi tabii çok ciddi rakamlardan bahsediyorsun. İşte 5 milyar, 7 milyar dolar olduğu da söyleniyor. Aha. Yani dolar değil, düzelteyim, liralar. Milyar liralar. Hani o kadar karıştı ki birbirine. Evet, evet. 100 milyon dolarlar, milyar liralar.
2: Yani meblağlar o kadar büyük ki.
0: Yani evet, çok ciddi paralar. Bunlar sürekli bir dolaşıyor. Evet. Kişiden kişiye, insandan insana ve Haluk Levent'in hep etrafındaki kişiler değil mi?
2: Evet. Şimdi yine tutuklanan isimlerden bir tanesi Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya. Tüm bu para trafiği Yeliz Kaya'nın hesabı üzerinden, banka hesabı üzerinden yürütülmüş. Yeliz Kaya'nın da şöyle bir ifadesi var. Diyor ki benim hesabımı Haluk Levent kullanıyordu. Şimdi rakamlar yine korkunç. İşte 2024 yılında mesela 5 milyar lira. 2025 yılında 10 milyar lira. 2026 yılında da daha bu yıl yani işte 7. aydayız. 4 milyar liralık işlem hacmine sahip bir para hareketi olmuş bu hesapta.
0: Hanımefendinin hesabında böyle bir para hareketi var.
2: Bu para işte Haluk Levent'in işte kardeşi olsun, işte dirsek temasında bulunduğu insanların hesaplarına aktarılmış. Şimdi bunlar da araştırılıyor. Şimdi Haluk Levent'in eski şoförü itiraf niteliğinde. O da diyor ki benim sadece hesabımdan diyor Yeliz Kaya'nın hesabına 210 milyon lira gönderildiğini ben biliyorum diyor. Her ikisi de Haluk Levent'in talimatıyla, baskısıyla işte hesaplarımızı kullandı, kullandırmak zorunda kaldık şeklinde ifade vermiş.
0: Ya bu arada hani masumiyet karinesi esas, yargılama tamamlanana kadar herkes suçsuz. Tabii. Ama biz bu bilgileri ne dayanarak anlatıyoruz? İfadeler.
2: Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar üzerinden.
0: İfadeler üzerinden, MASAK raporları.
2: MASAK raporları.
0: Bugüne kadar yapılan tespitler üzerinden bu bilgiler
2: Şimdi MASAK geliyor. Yani ilk başta verdiğimiz yurt dışı bağışları MASAK raporundan yansıyan bir detay. Elbette ki yani burada bizim hüküm getirmek gibi niyetimiz yok.
0: Soruşturma dosyasındaki bilgiler bunlar.
2: Şimdi devam edelim istersen. Yine avukat Ece Güner tutuklanan isimlerden bir tanesi. O da diyor ki deprem bölgesi işte teknoloji parkı, sağlık sorunları gibi bahanelerle diyor Haluk Levent benden diyor. 1,5 milyon dolardan fazla borç para aldı diyor. Bu da yani yaklaşık 70 milyon lira. İşte soruşturma dahilinde bu para trafiği de araştırılacak.
0: Avukat da tutuklandı.
2: Tutuklandı. Ece Güner de tutuklandı. Şimdi taşınmazlar vardı. Hani bir iş adamının işte taşınmazlarına aldığı, kendine aldığı, sonra bir başka bir isme devrettiği yönünde iddialar vardı. Şimdi bununla ilgili de iş insanı, yine şüphelilerden bir tanesi, Esin Önder Çağlayan'a bu kişiye devrettiği 68 taşınmazı ve kendisine de Çağlayan, Haluk Levent'in 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu iddia etti. Yani çok büyük bir meblağdan bahsediyoruz. Yine Haluk Levent'in dolandırdığı iddia edilen, yani iki iş insanı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunuyor Haluk Levent'le ilgili. İddia ne? Haluk Levent bize konteyner yaptırdı, bu iş insanları konteyner üreticisi.
0: Deprem döneminde.
2: Evet, deprem döneminde 3000'den fazla konteyner sipariş verdi, bunlar yapıldı ama bunların parasını bize ödemedi, 70 milyon lira. O iki iş insanı da Haluk Levent hakkında suç duyurusunda bulunmuş.
0: Yani şimdi enteresan, çünkü hani 70 milyon enteresan. Az önce yapılan bağışları söyledin. Sadece yurt dışından 210 milyon lira bağış gelmiş ve 70 milyonla 3000 konteyner yapılabiliyor. Yani bu meblağıyla neler yapılması gerekiyor aslında, değil mi?
2: Tabii çok şey yapılabilirmiş ama yani iddia o ki işte bu paraların hiç edildiği, işte kumar oynandığı, bahis yapıldığı bir takım birçok iddia var. Göreceğiz. Yani göreceğiz, soruşturma tabii devam ediyor. Dava sürecini yakından takip edeceğiz.
0: Bir de evlilik vaadiyle dolandırılan, yine galiba, veya dolandırıldığını iddia eden hanımefendi.
2: Evet, şimdi iki kişi. Birisi Nurdan Eriş. O da kendisi tutuklananlar arasında. Şimdi Nurdan Eriş diyor ki ki Haluk Levent beyanında bekarım dedi. Yani kendini bekar
0: mahkemeye
2: olarak, medeni durumunu bekar olarak yani söyledi. Şimdi bu hanımefendi de diyor ki Nurdan Eriş, biz diyor Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik diyor. Haluk Levent işte borçlarından bahsetti, peşinde tefeciler olduğunu söyledi, mafyanın peşine takıldığı iddialarında bulundu diyor. Ve ben de onun borçlarını kapatmak adına 30 milyon franga, İsviçre frangına şirketimi sattım diyor. Amerika'daki bir şirketimden yine kendisine para transferi yaptım diyor. Ve günün sonunda da diyor bir anlamda meteliksiz kaldım diyor. Kandırıldım şeklinde bir ifadesi var. Bu Haluk Levent'le evli olduğunu söyleyen
0: bir
2: kişi.
0: Kadın.
2: Bir de yine gözaltına alınanlardan birisi Sevda Kurt. Evet. Haluk Levent diyor beni evlilik vaadiyle kandırdı ve benden diyor 90 milyon lira para aldı diyor. Kendisine verdim. Hatta diyor ki Haluk Levent'in ben evli olduğunu diyor nezarette öğrendim diyor. Yani bir tarafta bir evlilik iddiası var. Evet, Haluk Levent'in evli olduğu söylüyor. İsviçre'de evli. Diğer taraftan da evlilik vaadiyle kandırılan bir kadın
0: var.
2: Ve o kadının iddiası var ki şüpheliler arasında.
0: Şimdi soruşturma genişliyor, bakalım daha belli ki bir şeyler daha çıkacak. Böyle tabii uzunca bir süreç bu. Daha soruşturma devam ediyor, mahkeme süreçleri başlayacak, çok konuşulacak kamuoyunda. Teşekkürler Osman. Yine zaman zaman tabii NTV muhabirlerinden böyle ayrıntıları alacağız. Bir başka soruşturmaya ilişkin bağlantımız var. Şimdi profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis operasyonu yapıldı ve 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var bu konuda. Ayrıntıları Özgür Yılmaz şimdi bizimle paylaşacak.
3: Evet, önce futbolcular ve hakemler geçen yıl yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı. Ve şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında futbol kulübü yöneticilerinin hesapları mercek altına alındı ve banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı ki 19 isim hakkında yakalama gözaltı kararı verildi. Bu isimler birçok futbol kulübünde yönetici olarak görev yapmış isimler. Şüphelilerle ilgili işlemler şu sıralarda devam ediyor. Öncelikle bunu belirtelim. 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 17 isim, 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a getirilecekler ve burada soruşturmayı yürüten savcılık makamına ifade verecekler iddialarla ilgili. Evet, yayınımızın başında da belirttik, düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Özellikle de MASAK raporlarıyla bu banka hesap hareketleri üzerinden bir takım dikkat çeken ayrıntılar var. Öncelikle bu ayrıntıları aktaralım. Soruşturmanın şöyle bir bütününe baktığımızda 2020-2026 yılları arasını kapsıyor. 2020-2026 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı ki bu isimler işte yayınımızın başında da belirttik, futbol kulübü yöneticileri. Onların banka hesap hareketleri incelendi ve işte teknik incelemenin ardından da operasyon için harekete geçildi. Sabah saatlerinde birçok ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Peki kim bu isimler ve hangi kulüplerde yönetici olarak çalıştılar ki? Zaten kupon yaptıkları dönemde işte o yönetici oldukları dönemi kapsıyor. Birçok kulüp var dedik. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Adana Demirspor, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemede yöneticilik yaptığı dönemde bu isimlerin kendi kulübüne rakip takımın lehine ya da gol bahislerine şeklinde kupon yaptığı tespit edildi. Onlarca kez kupon yapan da var, yüzlerce kez kupon yapan da var. Soruşturma kapsamında kaç kez kupon yaptıkları, kaç kez kendi takımı lehine ya da karşı takım lehine ya da yine kaç gol olur gibi bahis yaptıkları, kaç kupon yaptıkları da bu soruşturma dosyasına girmiş durumda. Örnek vermek gerekirse şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız ki Beşiktaş kulübünde yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon yaptığı değerlendirildi. Yine Maruf Güneş Galatasaray'da, Galatasaray kulübünde yönetici olduğu dönemde 48 kez kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer kulüp yöneticilerinin de bazıları yüzün üzerinde, bazıları yüze yakın şekilde kuponlar yapmış. Bu yaptıkları adetler de soruşturma dosyasına girmiş durumda. Olayın mali boyutuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Tabii ki yayınımızın başında da belirttik. Bu operasyonlar geçen yıl başlamıştı. Önce futbolcular ve hakemler gözaltına alınmıştı ki aralarında tutuklanan kamuoyunun da tanıdığı isimler de vardı. Şimdi de işte futbol kulübü yöneticileri, banka hesap hareketleri mercek altına alındı. 19 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 17'si yakalandı. İstanbul'a getirilecekler. 2 ismin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz dedi ve evet, futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel son günlerde yeni partiye ilişkin açıklamalar yapıyor. Ağustos ayının başında bu konuda harekete geçileceği belirtiliyor. Peki yeni parti nasıl oluşacak, adı ne olacak, partiye CHP'deki hangi isimler geçecek, hangi isimler CHP'de kalacak? Ankara'da konuşulanları şimdi Uğraş Bingöl'den alacağız. Şimdi Uğraş, yeni parti konusuna geçmeden önce son gelişmeyi sormak istiyorum. Özgür Özel'in mutlak butlana yaptığı bir itiraz vardı ve o itiraz Yargıtay'a ulaştı. Bu ne demek? Şimdi ne olacak yani?
4: Sıcak bir gelişme. 21 Mayıs'ta hatırlanacağı üzere 38. olan kurultayın iptaline karar vermişti ve mutlak butlan getirilmesine karar vermişti Ankara 36. Bölge Mahkemesi. Tam 57 gün geçti üzerinden. 57 gün ardından o karar Yargıtay'a ulaştırıldı. Ama Yargıtay'ın gündemine henüz gelmiş değil. şu birkaç gün içinde de gelmesi beklenmiyor. Nedenini hemen söyleyelim. 20 Temmuz'da adli yıl açılışı başlıyor ve yaklaşık 40 gün sürüyor. Yani 1 Eylül'e kadar adli yıl tatili başlıyor ve bu da 1 Eylül'e kadar bu konuda bir karar atılamayacağı en azından hukukçular tarafından yorumlanıyor. Bugün de Cuma günü, son gün, son işlem günü. O nedenle de 57 gün kararın ardından bu karar Yargıtay'a gönderildi. Ulaşması ayrı bir şey. Orada işlem alıp sıra numarası verilmesi başka bir şey. Ama konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'li hukukçular bu işin artık adli yıl tatilinden sonra Yargıtay'ın gündeme gelebileceğini söylüyorlar. Zaten hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün Grup Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı. Kararın üzerinden 57 gün geçti. Herkes ne diyor bize? Yargıya saygı duyun. Sakin olun, bekleyin, Yargıtay'ı bekleyin. Dosyayı Yargıtay'a göndermediler. Bir aydır bir düğmeye basacak mahkeme başkanı basmıyor. Belki bunlar yıllar partiyi oraya bırakır, maksat hasıl olur. Ben de bu işlerden kurtulurum gibi açıklamasıyla bölge mahkemesine tepki göstermişti. Aslında bu süreçte yapılan açıklamalarla da paralel giden bir süreçten bahsediyoruz. 20 Temmuz itibariyle adli yıl tatili başlıyor ve 1 Eylül'de de adli yıl tatili alacağız. Yargıtay'ın bu süre zarfı içinde gündeme almamasını bekliyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. En azından davayı açan, davaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki avukatlar da bu yönde bir açıklama yapıyorlar. Eklansın. Yani 1 Eylül'den önce karar çıkmayacağı yönünde. Evet.
0: Uğraş, şimdi anlaşılan o ki yani bu anlattıklarınla beraber artık Özgür Özel o kararı da pek beklemeyecek gibi gözüküyor. Yeni parti konusu iyice konuşulur hale geldi. Neler biliyoruz şimdi ismine dair, nasıl oluşacağına, kimler katılacağına dair neler aktarabilirsin?
4: Evet, aslında meclis çatısı altında Özgür Özel ve ekibi hummalı bir çalışma içindeler. Geçen günde bir televizyon kanalında açıkladı aslında yeni parti ne zaman kurulacak, yeni parti ne zaman kurulacak açıklamalarına Özgür Özel hazırlıklarımız sürüyor. Ağustos başını işaret etti. Bu anlamda hukuki çerçevenin oluşturulması, altyapının tüzüğün oluşturulması adına ismi ne olacak diye sorulduğunda da şimdilik yeni parti diyelim demişti ama kuvvetle muhtemel yeni parti ismi kalıcı olacağı benziyor buradaki Cumhuriyet Halk Partili kurmaylarıyla konuştuğumuzda. Logo çalışmaları sürüyor. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi 3 farklı senaryodan konuşuluyor. Özgür Özel'in partiden ayrılacak mı ayrılmayacak mı noktasında yeni partiye ilişkin 80'e yakın milletvekilinin geçmesini bekliyor bir kere Özgür Özel. Ayrıca 3 formül üzerinde bahsetmiştim. Güçlü geçiş, yani Özgür Özel'e yakın 80'e yakın milletvekili direkt partiye geçecek ve yeni kurulan parti ana muhalefet partisi olacak. Bu fikirlerden biri. Güçlü geçiş ifadesini kullanıyorlar buna. Kademeli geçiş de var. Yani grup kuracak kadar bir milletvekili geçecek. Bu da bir formüllerden biri. Ya da güçlü geçiş ama Özgür Özel'siz. Yani Özgür Özel partide kalacak ama yeni partiye az önce bahsettiğim 80'e yakın milletvekili geçecek ve orada yeni bir harekat başlayacaklar ve bu süre zarfında da Özgür Özel hukuki adımlara bu anlamda bir destek atabilmek için partiyi kolay kolay bırakmamak adına ya da parti içi mücadeleyi sürdürmek adına. Bunlar hepsi senaryo ama güçlü senaryolar. Tabii ki kurmaylarıyla değerlendiriyorlar. Önümüzdeki günlerde bile buna yönelik değişimler olabilir. 24 Temmuz'da dilekçenin vermesini bekliyoruz. Yine tüzüğün açıklanmasını bekliyoruz. 24 Temmuz önemli çünkü Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü. Bu nedenle de bir tarihi bir olayı denk getirmekte istiyorlar. Yine notlarıma baktığımda ihraç edilen il başkanları, onların da sayısı şu ana kadar görevden alınan 51 il başkanıyla yine yola devam edecekler. Özgür Özel ve ekibi ihraçları da gündemdeydi. İhraç edilenlerin hepsi de yeni parti ya da ihracı beklenen il başkanları da yeni partiye geçecekler. Belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceği yine konuşulan bilgiler arasında. Bir kısım belediye başkanları da şüphesiz geçecek ama ilk etapta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mücadelede bırakılmaması yönünde bir görüş birliği var.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirildi. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilecek. Miras ve icra hukuku alanında da yeni düzenleme yapıldı. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
5: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD dün İran'da köprüleri ve altyapıyı da hedef aldı. İran ilk kez Suriye'yi vurdu. Kuveyt ise İran'ın saldırılarında elektrik santrali ve deniz suyu arıtma tesislerinin hasar gördüğünü açıkladı. Son bilgileri aktarmak üzere NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, artık bölgede İnsani tesislerin, altyapının da hedef alınmaya başladığını görüyoruz. Nedir son durum?
6: Burak, yeni bir aşamaya artık girildiğini söyleyebiliriz. Bir süredir ABD tehdidini köprüleri ve altyapıları vurmaya yönelik genişletirken İran'da buna yapacağı karşılıkta bölge altyapısını hedef alacağı noktasında uyarılarda ve tehditlerde bulunuyordu. Dün gece bunun ilk aşaması gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Yine İran'ın güneyinde bulunan gözetleme kuleleri ve sahil karakolları yoğun şekilde hedef alındı ve az önce de Çabahar limanına yakın bir noktada ve şu an ekranlara da yansıyan Çabahar'daki o gözetleme kuleleri ABD hava saldırısının hedefi oldu. Gece saatlerinde de benzer saldırılar sürüyordu ve artık birinci haftayı geride bıraktık bu askeri tırmanışta ve taraflar kapsamlı olarak topyekun savaşa henüz dönmüş olmasalar da bu askeri tırmanışın ve gerilimin artık sivil altyapıları da hedef alan bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bender Hamir bölgesinde bulunan ve Bender Abbas ile Lar Karayolu'nu birbirine bağlayan köprü vuruldu dün gece ve bu esnada trafik de akıyordu, açıktı trafikte ve araçlar bulunuyordu, sivil araçlar da geçiyordu. Bu saldırıda 3 İranlının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı Burak ve 9 kişi de yaralandı. Ve karayolu kapatılmış bir durumda. Köprü an itibariyle kullanılamıyor ve İran yönetimi, Tahran yönetimi vatandaşlardan, güneye gitmek isteyenlerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Sadece köprüler değil, yine Hürmüzgan, Bender Abbas, Bender Abbas'ta bulunan Allahu Ekber Tepesi hedef alınmıştı ve bu bölgede elektrik şebekesi ağır hasar almıştı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilmişti. Yine yaralılar var. 7 yaralı olduğu belirtildi. Geçme adası hedef alınan noktalar bir kez daha. Buşehir, Ahvaz yine hedef alınıyor. Çağbahar hedef alınan bir diğer nokta. Yaklaşık bir saat önce Çağbahar'a yönelik yeniden bir hava saldırısı geldi. Çağbahar ise İran'ın Hint Okyanusu'na açılan bir kapısı diyebiliriz. Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Hint Okyanusu'na açıldığı yerlerden birisi ve bir anlamda Çin, Hindistan ve İran'ın birlikte kesiştiği noktalardan birisi Hindistan'ın, çünkü Çağbahar'a önemli yatırımları da var. Bazı rakamlar da açıklandı Burak. 22 Haziran'dan bu yana ABD'nin düzenlediği, İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 38 İranlı hayatını kaybetti ve 400'den fazla kişinin yaralandığı bilgisi de var. Bu gözetleme kulelerine yönelik saldırılar, biz Tahran'daki saldırılardan da bunu hatırlıyoruz aslında. Gözetleme kuleleri veya telekomünikasyon sistemleri hedef alınırken bu sistemlerin yanında bulunan bazı sivil kuruluşlar, okullar, üniversiteler veya hastaneler. Örneğin Ahvaz'da bir hastane hasar almıştı. Hastane boşaltılmak zorunda kalmıştı. Savaş döneminde de bir okulun hedef alındığını biliyoruz. Hastanelerin yine hedef alındığını, ağır hasar aldığını biliyoruz. Ancak bu noktalar ya sahil karakolları ya şehrin güvenliğini sağlayan karakollar ya da iletişim kuleleri hedef alınıyor. Ancak hemen yanında bulunan okullar ve hastaneler de bu saldırılardan zarar görebiliyor Burak.
0: Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir krize mi dönüşüyor? Geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebiliriz sözlerine ısrarla karşı çıkmıştı. ABD'li haber sitesi Axios'a göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Haftalardır Trump'ın Netanyahu'ya randevu vermediği de haberdeki bir başka iddia.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş. Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti.

0: tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel de orada. Neler aktaracaksın Erci?
1: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal'ın cenazesi birazdan kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştiriliyor cenaze töreni ve törene hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı. Özel az önce gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı ve ikili en son 25 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmişti. Ayrıca bu görüşme CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında ikilinin ilk karşılaşmasıydı. Bugün Olcay Baykal'ın cenaze töreninde ikili ikinci kez bir araya geldi. Önceki görüşmede de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu tokalaşmıştı. Yine bu görüşmelerinde de ikilinin tokalaştığını ifade edelim. Özellikle son dönemde CHP'de kurultay süreci, parti içi tartışmalar ve yargı sürecine ilişkin gelişmeler nedeniyle dikkatler tabii parti yönetimine çevrilmiş durumda. Cenaze namazının da an itibariyle başladığını söyleyelim. Tabii özel adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Özel'in bu konuda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı hatırlatalım. Özel yeni parti kurma konusunda çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Yeni partinin isminde bir belirginleşme ortaya çıktı ifadelerini kullanmıştı. Ve dün de CHP-MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslim Sarı bu açıklamalara tepki göstermişti. CHP'yi bölmenin kimseye bir faydası yok. Kayyumcu, butlancı olanlar aynı zamanda bölücü durumuna düşerler. CHP Manisa milletvekili başka partinin logosunun hazırlıklar içinde olduğunu ilan ediyor. Kongrelerimiz başlıyor. Buyurun gelin katılın demişti. Birlikte siyasal mücadele yapalım çağrısında bulunmuştu. An itibariyle de şimdi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Olcay Baykal'ın cenazesinde mutlak butlan kararının ardından ikili ikinci kez bir araya geliyor ve her iki görüşmede de ikilinin tokalaştığını ifade edelim. Olcay Baykal'ın cenaze namazı an itibariyle kılınıyor ve bu cenaze töreninin ardından da cenaze toprağa verilecek.
0: Ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 isimden 4'ü tutuklandı. Cezaevine gönderilen müzisyen İlyas Yalçıntaş suçlamaları reddetti. Sanatçı Sıla Gençoğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Aralarında çok sayıda ünlü ismin yer aldığı 25 şüpheli uyuşturucu ticaretine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp jandarma komutanlığında ifade verdi. Ardından adli tıpta uyuşturucu testi için örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Sıla Gençoğlu ile iş insanı Volkan Büyükanlı'nın da yer aldığı 12 kişiye adli kontrol uygulandı. Bazılarına yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Yapımcı Fatih Aksoy'un da yer aldığı bazı isimler adli tıp sonrası serbest kaldı.
3: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
2: Mahkemeye çıkarılan sanatçı İlyas Yalçıntaş ile birlikte sosyal medya ünlüsü Ayşenur Balcı ve iki zanlı daha tutuklandı. İnciller Olana Kadar adlı şarkıyla tanınan İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendini savundu.
4: Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen hassas terazi kalori ve beslenme takibi için kullandığım tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor. Kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum.
2: Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişi ise firari durumda.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyası ile ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabaiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testle ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde

0: edilmesi bekleniyor.
1: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
2: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. İki senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler, niye konuşmuyorsun?
1: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi, ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayiş, sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
2: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi. Rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdi.
1: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
0: Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktor tutuklandı. Şanlıurfa Tabip Odası bilirkişi raporları tamamlanmadan doktorun tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan itiraz üzerine doktor serbest bırakıldı.
1: Sezaryenle bebeğini dünyaya getiren anne kurtarılamadı. Tutuklanan kadın doğum doktoru serbest bırakıldı. Kadının anestezinin ardından fenalaştığı iddia edildi. Olay 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Eda Nur Yaman, hamilelik sürecinde gittiği hastanede sezaryen doğum için ameliyata alındı. İddiaya göre genel anestezi sırasında genç kadın fenalaştı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ancak Eda Nur Yaman yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münevver Zehra Davutoğlu gözaltına alındı. Zanlı taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Şanlıurfa Tabip Odası olayla ilgili bir açıklama yaptı. Süreci başından itibaren takip ettiklerini belirterek soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti. Bilirkişi raporları tamamlanmadan ve illiyet bağı kurulmadan hekimin tutuklanması masumiyet karinesine aykırıdır denildi. İtiraz üzerine Doktor Münevver Zehra Davutoğlu serbest bırakıldı. Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
0: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberi bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu, saldırgan gözaltına alındı.
3: Tıraş ettim, tıraştan sonra bana teşekkür etti, parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
4: Cebinden bıçağı çıkarttı, berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
5: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
3: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış, gelmiş burada beni gözetlemiş.
4: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
3: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendileri üstlerine alınmışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
5: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
3: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
4: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti. Tedavi oldu.
3: Tanıyorum çocuğu. Tanıdığım için baktım yaşı da küçük. Şikayetçi olmadım yani.
4: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
3: Gelip de bana diyebilirdi. Abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu yani. Eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
0: Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç iğne ile aynı etken maddeyi içeriyor ve aynı işlevi görüyor. Peki avantajları ne, dezavantajları ne? Bir uzmanına sorduk.
1: Her hafta değil, her gün kullanılıyor. Tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Obezite tedavisinde kullanılan iğnelerin hap formu Avrupa Birliği'nden onay aldı.
6: Etken madde tamamıyla aynı. Daha yüksek dozlarda verilmesi gerekiyor. Enjeksiyonlarla karşılaştırılan formlarla karşılaştırdığımız zaman. Enjeksiyonları her hafta yapmamız gerekirken hapları her gün almak gerekiyor.
7: Özellikle diyabeti ve obezitesi olanlar ama belli bir kiloya düşenlerin kilosunun kontrolü için de devamlılık getirebilir mi?
6: Çok doğru. Zaten bu ilaç özellikle kilo kontrolü için indikasyon aldı FDA'den. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçeneklerden bir tanesi olabilir.
1: Hapların en önemli avantajlarından biri iğneler gibi soğuk zincirde saklanmasına gerek olmaması. Hem bu özelliği hem de enjektör maliyetinin olmaması nedeniyle daha uygun fiyatta olabileceği de öngörülüyor. Ancak uzmanların önemli uyarıları var.
6: Yan etki profili tamamıyla enjeksiyon tedavisiyle aynı. Leblebi gibi tabii kesinlikle kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta yarar var. İşte bu sene plaja gideceğim, birkaç kilo daha vereyim, daha iyi bir şekilde bikini giyeyim veyahut da moyo giyeyim şeklinde alınabilecek olan ilaçlar kesinlikle değiller. Adı üstünde ilaç. İlaç bu. Yani kozmetik malzemesi değiller.
1: Semaglutid etken maddeli ilaç daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmaya hazırlanıyor. Yabancı öğrenciler federal mercilerden ek onay almadıkları sürece ABD'de en fazla 4 yıl kalabilecek.
1: Trump yönetimi ülkedeki yabancı öğrencilere daha sıkı vize kuralları uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Öğrencilerin 4 yıllık öğrenim süresi sonunda ülkede kalabilmek için hükümetten izin almaları gerekecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaları için tanınan süre 60 günden 30 güne inecek. Mevcut koşullarda yüksek lisans ve doktor öğrencileri eğitimlerini tamamlayıncaya kadar ülkede kalabiliyordu. Eğitim süreleri öğrencilerin performanslarına bağlı olarak uzayabiliyordu. Yeni kurallarsa öğrencilerin kalış süresine sınırlama getirecek. ABD İç Güvenlik Bakanı Mark Weinmullen, "Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı," dedi. Yeni düzenlemeler gazetecilere verilen vizeye de kısıtlama getiriyor. Gazeteci vizesi mevcut kurallara göre senelerce geçerli oluyordu. Ancak yeni kurallar bu vizenin 240 günde sınırlanmasını öngörüyor. Hatta gazeteci Çinli ise vizeleri 90 günde sınırlanacak. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren vize türü de 4 yılda sınırlandırılacak. Yeni düzenlemeler Kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla resmi gazetede yayınlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve ABD'de birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı. Halka evlerinizde kalın çağrısı yapıldı.
8: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
1: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. Toprak altında mahsur kalanlar var. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: Bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: NTV Radyo.

0: reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda büyük finale doğru yaklaşıyoruz. Bugün mola günü olsa da heyecan yarın geri dönecek. Yarı final maçlarını kaybeden Fransa ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappe ve Harry Kane'in mücadelesine sahne olacak maç, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12'de oynanacak. Şampiyonsa pazar akşamı belli olacak. FIFA dünya sıralamasında ilk iki basamağı paylaşan Arjantin ve Fransa'nın sahaya çıkacağı maç pazar saat 22'de başlayacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
3: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Of, Çaykara yolunun 19. kilometresinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
8: Garanti BBVA Kripto.
9: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık. Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, NTV'de 14 bülteni ile karşınızdayız. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki, dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski AKUT Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Aynı suçlamayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü de mahkemeye çıkartıldı. Üzümcü hakkında ev hapsi kararı verildi. Futbolda bahis şike soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demir Spor, Altay, Erzurum Spor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede şüphelilerin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler İstanbul'a getirilerek burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verecekler. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık, Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarında inceleme kapsamını aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtlarını istedi.
1: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
2: Girme, girme!
1: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarındaysa olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılırken önemli bir ziyaret gerçekleşecek. DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da adaya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek. Gelecek hafta gerçekleşecek görüşmede yasal hazırlıklarla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. DEM Parti heyeti bu hafta içinde AK Parti ve MHP ile görüşmeler gerçekleştirmişti. DEM Parti heyeti adaya son olarak 24 Mayıs'ta gitmişti. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'i aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
1: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm

0: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
1: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Nama'nın başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu. Aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylüyorlar.
0: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
2: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
0: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail Kağan'ın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail Kağan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
3: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
0: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
1: Hakkari'deki Cilo Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen bir dağcı kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları sürüyor.
4: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
5: 2017 yılında aynı bölgede yaptığı zirve tırmanışı sırasında arkadaşıyla birlikte bu görüntüleri kayda almıştı. 30 yıllık dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağı'nın zirvesine ulaşmak için çıktığı son yolculukta kayboldu.
6: Arkadaşım onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşımın yana inmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra aşağıda telefonunu çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
5: Emekli bir astsubay olan 61 yaşındaki Yüksel Işık uzun yıllardır dağcılık sporuyla ilgileniyordu. Pazartesi günü arkadaşı Sedat Türe ile birlikte Bursa'dan Hakkari'ye gitti. İkili Cilo Dağı'na tırmanmaya başladı. 3000 rakıma ulaştıklarında arkadaşı yorulduğunu söyleyerek geri döndü. Yüksel Işık ise zirve tırmanışına devam etti. Son olarak pazartesi saat 15.05 tarihiyle görüntülü konuşma yapan Işık'tan bir daha haber alınamadı. Kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle güvenlik korucuları arama çalışmalarını Yüksel Işık'ın kamp kurduğu bölgede yoğunlaştırmış durumda. Bölge insansız hava araçlarıyla da havadan taranıyor. Tırmanış güzergahları tek tek kontrol ediliyor. Ancak şimdiye kadar kayıp dağcıya dair bir iz bulunamadı.
1: Uyuşturucu satıcılarına yönelik her alanda mücadele sürüyor. Zanlıların dijital dünyada da yakın takip altında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli avcı programı sayesinde sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yeri tespit edilerek 35 ilde düzenlenen operasyonla yakalandılar.
7: Uyuşturucu satıcılarına sosyal medyada da göz açtırılmıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi avcı uygulaması sayesinde birçok çete daha çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibi alındı. Şüphelilerin tespitinde yapay zeka destekli avcı programı sayesinde çok önemli verilere ulaşıldı. Bu yönde 5 milyon 850 bin mesaj analiz edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 110 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalı erişime kapatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 22 ismin uyuşturucu ticaretine yönelik bu kanallarda yöneticilik yaptığı da tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapay zeka destekli avcı programı sayesinde daha önce de aralarında elebaşlarının da olduğu birçok çete üyesi yakalanmıştı.
1: Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir krize mi dönüşüyor? Geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebiliriz sözlerine ısrarla karşı çıkmıştı. ABD'li haber sitesi Axios'a göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Haftalardır Trump'ın Netanyahu'ya randevu vermediği de haberdeki bir başka iddia.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler, Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia, Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş, Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti. Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu Amerika'da ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi. Amerika'da Trump'la sık görüşmeleriyle bilinen İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yaklaşık 2 haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.
1: Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki var.
0: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi yani kasus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
9: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
0: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
10: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
1: İngiltere siyasetinde bugün önemli bir gün. Andy Burnham bugün Londra'da düzenlenecek özel konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edilecek. Ayrıntıları almak üzere Londra'ya uzanalım. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan.
11: Evet, az önce Andy Burnham'ın İşçi Partisi liderliği ilan edildi. Onun için beklenen gün geldi, çattı. Makerfield milletvekili olarak parlamentoya dönmüştü Burnham ve bugün düzenlenen parti konferansıyla da İşçi Partisi'nin yeni lideri olduğu ilan edildi. Pazartesi günü de şu anda benim de bulunduğum Downing Caddesi'ne gelecek ve Keir Starmer'dan görevi devralarak Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı olacak. Burnham ayağının tozuyla açıklamalar yapmaya başladı bile. Şu dakikalarda hala konuşuyor ve önümüzdeki birkaç gün İngiltere'yi kimin yöneteceğine dair bir değişim değil, nasıl yönetileceğine dair bir değişimle ilgili dedi. Bu önemli bir mesajdı Burnham'dan gelen. Şunu da belirtmemiz lazım. Burnham milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. 403 milletvekilinin büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenerek geldi. Yine aynı şekilde partiye bağlı 11 sendikanın da ezici çoğunluğunun desteğini alarak tek aday olarak geldi buraya ve partinin yeni lideri oldu. Ulusal Yürütme Kurulu Başkanı Şabana Mahmut, İçişleri Bakanı da olan Şabana Mahmut açıkladı yeni lideri Andy Burnham'ı. Tabii şunu da belirtmemiz lazım. Mahmut'un aynı zamanda Burnham hükümetinde yeni Maliye Bakanı olması da bekleniyor ki piyasaların buna olumlu karşılık vereceği ifade ediliyor. Burnham ilk liderlik konuşmasını yapıyor şu dakikalarda. Tabii işçi partili olmaktan asla çekinmediğini, bununla gurur duyduğunu ifade ediyor. Uzun siyasetin yıllardır ihmal ettiği büyük sorunlar olduğuna dikkat çekiyor ve bunları çözme sözü verdi. Ve en dikkat çekici bölümlerinden birisi konuşmasının Margaret Thatcher'a yönelik sert eleştiriler. Burnham, Britanya'nın 80'lerde yanlış bir yola girdiğini savunuyor ve siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğini söylüyor ki ülkenin bugünkü sorunlarının kökeninin de o dönemin politikalarına dayandığını öne sürüyor. Şunu da vurgulamamız lazım. Öğleden sonra bir konuşma daha yapacak. Bu konuşmada İşçi Partisi üyelerine yönelik olacak. Burnham tarafından gelecek olan bu konuşma. Tabii göreve başlaması öncesinde de yeni hükümetin kapsamlı değişikliklere hazırlandığı yönünde mesajlar da geliyor. Bunu da belirtmemiz lazım ki buna dair ilk sinyallerden birisi en yakın siyasi müttefiklerinden birisi Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham'dan geldi. Burnham'ın Downing Street'e taşınmasıyla birlikte Whitehall bürokrasisinin ve devlet mekanizmasının sert bir uyanış yaşayacağını söylüyor ki bu açıklama yeni başbakanın yalnızca kabinede değil devletin yönetiminde işleyişinde de kapsamlı değişikliklere hazırlandığı şeklinde yorumlandı bile. Starmer artık ayrılacak. Az önce burada taşıma kamyonları vardı. Artık Starmer'ın eşyaları da çıkartılıyor. Pazartesi günü itibariyle devir teslimi gerçekleştirecek ki parti kongresinde de Andy Burnham'ın adaylığının açıklandığı esnada Starmer'ın bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da kendisine yönelik alkışlar da vardı. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Pazartesi günü burada Downing Caddesi'nde yine bir başbakan değişimine hep birlikte tanık olacağız. Andy Burnham artık İşçi Partisi'nin yeni lideri ve ilk mesajları da değişim yönünde geldi. Son bir notla bitireyim. Andy Burnham göreve gelir gelmez Manchester'a bir başbakanlık ofisi açacağını ve merkezileştirilmiş olan pek çok yetkinin yerel yönetimlere dağıtılacağı yönünde mesajlar vermişti ki bu da en çok tartışılacak başlıklardan biri olarak önümüzde duracak gibi anlaşılıyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Burası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
14: Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertli taraftarlar İngiliz futbolcuyu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Greenwood da çıkışta sarı lacivertlilerle bir araya geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Mason Greenwood, İspanya'da Getafe, Fransa'da Marsilya formalarını da giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol 11 asistle mücadele etti. Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için yarın 15'te imza töreni düzenleyecek.
13: Yeni sezona sayılı günler kalırken Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Milli futbolcu Zeki Çelik, Kenan Yıldız'la takım arkadaşı oldu. 29 yaşındaki savunmacı Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çelik son 4 sezondur Roma'da forma giyiyordu. Tecrübeli bek 3 yıl boyunca Juventus için ter dökecek. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürüyor. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
15: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
16: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, aya yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarla'da arzın merkezine seyahat.
15: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
16: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
15: Adnan Bostancıoğlu'yla Köşedeki Kitapçı her gün NTV Radyo'da.
16: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
15: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
13: Doğuda Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusunda ani gelen şiddetli yağışlar 3 gün daha devam edecek. Dere taşkınlarına ve özellikle açık alanlarda yıldırımlara dikkat edilmeli. Ayrıca Ege'de denize açılacaklar dikkat. Çanakkale, İzmir, Bodrum boyunca rüzgarın hamleleri saatte 50 kilometreyi buluyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
15: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
13: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
11: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir. İşte burunda tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yakınmalara yol açabilir. Ve bu tahrişlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
13: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
11: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatürre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
13: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
11: klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımının mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
13: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
11: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye, içerideki soğuk hava dışarı çıkıp dışarıdaki sıcak hava içeri girmesin diye. Bu da içerideki havanın giderek kirlenmesine, oksijenin düşmesine, karbondioksitin artmasına neden olur. Onun için klima çalışırken de mutlaka zaman zaman oda havasının ya da ofis havasının dış atmosfer havasıyla değişimini sağlayacak şekilde havalandırma yapılması şart. Sıcaklığa gelince de ideal oda sıcaklığı hani 22-24 derece santigrat arasında olması lazım. Bunu çok fazla düşürmek, çok aşırı soğutmak sağlıklı değil. O bakımdan dış atmosfer havasıyla iç oda havası arasında çok sıcaklık farkının çok olması zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
13: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir? Tabii.
11: Aynı sistem orada da geçerli. Isıtmada da soğutmada da dolu soğutma ve dolu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde sıcak sularda da soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil, mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela. Duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor o bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela. İçseniz o suyu, o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil, akciğere ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun oya karışmasıyla bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyonel hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
13: Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'daydı.
15: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
17: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
18: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
17: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
18: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformu.

0: 1979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
1: Hürmüz Boğazı çevresinde ateşlenen, alevlenen çatışmaların yeniden yükselmesi, artan gerginlik ve petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi. Motorin yeniden 75 liraya yükseldi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 3 lira 12 kuruş, benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yansıtıldı. Son zamla birlikte motorin birçok ilde 75 lira bandına çıktı. Benzin ise 67 liraya yükseldi. Motorin fiyatı düşen petrol fiyatları sonrası Temmuz ayı başında 64 liraya kadar gerilemişti. Benzin fiyatı ise 62 liraya inmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde toparlanma sürüyor. Toplam rezervler 163 milyar doları aştı. Bankanın altın rezervleri ise azaldı.
0: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında rezervler 159,7 milyar dolardan 163,3 milyar dolara yükseldi. Toparlanma net rezervlere de yansıdı. Bankanın net rezerv büyüklüğü 55 milyar dolardan 56,3 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası'nın döviz varlıkları %9,5 artışla 59,4 milyar dolar olurken altın varlıklarında azalma takip edildi. Bankanın altın rezervi %1,6 azalışla 96,2 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın rezervleri 30 Ocak haftasına 218 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD-İran savaşının başlamasıyla birlikte rezervler gerilemiş. Haziran'da 8,2 milyar dolarlık ciddi bir düşüşle 149 milyar dolarlı seviyelere inmişti.
1: Piyasalarda gözler kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerine çevrildi. Fitch değerlendirmesini bugün, Moody's ise 24 Temmuz'da açıklayacak.
0: Piyasalar Fitch ve Moody's'in değerlendirmesini bekliyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin not kararını bugün açıklayacak. Piyasalarda herhangi bir not veya görünüm değişikliği beklenmiyor.
2: Ocak ayına kıyasla bizim risk primimize ne oldu, enflasyonumuza ne oldu, cari açığımıza ne oldu gibi, yani temel makroekonomik göstergelere baktığımız zaman maalesef daha iyi bir durumda değiliz. Savaş olmasaydı belki olacaktı. Dediğim gibi yılbaşında biz aslında enflasyonun daha sağlıklı bir seviyeye gelmesini bekliyorduk.
0: Fitch Türkiye'ye ilişkin en son Nisan ayında değerlendirme yapmıştı. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken kredi notu görünümünü pozitiften durağına çevirmişti. Kararın gerekçesi olarak döviz rezervlerindeki geri çekilme gösterilmişti.
2: Fed ne zaman faiz arttırır konuşmamız demek, Türkiye'den çıkan sermaye demek ki savaş halen işte tam geçen hafta sevinirken bu hafta çok farklı bir tablo var. Yine kaç hafta sürecek, bir hafta önceki duruma gelmemiz bilmiyoruz. Onun için pas geçecektir Fitch.
0: Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye kararını 24 Temmuz'da duyuracak.
1: Sırada piyasalar var. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %1,92 kayıpla 13.977 puan seviyesinde. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye şu ana kadar 13.965 puan oldu. Yani gün içi dip seviyesine yakın seyrediyoruz. İşlem hacmi 95 milyar liraya yaklaşıyor. Diğer günlere oranla daha düşük olduğunu, düşük gerçekleşeceğini söylemekte bir mahsur yok herhalde. Bankacılık endeksi %2'nin üzerinde kayıpta, iletişimde %1,5, sanayi endeksi %1,5 kayıp.

0: var. Genel olarak kırmızıların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Sabah yayınımızda da altını çizmiştik. Piyasalar henüz açılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji hisselerine gelen hızlı satış borsaları ekside kapatmıştı. Sonra sabah Asya borsaları açıldığında, yani gece bize göre Asya borsaları açıldığında o satışlar orada devam etti. Yine Japonya'da, Çin'de, Hong Kong'da satışların derinleştiğini gördük. Bir miktar bize de sirayet ettiğini söylemek mümkün. Bunun yanı sıra elbette jeopolitik gelişmeler, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşananlar takip ediliyor. Çatışmalar alevlenecek mi, yeniden yükselecek mi, yoksa bir şekilde sakinleşip ateşkes masasına geri mi dönülecek? Bu gelişmeler izlenirken bir de likidite sorunu, yani özellikle geride bırakmaya hazırlandığımız haftada gerçekleşen halka arzlar, yeni 4 şirketin halka arzı bir miktarda likidite sorunu yaşatıyor ve bu da satış baskısının artmasına destek oluyor diyelim. Para piyasalarında dolar 47 lira 15 kuruş, euro 53 lira 95 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında yatay bir seyir var. Dolar yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1430, 1.1440 aralığında. Sterlin de 1.34'ün üzerinde, 1.3440'lar civarında işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsunda %0,43'lük bir yükseliş var. 3.993 dolar seviyesinde şu sıralarda. Kapanış nerede olmuştu diye soracak olursanız eğer 3.976 dolarda olmuştu. Oradan bir miktar toparlandı. Orada da tamamıyla hem Amerikan ekonomisinde Merkez Bankası Fed nasıl bir karar verecek, faizi arttıracak mı acaba endişeleri bir taraftan altını baskılıyor, bir taraftan da jeopolitik riskler elbette takip ediliyor. Yurt içinde gram altın 6.055 lira, orada da yaklaşık olarak yarım puanlık kadar bir yükseliş var bir önceki kapanışına göre. Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolara hafif bir yukarıya doğru, hafif değil aslında %2'lik bir yukarıya doğru yapmış durumda. Sabah saatlerinde hatırlayacaksınız 83.5'lara doğru bir geri çekilmişti, oradan yeniden 86.1 dolara doğru Brent petrol yükselmiş durumda jeopolitik gelişmeler izlenirken. Şimdi piyasalardaki gelişmeler böyleydi değerli izleyenler. Sırada bir konu ve de bir konuğumuz var. Konumuz şu: otomobilde çekiş sistemi kriteri ile ÖTV oranları belirlenmesi sağlanacak. Bu düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklif tam olarak ne içeriyor? Vergiler artacak mı? Vergilerin artacağı anlamına mı geliyor? Soracağız hemen. Mahmut Aydoğmuş, vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle birlikte. Dönelim Mahmut Bey. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Sevgiler, selamlar bizden. Mahmut Bey, detayları sizden alalım. Şimdi 4x4, 4x2 vesaire, hani daha fazlası da vardır muhtemelen de bendeki bilgi o kadar. Hani bu çekiş sistemi dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Peki ÖTV'de bir artış olacak mı?
1: Şu anda herhangi bir ÖTV artışı yok. Onu peşinden söyleyelim. Plan Bütçe Komisyonu'nda evet kabul edildi. Torba yasa diye tarifleyeceğimiz bir kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi. Muhtemelen de en azından bu konuştuğumuz konu çerçevesinde bu haliyle mecliste kabul edilecektir. Cumhurbaşkanına verilen bir yetki var. Dolayısıyla eğer bir vergi artışı ya da azalışı olacaksa, yani vergi oranlarında bir değişiklik içeren bir düzenleme olacaksa, bu yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanı kullanacaktır. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ama belki şöyle bir eklemeyle konuyu açmakta fayda var. Mevcut da zaten geçen sene yine bu zamanlar otomotiv fiyatlarında artışa da bir miktar sebebiyet verebilecek düzeyde bir vergi düzenlemesi yapılmıştı. Gerek içten yanmalarda, elektriklerde, hibritlerde bu düzenleme yapılmıştı. Ama ekstra olarak 4x4 pick-up tarzı araçlarda, arazi taşıtlarında %4 olan ÖTV %50'ye yükseltilmişti. Ama bu genel bir uygulama olarak yükseltilmişti. Şimdi o dönemde yapılan düzenlemeye ekstradan bir ilave getiriliyor. Ne gibi? Mevcutta otomotiv alanındaki ÖTV düzenlemesinde bizim 3 tane kriterimiz var. Birincisi motor silindir hacmi, ikincisi ÖTV matrahları, ilave olarak elektrikli araçlara mahsus olmak üzere yine hibrit araçlarda da geçerli motor gücü kriterleri kullanılıyor. Yani biz bu 3 kriter çerçevesinde ÖTV oranlarını belirliyoruz. Bunun dışında da yine verilen bir yetki var ama kullanılmıyor bunlar. Nedir o? İşte batarya, menzil gibi, işte istiyap hacmi gibi, emisyon gibi bazı kriterler de var. Ama bunlar şu anda kullanılmadı. Bu kriterlere ilave olarak çekiş sistemiyle ilgili olarak bir kriter daha getiriliyor. Neden böyle bir gereksinim duyuldu? 4x2, 4x4 dediğimiz bu tarz araçlarda vergi oranları ayrıştırılacak. Yani görünen o. Bizim de bakanlıktan edindiğimiz bilgiler de bu şekilde. Yani kanun yürürlüğe girdikten sonra ilerleyen periyotta biz bir cumhurbaşkanı kararıyla özellikle 4x4'lerde ÖTV oranında bir değişiklik görebiliriz. Bu da tabii ki yani Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki veriliyorsa en nihayetinde takdir edersiniz ki kanunda süs güzeli olarak dursun diye verilmiyor bu yetki. Yani kullanılmak için veriliyordur. Evet. Ama tabii ki bu oranın ne olacağı, herhangi bir fiyat artışı ne seviyelerde olacak, tabii ki bunlara ilişkin olarak şu anda öngörüde bulmak mümkün değil. Burada bakanlık muhtemelen çalışmasını yapacaktır ve Sayın Cumhurbaşkanı da nihai takdir yetkisini kullanarak biz resmi gazetede bunu göreceğiz. Ama özellikle altını çizmekte fayda var. 4x4 araçlarda bir vergi artışı geliyor gibi görünüyor. Onu özellikle belirtmekte fayda var.
0: Peki Mustafa Bey, ben size şunu soracaktım. Eğer vergi artışı olursa fiyata etkisi ne olur? Yani ÖTV bir aracın fiyatını ne kadar etkiliyor diye soracaktım ama siz oranı görmeden ya da ne olacağını bilmeden şimdiden bir hesap yapmak çok doğru değil dediniz. Kabaca bir şey söylemek de herhalde yanıltıcı olacak değil mi?
1: Evet, şu aşamada yanıltıcı olur ama zaten geçen sene onu da bahsetmiştim. Araçların ÖTV oranlarında bir düzenleme yapılmıştı. Yani içten yanmalarda %70'ten başlayıp %220'ye giden işte kademeli bir sistem var orada. Yine hibrit ve elektrikli araçlarda da bu düzenlemeler yapılmıştı. Yani 4x4'lerde ama sadece pick-up araçlarda %50'ye yükseltilmişti. Şimdi tabii ki ÖTV oranının artması demek, şimdi aracın vergisi saf fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Tabii ki bu araç ithal bir araçsa gümrük vergisi dahil tutar üzerinden vergilendirme rejimi başlıyor. Ve biliyoruz ki ÖTV üzerinden de bir KDV uygulaması söz konusu. Dolayısıyla yani ÖTV oranındaki yaşanabilecek bir artış esasında o oransal artıştan daha fazla bir şekilde anahtar teslim fiyatı olarak uygulanacak. Çünkü ÖTV üzerinden hesaplanan %20 nispetinde de bir de KDV var. Dolayısıyla bu oranları gördükten sonra daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olur ama kişisel tahminimi paylaşayım. Yani bir bağlayıcılıkla kazanmasın. Ben 4x2'lerin yerinde sayacağını, yani mevcut düzenlemenin devam edeceğini ama 4x4'lerin ÖTV oranlarının yukarı yönlü bir hareket izleyeceğini düşünüyorum.
0: Mahmut Aydoğmuş, çok teşekkürler. Sıradaki sorum da tam da sizin son cümlenizde, hani 4x4'ler tamam ama 4x2 bunun arkadan itişli araç modelleri var, önden çekişli araç modelleri var. Onlarda herhalde bir değişiklik evet. Beklememekte şu an itibariyle yanılmış olmayacağız.
1: Evet, doğru. Şu anda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Ben de gelir dersinden bu yönde herhangi bir çalışma duymadım açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Önemli bir konunun altını çizdi Mahmut Aydoğmuş. Henüz daha uygulama nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği belli değil. Dolayısıyla bekleyip görmek, şimdiden çok kafa karıştırmanın bir manası yok. Bekleyip görmek en doğrusu. Çok teşekkürler Mahmut Aydoğmuş. Mutlu günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Çok teşekkürler. Ve değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Vakıfbank, deprem bölgesinin imarı ve yeşil dönüşüm için yurt dışından 300 milyon dolarlık finansman sağladı. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada finansmanın kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kullanılacağı dile getirildi. Yeni kaynakla 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin yeniden inşa sürecine katkı sunulacağı ifade edildi. Ayrıca yenilenebilir enerji, sanayi dekarbonizasyonu ve temiz ulaşım alanındaki yatırımların destekleneceği bildirildi. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan konuyla ilgili olarak, "Finansmanı ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunan stratejik bir araç olarak görüyoruz. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuzun temelinde de bu anlayış yer alıyor," dedi. Arslan, üreticimizin ve ihracatçımızın, KOBİ'lerimizin yanında olmaya, kalkınmaya, değer katan finansman modelleri geliştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Asya Altyapı Yatırım Bankası Finansal Kuruluşlar ve Fonlama Genel Direktörü Gregory Liu ise, "Bu finansman Türkiye'yi kritik bir toparlanma döneminde destekleme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor," diye konuştu. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını değiştirmedi. Tavsiye fiyat Ekim ayına kadar sabit kalacak. Konseyden yapılan açıklamada çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına 24 lira 30 kuruşta tutulduğu dile getirildi. Karar verilirken mevcut piyasa şartları ve maliyetlerin dikkate alındığı dile getirildi. Açıklamada çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Ekim ayında yeniden değerlendirilecektir ifadesi kullanıldı. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor.
2: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Finans Kafe'yi böylelikle bitirdik. Hoşçakalınız.

0: TV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da, Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
2: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 isimden 4'ü tutuklandı. Cezaevine gönderilen müzisyen İlyas Yalçıntay suçlamaları reddetti. Sanatçı Sıla Gençoğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Aralarında çok sayıda ünlü ismin yer aldığı 25 şüpheli, uyuşturucu ticaretine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp jandarma komutanlığında ifade verdi. Ardından adli tıpta uyuşturucu testi için örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Sıla Gençoğlu ile iş insanı Volkan Büyükanlı'nın da yer aldığı 12 kişiye adli kontrol uygulandı. Bazılarına yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Yapımcı Fatih Aksoy'un da yer aldığı bazı isimler adli tıp sonrası serbest kaldı.
4: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
3: Mahkemeye çıkarılan sanatçı İlyas Yalçıntaş ile birlikte sosyal medya ünlüsü Ayşenur Balcı ve iki zanlı daha tutuklandı. İnciller Olana Kadar adlı şarkıyla tanınan İlyas Yalçıntaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendini savundu.
2: Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen hassas terazi kalori ve beslenme takibi için kullandığım tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor. Kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum.
3: Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişi ise firari durumda.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtlarını istedi.
5: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan 9 soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
6: Girme, girme!
5: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan 9 soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
1: Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktor tutuklandı. Şanlıurfa Tabip Odası bilirkişi raporları tamamlanmadan doktorun tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan itiraz üzerine doktor serbest bırakıldı.
5: Sezaryenle bebeğini dünyaya getiren anne kurtarılamadı. Tutuklanan kadın doğum doktoru serbest bırakıldı. Kadının anestezinin ardından fenalaştığı iddia edildi. Olay 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Eda Nur Yaman, hamilelik sürecinde gittiği hastanede sezaryen doğum için ameliyata alındı. İddiaya göre genel anestezi sırasında genç kadın fenalaştı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ancak Eda Nur Yaman yoğun bakımda tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münevver Zehra Davutoğlu gözaltına alındı. Zanlı taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Şanlıurfa Tabip Odası olayla ilgili bir açıklama yaptı. Süreci başından itibaren takip ettiklerini belirterek soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti. Bilirkişi raporları tamamlanmadan ve illiyet bağı kurulmadan hekimin tutuklanması masumiyet karinesine aykırıdır denildi. İtiraz üzerine Doktor Münevver Zehra Davutoğlu serbest bırakıldı. Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İzmir'de tedavi gören Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Üstel, yazarlığın yanı sıra televizyonculuk ve spor yorumculuğu alanlarında çok sayıda program yaptı. Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev yapmıştı. Bursa'da kontrolden çıkan kömür yüklü kamyon benzin istasyonuna girdi. Kazada bir kişi öldü. Görüntüler İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl bayı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan tır şoförü tedaviye alındı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyonu aşkın seçmenin verisine ele geçirdiğini öne sürdü. Trump, kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun gizlendiğini savundu.
1: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump, 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan başkanı seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
1: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
2: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenleniyor. İzleyelim.
3: I really have a good mentality about the team and like I said, I'm happy to be here and I just can't really wait to get started, really.
4: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
5: Mason Greenwood'a teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Cihan Bey.
6: İlavede bulunmak istiyorum. Demin transfer sürecini anlatırken tabii ki en yorucu ve zorlayıcı transfer Greenwood'unki olduğu için biraz fazla oraya değindik ama şunu da unutmamak lazım. Gerek Vedat, gerek Ake kendi ülkelerinde senelerce kendilerini futbol açısından ispat etmiş, yani dünyanın starları arasında yer alan kardeşlerimiz. Burada hiç ayırt etmeksizin söylüyorum. Bizim kulübümüz adına, Fenerbahçe adına üçü de aynı değerde birer star. Takımımız da daha önce belirttiğim gibi birçok oyuncumuz hakikaten kalite açısından Türkiye'de, dünyada söz sahibi olmuş oyuncular. Dolayısıyla hakikaten bu arzuları Fenerbahçe'de olma istekleri adına Vedat'a ve Ake'ye de teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederiz. Şimdi beklenen an geldi. Futbolcularımız kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmelerine imza atacaklar.

0: Size ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sizleri fotoğraf çekimi için ön tarafa davet ediyoruz. Sen de ağlıyor, sen Fenerbahçe'de yeni transferlerin imza töreninden görüntüler ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmaya hazırlanıyor. Yabancı öğrenciler federal mercilerden ek onay almadıkları sürece Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla 4 yıl kalabilecek.
1: Trump yönetimi ülkedeki yabancı öğrencilere daha sıkı vize kuralları uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Öğrencilerin 4 yıllık öğrenim süresi sonunda ülkede kalabilmek için hükümetten izin almaları gerekecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaları için tanınan süre 60 günden 30 güne inecek. Mevcut koşullarda yüksek lisans ve doktor öğrencileri eğitimlerini tamamlayıncaya kadar ülkede kalabiliyordu. Eğitim süreleri öğrencilerin performanslarına bağlı olarak uzayabiliyordu. Yeni kurallarsa öğrencilerin kalış süresine sınırlama getirecek. ABD İç Güvenlik Bakanı Mark Van Mullen, "Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı," dedi. Yeni düzenlemeler gazetecilere verilen vizeye de kısıtlama getiriyor. Gazeteci vizesi mevcut kurallara göre senelerce geçerli oluyordu. Ancak yeni kurallar bu vizenin 240 günde sınırlanmasını öngörüyor. Hatta gazeteci Çinli ise vizeleri 90 günde sınırlanacak. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren vize türü de 4 yılda sınırlandırılacak. Yeni düzenlemeler Kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla resmi gazetede yayınlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı. Halka evlerinize kalın çağrısı yapıldı.
2: Could potentially overtake us here. This has gotten a little scary.
1: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. Toprak altında mahsur kalanlar var. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Toprak kayması an be an kameraya da yansıdı.
1: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç iğne ile aynı etken maddeyi içeriyor ve aynı işlevi görüyor. Peki avantajları, dezavantajları neler? Yanıtı haberimizde.
1: Her hafta değil, her gün kullanılıyor. Tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Obezite tedavisinde kullanılan iğnelerin hap formu Avrupa Birliği'nden onay aldı.
3: Etken madde tamamıyla aynı. Daha yüksek dozlarda verilmesi gerekiyor. Enjeksiyonlarla karşılaştırılan formlarla karşılaştırdığımız zaman. Enjeksiyonları her hafta yapmamız gerekirken hapları her gün almak gerekiyor.
4: Özellikle diyabeti ve obezitesi olanlar ama belli bir kiloya düşenlerin kilosunun kontrolü için de devamlılık getirebilir mi?
3: Çok doğru. Zaten bu ilaç özellikle kilo kontrolü için indikasyon aldı FDA'den. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçeneklerden bir tanesi olabilir.
1: Hapların en önemli avantajlarından biri iğneler gibi soğuk zincirde saklanmasına gerek olmaması. Hem bu özelliği hem de enjektör maliyetinin olmaması nedeniyle daha uygun fiyatta olabileceği de öngörülüyor. Ancak uzmanların önemli uyarıları var.
3: Yan etki profili tamamıyla enjeksiyon tedavisiyle aynı. Leblebi gibi tabii kesinlikle kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta yarar var. İşte bu sene plaja gideceğim, birkaç kilo daha vereyim, daha iyi bir şekilde bikini giyeyim veyahut da moyo giyeyim şeklinde alınabilecek olan ilaçlar kesinlikle değiller. Adı üstünde ilaç. İlaç bu. Yani kozmetik malzemesi değil.
1: Semaglutid etken maddeli ilaç daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıyor.
0: Şimdi haberini izlediğimiz bu konuyu konuşacağız. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya yayın konuğumuz. Sayın Kaya yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Önce zayıflama iğneleri gündeme geldi. Şimdi de hapa onay çıktı. Hapın iğneden farkı merak ediliyor tabii. Bununla başlayalım, buyurun.
5: Aslında zayıflama hapıyla zayıflama iğnesinin etken maddesi semaglutid dediğimiz GLP-1 analoğu olan bir tür hormon. İğne haftada bir yapılıyor, hap her gün alınıyor. Hapta biraz daha yüksek dozlar kullanılıyor aslında. İğnenin soğuk zincir uygulaması var. Yani mutlaka buzdolabında tutmak lazım. Hani başka bir şehre giderken yanında insanların götürmesi zor oluyor. Hapı hani günlük oda sıcaklığında insanlar kullanabiliyor. Günde bir kez alabiliyorlar hapı. Ancak bunlar hormon hapı oldukları için bunların hani kozmetik amaçlı kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Adı üzerinde ilaç bunlar. Obezite tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, binlerce hasta üzerinde çalışmaları olan ancak mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlar. Şimdi obezite dünyada neredeyse dünya nüfusunun yarısını etkiliyor ve bu kadar insanı etkileyen hastalığın artık bir irade problemi olmadığını biliyoruz. Bu aslında çok faktörlü bir metabolizma hastalığı obezite, yağ dokusunun fazla artışıyla büyümesi de karakterize bir hastalık ve yağ dokusu büyüdüğü zaman vücuttaki birçok organı ve hormonu aslında etkiliyor ve bu bağlamda da çeşitli hastalıklar beraberinde ortaya çıkabiliyor. Diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi yandaş hastalıkları da beraberinde getiriyor. İşte bu bağlamda bu obezite ilaçları son günlerde hastaları tedavi etmek için aslında elimizi güçlendiren metabolik tedavi ajanları. Tabii ki bu sadece bir ilaç. Hastaların bundan ben bu ilacı içtim zayıflayacağım deyip hani kendi yaşam tarzlarını da mutlaka düzeltmeleri gerekiyor beraberinde.
0: Evet, yan etkileriyle ilgili kalp ve tansiyon dediniz ama psikolojik olarak da çok fazla etkisi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru Sayın Kaya?
5: Şimdi bu GLP-1 analogların aslında etki mekanizması şu, mide boşalma hızını yavaşlatıyor bu ilaçlar. Aynı zamanda beyindeki haz reseptörlerine yemeğe bağlı haz, yani mutluluğu azaltıyor. Böyle olunca da hastalarda yapılan çalışmalarda da gösterilmiş bu. Biraz anksiyeteyi tetikleyebiliyor ama ön planda olan yan etkileri daha çok bulantı, kusma, elektrolit dengesizliği, dispeptik şikayetler daha ön planda geliyor hastalarda. Bunların daha ileri formları da var aslında kullandığımız. Bu sadece GLP-1 analoğu dediğimiz ilacın iğnesi ve hapı, bir de bunların kombinasyon tedavileri var hali hazırda kullandığımız ve gelecekte de olabilecek üçlü kombinasyon tedavileri de gelecek. Yani bu hastalıkla mücadele etmek için tıp da bilim de yerinde durmuyor. Ama tabii bunlar ilaç, bunlar kozmetik ürünler değil ve insanların bunları kendi kafasına göre kullanmaması, yan etki takibi açısından mutlaka bir hekim kontrolünde olmaları gerçekten çok önemli.
0: Evet, tabii ki doktor kontrolünde olması çok önemli sizin de söylediğiniz gibi, ama sadece birkaç kilo vermek için bu zayıflama ilaçlarını kullanmak ne kadar doğru? Doktor kontrolü olmadan kesinlikle alınabiliyor, çünkü eczaneden alınabilen bir üründen bahsediyoruz. Birkaç kilo için değer mi sizce?
5: Kesinlikle değmez. Zaten bu ilaçların guideline'larda, yani bizim elimizdeki kitaplarda ve büyük hasta çalışmalarında vücut kit indeksi 30'un üzerinde olan obez hastalarda aslında araştırmaları var. Ya da vücut kit indeksi 27 dediğimiz balık etli olup beraberinde hipertansiyon, diyabet, obstrüktif uyku apnesi gibi yandaş bir metabolik hastalığı olan hastalar üzerine denenmiş ilaçlar bunlar. Ama ne yazık ki toplumumuzda insanlar, normal kilolular bile kendilerini fazla kilolu zannediyorlar. Ve bu ilaçları bilinçsizce kullanıp hormonlarını bozabiliyorlar. O nedenle bu ilaçların çok dikkatli ve indikasyon olan hastalarda yakın takiple kullanılması gerekiyor. Çünkü bunlar aslında doz bağımlı ilaçlar aynı zamanda da. Mesela ben sıklıkla görüyorum klinikte, hastalar bu ilacı hiç danışmadan gidiyorlar, alıyorlar, yüksek doz vuruyorlar. Çok ciddi yan etkiler yaşayabilip hastanelik olabiliyorlar. Ve akabinde ya ilacı suçluyorlar ya da ilacı bilinçsizce kullanıp çok hızlı kilo veriyorlar. Bu hızlı kilo kaybına bağlı kas kayıpları beraberinde olabiliyor. Yine obez hastalarda mesela mutlaka bir hipertansiyon, insülin direnci gibi metabolik bir hastalık da beraberinde olduğu için böbrek rezervleri de sınırda olabiliyor bu hastaların. Bulantı, kusmaya bağlı böbrek yetmezlikleri tetiklenebiliyor aslında. O nedenle hani ilaçlar çok masum, aman da bitkisel, ben bunu içtim de zayıflayacağım diye kesinlikle düşünmemek lazım. Evet. Bir de şöyle bir hasta grubu var. Bu ilaçları yapıyorlar, kullanıyorlar ve her şeyi ilaçtan medet umuyorlar. Ben bu ilacı yaptım nasıl olsa deyip gidip yine su böreği yemeye, ne bileyim lahmacun yemeye ya da künefe yemeye devam edebiliyor bir grup. Yani burada biz yaşam tarzımızı değiştirmediğimiz sürece, doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmadığımız sürece bu ilaçlar sadece yardımcı metabolik düzenleyici ajanlar aslında. Bir grup hasta da şunu söylüyor, ben kullandım zaten işe yaramıyor diyor. Ama o kendi kafasından ve rastlantısal kullandığı için tedavide güçlü bir ajan olan bu ilaçların o hastayı tedavi etme etkisini de aslında bir noktada engellemiş oluyor kendi kendine.
0: Peki ilacı kullanma süresi var mı? Yani belli bir kiloya eriştikten sonraki bırakıl, evet yaşam biçimi haline getirmemiz gerektiğini söylüyorsunuz ama bu ilaçlar bırakıldıktan sonra verilen kiloların daha fazlasıyla alındığını gözlemliyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Bunu önlemek için ne yapılması gerekiyor?
5: İşte burada yaşam tarzını değiştirmediği için insanlar tekrar geri kilo alıyorlar. Yani ilaçları yaparken bu mide boşalma zamanımızı uzatıyor, yemeğe bağlı olan o aşkı ilaç kesiyor. Ama hasta kilosunu verdikten sonra ve bu ilacı kullanmazken bu hormonların analoglarının ikinci bir etkisi ortadan kalkınca vücuttaki o zaten sentezlenen bu GLP-1'ler ilaç kadar etkili olmadığı için hasta yaşam tarzını değiştirmediği de için ve farkında da olmadığı için tekrar geri kilo artışı olabiliyor. Mesela bazı grup hastalarda da şu oluyor. Hasta ilacı kullanıyor ama hiç hareket etmiyor, hiç egzersiz yapmıyor. Sadece ilacı kullanıyor ve yemiyor. Sonrasında da mesela daha hızlı kilo artışı oluyor bu hastalarda. Egzersizi yapmayan hastalarda da. Ama birçok yapılan araştırmada da şunu biliyoruz. Bunun özellikle ikili moleküllerinin obezite cerrahisine denk bir şekilde gerçekten obezite hastalığı olan hastalarda müthiş tedavi seçenekleri olarak da karşımıza çıkıyor. Ama burada hastaların kan tahlillerini yapılıp yandaş hastalıklarının belirlenip ilaca göre de yani hastaya göre de ilaçta doz ayarlaması yapılması gerekiyor aslında. Mesela hasta 2,5 miligramla başlıyor bu ikili kombinasyonda ama kendi kendine hemen 5'e çıkıyor, 7,5'a çıkıyor, 10'a çıkıyor ve bir bakıyorsunuz 3 ayda hasta 30-40 kilo kaybediyor. Tabii bu kaybettiği kilo bu kadar hızlı doz artırmasıyla birlikte bizim savaştığımız doku yağ hücresi burada ne olmuyor? Vücuttaki başka kompartmanlardan da kayıp olabiliyor. Hani bizim amacımız tıbbi olarak hastayı görsel olarak iyileştirmek evet ama bununla birlikte metabolik olarak hastayı iyileştirmek, tansiyonundan, diyabetinden, karaciğer yağlanmasından hastayı kurtarmak. Bunlar molekül olarak evet güçlü ama beraberinde mutlaka beslenme uzmanıyla, egzersiz uzmanıyla kronik bir hastalık olan bu obezitenin takibi ve çözümlenmesi gerekiyor aslında. Evet, hani hastalar şunu diyor, ben ilacı yaptım hiçbir şey yapmama gerek yok gibi düşünüyorlar ama öyle değil. Yani burada mutlaka yaşam tarzı değişikliği diğer ilaçlarda olduğu gibi bunda da şart.
0: Peki daha çok kilo verirken aslında kastan gittiği söyleniyor. Bu ne kadar doğru? Bunun için mi egzersiz yapmalıyız aslında?
5: Evet, aslında burada tabii yapılan araştırmalarda şu da gösterilmiş. Sormont araştırmaları var özellikle ikili kombinasyonlarla birlikte. Hasta beslenme alışkanlıklarını değiştirip spor da yaptığında aslında %75 kas kitlesini koruyabiliyor. Yani hani daha çok yağdan aslında hastalar kilo veriyor %75 oranında. Ama hasta dediğim gibi yaşam tarzını değiştirmezse yine yağlı ve şekerli yiyecekleri tercih ederse, düşük miktarda bile yese ve egzersiz yapmazsa diğer vücut kompartmanlarını kaybedebiliyor. Yani ilaçlar çok güçlü ama olay burada yememek değil. Beslenmeyi aslında doğru bir şekilde becerebilmek diyelim. Çünkü yemek evet hepimiz için bir haz, bir lezzet, hayatımızda belki sosyalliğimizi de sağlayan güzel bir davranış ya da güzel bir bütünleşme diyebiliriz. Ama bilimsel olarak baktığımızda bedenimizi ve hücrelerimizi bizim doğru yakıtı göndermemiz gerekiyor. Dolayısıyla siz lif alımınızı artırmazsanız, sebze meyve tüketiminizi dengelemezseniz, yeteri kadar protein, makro besin ve mikro besin almazsanız bu sefer hücreleriniz daha çabuk yaşlanıyor, metabolik dengesizlikler ortaya çıkıyor. Tabii bir de şu var, işin bir tarafı da şu, mesela çok hafif balık etli olan insanlarda bu ilaçları düşüncesizce alıp kullandığında özellikle gençlerde hastaları ve insanları yeme bozukluğuna kadar götürebilecek problemler de ortaya çıkabiliyor psikolojik olarak. Hani anoreksiye, bulimik hastalarda bu ilaçlar kontrolsüz bir şekilde kendi kendine kullanırsa bu yeme bozukluğu grubu da ayrı bir şekilde etkileniyor aslında. Yani burada hani bunları tıpkı bir hipertansiyon ilacı gibi, bir diyabet ilacı gibi düşünmek lazım ve hekimin kontrolü olmadan ve yakın takip olmadan kullanmak hastalarda büyük bir hayal kırıklığı ve metabolik problemler ortaya çıkarabilir.
0: Çok özür dilerim. Peki hasta size geldiği zaman mutlaka ki kişiden kişiye göre farklı bir uygulama yapıyorsunuz ama kan testlerinde hangi kan testlerine bakılıyor? Daha çok hangi değerler göz önünde bulunduruluyor?
5: Şimdi hasta geldiğinde hastayı bütünsel değerlendirmek gerekiyor. Tiroidlerine bakıyoruz, karaciğer yağlanmasına bakıyoruz, insülin direncine bakıyoruz, tansiyonuna bakıyoruz, böbrek rezervlerine bakıyoruz, kreatinlerine bakıyoruz. Yani hastanın bütün aslında iç organlarını çok yakından bir şekilde değerlendiriyoruz. Bununla birlikte hastanın yeme alışkanlıklarını sorguluyoruz. Ve hayatını değiştirebileceği şekilde birebir haftalık görüşmelerle hastayı desteklemek gerekiyor. Yani ben bu ilacı yazdım, sen git bunu kendi kafana göre kullan demek olmuyor. Bu hastaların haftalık takipleriyle, diyetisyen görüşmeleriyle ve doktor kontrolünde yaşam tarzlarının değişmesi gerekiyor. Çünkü özellikle medüller tiroid kanseri ya da nöroendokrin türü kanseri olan hastalarda bu tür ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Mesela geçen ay benim gördüğüm bir hasta vardı. Almanya'dan gelmişti hasta. Muayenede tiroidi elime büyümüş geldi. Biz hastaya gerekli testleri yaptıktan sonra tiroid kanseri teşhisi koyduk. Hasta bana ben bu ilacı kullanmak istiyorum diye gelmişti aslında. Ama tabii ki biz bu ilacı bu hastaya kesinlikle önermedik. Şu anda hasta tiroid kanseri nedeniyle aslında tedavisini görüyor. Yani kontraindikasyonu olan hastaları mutlaka tedaviye başlarken bertaraf etmek gerekiyor. Hani toplumda çok sık görülen kanser türleri de değil aslında ama evet. Yine de literatür bize bu tür kanserlerin mutlaka dışlanması gerektiğini belirtiyor.
0: Evet, sizi bulmuşken şunu da sormadan edemeyeceğim. Tabii bu hap Avrupa Birliği formunda bu hapa onay verildi ama baktığımız zaman internette satılan bitkisel içerikli diye tabir edilen birçok

0: rahatsızlıkları olmasına neden olabiliyor. Ben özellikle gençlerde görüyorum bunu. Hani biz gene bir 30 yaş üstü biraz daha bilinçli oluyor ama bu 15-25 yaş grubunda bu internetten bu tür ürünlerin bedeni daha zayıf görünebilmek üzere tamamen bitkisel diye pazarlanan bu tür ürünleri gençler ne yazık ki bilinçsizce kullanabiliyor. Hani karaciğer yetmezliğine bile neden olabilir bu ilaçlar. Çünkü bilimsel ilaçlar değil bunlar. Takviye olarak geçiyor. Tarım Bakanlığı onayıyla geliyor. Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Ama ne yazık ki piyasada raflarda yeri var. Hani içtiğimiz suyun kalitesi bile bu kadar önemliyken yani bedenimize bu kadar iyi bakmamız gerekirken tamamen bitkisel diye aldatmacı reklamlarına kapılarak çocuklarımızı, gençlerimizi, kendimizi bu tür tuzaklardan korumamız gerekiyor. Çünkü bu vücut bize bu dünyada bir kere veriliyor. Ağzımızdan gelen her türlü lokmanın, ilacın, suyun, bitkinin, sebzenin, meyvenin hücrelerimizde ayrı ayrı yeri var. Hele ki haplar, iğneler bunlara karşı çok çok dikkatli olmak gerekiyor.
1: Peki, uyarılarınız için de teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. İç hastalıklar uzmanı Ayça Kaya bizlerle birlikteydi. Devam edelim efendim. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Topkapı Sarayı ziyaretçilerini yeni bir seçkiyle karşılıyor. Tarihi sarayın şerbethane bölümünde yapılan düzenlemeyle Osmanlı'daki ikram ve ağırlama geleneklerini yansıtan 300'e yakın eser ilk kez sergilenmeye başlandı.
2: Kadehler, demlikler, yemek takımları ve bir zamanlar Osmanlı padişahlarının kullandığı yüzlerce eser. Tarihi Topkapı Sarayı Şerbethanesi yeni yüzüyle ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Osmanlı saray mutfağının en özel bölümlerinden biri kabul edilen şerbethanede sergilenen eser sayısı da artırıldı.
3: Daha önceden 174 olan eser sayımızı 452'ye çıkardık. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan ve altın, gümüş, tombak, porselen, cam gibi eserler burada Osmanlı'ya getirilmiş ve bunlar büyük çoğunluğu depolardaydı. Arkadaşlarımız bunların konservasyonlarını, restorasyonlarını yaptılar.
2: 9 ay süren restorasyon çalışması kapsamında şerbethane bölümündeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Pek çoğu ilk kez sergilenen eserler depreme dayanıklı vitrinlere alındı.
3: Buradaki eserler ağırlıklı olarak hünkâra has veya saray çalışanlarına has olduğu için tamamı özel üretimdir.
2: Topkapı Sarayı'nın matbaa-ı amire yapıları içinde yer alan şerbethane bölümü, sarayın kapalı olduğu salı günleri dışında ziyaret edilebilecek.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek

0: isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
2: Bazı vedalar alkışlarla olur, bazı vedalarsa arkasında sinematik bir trajedi bırakır. Kupa Sözlüğü'nde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en karizmatik, en dahi oyun kurucularından birinin kariyerinin tam zirve noktasında Dünya Kupası finalinde tek bir öfke anıyla yeşil sahalara attığı unutulmaz imzayı konuşuyoruz. Tarih 2006, adres Berlin Olimpiyat Stadı. Dev finalde İtalya ve Fransa karşılaşıyor. Zinedine Zidane için bu maç sadece bir final değil, aktif futbol kariyerinin son 90 dakikasıydı. Zizou maça muazzam bir penaltı golüyle başlamış, kupanın bir ucundan tutmuştu. Ardından İtalya Marco Materazzi ile durumu eşitledi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da futbol tarihinin akışını değiştirecek o an yaşandı. Materazzi ile Zidane'ın arasında sert bir diyalog geçti. İtalyan savunmacının Zidane'ın kız kardeşine yönelik ettiği ağır cümleler Fransız efsanenin adeta gözünü döndürdü. Zidane yavaşça geri döndü, Materazzi'nin gözlerinin içine baktı ve bir saniye bile tereddüt etmeden tüm öfkesini barındıran o sert kafayı dev savunmacının göğsüne indirdi. Materazzi yere yığılırken stadyum ve ekran başındaki milyarlarca insan adeta donup kalmıştı. Hakem cebinden kırmızı kartı çıkardığında kupa tarihinin en dramatik görüntüsü kayıtlara geçiyordu. Zidane hemen yanından geçip gittiği o parıldayan altın kupaya dönüp bakmadan başı öne eğik bir şekilde tünelden geçerek futbol sahnesini sonsuza dek terk ediyordu. Zidane'ın bu vedası arkasında hem sinematik hem sportif hem de öykülerle dolu bir tarih bıraktı.
1: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Pinaların toplanması ve kabuklarının satılması yasal olarak yasak. Ancak toplumsal farkındalık bu konuda ne düzeyde? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
6: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisas iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz. Ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair Hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık. Deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan. Onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar Pina'nın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Arnaud'un Işıklara Bak Canım isimli kitabı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Siren İdemen çevirmiş. Arnaud 1940 doğumlu. Normandiya'nın küçük ve mazbut bir kasabasında büyüdü. Rouen ve Bordeaux üniversitelerinde edebiyat okudu, uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Arnaud edebiyat kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Boş Dolaplar ile başladı. 1984'te ölen babasından yola çıkarak bir sınıf hikayesi anlattığı Babanın Yerini yazdı. Bu roman Arnaud'un dikkatleri üzerine çektiği ilk kitap oldu. Sonrasında kişisel deneyimleri ile toplumsal tarihi birleştirdiği, çeşitli imgeler, fotoğraflar, dönemin gazete haberleri, popüler şarkıları, filmleri, reklamları, sloganları ve siyasi gelişmelerinden hareketle 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan deneysel bir metin olan Seneler ile 2008'de Renaudot ödülünü kazandı. Başta da söylediğim gibi 2022'de de Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Annie Arnaud, Işıklara Bak Canım'da sıradan ve gündelik bir mekana, bir alışveriş merkezine odaklanıyor. Kitap tüketim mekanını yalnızca ekonomik bir alan olarak değil, farklı sınıfların, yaşların ve kökenlerin kesiştiği bir toplumsal temas noktası olarak ele alırken, onun görünenden daha fazla şeyi temsil ettiğine işaret ediyor. Böylece alışveriş pratikleri, fiyatlar, indirim reyonları, otomatik kasalar, bağış kampanyaları ve güvenlik düzenekleri üzerinden günümüz toplumunun görünmez hiyerarşilerini açığa çıkarıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde gerçekleştirilen törene Saranajverdi Kulübün Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer'le futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Transfer edilen sporculardan Greenwood, "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu. Sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Nathan Ake ise, "Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız." dedi. Sarı-lacivertli renklerde ikinci dönemini yaşayacak olan Vedat Muriç de onurlu ve gururlu olduğunu söyledi. Muriç, "Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu. İmza törenine katılan isimlerden Sarı-lacivertli Kulübün Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer, önemli transferler yaptıklarını belirtirken bir mevkiye daha takviye yapacaklarını ancak şu an netleşmediğini söyledi. Okan Buruk, Mario Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı.
11: Galatasaray, Mauro Icardi'ye son kez veda etmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, tüm Galatasaray kariyerini kendisiyle geçiren Arjantinli yıldızı onurlandırmak istediklerini söyledi.
12: Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur.
11: Icardi'ye veda töreninin Galatasaray'ın 8 Ağustos'taki Rams Park'ta Villarreal'le oynayacağı hazırlık maçında yapılması bekleniyor. Galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneğinin etkinliğinde konuşan Buruk, Victor Osimhen'in de sorumluluklarını arttıracaklarını açıkladı. Nijeryalı dünya yıldızı artık sarı kırmızılıların kaptanlarından biri olacak.
12: Muslera'dan sonrası bizim için zordu çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak.
11: Galatasaray'da Icardi'den boşalan birinci kaptanlık görevini Abdülkerim Bardakçı üstlenecek.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
14: Merhabalar. NATO zirvesi boyunca verilen yemekleri incelemek gerçekten çok eğlenceli. Çünkü aslında ne kadar geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğumuzu gösteriyor. Evet, her türlü yemekten bahsettik. Özellikle Urla'nın sakız enginarının ön plana çıktığını söyledik. Mevsimsel lezzetler ve tabii ki taze bezelye, taze iç bakla, bunların hepsi yer almış durumda. Kabak çiçeği ve tabii ki zeytinyağlılar, zeytinyağlı yemekler ve zeytinyağının kendisi ön plana çıkmış durumda. Ama mesela yaprak da çok önemli. Çünkü aslında pek çok ülkede gerçek bir bağ kültürü olmasına rağmen, yani bağ üzüm olarak değerlendirilmesine rağmen yaprağından faydalanan neredeyse mutfak yok. Ve bu Anadolu mutfağına çok has bir şey. Mesela Tokat'ın narinca üzümünün yaprakları da ünlü Tokat yaprağı olarak zaten bilinir. Bir şekilde sofralarda muhakkak yer almış. Şimdi burada da aslında ne kadar incelikli. Zaten narince üzümünün adı narin. Dolayısıyla yaprağı da gayet narin oluyor. İncecik ipek gibi oluyor. Onun için de dolmalarda, sarmalarda tercih ediliyor. Tadı da çok böyle sert değil. Çünkü mesela kırmızı üzüm yaprağından yapılan dolmalarda daha sert bir lezzet olur. Halbuki narincenin zaten tadı da narin. Şimdi bu tür aslında malzemeleri ön plana çıkartmak son derece ilginç. Ben şimdi birazcık da eski protokol yemeklerini düşünüyorum. Çünkü Ankara'da işte böyle hem elçiliklerin yemeklerine giderdik. Annem yurt dışına çok giderdi, beni de yanında götürürdü. Hep elçiliklerde yemek yerdik. Komşularımızın da çoğu zaten Ankara'da büyükelçilerdi. Tabii büyükelçi eşleriyle de sohbet ederiz falan. Genellikle aslında yurt dışı temsilciliklerimizde olsun, protokol yemeklerinde olsun, ki Clinton Türkiye'ye geldiğinde protokol yemeklerinde olduğumu söylemiştim, hiçbir zaman bulgur olmazdı. Çok ilginç, hep pirinç pilavı. Çünkü aslında bakarsak pirinç pilavı da Osmanlı'da ön plandaymış. Bulgur daha ziyade kırsal kesimin, Anadolu'nun malzemesi olarak her zaman olmuş. Hatta Osmanlı'da imaretler aracılığıyla diyelim ki bir bulgur bölgesinde, mesela Orta Doğu'daki ülkelerdeki imaretlerde, oralarda verilen, ki bulgur bölgesi olmasına rağmen, yemeklerde mutlaka İstanbul usulü pirinç pilavı ve tas kebabı olurmuş. İlginç. Bu sefer bulguru görüyoruz. Mesela iki şefimiz Osman Sezener, Fatih Tutak, frik bulguruna yer vermiş. Frik bulguru demek de ilginç oluyor. Aslında frik tarlada yakılan erken hasat buğday daha olmamış ham anlamına geliyor. Yani yeşil anlamına geliyor. Daha tütsülü bir kokusu oluyor. Evet, tütsülü lezzetler, yanık lezzetler damgayı vurmuş menülere demiştim. Frikle de aslında bir başka boyut kazanmış. Bir şekilde bulgur da aynı zamanda Sinem Özler'in Güneydoğu usulü haşlama içli köftesinde. Anadolu'nun bulguru bir anlamda da protokolde artık yerini almış, yani üzerindeki o cam tavanı aşmış. Evet, böyle yerel ürünlerin olması çok önemli. Mesela Osman Sezener kendi bölgesinin Armola peynirine ve Ege'nin Gambilya favasına yer vermiş. Tabii ki Çeşme'nin sakızı olmazsa olmaz. O da mesela balık yemeğine eşlik etmiş. Lagos yanında sos olarak yerini almış. Bu yöresel lezzetlerin hepsinin sofrada olması çok kıymetli. Anadolu'nun ne kadar zengin bir yiyecek hafızası olduğunu da gösteriyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Doğuda Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusunda ani gelen şiddetli yağışlar 3 gün daha devam edecek. Dere taşkınlarına ve özellikle açık alanlarda yıldırımlara dikkat edilmeli. Ayrıca Ege'de denize açılacaklar dikkat. Çanakkale, İzmir, Bodrum boyunca rüzgarın hamleleri saatte 50 kilometreyi buluyor. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
7: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışlar incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 6 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Öte yandan derneğin kurucularından firari şüpheli Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
8: Çalışmaya devam ediyoruz.
7: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız." dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı. Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent'le birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesi tokalaştı.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesi tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitiren Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak putlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak putlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek. Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacağından kararın yeni adli yıla kaldığı belirtiliyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılırken önemli bir ziyaret gerçekleşecek. DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da adaya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek. Gelecek hafta gerçekleşecek görüşmede yasal hazırlıklarla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. DEM Parti heyeti bu hafta içinde AK Parti ve MHP ile görüşmeler gerçekleştirmişti. DEM Parti heyeti adaya son olarak 24 Mayıs'ta İmralı'ya gitmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şüphe iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
7: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şüphe iddialarını araştırdığı soruşturmada İncelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
6: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyası ile ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testle ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
9: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
10: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler. Niye konuşmuyorsun?
9: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayiş sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
10: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler.
9: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
6: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarındaysa olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberini bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu. Saldırgan gözaltına alındı.
11: Tıraş ettim. Tıraştan sonra bana teşekkür etti. Parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
7: Cebinden bıçağı çıkarttı, berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
12: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
11: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış. Gelmiş burada beni gözetlemiş.
7: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
11: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendileri üstlerine alınmışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
12: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
11: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
7: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti. Tedavi oldu.
11: Tanıyorum çocuğu. Tanıdığım için baktım yaşı da küçük. Şikayetçi olmadım yani.
7: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
11: Gelip de bana diyebilirdi. Abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu. Yani eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş giderek daha tehlikeli bir aşamaya doğru ilerliyor. Amerikan ordusu saldırılarını askeri hedeflerden köprüler ve ulaşım altyapısına genişletirken İran'daki körfezdeki Amerikan üslerine karşılık veriyor. Şimdi bunu konuşacağız. Gazeteci ve NTV programcısı Mete Çubukçu yayın konuğumuz. Mete hoş geldin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları 6. geceye taşındı ve az önce de söyledik hedefler köprüde ve ulaşım altyapılarını kapsıyor. Aslında bu yıpratma olarak mı düşünmeliyiz? Yani bir Rusya-Ukrayna savaşına dönüşme ihtimali nedir?
1: Birçok kişinin aklında bu var. Yani savaş uzadıkça dünyadaki tırnak içinde ilgi, hem ülkelerin ilgisi hem kamuoyunun ilgisi azaldıkça acaba Rusya-Ukrayna savaşı gibi uzun süreli, yani sürekli savaş, kronik savaş ya da yıpratma savaşı diye de tarif edebileceğimiz, ama yıpratma savaşı herhalde en uygun tanımlama olur. Şu anlama geliyor, yani karşılıklı olarak birbirlerinin gücünü, kaynaklarını, dirençlerini, altyapılarını kırmaya ve tüketmeye yönelik bir savaş. Bu tabii hangi tarafın daha dayanıklı olduğuyla ilgili. Buradaki soru şu, yani biz NATO zirvesindeyken Trump da söylemişti, zaten orada artık ateşkesi ben kişisel olarak kabul etmiyorum demişti ve bugüne kadar evet vurdular. Yani çocukları katlettiler, köprüleri vurdular ama çok kritik altyapılara o zaman saldırmamışlardı. Daha fazla askeri tesisler, nükleer tesisler, işte donanma tesisleri gibi noktaları vurmuşlardı. Şimdi bu ikinci dönemde başlayan saldırılar daha çok hakikaten insani hedefler. Yani belki bir süre sonra işte su arıtma tesisleri gibi, su tesisleri gibi ya da barajlar gibi noktalara da varabilir. Önemli köprüleri geçtiğimiz günlerde vurdular. Evet. Aslında hiç de hafif saldırılar değil bunlar karşılıklı olarak. İran'da buna karşılık tabii ki Körfez ülkelerini, yani Amerikan üsleri olduğu gerekçesiyle, hatta Suriye dahil olmak üzere, Irak dahil olmak üzere dün akşamki saldırılarda ve Ürdün olmak üzere buralara saldırılar düzenliyor. Dediğim gibi burada kim daha dirençli, kim askeri olarak ayakta kalacak ve tabii ki buradaki ekonomik mesele de önemli. Yani askeri olarak belki biraz daha Rusya-Ukrayna savaşına benzetebiliriz ama ekonomik olarak bölge ve dünyanın etkilenmesi tabii ki Rusya-Ukrayna savaşından biraz daha fazla ya da daha can yakıcı bir noktada. Burası çünkü hem bölge ülkelerini, başta Körfez olmak üzere diğer ülkeleri, ama onun ötesinde dünyayı, dünyadaki petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını çok yakından ilgilendiriyor. Ama başta söylediğim gibi şöyle bir handikap var. Nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun bu tür savaşlar uzarsa hakikaten daha güçlü olan ayakta kalmayı başarır. Dünya kamuoyunun ilgisi giderek azalır. Belki bizim haber yapma oranımız bile ona paralel olarak azalarak devam eder. Bir alışkanlık maalesef haline gelir. Ama buranın özelliği dediğim gibi ekonomik olarak dünyayı etkilediği için yani bir süre sonra iki taraftan birisi ya da Körfez ülkeleri farklı bir şekilde seslerini yükseltebilir ya da çözüm yolları için daha fazla araçları ortaya katar ya da girişimlerde bulunabilir diye düşünüyorum. Ama Trump şunu fark etti. Yani evet askeri olarak İran'ı alt edemiyorum. Hı hı. İran diyor kazandık. Bence kaybetmediler. Yani onlar da kazanamadı ama bu şey kaybetmediler. Diz çökmediler. Direndiler. Trump şunu planlıyor. Ekonomik olarak Hürmüz kapalı kaldığı sürece dünya kadar İran'da etkiliyor. Ve ne kadar kapalı kalacağına bağlı. Onun için daha insani ve altyapı tesislerine yöneliyor ve ekonomik olarak biraz daha köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Son taktiği
0: zayıflatma.
1: Bu.
0: Zayıflatma da diyebiliriz, öyle değil mi?
1: Kesinlikle zayıflatma. Onun için başta bu yıpratma savaşı dedim. Yani taraflar arasında ayakta kalma kapasitesi daha fazla olan burada biraz daha güçlü çıkabiliyor. Trump şimdi onu deniyor. Aslında şöyle tartışmalar da var. Yani kamuoyuna çok fazla yansımıyor ama İran'ın içinde de özellikle bu müzakere sürecinde İran şunu anladı. Hürmüz elimizdeki en önemli COS en önemli kart. Hatta nükleer silahtan bile daha etkili. Sonuçta nükleer silah elinizde olduğunda onu çok kolay kullanamıyorsunuz. Fakat bunu dünyayı da etkilemek için çok kolay kullanabiliyorsunuz. Kapattığınız an dünya etkileniyor. Ama madalyonun bir de ters yüzü var. İran da aynı şekilde etkileniyor. Çünkü görüşmeler sırasında İran içinde şöyle bir tartışma var. Bu Galibaf, Arakçı tarafının daha müzakereye yakın tarafın, ki sertlik yanları çok eleştiriyor onları. Onlar şunu söylüyorlar. Yani Hürmüz'ün gücü oradan gemilerin geçmemesi değil, gemilerin geçmesinden kaynaklanıyor. Gemilerin geçmediği Hürmüz hiç kimsenin bir işine yaramıyor. İran'ın da bir işine yaramıyor. Ekonomik olarak petrolü zaten oradan çıkaramıyor ve giderek, yani bir takım rakamlar var. Yani 200'de 300 milyar dolar arası bir zarardan şu ana kadar. Hı hı. Altyapı zararından bahsediliyor. 5 milyon kişiye ulaşmış. İşsiz sayısı, enflasyon %100'leri geçmiş. %110'lara varıyor. İran yönetimi de tabii o kurduğu baskı rejimiyle bunları çok fazla dışarıya yansıtmıyor. Yani orada hakikaten tam ne oluyor tam bilmiyoruz. Yani ama giderek yıpranan bir ekonomi var. Trump da bunu keşfetti ve oraya vurmaya çalışıyor. İran'da körfezi burada deniyor.
0: Evet.
1: Ben diyor oraya yükleneceğim, bakalım onlar ne kadar buna dayanacak. Ama şu anki görünüm o 28 Şubat'ta başlayan topyekün savaş değil. Tarafların şu anda İsrail de çok fazla yok içinde. Çünkü Amerika anladığımız kadarıyla İsrail'e sen bu işe şimdilik karışma dedi. Ve Amerika kendisi İran'la bu hesaplaşma içinde, ama bakalım ne kadar daha sürecek bu savaş.
0: Peki geçen ay sağlanan geçici uzlaşma neden bu kadar süre içerisinde aslında olumsuz bir tabloya dönüştü ve tekrar masaya oturulma ihtimali var mı? Bu da merak ediliyor.
1: Ya tabii ki, yani sonuçta her savaşın, her çatışmanın bir sonucu var, bir nihayeti var ve bir yerde masaya oturuluyor. Ama önemli olan masaya nasıldı ve hangi koşullarda oturuldu. Şimdi son yapılan şeyde, yani 14 Haziran mutabakatında aslında baktığımızda İran elini güçlendirerek masaya Amerika'yı çekti. Hı hı. Tam istediği olmasa bile istediğine yakın maddeleri oraya koydurttu. Ama biraz önce bu İran içindeki tartışmayı ondan söz ettim. Orada şöyle maddeler var, yani 4. ve 5. madde 30 gün ve 60 gün. Yani o süreler içinde en azından 60 gün Hürmüz Boğazı tamamen açık olacak seyri sefere. Kimseden para alınmayacak, kimse taciz edilmeyecek. 60 gün sonra zaten oranın statüsüyle ilgili bir rejim kurulacak ya da planlanıyordu. Şimdi o sırada Amerika da zaten onu bekliyordu. Yani İran'ın minicik de olsa bir işte tacizi, ateşi çok da önemli değildi aslında, o 3 tane gemiye ateş açıldı. Fakat onu gerekçe göstererek şimdilik anlaşmayı askıya aldı diyebiliriz. Herhangi bir görüşme devam etmiyor. Yani düğüm ta savaşın başında işte efendim rejimdi, işte İran'da yönetim değişikliğiydi, işte nükleer silahtı vesaire, bir sürü madde sayabiliriz. Ondan çıktı. Geldi Hürmüz'e bağlandı. Bu anlaşmada da öyle oldu. Bu şu safhanın kapanması yine Hürmüz'deki en azından geçici bir sükunet ve anlaşma. Ve daha sonra masada aynı maddeler mi devam edecek? Ondan da emin değilim. Ama bu yıpratma savaşı gördüğümüz kadar en çok bence Amerika'dan çok İran ve Körfez ülkelerini derinden etkiliyor. Çünkü şöyle bir risk var. Eğer Amerika hakikaten altyapı ve insani tesislere daha yoğun saldırırsa İran'da çok daha farklı yani felaket manzaralarıyla karşılaşabiliriz. Hakikaten çok ciddi bir noktaya doğru gidiyor. Trump da oradan sıkıştırmaya çalışıyor. Şöyle bağlayayım. Burada tabii ki İran haklı. Ancak hep şunu söyleriz, yani İranlılar diplomasi masasında çok mahirdir. Ellerini hep güçlü tutarlar ve o masayı nasıl yöneteceklerini çok iyi bilirler. Bu doğru bir şey, ancak her zaman bu işlemiyor. Yani şunu demek istiyorum, bu süreci, bu Hürmüz kartınıyla ilgili ellerindeki kozu çok fazla uzatırlar ya da farklı amaçlarla kullanmaya başladıkları an aslında o ellerindeki koz da bence kaybolmuş oluyor. Yani onu vaktinde, zamanında ve tam uygun olduğu noktada kullanmak, ki İranlılar normalde bunu kullanırdı. Bu sefer bence biraz sanki yanlış yapıyorlar bu süreci uzatmakla diyorum.
0: Evet, şimdi tabii İran Körfezi'ndeki Amerikan üslerine hedef alırken Husilerin de Babil Mendebi kapatabileceği belirtiliyor. Tabii çatışmanın Körfez ülkeleri ve Kızıldeniz'e yayılması nasıl bir risk yaratacaktır?
1: Şimdi şöyle bir risk yaratıyor. Kısa sürede gerçekten bütün dünyayı etkiliyor. Yani Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Babil Mendek, oradan başlıyoruz. Kızıldeniz, Süveyş Kanalı olarak gidiyor. Dünyanın en hakikaten önemli, yani neredeyse %20 ile 30 arasındaki bütün ticareti, petrol dahil, geçtiği bir yol burası. Çok ciddi etkiler dünya ekonomisini. Ve fakat şöyle bir durum var. İran savaşı, İran-Amerikan savaşı ve bu Hürmüz'de yaşananlar, işte Babil Mendebi kapatın diyor bir şekilde. Yani Amerika üzerinde İran'da farklı noktalarda ve dünya üzerinde baskı kurmak amacında. Orayı da kapatırsa daha farklı bir ekonomik ve askeri bence çelişkilerde ortaya çıkacak gibi. Ama Hürmüz'le birlikte birçok ülke, birçok kuruluş artık bir yandan da şunu düşünmeye başladı. Yani biz ne kadar daha Hürmüz benzeri boğazlara mahkum olacağız ya da buraları kullanmaya çalışacağız diyerek artık alternatif aramaya başladılar. Şimdi bir de dünyada böyle bir şey var. Yani hem kara lojistik hatları, hem boru hatlarının karadan döşenmesi. Mesela Basra Körfezi'nden, işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu, ta Basra'dan başlayan kalkınma yolu, Türkiye'den gelip Avrupa'ya gidecek bir hat ve buna benzer hatlar Suriye üzerinden Akdeniz'e, Irak'tan Suriye üzerinden Akdeniz'e inecek bir boru hattı. Alternatifleri zaten bir kısmı başlamıştı. Şimdi yeni projeler ya da eskiden olup atıl durumda olan projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yani dünya bu Hürmüz ve benzeri savaşlar ya da Babil Mendeb'de meydana gelecek bir takım krizlere yönelik artık kendi alternatifini de oluşturmaya ve bu tür boğazların nasıl diyeyim önemini biraz daha azaltmaya hazırlanıyor. Bugünden yarına çok kolay değil hakikaten. Çünkü deniz taşımacılığı daha ucuz ve daha hızlı olabiliyor. Boru hatları daha pahalı döşenebiliyor ama artık herkes kendine göre yeni lojistik hatlarının önemini anlamış durumda ve bu farklı alternatif projeler hızlanacak gibi görünüyor.
0: Evet, başkan yardımcılarından Vance, İsrail hükümetindeki bazı isimlerin İran anlaşmasına karşı Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını ifade etti. Aslında burada Washington'la Tel Aviv İran konusunda nerede ayrışıyorlar Mete?
1: Ha, şimdi zaten Netanyahu yönetimi ya da Tel Aviv baştan beri Amerika'nın herhangi bir şekilde anlaşmasını istemiyordu. Hı hı. Yani sonuna kadar Amerika'yı da yanına alarak ya da Amerika'yı da kışkırtarak İran'ı tamamen diz çöktürmek, ayağa kalkamaz hale getirmekti amacı. Yani o ilk baştaki amaçları geçtik. Efendim neydi? Liderler evet öldürüldü ama yani bir rejim değişikliği olmadı, işte muhalefet ayaklanmadı vesaire gibi birçok planı vardı. Bunlar gerçekleşmedi. Kendine göre Netanyahu yönetimi bence istediğini aldı. Yani İran'ı bir şekilde o nükleer kapasiteyi hala elinde olmasına rağmen İran'ın bir şekilde şu anda sınırladı. Yani onu şu anda daha fazla zenginleştiremiyorlar. Herhangi bir şekilde anlaşmaya karşı onlar. Yani İran hani yok edilmeli gibi kendilerine göre felsefesi var. O yüzden Trump'a bu anlaşmanı. Çünkü oradaki anlaşma biliyorsunuz Lübnan'ı da içine alıyordu ki İsrail hali hazırda Lübnan'da, çünkü o anlaşmaya göre Lübnan ve diğer ülkelerde ateşkes aynı anda hayata geçmesi gerekiyordu. İsrail buna karşıydı. Nükleerle ilgili bir takım tam net olmayan satırlar vardı. Hürmüz'le ilgili en azından İran'ın pazarlık masada pazarlık şansı olan bir anlaşmaydı. Buna tamamen karşı çıkıyor. İki, belli bir süredir Trump Netanyahu'ya mesafe koymuş durumda. Bu çok net. Ha, bu Amerika İsrail'i desteği bıraktı anlamına gelmiyor ama liderden lidere diplomasi. Şimdi ben burada notlara bakıyorum. Yani başa geldikten sonra Oval Ofisi 6 kez ziyaret etmiş Netanyahu. Ama bir süredir telefonlarına dahi çıkmadığı söyleniyor. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Ya işte bu Amerika'da bir tane Trump'a yakın haber kaynakları. Şimdi bu pazartesi, önümüzdeki pazartesi Netanyahu Washington'a gidecek diye haberler çıktı ama Amerikan tarafı bunu doğrulamadı. Yani Trump'ın kabul edip etmediğini, ama daha önce olsaydı hemen bunu kabul ederdi. Çünkü arada şöyle de bir şey var, sadece İran'la yapılan o anlaşma, yani İsrail'in hoşuna gitmeyen ya da İsrail'e sen biraz bekle artık saldırılarını durdur demesinin ötesinde sonuç olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde NATO zirvesi sırasında Trump'ın da söylediği gibi özellikle bu F-35'ler meselesi, Kaan uçaklarının motoru meselesinde sanki bir yol alınacakmış havasını Netanyahu sezdi. Ve sürekli o anlamda Trump üzerine veya Amerikan yönetimi üzerine baskı yapmaya çalışıyor. Hatta Fox'a demeç vermişti, bu bizim için çok riskli, Orta Doğu'da dengeler değişir diye. Yani bir mesafenin ben sadece İran'la yapılan anlaşma değil, Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir takım atılan olumlu adımların da etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Mete, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Katkılarından ötürü. Mete Çubukçu bizlerleydi efendim. Devam edelim. Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki var.
2: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi, yani kasus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
3: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
2: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
4: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
0: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu. Aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylüyorlar.
2: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
5: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
2: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail Kağan'ın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail Kağan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
6: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
2: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
0: Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Zanlılar dijital dünyada da yakın takipte.
7: Uyuşturucu satıcılarına sosyal medyada da göz açtırılmıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi Avcı uygulaması sayesinde birçok çete daha çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibi alındı. Şüphelilerin tespitinde yapay zeka destekli avcı programı sayesinde çok önemli verilere ulaşıldı. Bu yönde 5 milyon 850 bin mesaj analiz edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 110 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalı erişime kapatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 22 ismin uyuşturucu ticaretine yönelik bu kanallarda yöneticilik yaptığı da tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapay zeka destekli avcı programı sayesinde daha önce de aralarında elebaşlarının da olduğu birçok çete üyesi yakalanmıştı.
0: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı ancak sınavdaki bazı sorularla ilgili tartışmalar devam ediyor. Doğru cevabı sonradan değiştirilen matematik sorusu yargıya taşındı. Uzmanlar sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki iptal durumunda puanlama sisteminde nasıl bir değişiklik yaşanacak? Bu durum adayları nasıl etkiler? Detaylar haberimizde.
2: Önce doğru şık C olarak açıklandı. Tartışma büyüyünce bilirkişi heyetinin oluşturduğu cevap A olarak değiştirildi. Sorunun iptali için konu mahkemeye taşındı. Üniversite sınavı alan yeterlilik testindeki 23. matematik sorusu için belirsizlik sürüyor.
8: Sağlıklı olanın bu sorunun iptal olması gerektiği yönünde düşünüyorum. Tabii bu durumda C işaretleyen öğrenciler, A işaretleyen öğrenciler her halükarda bir tırnak içerisinde mağduriyet olacak.
9: Peki hocam, sorunun iptaline karar verilirse süreç nasıl işleyecek? Her öğrenciye eşit puan mı verilir? Nasıl bir süreç gözlemleriz?
8: Matematik testinde 40 soru bulunuyor. Eğer bu soru iptal edilirse bu sefer matematik testi 40 soru üzerinden değil 39 soru üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme değerlendirme açısından bir miktar artmış olacaktır.
2: Bir başka tartışmalı soru da alan yeterlilik testinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruydu. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer aldı.
8: Orada bir isim farklılaşmasından dolayı bir hata olduğu söylendi ve bundan dolayı da ÖSYM soruyu iptal etti. Öğrencilerin pek çoğu bu sorunun iptal edilmemesi gerektiği, bu sorudan zaten cevap şıkkının ulaşabileceğine yönelik de itirazlarda bulundular. Tabii ki bir temiz süreci de olacak.
2: Tartışmalı sorulara ilişkin kararın sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
0: Robot teknolojisi giderek gelişiyor. Çin'de boks yapan robotların yarışması dikkat çekiciydi. Yere düşen robotlar hızla yeniden kalkarak dövüşmeye devam etti.
2: Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Ringe çıkıp kozlarını paylaşanlar insanlar değil robotlar. Görüntüler Çin'den. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen şehri insansı robotların dövüş ligine ev sahipliği yapıyor. Bunun dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor. Şampiyonada Çin'in yanı sıra ABD ve Singapur'un da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden 200'den fazla takım yer alıyor. İçlerinden sadece 32'si ödülü yaklaşık 1,5 milyon doları bulan final yarışmasına katılmayı hak kazandı. Robotların ringe çıkıp kickboks yaptığı şampiyona büyük ilgi topluyor. Dengelerini kaybederek yere düşen robotların çok hızlı bir şekilde ayağa yeniden kalkması dikkat çekiyor. Etkinlikte duygusal yapay zeka ile güçlendirilen ve dış görünüşleriyle insana çok benzeyen robotlar da tanıtıldı.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
10: NTV Radyo.

0: Ja.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde gerçekleştirilen törene Saraçoğlu Kulübün Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer'le futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Transfer edilen sporculardan Greenwood, "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu. Sarı lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Nathan Ake ise, "Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız." dedi. Sarı lacivertli renklerde ikinci dönemini yaşayacak olan Vedat Muriç de onurlu ve gururlu olduğunu söyledi. Muriç, "Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu. İmza törenine katılan isimlerden Sarı Lacivertli Kulübün Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer, önemli transferler yaptıklarını belirtirken bir mevkiye daha takviye yapacaklarını ancak şu an netleşmediğini söyledi. Okan Buruk, Mario Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı.
3: Galatasaray, Mauro Icardi'ye son kez veda etmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, tüm Galatasaray kariyerini kendisiyle geçiren Arjantinli yıldızı onurlandırmak istediklerini söyledi.
4: Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur.
3: Icardi'ye veda töreninin Galatasaray'ın 8 Ağustos'taki Rams Park'ta Villarreal'le oynayacağı hazırlık maçında yapılması bekleniyor. Galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneğinin etkinliğinde konuşan Buruk, Victor Osimhen'in de sorumluluklarını arttıracaklarını açıkladı. Nijeryalı dünya yıldızı artık sarı kırmızılıların kaptanlarından biri olacak.
4: Muslera'dan sonrası bizim için zordu çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak.
3: Galatasaray'da Icardi'den boşalan birinci kaptanlık görevini Abdülkerim Bardakçı üstlenecek.
2: Yeni sezona sayılı günler kalırken Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
5: Trossard Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. Siyah beyazlılar Arsenal'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
6: Transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti.
5: Beşiktaş'ın kasasından yeni transferin bonservis ücreti için 18 milyon euro çıkacak. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödeyecek. Kara Kartal'la 3+1 sezonluk sözleşmeye imza atan Trossard ise yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. 31 yaşındaki Belçikalı Beşiktaş tarihinin en pahalı transferler listesinde Akbadu'yla ikincilik sırasını paylaşıyor. Belçikalı yıldız ikonik gol sevincini yaparak taraftarlarla birlikte kameralara poz verdi. Geçen sezon Arsenal'ın 22.

Kilar'ın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Trossard, bütün kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist katkısı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçikalı 6 maçta süre alıp 2 gol 3 asist üretti. İmza töreninin düzenlendiği sırada statta Muhammed Salah tezahüratları yükselirken başkan adalı taraftarlara gülerek karşılık verdi.

0: Avrupa Ligi ikinci eleme turuyla yeni sezona start verecek olan Beşiktaş, Midtjylland'la 23 Temmuz'da karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Sloven hakem 2026 Dünya Kupası'nda ikisi grup maçı, biri de son 32 tur olmak üzere 3 karşılaşmada görev almıştı. Vinčić bu turnuvada 4. kez pazar akşamı oynanacak büyük finalde düdük çalacak. 46 yaşındaki hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Milli futbolcu Zeki Çelik, Kenan Yıldız'la takım arkadaşı oldu. 29 yaşındaki savunmacı Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çelik son 4 sezondur Roma'da forma giyiyordu. Tecrübeli bek 3 yıl boyunca Juventus için ter dökecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 디아레스. 하슬리안 ve sunan Levent Dönmez.
1: Hattı zatında tarzında söylenişine rastladığımız kavram, gerçekte esasen, aslında aslına bakılırsa anlamına geliyor. Ama aslı hattı zatında değil, haddi zatında. İki ayrı sözcük, had ve zattan oluşmuş. Zatındanın ilk ağası uzun. Haddi zatında. Had pek çok anlama geliyor. Uzun ağıyla söyleneni, hastalık, yara ve benzeri için şiddetli, çok çabuk ilerleyen anlamında. Arapça hiddet, yani keskin olmaktan geliyor. Kötü durumlar için çok gergin, şiddetli, aşırı anlamına da geliyor. Had safhada en şiddetli derecesinde demek. Buhran had safhada, hastalık had safhada. Elbette keskin, kesici, sivri anlamlarını da atlamamak gerek. Kısa aile olanı ise, yani had, sınır demek, derece, mertebe demek. Had, pek çok deyimin kökü. Had, hudut tanımamak. Meydan okurcasına hareket etmek, pervasızca ve küstahça davranmak. Haddini aşmak, çok fazla olmak, aşırı gitmek. Haddi hesabı yok, sayılamayacak kadar çok. Bir kimsenin bir şey yapmaya haddi olmamak. Hakkı, yetkisi veya yeterliği olmamak. O iş ona düşmemek. Haddim değil, siz varken ben başkanlık yapamam. Haddin varsa, haddinse, cesaretin varsa, korkmazsan anlamında tehdit sözü. Haddim olmayarak, bir fikir ileri sürerken kullanılan tevazu sözü. Her ne kadar söylemek bana düşmüyorsa da. Haddinden fazla, çok fazla, aşırı derecede, hadden aşkın. Haddini bildirmek. Haddini aşan, küstahlık eden bir kimseye sert bir karşılık veya ceza vererek ileri gitmemesi gerektiğini hatırlatmak. Haddini bilmek, seviyesinin ve gücünün ne ölçüde olduğunu bilip ona göre davranmak. Kendisine uygun olanının veya yapabileceğinin ötesine geçmemek. Biz de haddimizi bilip programın sınırlarını fazla zorlayıp süremizi aşmayalım.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
6: Dükçük.
5: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
6: Buzuların Sessizliği.
5: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
6: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
7: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
5: Ve çok eğlendik. İşte bu.
8: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. İstanbul'da cumartesi sıcaklık 31 derece, pazar 32'ye yükselecek. Pazartesi ise sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek. Özellikle pazartesi, çarşamba aralığında. Ege bölgesinde de sıcaklık hafta sonu biraz daha artıyor, 38-39'larda. Ama gelecek hafta için uyarmak istiyorum. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız ki bu sıcak hava dalgası en fazla Ege ve Akdeniz'i etkileyecek. Ege'de ve Akdeniz'de salı, çarşamba ve perşembe günleri bu yazın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları ölçülecek. Ege'de gölgedeki sıcaklık bile yer yer 40 dereceyi aşacak. Bu ne anlama geliyor? Güneşin altında 50 dereceyi geçen sıcaklıklar anlamına geliyor. Akdeniz'de de hissedilen sıcaklıklar gölgede 45 dereceye kadar yükselecek. Böyle günlerde biraz daha özenli davranmamız gerekiyor. Nasıl grip olduğumuzda istirahate çekiliyorsak, böyle zamanlarda da daha özenli olmamız lazım. Çünkü sıcak çarpması, halsizlik, baş dönmesi, baygınlık, tansiyon, hatta kalp krizi gibi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Güneşe çıkmamaya özen göstereceğiz. Güneşlenmemek gerekiyor böyle günlerde. Çünkü bu durum nadir olan bir durum. Hani sık olan bir durum olmuyor sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı zamanlar. Bol sıvı tüketelim. Özellikle ev hanımları ev işlerini bu sıcak hava dalgalarının olduğu günlerde yapmamalılar. Ertelemek gerekiyor. Ya öncesi ya sonrasına. Aşırı terlememek gerekiyor ve yağlı beslenmemek gerekiyor. Sonrasında gelecek hafta perşembeden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 28-29 derecelere doğru gerileyecek. Yani sıcaklıklar düşecek ama Ege'de bir 4 gün bu aşırı sıcaklar etkisini devam ettirecek.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Zürafaların toplama işlemi yapabildiği anlaşıldı. Yeni bir araştırmaya göre zürafalar basit matematik işlemleri yapabiliyor ve boyunları beceri seviyesini gösteriyor. Bilim insanları zürafaların daha çok ve daha az yiyecek arasındaki farkı anladığını tahmin ediyorlardı. Son araştırma İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde yapıldı. Uzmanlar yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan 4 zürafanın her birinin önüne içi farklı miktarlarda havuç dolu 2 sarı kutu koydu. Kutuların kapağını birkaç saniye açık tutup kapattılar. Ardından içinde daha çok havuç bulunan yeşil bir kutu gösterdiler ve buradan aldıkları havuçları kapalı sarı kutulara ekleyip kapağını kapattılar. Zürafaların bu işlemlerden sonra ağzı kapalı olan kutulardan hangisini seçecekleri merak ediliyordu. Beklendiği gibi 4 zürafa da içinde en çok havuç olan kutuyu ağzı kapalı olduğu halde buldu. Zihninden havuçları topladığı düşünülen zürafaların bu becerisinin onların Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Zürafaların beslendiği akasya ağaçları birbirinden uzak olabiliyor ve unutulmamalı ki o ağaçlar da yapraklarını zürafalardan korumak için bir dizi savunma önlemi geliştiriyor.
15: Doğa takvimi.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
17: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17.
2: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Futbolda bahis soruşturmasına Dünya Kupası'nın ardından devam edildi. Bugün yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş'tan da yöneticilerin olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başka gözaltılar da var. Kontrolden çıkan bir kamyon benzin istasyonuna daldı. Önüne geleni yıktı. O hızla istasyonun marketine de girdi. Markette alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Üzücü kaza Bursa'da yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
1: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada İncelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
1: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışlar incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
2: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
1: Öte yandan derneğin kurucularından firari şüpheli Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
3: Çalışmaya devam ediyoruz.
1: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız." dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı. Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent'le birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini umutlandırdı. Operasyonlar ve tutuklamalar da aileyi memnun etti.
4: Bu güreşten iki vakit kaçabilir gelse. Komutanım, bu sinyal yoğunluğunla birlikte biz helikopterle düştük.
5: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla aynı helikopterdeydi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin kazada hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden açılması ve düzenlenen operasyonlar Güneş ailesini memnun etti.
6: Biz gerçekten çok umutlandık. Geçen hafta 13 Temmuz'da ilk şafak operasyonları başladığında bizim için çok kıymetli. Çünkü hiç 17 yılda hiç bizim dosyada operasyon olmadı.
5: İHA muhabiri gazeteci İsmail Güneş haber takibi için helikoptere binmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip edecekti. Kaza sonrası 112 ekipleriyle konuşmaları kayıtlara geçti.
4: Bilmiyorum nerede olduğunu. Ne tarafa çıktık biz?
5: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, soruşturmanın geldiği son durumdan umutlu.
6: Biz bu anı bekliyorduk gerçekten 17 yıldır. Başka operasyonlar yapıldığında bu dosyanın üzerine niye gidilmiyor diye. Çünkü biz 17 yıldır sadece dosyayı açıkta tutmaya çalıştık.
0: Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir krize mi dönüşüyor? İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebiliriz sözlerine ısrarla karşı çıkmıştı. Amerikalı haber sitesi Axios'a göre Trump Netanyahu'nun Türkiye'ye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Haftalardır Trump'ın Netanyahu'ya randevu vermediği de haberdeki bir başka iddia.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş. Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti. Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu Amerika'da ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi. Amerika'da Trump'la sık görüşmeleriyle bilinen İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yaklaşık iki haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyon aşkın seçmenin verisini ele geçirdiğini öne sürdü. Trump, kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun gizlendiğini savundu.
8: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan Başkanı seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
8: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
5: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kurulan makam ve kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtları istedi.
5: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
9: Girme, girme!
5: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
0: Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezeryan doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Kadın doğum doktoru tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturma izni alınmadan adli süreç başlatılamayacağını belirtti. Serbest bırakılan doktor görevine iade edildi.
5: 8 aylık hamileydi. Sağlık sorunları yaşayınca acilen sezeryene alındı. Anne olmanın sevincini bir gün yaşayan kadın doğum sonrası hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan doktor serbest bırakıldı. Olay 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Eda Nur Yaman 32 haftalık hamileydi. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayacaktı. Rahatsızlanınca hamilelik sürecinde gittiği hastaneye başvurdu. Genç kadın hemen sezeryen doğum için ameliyata alındı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak anne Eda Nur Yaman bir gün sonra fenalaştı. Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münevver Zehra Davutoğlu taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturmaya müdahil oldu. Yapılan açıklamada sağlık hizmetleri temel kanunu hatırlatıldı. Soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir denildi. Şanlıurfa Tabip Odası da soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti. İtiraz üzerine Doktor Münevver Zehra Davutoğlu serbest bırakıldı ve görevine iade edildi.
10: Maalesef hastamızın zaten daha öncesinde bir takım ek hastalıkları var. Preeklamsi dediğimiz kadın hastalıkları ve doğumlarda ameliyat sonrası hayati tehlikeyle devam edebilen bir tanısı var. Bunların adli tıp raporları düzenlenecektir. Soruşturma genişletilecektir.
5: Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
0: Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kıl payı kurtuldu.
5: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Dört çarpı dört otomobillerde özel tüketim vergisi artışı yolda. Meclisteki düzenleme ile ÖTV'ye çekiş sistemi kriteri de dahil ediliyor.
5: Otoda çekiş gücüne göre özel tüketim vergisi oranı belirlenecek. Otomobillerde ÖTV aracın motor silindir hacmine göre değişiyor. Motor hacmi arttıkça ödenecek vergi de yükseliyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle 4x4 ve 4x2 araçlar için de farklı oranlar uygulanabilecek.
11: Oranın ne olacağı, herhangi bir fiyat artışı ne seviyelerde olacak? Tabii ki bunlara ilişkin olarak şu anda öngörüde bulmak mümkün değil. Burada bakanlık muhtemelen çalışmasını yapacaktır.
5: Düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kuruldan da geçerse yasalaşacak. Yasalaştığı anda vergi değişikliği gerçekleşmeyecek. Bunun için Cumhurbaşkanı kararı gerekecek.
11: Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilerleyen periyotta biz bir Cumhurbaşkanı kararıyla özellikle 4x4'lerde ÖTV oranında bir değişiklik görebiliriz. Oranları gördükten sonra daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olur.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmaya hazırlanıyor. Yabancı öğrenciler federal mercilerden ek onay almadıkları sürece Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla 4 yıl kalabilecek.
5: Trump yönetimi ülkedeki yabancı öğrencilere daha sıkı vize kuralları uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Öğrencilerin 4 yıllık öğrenim süresi sonunda ülkede kalabilmek için hükümetten izin almaları gerekecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaları için tanınan süre 60 günden 30 güne inecek. Mevcut koşullarda yüksek lisans ve doktor öğrencileri eğitimlerini tamamlayıncaya kadar ülkede kalabiliyordu. Eğitim süreleri öğrencilerin performanslarına bağlı olarak uzayabiliyordu. Yeni kurallarsa öğrencilerin kalış süresine sınırlama getirecek. ABD İç Güvenlik Bakanı Mark Van Mullen, onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı dedi. Yeni düzenlemeler gazetecilere verilen vizeye de kısıtlama getiriyor. Gazeteci vizesi mevcut kurallara göre senelerce geçerli oluyordu. Ancak yeni kurallar bu vizenin 240 günde sınırlanmasını öngörüyor. Hatta gazeteci Çinli ise vizeleri 90 günde sınırlanacak. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren vize türü de 4 yılda sınırlandırılacak. Yeni düzenlemeler Kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla resmi gazetede yayınlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı. Halka evlerinizde kalın çağrısı yapıldı.
12: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
5: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3 bine aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
5: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm noktası.

0: şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim.
1: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
2: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Arslan, sendikalı işçi sayısının artırılması gerektiğini de belirtti.
3: Nasıl ki 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyi 10 yıla yakın mücadeleyle sonuçlandırdık. İnşallah kitlerde çalışan arkadaşlarımızın da kadroları, onların anılarının at sütü gibi helaldir. Onları almak için de hep birlikte mücadele edeceğiz.
1: HAK İş Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Ankara İkinoğlu Şubesi'nin 4. olağan genel kurultayında konuştu. Taşeron işçilerin kadroya geçişi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Sendikalı işçi sayısının artırılması gerektiğini de belirtti.
3: 16 milyon sigortalı işçimiz var. Biz sadece yaklaşık 1 milyonuna sahibiz. Diğer konfederasyonların hepsini toplasak 2,5 milyon yapıyoruz. Geriye 14 milyon sendikasız işçi var. Gerisine niye o diğer kalanları üye yapmak için mücadele etmiyoruz?
1: Arslan'ın gündeminde Gazze'deki son durum da vardı. Küresel Sumut filosunu hatırlattı.
3: O filoda Gazze için hedeflerimizi, insani yardımların daha çok gitmesi konusunda büyük bir çabanın içerisinde olduk. Biz ulaşamadık, gemimiz ulaştı. Ben ulaşamadım, valizim ulaştı. İnşallah biz de ulaşacağız oraya.
2: Vakıfbank, deprem bölgesinin imarı ve yeşil dönüşüm için yurt dışından 300 milyon dolarlık finansman sağladı. Bankadan yapılan açıklamada finansmanın kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kullanılacağı dile getirildi. Yeni kaynakla 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin yeniden inşa sürecine katkı sunulacağı ifade edildi. Ayrıca yenilenebilir enerji ve temiz ulaşım alanındaki yatırımların destekleneceği bildirildi. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuyla ilgili olarak finansmanı ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunan stratejik bir araç olarak görüyoruz. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuzun temelinde de bu anlayış yer alıyor dedi. Arslan, üreticimizin, ihracatımızın ve KOBİ'lerimizin yanında olmaya, kalkınmaya değer katan finansman modelleri geliştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Asya Altyapı Yatırım Bankası Finansal Kuruluşlar ve Fonlama Genel Direktörü de bu finansman Türkiye'yi kritik bir toparlanma döneminde destekleme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor diye konuştu. Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran'da tekrar canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
1: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
2: Merkez Bankası rezervlerinde toparlanma sürüyor. Toplam rezervler 163 milyar doları aştı. Bankanın altın rezervleri ise azaldı.
1: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında rezervler 159,7 milyar dolardan 163,3 milyar dolara yükseldi. Toparlanma net rezervlere de yansıdı. Bankanın net rezerv büyüklüğü 55 milyar dolardan 56,3 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası'nın döviz varlıkları %9,5 artışla 59,4 milyar dolar olurken altın varlıklarında azalma takip edildi. Bankanın altın rezervi %1,6 azalışla 96,2 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın rezervleri 30 Ocak haftasına 218 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD-İran savaşının başlamasıyla birlikte rezervler gerilemiş. Haziran'da 8,2 milyar dolarlık ciddi bir düşüşle 149 milyar dolarlı seviyelere inmişti.
2: Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç iğne ile aynı etken maddeyi içeriyor ve aynı işlevi görüyor. Peki avantajları, dezavantajları neler? Yanıtlar haberimizde.
1: Her hafta değil, her gün kullanılıyor. Tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Obezite tedavisinde kullanılan iğnelerin hap formu Avrupa Birliği'nden onay aldı.
4: Etken madde tamamıyla aynı. Daha yüksek dozlarda verilmesi gerekiyor. Enjeksiyonlarla karşılaştırılan formlarla karşılaştırdığımız zaman. Enjeksiyonları her hafta yapmamız gerekirken hapları her gün almak gerekiyor.
5: Özellikle diyabeti ve obezitesi olanlar ama belli bir kiloya düşenlerin kilosunun kontrolü için de devamlılık getirebilir mi?
4: Çok doğru. Zaten bu ilaç özellikle kilo kontrolü için indikasyon aldı FDA'den. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçeneklerden bir tanesi olabilir.
1: Hapların en önemli avantajlarından biri iğneler gibi soğuk zincirde saklanmasına gerek olmaması. Hem bu özelliği hem de enjektör maliyetinin olmaması nedeniyle daha uygun fiyatta olabileceği de öngörülüyor. Ancak uzmanların önemli uyarıları var.
4: Yan etki profili tamamıyla enjeksiyon tedavisiyle aynı. Leblebi gibi tabii kesinlikle kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta yarar var. İşte bu sene plaja gideceğim, birkaç kilo daha vereyim, daha iyi bir şekilde bikini giyeyim veyahut da moyo giyeyim şeklinde alınabilecek olan ilaçlar kesinlikle değiller. Adı üstünde ilaç. İlaç bu. Yani kozmetik malzemesi değil.
1: Semaglutid etken maddeli ilaç daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıyor.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Topkapı Sarayı ziyaretçilerini yeni bir seçkiyle karşılıyor. Tarihi sarayın şerbethane bölümünde yapılan düzenlemeyle Osmanlı'daki ikram ve ağırlama geleneklerini yansıtan 300'e yakın eser ilk kez sergilenmeye başladı.
6: Kadehler, demlikler, yemek takımları ve bir zamanlar Osmanlı padişahlarının kullandığı yüzlerce eser. Tarihi Topkapı Sarayı Şerbethanesi yeni yüzüyle ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Osmanlı saray mutfağının en özel bölümlerinden biri kabul edilen şerbethanede sergilenen eser sayısı da artırıldı.
7: Daha önceden 174 olan eser sayımızı 452'ye çıkardık. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dünyanın dört bir tarafından hazırlanmış olan ve altın, gümüş, tombak, porselen, cam gibi eserler burada Osmanlı'ya getirilmiş ve bunlar büyük çoğunluğu depolardaydı. Arkadaşlarımız bunların konservasyonlarını, restorasyonlarını yaptılar.
6: 9 ay süren restorasyon çalışması kapsamında şerbethane bölümündeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Pek çoğu ilk kez sergilenen eserler depreme dayanıklı vitrinlere alındı.
7: Buradaki eserler ağırlıklı olarak hünkâra has veya saray çalışanlarına has olduğu için tamamı özel üretimdir.
6: Topkapı Sarayı'nın matbaa-ı amire yapıları içinde yer alan şerbethane bölümü, sarayın kapalı olduğu salı günleri dışında ziyaret edilebilecek.
2: Tüm dünya Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin performansını konuşuyor. Aslında sadece o da değil. Sporda artık 40'lık yıldızlar dönemi. İlerleyen yaşlarına rağmen rekor gelir elde ediyorlar.
1: Sahada, kortta veya pistte. Spor dünyası artık yaşı yükselmiş yıldızların etrafında dönüyor. 39. yaşını kutlayan Messi, 2026 Dünya Kupası'na attığı gollerle, yaptığı asistlerle konuşuluyor. Aynı yaştaki Novak Djokovic ise Wimbledon'da yarı finale kadar çıktı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre 40'lı yaşlardaki sporcular arasında en yüksek gelirli Cristiano Ronaldo son 12 ayda $300 milyon kazandı. Bu tutarın $235 milyon kısmı El Nasr kulübünden maaş olarak alındı. Onun ardından $110 milyon Lionel Messi geliyor. Messi Inter Miami'den $28,3 milyon maaş alıyor. Geri kalan gelirini ise reklam anlaşmalarından sağladı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton son bir yılda $100 milyon kazanç elde etti. Hamilton bu sezon 8. dünya şampiyonluğunu kovalıyor. LeBron James geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'tan $52 milyon maaş aldı. Aynı zamanda birçok markayla reklam anlaşması var. 4 yıldır korta çıkmayan 44 yaşındaki Serena Williams'ın yılda $40 milyon sponsorluk ve reklam geliri bulunuyor. Tenise dönme kararı hem tribünleri doldurdu hem de reytingleri yükseltti. Sırp tenisçi Djokovic ise hem turnuvalardan hem de sponsorluklardan $25 milyon üzerinde gelir sağladı.
8: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
9: Dünya Kupası'nda büyük finale doğru yaklaşıyoruz. Bugün mola günü olsa da heyecan yarın geri dönecek. Yarı final maçlarını kaybeden Fransa ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappe ve Harry Kane'in mücadelesine sahne olacak maç, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12'de oynanacak. Şampiyonsa pazar akşamı belli olacak. FIFA dünya sıralamasında ilk iki basamağı paylaşan Arjantin ve Fransa'nın sahaya çıkacağı maç pazar saat 22'de başlayacak.
8: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Doğuda Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusunda ani gelen şiddetli yağışlar 3 gün daha devam edecek. Dere taşkınlarına ve özellikle açık alanlarda yıldırımlara dikkat edilmeli. Ayrıca Ege'de deniz açılacaklar dikkat. Çanakkale, İzmir, Bodrum boyunca rüzgarın hamleleri saatte 50 kilometreyi buluyor. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
12: Eve dönerken kuşağı...

0: Sitle. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. NTV Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'de yeni transferler basının önünde sözleşmelerini imzaladı. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftara teşekkür etti. Nathan Ake şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğiz derken Vedat Muriç 6 yıl öncesine göre tecrübem daha fazla ama hırsım aynı diye konuştu.
7: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç sözleşmelerini imzaladı. Yıldızlarla birlikte kameraların karşısına geçen yönetici Cihan Kamer, transferin sürebileceğini söyledi.
8: Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz.
7: 39 milyon euroluk Mason Greenwood transferiyle kulübün bonservis rekoru kırıldı. 24 yaşındaki İngiliz yıldız, Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahsetti.
9: Havalimanındaki karşılama inanılmazdı. Harika bir taraftarımız var, onlara teşekkür ederim. Transfer süreci uzun sürdü ama sonunda tamamlandı. İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olmak için çok çalışacağız. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.
7: Cihan Kamer de Greenwood'un transfer sürecini anlattı.
8: Star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi.
7: Hollandalı stoper Nathan Ake de şampiyonluk yarışına başlamak için sabırsızlanıyor.
10: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Ancak her zaman 4-5 maç üst üste kazanamayabilirsiniz. Şampiyonluk yarışında bence en önemlisi pes etmemek.
7: Vedat Muriç ise kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
11: İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum.
7: Kosovalı forvet, geçen sezon La Liga'daki gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardında 23 golle ikinci olmayı başardı. Fenerbahçe yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına salı günü çıkacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabce'yi konuk edecek.
6: Okan Buruk, Mario Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı.
7: Galatasaray, Mauro Icardi'ye son kez veda etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, tüm Galatasaray kariyerini kendisiyle geçiren Arjantinli yıldızı onurlandırmak istediklerini söyledi.
12: Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa Gerçekten.

0: bütün Galatasaraylı çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur.
1: Icardi'ye veda töreninin Galatasaray'ın 8 Ağustos'taki Rams Park'ta Villarreal'le oynayacağı hazırlık maçında yapılması bekleniyor. Galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneğinin etkinliğinde konuşan Buruk, Victor Osimhen'in de sorumluluklarını arttıracaklarını açıkladı. Nijeryalı dünya yıldızı artık sarı kırmızılıların kaptanlarından biri olacak.
0: Muslera'dan sonrası bizim için zordu çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak.
1: Galatasaray'da Icardi'den boşalan birinci kaptanlık görevini Abdülkerim Bardakçı üstlenecek.
2: Yeni sezona sayılı günler kalırken Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Trossard Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. Siyah beyazlılar Arsenal'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
4: Transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti.
3: Beşiktaş'ın kasasından yeni transferin bonservis ücreti için 18 milyon euro çıkacak. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödeyecek. Kara Kartal'la 3+1 sezonluk sözleşmeye imza atan Trossard ise yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. 31 yaşındaki Belçikalı Beşiktaş tarihinin en pahalı transferler listesinde Akbadu'yla ikincilik sırasını paylaşıyor. Belçikalı yıldız ikonik gol sevincini yaparak taraftarlarla birlikte kameralara poz verdi. Geçen sezon Arsenal'ın 22 yıl aranın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Trossard, bütün kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist katkısı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçikalı 6 maçta süre alıp 2 gol 3 asist üretti. İmza töreninin düzenlendiği sırada statta Muhammed Salah tezahüratları yükselirken başkan adalı taraftarlara gülerek karşılık verdi.

0: Avrupa Ligi ikinci eleme turuyla yeni sezona start verecek olan Beşiktaş, Midtjylland'la 23 Temmuz'da karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Sloven hakem 2026 Dünya Kupası'nda ikisi grup maçı, biri de son 32 tur olmak üzere 3 karşılaşmada görev almıştı. Vinčić bu turnuvada 4. kez pazar akşamı oynanacak büyük finalde düdük çalacak. 46 yaşındaki hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Milli futbolcu Zeki Çelik, Kenan Yıldız'la takım arkadaşı oldu. 29 yaşındaki savunmacı Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çelik son 4 sezondur Roma'da forma giyiyordu. Tecrübeli bek 3 yıl boyunca Juventus için ter dökecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Neden gözün
1: kiminin A, kiminin B, kiminin AB, kiminin ise sıfır. Doğar doğmaz ismimizden sonra doğum kartına yazılan ilk bilgilerden biri de kan grubu. Peki kan grupları neden var? Hematolog Profesör Doktor Mustafa Çetiner anlatıyor.
2: Kan gruplarını aslında belirleyen bizim genlerimiz, kanda bulunan al yuvarlarımızın üzerinde A ve B türü proteinler var. Eğer siz A türü tipi protein taşıyorsanız kırmızı kürelerinizde A grubu diye adlandırılıyorsunuz. B proteini taşıyorsanız B grubu. İkisini birden taşıyorsunuz AB. Hiçbirini taşımıyorsanız sıfır kan grubusunuz. Bir de RH var biliyorsunuz. Rhesus maymunundan geliyor. Maymunların, şempanzenin kan grubuların büyük bölümü A'dır. Aynı zamanda bir kısmı rhesus maymununda olduğu gibi RH pozitiftir. Aynı şekilde RH pozitif ve negatif deriz üzerinde ekspres edilen, hücrelerin üzerinde ekspres edilen proteinlere bakarak burada neden farklılıklar ortaya çıkıyor? Bu farklılıkların en temel nedeni aslında enfeksiyonlardır. Çünkü kimi kan grupları kimi enfeksiyonlara daha duyarlıdır. Bunu COVID döneminde de çok konuştuk. Gerçekten de birçok yapılan çalışma örneğin tüberkülozun AB kan grubunda daha fazla olduğunu gösteriyor. İşte çiçek hastalığının sıfır ya da B grubunda daha çok olduğunu gösteriyor. Bunların nedenleri çok açık değil aslında. Ama kan gruplarımızın ortaya çıkması genlerimizdeki bu çeşitlilikten'dir. Şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani bu belki de enfeksiyonlara karşı seçilimsel bir avantaj sağlaması yüzündendir diyebiliriz bu farklılığı.
1: Hematolog Profesör Doktor Mustafa Çetiner'i dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde ve Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. İstanbul'da cumartesi sıcaklık 31 derece, pazar 32'ye yükselecek. Pazartesi ise sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek. Özellikle pazartesi, çarşamba aralığında. Ege bölgesinde de sıcaklık hafta sonu biraz daha artıyor, 38-39'larda. Ama gelecek hafta için uyarmak istiyorum. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız ki bu sıcak hava dalgası en fazla Ege ve Akdeniz'i etkileyecek. Ege'de ve Akdeniz'de salı, çarşamba ve perşembe günleri bu yazın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları ölçülecek. Ege'de gölgedeki sıcaklık bile yer yer 40 dereceyi aşacak. Bu ne anlama geliyor? Güneşin altında 50 dereceyi geçen sıcaklıklar anlamına geliyor. Akdeniz'de de hissedilen sıcaklıklar gölgede 45 dereceye kadar yükselecek. Böyle günlerde biraz daha özenli davranmamız gerekiyor. Nasıl grip olduğumuzda istirahate çekiliyorsak, böyle zamanlarda da daha özenli olmamız lazım. Çünkü sıcak çarpması, halsizlik, baş dönmesi, baygınlık, tansiyon, hatta kalp krizi gibi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Güneşe çıkmamaya özen göstereceğiz. Güneşlenmemek gerekiyor böyle günlerde. Çünkü bu durum nadir olan bir durum. Hani sık olan bir durum olmuyor sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı zamanlar. Bol sıvı tüketelim. Özellikle ev hanımları ev işlerini bu sıcak hava dalgalarının olduğu günlerde yapmamalılar. Ertelemek gerekiyor. Ya öncesi ya sonrasına. Aşırı terlememek gerekiyor ve yağlı beslenmemek gerekiyor. Sonrasında gelecek hafta perşembeden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 28-29 derecelere doğru gerileyecek. Yani sıcaklıklar düşecek ama Ege'de bir 4 gün bu aşırı sıcaklar etkisini devam ettirecek.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel, bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuş

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine %10 zam yapıldı. İBB meclisindeki görüşmeye zamma karar verildi. Böylelikle tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa. Mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 71 lira 94 kuruş oldu. Metrobüs ücreti 33 lira 8 kuruş olurken okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre ücreti 4456 lira oldu. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
1: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
2: Evinizde arama ve ek olma kararı var. Evinizde arama yapacağız.
1: Tabii. Öte yandan derneğin kurucularından firari şüpheli Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
3: Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz.
1: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız." dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı. Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent'le birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyonlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
4: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyor. Güner emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şüphe iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
1: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şüphe iddialarını araştırdığı soruşturmada İncelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek. Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacağından kararın yeni adli yıla kaldığı belirtiliyor.
0: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarındaysa olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski Akut Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Ardından da kullandığı ifadelerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki var.
5: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi yani casus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
6: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
5: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
7: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
0: Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 yıl sonra ilk kez Ankara Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı. O görüşme ve ziyaretlere yakından bakalım.
5: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı da olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Token, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. Yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon dinmek bilmiyor. Karşılıklı saldırılar üst üste 6 gecedir sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim var. Bölge diken üstünde.
5: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası 5 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. ABD'yi sivil altyapıyı hedef almakla suçlayan Tahran'dan da misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları misilleme operasyonunun 12. dalgası olarak duyurdu. Hedefte Arap ülkelerindeki ABD üsleri vardı. Açıklamaya göre Kuveyt, Umman, Suriye, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üsleri, uçakları ve radar sistemleri vuruldu. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün ise İran'ın fırlattığı füze ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. İran, Suriye'nin güneyindeki El Tanf üssündeki ABD komuta merkezine saldırı düzenlediğini duyursa da AFP'ye konuşan Suriye güvenlik kaynakları bombardımanı yalanladı. Gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Hürmüz Boğazı. İran'a deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyan Amerikan güçleri Hürmüz Boğazı çevresindeki 5 ticari gemiye müdahale etti. ABD ordusu ablukaya uyulduğundan emin olmak için bir gemiye asker indirdi. CENTCOM ayrıca ABD güçlerinin Umman Körfezi'nde bir gemiye çıktığı görüntüleri de servis etti. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu açıklamasını yaptı. Açıklamada Hürmüz'de sükunet sağlanana kadar ABD hedeflerine saldırıların süreceği mesajı verildi.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. 8 kişi öldü. Toprak kayması anı kameraya da yansıdı.
5: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıtlıydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: Beyaz Saray'da teleprompter sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinlerine bahis oynayarak $100,000 kazanç sağladığı öne sürüldü. Amerikan medyasına göre Gabriel Perez, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alındı. Perez'in Amerikan merkezli bir bahis platformu üzerinden başkanın konuşmaları ile ilgili bahis oynadığı iddia edildi. Bu sayede $100,000 gelir elde ettiği belirtildi. Platformda halka açık bir konuşma sırasında belirli kelime veya konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabildiği aktarıldı. Perez'in açtığı bahislerin inceleneceği öğrenildi. Beyaz Saray sözcüsü ise teleprompter'ın sorumlusunun ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Zanlılar dijital dünyada da yakın takipte. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli avcı programı sayesinde sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yeri tespit ediliyor.
8: Uyuşturucu satıcılarına sosyal medyada da göz açtırılmıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi avcı uygulaması sayesinde birçok çete daha çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin tespitinde yapay zeka destekli avcı programı sayesinde çok önemli verilere ulaşıldı. Bu yönde 5 milyon 850 bin mesaj analiz edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 110 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalı erişime kapatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 22 ismin uyuşturucu ticaretine yönelik bu kanallarda yöneticilik yaptığı da tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapay zeka destekli avcı programı sayesinde daha önce de aralarında elebaşlarının da olduğu birçok çete üyesi yakalanmıştı.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyası ile ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testle ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
5: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
9: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler. Niye konuşmuyorsun?
5: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayiş sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
9: İstemiyor bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi. Rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdi.
5: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtlarını istedi.
5: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
10: Girme, girme!
5: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
0: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu. Aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylüyorlar.
5: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
11: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
5: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail Kağan'ın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı, Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail Kağan, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
12: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
5: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
0: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberine bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu. Saldırgan gözaltına alındı.
13: Tıraş ettim. Tıraştan sonra bana teşekkür etti. Parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
14: Cebinden bıçağı çıkarttı, berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
15: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
13: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış. Gelmiş burada beni gözetlemiş.
14: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
13: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendileri üstlerine alınmışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
15: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
13: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
14: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti, tedavi oldu.
13: Tanıyorum çocuğu. Tanıdığım için baktım yaşı da küçük. Şikayetçi olmadım yani.
14: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
13: Gelip de bana diyebilirdi abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu yani. Eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
16: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı...

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Tablet deyince vatan.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Can. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de yeni transferler basının önünde sözleşmelerini imzaladı. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftara teşekkür etti. Nathan Ake, şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğiz derken, Vedat Muriç, 6 yıl öncesine göre tecrübem daha fazla ama hırsım aynı diye konuştu.
2: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç sözleşmelerini imzaladı. Yıldızlarla birlikte kameraların karşısına geçen yönetici Cihan Kamer, transferin sürebileceğini söyledi.
3: Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz.
2: 39 milyon euroluk Mason Greenwood transferiyle kulübün bonservis rekoru kırıldı. 24 yaşındaki İngiliz yıldız Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahsetti.
4: Havalimanındaki karşılama inanılmazdı. Harika bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ederim. Transfer süreci uzun sürdü ama sonunda tamamlandı. İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olmak için çok çalışacağız. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.
2: Cihan Kamer de Greenwood'un transfer sürecini anlattı.
3: Star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi.
2: Hollandalı stoper Nathan Ake de şampiyonluk yarışına başlamak için sabırsızlanıyor.
5: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Ancak her zaman 4-5 maç üst üste kazanamayabilirsiniz. Şampiyonluk yarışında bence en önemlisi pes etmemek.
2: Vedat Muriç ise kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
6: İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum.
2: Kosovalı forvet, geçen sezon La Liga'daki gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardında 23 golle ikinci olmayı başardı. Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına salı günü çıkacak. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabce'yi konuk edecek.
1: Okan Buruk, Mario Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı.
2: Galatasaray, Mauro Icardi'ye son kez veda etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, tüm Galatasaray kariyerini kendisiyle geçiren Arjantinli yıldızı onurlandırmak istediklerini söyledi.
7: Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa, gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur.
2: Icardi'ye veda töreninin Galatasaray'ın 8 Ağustos'taki Rams Park'ta Villarreal'le oynayacağı hazırlık maçında yapılması bekleniyor. Galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneğinin etkinliğinde konuşan Buruk, Victor Osimhen'in de sorumluluklarını arttıracaklarını açıkladı. Nijeryalı dünya yıldızı artık sarı kırmızılıların kaptanlarından biri olacak.
7: Muslera'dan sonrası bizim için zordu çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak.
2: Galatasaray'da Icardi'den boşalan birinci kaptanlık görevini Abdülkerim Bardakçı üstlenecek.
1: Yeni sezona sayılı günler kalırken Beşiktaş önemli bir transferi noktaladı. Siyah beyazlar Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
8: Trossard Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. Siyah beyazlılar Arsenal'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
9: Transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti.
8: Beşiktaş'ın kasasından yeni transferin bonservis ücreti için 18 milyon euro çıkacak. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödeyecek. Kara Kartal'la 3+1 sezonluk sözleşme imza atan Trossard ise yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. 31 yaşındaki Belçikalı Beşiktaş tarihinin en pahalı transferler listesinde Akbadu'yla ikincilik sırasını paylaşıyor. Belçikalı Yıldız ikonik gol sevincini yaparak taraftarlarla birlikte kameralara poz verdi. Geçen sezon Arsenal'ın 22 yıl aranın ardından gelen Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Trossard, bütün kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist katkısı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçikalı 6 maçta süre alıp 2 gol 3 asist üretti. İmza töreninin düzenlendiği sırada statta Muhammed Salah tezahüratları yükselirken başkan adalı taraftarlara gülerek karşılık verdi.

0: Avrupa Ligi ikinci eleme turuyla yeni sezona start verecek olan Beşiktaş, Midtjylland'la 23 Temmuz'da karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'nda dev finalin hakemi belli oldu. İspanya-Arjantin finalinde Slavko Vinčić görev yapacak. Sloven hakem 2026

0: doğa konuşmaları.
1: Pinaların toplanması ve kabuklarının satılması yasal olarak yasak. Ancak toplumsal farkındalık bu konuda ne düzeyde? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
2: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz. Ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık, deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
0: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari.

0: müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. NATO zirvesi boyunca verilen yemekleri incelemek gerçekten çok eğlenceli. Çünkü aslında ne kadar geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğumuzu gösteriyor. Evet, her türlü yemekten bahsettik. Özellikle Urla'nın sakız enginarının ön plana çıktığını söyledik. Mevsimsel lezzetler ve tabii ki taze bezelye, taze iç bakla, bunların hepsi yer almış durumda. Kabak çiçeği ve tabii ki zeytinyağlılar, zeytinyağlı yemekler ve zeytinyağının kendisi ön plana çıkmış durumda. Ama mesela yaprak da çok önemli. Çünkü aslında pek çok ülkede gerçek bir bağ kültürü olmasına rağmen, yani bağ üzüm olarak değerlendirilmesine rağmen yaprağından faydalanan neredeyse mutfak yok. Ve bu Anadolu mutfağına çok has bir şey. Mesela Tokat'ın narince üzümünün yaprakları da ünlü Tokat yaprağı olarak zaten bilinir. Bir şekilde sofralarda muhakkak yer almış. Şimdi burada da aslında ne kadar incelikli. Zaten narince üzümünün adı narin. Dolayısıyla yaprağı da gayet narin oluyor. İncecik ipek gibi oluyor. Onun için de dolmalarda, sarmalarda tercih ediliyor. Tadı da çok böyle sert değil. Çünkü mesela kırmızı üzüm yaprağından yapılan dolmalarda daha sert bir lezzet olur. Halbuki narincenin zaten tadı da narin. Şimdi bu tür aslında malzemeleri ön plana çıkartmak son derece ilginç. Ben şimdi birazcık da eski protokol yemeklerini düşünüyorum. Çünkü Ankara'da işte böyle hem elçiliklerin yemeklerine giderdik. Annem yurt dışına çok giderdi, beni de yanında götürürdü. Hep elçiliklerde yemek yerdik. Komşularımızın da çoğu zaten Ankara'da büyükelçilerdi. Tabii büyükelçi eşleriyle de sohbet ederiz falan. Genellikle aslında yurt dışı temsilciliklerimizde olsun, protokol yemeklerinde olsun, ki Clinton Türkiye'ye geldiğinde protokol yemeklerinde olduğumu söylemiştim, hiçbir zaman bulgur olmazdı. Çok ilginç, hep pirinç pilavı. Çünkü aslında bakarsak pirinç pilavı da Osmanlı'da ön plandaymış. Bulgur daha ziyade kırsal kesimin, Anadolu'nun malzemesi olarak her zaman olmuş. Hatta Osmanlı'da imaretler aracılığıyla, diyelim ki bir bulgur bölgesinde, mesela Orta Doğu'daki ülkelerdeki imaretlerde, oralarda verilen, ki bulgur bölgesi olmasına rağmen, yemeklerde mutlaka İstanbul usulü pirinç pilavı ve tas kebabı olurmuş. İlginç. Bu sefer bulguru görüyoruz. Mesela iki şefimiz, Osman Sezener, Fatih Tutak, frik bulguruna yer vermiş. Frik bulguru demek de ilginç oluyor. Aslında frik, tarlada yakılan erken hasat buğday, daha olmamış ham anlamına geliyor. Yani yeşil anlamına geliyor. Daha tütsülü bir kokusu oluyor. Evet, tütsülü lezzetler, yanık lezzetler damgayı vurmuş menülere demiştim. Frikle de aslında bir başka boyut kazanmış. Bir şekilde bulgur da aynı zamanda Sinem Özler'in Güneydoğu usulü haşlama içli köftesinde. Anadolu'nun bulguru bir anlamda da protokolde artık yerini almış, yani üzerindeki o cam tavanı aşmış. Evet, böyle yerel ürünlerin olması çok önemli. Mesela Osman Sezener kendi bölgesinin armola peynirine ve Ege'nin gambilya favasına yer vermiş. Tabii ki Çeşme'nin sakızı olmazsa olmaz. O da mesela balık yemeğine eşlik etmiş. Lagos yanında sos olarak yerini almış. Bu yöresel lezzetlerin hepsinin sofrada olması çok kıymetli. Anadolu'nun ne kadar zengin bir yiyecek hafızası olduğunu da gösteriyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Of, Çaykara yolunun 19. kilometresinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Arnaud'un Işıklara Bak Canım isimli kitabı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Siren İdemen çevirmiş. Arno 1940 doğumlu. Normandiya'nın küçük ve mazbut bir kasabasında büyüdü. Rouen ve Bordeaux üniversitelerinde edebiyat okudu, uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Arno edebiyat kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Boş Dolaplar ile başladı. 1984'te ölen babasından yola çıkarak bir sınıf hikayesi anlattığı Babanın Yerini yazdı. Bu roman Arno'nun dikkatleri üzerine çektiği ilk kitap oldu. Sonrasında kişisel deneyimleri ile toplumsal tarihi birleştirdiği, çeşitli imgeler, fotoğraflar, dönemin gazete haberleri, popüler şarkıları, filmleri, reklamları, sloganları ve siyasi gelişmelerinden hareketle 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan deneysel bir metin olan Seneler ile 2008'de Renaudot ödülünü kazandı. Başta da söylediğim gibi 2022'de de Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Annie Arnaud, Işıklara Bak Canım'da sıradan ve gündelik bir mekana, bir alışveriş merkezine odaklanıyor. Kitap tüketim mekanını yalnızca ekonomik bir alan olarak değil, farklı sınıfların, yaşların ve kökenlerin kesiştiği bir toplumsal temas noktası olarak ele alırken, onun görünenden daha fazla şeyi temsil ettiğine işaret ediyor. Böylece alışveriş pratikleri, fiyatlar, indirim reyonları, otomatik kasalar, bağış kampanyaları ve güvenlik düzenekleri üzerinden günümüz toplumunun görünmez hiyerarşilerini açığa çıkarıyor. Siyasetten ekonomiye, toplumsal tarihten kurgu kitaplara geniş bir yelpazede 30'dan fazla eser veren Daniel Smith'in Filozofça Düşünme Sanatı isimli çalışması Nova Kitap'tan yayımlandı. Defne Yazıcıoğlu'nun dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Bilgeliği Arama, Gerçeği Sorgulama ve Yaşamı Anlamlı Kılma Rehberi. Filozofça düşünme sanatı Sokrates'ten Jean-Paul Sartre'a, İbn Sina'dan Albert Camus'e uzanan bir düşünce yolculuğu. Daniel Smith kitabında Platon'un idealar kuramı nedir, Descartes'in meşhur düşünüyorum öyleyse varım sözü ne anlama geliyor gibi felsefenin kadim temelleri üzerine açıklama yaparken, bir yandan da felsefe modern yaşamda nasıl bir bağ kuruyor sorusuna cevap arıyor. Özgür irade ile determinizmin arasındaki çatışmayı, stoacılığın dayanıklılık veren bilgeliğini, absürdizmin varoluşun meydan okumasını, makyavelizmin siyasi boyutlarını, metafizik ile epistemoloji arasındaki farkı ve diyalektiğin aslında ne olduğunu ele alıyor. İngiliz tarih profesörü Ian Kershaw'un Şahsiyet ve İktidar isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Alt başlığı Modern Avrupa'nın Yıkıcıları ve Kurucuları olan kitabı Türkçe'ye Ali Kaan Cerit çevirmiş. Başta İkinci Dünya Savaşı olmak üzere 20. yüzyıl siyasi tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan yazar Ian Kershaw'un en bilinen eseri iki ciltlik Hitler biyografisi. Türkçe'de ayrıca Nazi diktatörlüğü, yorum sorunları ve perspektifleri, Çöküş Almanya 1944-1945 ve Dünyayı Değiştiren Kararlar isimli kitapları var Kershaw'un. Bugün bahsini ettiğimiz Şahsiyet ve İktidar, 20. yüzyıla damgasını vurmuş liderlerin kişiliklerinden yola çıkarak tarihi nasıl etkilediklerini inceliyor. Kim bu şahsiyetler? Sırasıyla Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle, Adenauer, Franco, Tito, Thatcher, Gorbaçov ve Kohl. Yazar iki önemli sorudan yola çıkıyor. Liderlerin sahip oldukları iktidarın niteliğini hangi toplumsal ve siyasi koşullar belirler ve şahsiyet hem iktidara ulaşmada hem de onu kullanmada ne kadar belirleyicidir? İşte her bir isim için ayrı ayrı yazılan bölümlerde bu sorulara cevap arıyor Kershaw. Bunlar mini biyografiler değil diyor. İzlediği yöntem şöyle. Önce şahsiyet özelliklerine bakıyor, sonra o şahsiyeti destekleyen ön koşulları, liderin iktidar kazanma potansiyelini yaratan koşulları inceliyor. Ardından iktidarın nasıl kullanıldığını ve bunu mümkün kılan yapıları ele alıyor. Son olarak da her bölümü liderin mirasını değerlendirerek bitiriyor. Ian Kershaw'un Şahsiyet ve İktidar isimli çalışması yalnızca geçmişe dönük bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda iktidarın doğasına dair önemli saptamaların yer aldığı bir kitap. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
8: Kripto. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Marmara Ereğlisi ve Silivri'de 26, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te 25, Fethiye'de 29, Antalya, Mersin ve İskenderun boyunca 30, Zonguldak'ta 23, Samsun ve Giresun'da 25 derece. Çeşme'de ise günlerdir kuvvetli esen rüzgar nedeniyle deniz biraz soğuk, 23 derece.
6: Her mevsimde, her havada çatın Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine %10 zam yapıldı. İBB meclisindeki görüşmede zam yapılmasına karar verildi. Böylelikle tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 71 lira 94 kuruş oldu. Metrobüs ücreti 33 lira 8 kuruş olurken okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre ücreti 4.456 lira oldu. Meksika'nın güneyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu depremin karaya 71 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini ve derinliğinin 15,2 kilometre olduğunu duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarı sistemi devreye girdi. Depremin merkezine 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için aktif tsunami uyarısı yapıldı. Özellikle Meksika ve Guatemala'da bulunan kıyı yerleşkeleri için 1 metrelik tsunami dalgaları oluşabileceği aktarıldı. Kolombiya, Costa Rica ve Ekvador kıyıları içinse dalgaların 1 metreyi bulmayacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon dinmek bilmiyor. Karşılıklı saldırılar üst üste 6 gecedir sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim var. Bölge diken üstünde.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın taşımacılık altyapısını hedef aldı. İran medyası 5 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. ABD'yi sivil altyapıyı hedef almakla suçlayan Tahran'dan da misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları misilleme operasyonunun 12. dalgası olarak duyurdu. Hedefte Arap ülkelerindeki ABD üsleri vardı. Açıklamaya göre Kuveyt, Umman, Suriye, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üsleri, uçakları ve radar sistemleri vuruldu. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün ise İran'ın fırlattığı füze ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. İran, Suriye'nin güneyindeki El Tanf üssündeki ABD komuta merkezine saldırı düzenlediğini duyursa da AFP'ye konuşan Suriye güvenlik kaynakları bombardımanı yalanladı. Gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Hürmüz Boğazı. İran'a deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyan Amerikan güçleri Hürmüz Boğazı çevresindeki 5 ticari gemiye müdahale etti. ABD ordusu ablukaya uyulduğundan emin olmak için bir gemiye asker indirdi. CENTCOM ayrıca ABD güçlerinin Umman Körfezi'nde bir gemiye çıktığı görüntüleri de servis etti. Devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu açıklamasını yaptı. Açıklamada Hürmüz'de sükunet sağlanana kadar ABD hedeflerine saldırıların süreceği mesajı verildi.
0: İran başkenti Tahran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump karşıtı dev reklam panoları dikkat çekiyor. Trump'ı boğulmak üzere gösteren dev resme İran milletinin intikam denizinde boğulacaksınız yazıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, üçünü birlikte boğulurken tasvir eden dev resmin asıldığı yer İran'ın başkenti Tahran. ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaşırken Tahran'da sokaklardaki Trump karşıtı billboardlar dikkat çekiyor. Billboardlarda geçen hafta hayatını kaybeden ve İran savaşına verdiği güçlü destekle ön plan çıkan Lindsey Graham'le ilgili de bir mesaj var. Lindsey Graham'in isminin etiketlendiği dev panoda sırada kim var sorusu yöneltildi. Billboardlara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren resimler de asılmıştı. Tahran'da cuma namazında da ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Trump ve Netanyahu yakında ölecek yazılı bir pankartta açıldı.
0: Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir krize mi dönüşüyor? İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebiliriz sözlerine ısrarla karşı çıkmıştı. Amerikalı haber sitesi Axios'a göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Haftalardır Trump'ın Netanyahu'ya randevu vermediği de haberdeki bir başka iddia.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. İddia Amerikan haber portalı Axios'ta yer aldı. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini söylemiş, Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine Amerikan gizli servisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump, Amerika'ya dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi. Amerikalı yetkililerse söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde olduğunu belirtti. Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu Amerika'da ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi. Amerika'da Trump'la sık görüşmeleriyle bilinen İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yaklaşık 2 haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'e aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
1: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm

0: şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim.
1: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yürüttüğü temaslar kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'sinde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilat mensuplarıyla görüştü. Gündemdeki başlıklar konuşuldu.
3: NTV Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
5: Dünya Kupası'nda büyük finale doğru yaklaşıyoruz. Bugün mola günü olsa da heyecan yarın geri dönecek. Yarı final maçlarını kaybeden Fransa ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappe ve Harry Kane'in mücadelesine sahne olacak maç, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12'de oynanacak. Şampiyonsa pazar akşamı belli olacak. FIFA dünya sıralamasında ilk iki basamağı paylaşan Arjantin ve Fransa'nın sahaya çıkacağı maç pazar saat 22'de başlayacak.
3: Maç takvimi.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik sağlıyor. Sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklıklar 40-42 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüş

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
8: Dükçük.
7: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
8: Buzuların Sessizliği.
7: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
8: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
9: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
7: Ve çok eğlendik. İşte bu.
10: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
11: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
12: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: NTV Radyo.

0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 39 gün süren maceranın sonuna geliyoruz. 6 kıtadan 48 takımın mücadele verdiği Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 4 zaman dilimini 3 ülkeyi kapsayan birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki stadyumlarda 5 hafta boyunca 102 maç oynandı. Kimi zaman futbol resitaline, kimi zaman tartışmalı kararlara tanıklık ettik. Şimdi ise sırada final maçı var. Pazar gecesi New York'taki stadyumda kupa ya İspanya kaptanı Rodri ya da Arjantin efsanesi Messi'nin ellerinde yükselecek. Messi turnuvada neredeyse her maça damgasını vurdu. Bununla birlikte Arjantin'in kimi maçlarda kollandığı tartışmaları yaşandı. Kayıtta ise bu hafta Dünya Kupası'nı bütün yönleriyle ve finali konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıtta isim konuğu Okay Karacan. Okay Karacan gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, yaklaşık bir ay, hatta bir ayı aşkın bir sürenin artık sonuna geldik. Birçok şey yaşandı. Böyle hızlı hızlı başlık başlık isterseniz gidelim. Ne dersiniz? Bu Dünya Kupası'na sizin açınızdan damgasını vuran noktalar, değişiklikler neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
2: Ben aynı zamanda iktisatçı olduğum için mesleki deformasyon üzerinden konuşacağım. Amerikanizasyon bu kupaya damgası vuran. Amerikanlaştırdılar Dünya Kupası'nı. Bir Avrupa oyunudur biliyorsun Formula 1 ve futbol.
1: Evet.
2: Formula 1'i yavaş yavaş yani parça körfez sermayesiyle, Amerikan mantalitesiyle 6-7 seneden beri kontrol ediyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Daha çok Amerikan eğlence modeline uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Ve o eğlence modelini de dünyanın eğlence modeli olarak sabitlemeye çalışıyorlar küresel olarak. Futbolda da 3 aşağı 5 yukarı geldiğimiz nokta, 2026'nın verdiği mesaj bu bana kalırsa Mete Çubukçu.
1: Örnek mesela?
2: İki tane devre arası boşluğu var. Yani şey var. Hydration break dedikleri su molası.
1: Evet.
2: Üçer dakikalık. Bu üçer dakikalık iki tane mola 6 dakika reklam demek. Beraber yıllarca çalıştık ve yayıncıyız, evet. Biliyoruz. 6 kere 6, 36 korkunç bir saniye demek bu. Bu tüm dünyanın izlediği bir şeyden bahsediyoruz. Bütün dünyanın,
1: evet.
2: Yani futbolla ilgili bütün dünyanın. Dolayısıyla reklam şeyi olarak, değeri olarak korkunç bir rakamdır. Verilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Fox TV'nin Amerika'da bütün giderlerini, Dünya Kupası yayın haklarını satın alma, Dünya Kupası yayınlarının içindeki yorumcuların ve onunla alakalı bütün harcamaların karşılaması dahil sıfırladığını gösteriyor. Yani o hydration break'lerden elde ettikleri, evet, parayla her şeyi sıfıra getirdiler. Bu kadar. Bununla ilgili de bağ kurdular. Dünya Kupalarının karakterini Amerikanizasyonlaştırarak böyle değiştirdiler. Bir, çok geniş bir alana yaydılar Dünya Kupası'nı. Yanlarına iki tane uydu devlet aldılar. Meksika ile Kanada.
1: Evet, oralarda çok da maç izlemedik aslında.
2: Aslında izledik de farkına varmadık. Çünkü Amerikan maçlarında dikkat edersen drone görüntüleri ve saha içi görüntüleriyle 70 bin kişilik statlar, katmanlı statlar, kapalı ve klimatize edilmiş statlar sayesinde tüm dünya Amerika'nın bu konuda ne kadar güçlü olduğunu bilinçaltına gördü. Amerika özellikle bunu verdi. Kanada'ya gittiğinizde benim 94 Amerika'da gördüğüm eski tip statlar, yani Türkiye'de de Anadolu'da bile görmeyeceğiniz, Avrupa'nın bazı kuzey ülkelerinde göreceğiniz kalibrede sağa sola açık statlar vardı. Sadece Azteca'yı, Monterrey'i, Meksika'yı ayrı yere tutabiliriz ama orada çok fazla kalmadılar. Dolayısıyla bir, Maradona'nın 2018 yılında Amerika Dünya Kupası düzenleyecek ama göreceksiniz dörde bölerek yayınlayacak geçitleri ve gerçekleşen bir olay var. İki, görsel olarak bize gösterdikleri bir şey var. Amerikan statlarının ne kadar iyi olduğu. Artı bunu konuşturdular ve 2038'i biz yapalıma getirdiler. Dolayısıyla burada yaklaşık 17 milyar dolar bir para kazanacaklar. 17 milyar doların 2038'deki karşılığı, yani geçmiştekilerle bir projeksiyon yapacak bakacak olursanız $50 milyar. Çünkü dünyada live event dediğimiz canlı yayınlar artık esas ürün onlar.
1: Doğru.
2: Diğerleri ketchup istediğin zaman izleyebiliyorsun, evet. Sinema filmini.
1: Yani biraz show business tam Amerikan tarzı.
2: Kesinlikle öyle. Artı şunu gösterdiler. Biz dünya kupası düzenliyorsak otoparka geldiğiniz zaman $10 değil $100 verirsiniz. Artı biz buraya mesela New York'ta $62 milyon bir yatırım yaptılar Mete Çubukçu.
1: Evet.
2: $62 milyon oraya giden metrolar, otobüsler ve otoparklarla geri aldılar. Yani hiçbir şekilde bir kamu harcaması yapmadılar. 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya battı. Hem stat yaptılar hem insanlara bir takım free işler verdiler ve battılar. Dolayısıyla Amerika dedi ki bu iş kapitalizmin zirvesidir ve ben bu iş zirveye kadar kazandıracağım. Peki. Benim yani saha dışıyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Ha, bir şey kazandırdılar belki. Maç öncesi görüntüler, statta çalınan müzikler. Şimdi final iki tane Federation Break'in dışında bir de devre arasında 30 dakikalık şov
1: öyleymiş,
2: var.
1: Evet.
2: Şovuyla. Yani bir Super Bowl finaline dönecek. Dolayısıyla bu iyi bir şey aslında. Düzenli yapabilirsen gelen izleyicilere başka şeyler de satabilirsin. Eğlendirirsin maça gelen adamı.
1: Hı-hı.
2: Belki onu tamam olabilir bu diye karşılayabilirsin.
1: Peki.
2: İşin bu tarafı böyle, ekonomik tarafı böyle.
1: Ne dersiniz böyle her senenin işte sempatikleri, antipatikleri vardır, takımdır, ne bileyim oyuncudur. Böyle bizim de desteklediğimiz bir takım takımlar vardır. Böyle herkes bir şey tutar. Siz sempatik, antipatik ne dersiniz? Neler çıktı sizin önünüze?
2: Yeşil Burun Adaları bir kere tüm dünyanın sevgilisi oldu.
1: Hı-hı.
2: Ben de Yeşil Burun Adaları'na karşı büyük sempati duydum. Çok tesadüfen Yeşil Burun Adaları'nın Türkiye temsilcisiyle bir tanışma şansı bulmuştum. Futbolu yakından takip ettiğim için Ronaldo'nun Yeşil Burun'a kökenli olduğunu, yine Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Manchester United'ın Nani'nin Yeşil Burun kökenli olduğunu bilirdim. Biraz da tarih okumalarımdan o adaların enteresan bir noktada olduğunu biliyordum ama yani verimsiz adalar olarak biliyordum.
1: Evet.
2: Şimdi şunu gördüm. LinkedIn'den bir sene önce çağırdıkları futbolcuyu takımda oynattılar. 40 yaşında kaleci oynattılar.
1: Ya.
2: Topladıkları oyuncularla oynadılar ve bunlar İspanya'ya yenilmediler. Arjantin'e yenilmediler normal sürede. Arjantin'e hani uzatmalarda yenildiler. Uruguay'la, Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Ezdirmediler kendilerini ve şunu gösterdiler dünyaya. Başarı elde etmek için sporda öyle milyonlarca dolar harcamaya, kasmaya gerek yok.
1: Hı hı.
2: Yüreğin sahaya koymuş, hakikaten top oynamaya çıkan 11 tane aklı başında adamınız varsa onlara villa da hediye etmenize gerek yok. Çakır çakır takır top oynuyorlar.
1: Peki.
2: Bunu gösterdi. O yüzden bence Yeşil Burun Adaları'nı başka bir
1: peki,
2: yere koymak lazım.
1: Peki şimdi kollananlara ya da kollandığı iddia edilenlere geçeceğim ama hayal kırıklıklarından biraz kısaca bahsetseniz.
2: Bütün dünyanın hani gördüğü, bizim de gördüğümüz Türkiye. Çünkü Türkiye'ye çok büyük anlam yüklüyorlardı. Batı'dakiler şöyle bakarlar olaya. Kadroyu ellerine alırlar ve derler ki o Real Madrid'de, o Inter'de, büyük Juventus'ta, hı-hı, Brighton'da, İngiltere Premier Ligi'nde bu çok iyi oyuncular var. Bu takım gider diye bakarlar.
1: Hı-hı.
2: Ki Arda Güler'i bütün dünya tanıyor. Yani Real Madrid forması giydiği için zaten büyük bir ikon adam. Biz büyük hayal kırıklığıyız çünkü Amerika milli takımı çok kötü bir takımdı. Yani hakikaten onlar da büyük hayal kırıklığı. Çünkü Amerika bu tip turnuvalara çok güçlü gelir.
1: Evet.
2: Ben de Amerika bak neler yapacak falan diye kendi kendimi kandırmışımdır. Çok kötü takım olduklarını gördük. Paraguay ve Avustralya'da biz kötü gruptan çıkamadık. İşte Paraguay'ın ilk maçında biraz kafam karıştı. 4-1 kaybettiler Amerika'ya ve dedim ki yani ya Paraguay kötü ya Amerika kötü bir şey var burada. Ben Paraguay Amerika maçında ya kasmayın biraz Amerika yürüsün dediler diye kendi içimden şeytanca düşünceler geçiriyorum. Yani evet. Onun dışında hayal kırıklığı yaratacak bir takım vardır dersek o Brezilya'dır, Almanya'dır. Bunlar Dünya Kupası'nı kazanmış ülkeler daha önce. İstedikleri performansı gösteremediler. Hani az önce söyledin ya yani Türkiye'de biz tutarız veya dünyanın sempatisini kazanan takım nedir diye. Brezilya'yı çok sever insanlar yıllardan beri.
1: İşte bu Mısır'ı destekledik, Fas'ı destekledik. Yani bu tür böyle bir şey vardır. Hani ne bileyim daha böyle bize yakın hani işte Avrupa'nın uzağında ama hani duygusal olarak yakınlık hissettiğimiz takımlar da vardır.
2: Tabii Fas'ı özellikle son Dünya Kupası'nda elde ettikleri son yarı finale yükselmeleri nedeniyle tüm dünya sempatiyle izliyordu. Onlar da Fransız futbol ekolünü kendilerine adapte ederek o eğitim sisteminden kendilerine bambaşka bir gelenek yarattılar. Türkiye duygusal olarak da işte dini bağlar açısından da bir de mazlum devlet olarak sömürülmüş bir devlet olarak gördüğü için sempatiyle bakıyordu. Onlar da aslında çıkabilirlerdi. Olmadı, yetmedi. Yani karşılarındaki Fransa'ya karşı güçleri yetmedi. Ama büyük hayal kırıklığı Brezilya'dır. Yani Brezilya dünyada hiç savaş görmemiş. Senin çok iyi bildiğin gibi hiç savaş görmemiş bir ülke olduğu için. Hani hiç kimseyle bir derdi yok. Ne Falkland davası var, ne işte Venezuela hikayesi var. Hiçbir yerde bir derdi yok adamların kimseyle. Sataşmaları yok. Sadece Copacabana plajı var onlarda. Ama onlar da iyi takım çıkaramadıkları için hayal kırıklığı yarattılar. Yani bence en büyük hayal kırıklığı Türkiye ve Brezilya'dır.
1: Evet, bence de Brezilya kendi futbolundan kopmuş, Avrupa futbolunu taklit etmiş gibime geldi. Peki şimdi bu kollanma iddiaları çok konuşuldu. Özellikle Brezilya efendim işte kamera teline çarpıp giden top, ne bileyim yine benzer şeyler Arjantin'le ilgili. Bir de şu geri çevrilen kırmızı kart. Trump telefon açtı ya faul yapmadı dedi. Ne dersiniz?
2: Şu bir kere o skandal. Yani Dünya Kupası'nı kara leke olarak düşecek bir karar bu. O maçta ayağa direkt basma var. Bilinçli veya bilinçsiz rakibi yaralama var. Hakemi VAR'a çağırdılar. Hakem VAR'da uzun süre bekledi. Normalde çat diye çıkartıp kırmızı kartı göstermesi lazım. Bir bunalım yaşadılar orada. Neyse ki kart çıktı. Ardından birkaç gün geçti ve kaldırdılar cezayı. Ve çok önemli bir Amerikalı İngiliz gazeteci Martin Ziegler şey yazdı. 18 kişilik disiplin kurulundan sadece Dubai'li başkanın kararıyla bu karar çıktı. Bu bir kere tamamen oldu bitti işi. Yani bir telefon yukarıya, oradan aşağıya, oradan yukarıya 5 dakikada bitmiş bir iş. Zaten UEFA prosedürüne, IFAB prosedürlerine göre, kurallarına göre de aykırı, cezanı çekmek zorundasın. Özetle cezayı kaldırdılar. Bu bir kara leke olarak, siyasi bir gölge olarak düştü Dünya Kupası'nın üzerine. Buna kimse hayır diyemez ama oyuncunun da zaten oyunu değiştirebilecek kapasitesinin, kalibresinin olmadığını bütün dünya gördü. Amerika'yı tabiri caizse sürklase ettiler saha içerisinde çok rahat bir şekilde.
1: Arjantin için neler söylersin?
2: Arjantin'i şöyle söyleyeyim. Bir kere Messi'ye ilk maçta galiba rakibinin baldırına attığı bir tekme var, görmediler. VAR'ın bunu görmesi lazım. Bir kere Messi'nin üzerine çalınan leke demeyeyim de Messi ile ilgili spekülasyonlar orada başladı. Direkt baldırına tak diye vuruyor. Atacaksın Messi'yi. Ki Messi Dünya Kupaları tarihinde oyuna girdikten sonra daha topa dokunmadan saniyesinde kırmızı kart görmüş gençliğinde bir adam. Arjantin'i kolladılar mı? Arjantin'i seviyorlar. Yani New York'ta Arjantin kupayı kaldırsın istiyorlar. Ne İngiltere'yi isterler. Düşünebiliyor musunuz? 1766'da Boston Tea Party ile başlamış bir Amerikan bağımsızlık hareketi İngilizlere karşı ve İngilizler 250. yılda kalkıp New York'ta kaldırıyorlar. Pek istemezler bence. Fransızlar keza tarihsel olarak istemezler. Biz diyoruz ki ya bu futbol, spor falan bunun siyasetle alakası var. Bal gibi siyasetle alakası var. Özetle biraz iteklediler arkalarından. Messi'yi iteklediler arkalarından. Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar. Sen Messi düşmanı mısın diyorlar. Ben diyorum ki NTV'de yıllar önce 17 yaşında sahaya ilk kez girdiğinde ben anlatıyordum. Yıllarca da anlattım. Messi'yi yeteneklerini çok iyi biliyorum. Ama biraz da vicdanlı olmak lazım. Evet. İngiltere maçında tekme tokat İngilizleri dövdüler ve hakemler hiçbir şekilde müdahale etmedi buna. Ya bir futbolcuya arkadan gelip ensesine hani küt diye vurursa onun karşılığı kırmızı karttır. VAR çağırmadı bunu bütün dünyanın gözünün önünde. Bunun gibi 5-6 olay oldu. Bu o ilk maçta Messi'ye verilmeyen kırmızı karttan dolayı toplana bu algıyı yarattı. Özetle Arjantin'e biraz bizim olan muamelesi yaptıklarına ben de inanıyorum. Ama bunu söylerken de dinleyicilerim benim hakkımda sen Messi düşmanı mısın, Arjantin düşmanı mısın diye düşünmeleri de istemem Messi Çubukçu.
1: Tabii.
2: Çünkü neden istemem?
1: Yetenek şey yani, büyük sonuçta... yani yetenek aslında tabii. Yani ciddi
2: bir yani Arjantin duygusal bir bağlantısı vardır insanlarla Arjantin'le. Tangosu vardır işte. Onların flamenkosu, şusu, busu filan şeyden aldıkları İspanya'dan. Hoştur ama onların da sıkıntılı bir siyasal geçmişi vardır. Yani bütün dünyada siyasal sıkıntılı geçmişler vardır. Özetle bakacak peki olursak oradan yürüyemeyiz. Finalde ben İspanya'yı...
1: Onu soracaktım,
2: favori,
1: onunla bitirelim.
2: Favori görüyorum.
1: İspanya'yı,
2: evet. Öldürmemek için direkt cevabı geçtim ben. Direkt İspanya'yı favori görüyorum. Çünkü benim kanaatimce de dünyadaki en güçlü futbol ligi İspanya ligidir. Yani İngiltere havalı bir ligdir. Tüm dünya tarafından izlenir ama İspanya liginde gerçek futbol oynanır. İtalya gücünü kaybettikten sonra özellikle İspanya'dır. Ve İspanya'da oynanan futbola görüyoruz. İspanya'nın orta sıralarındaki takımda oynayan bir oyuncu aslında 10 numara olmasına rağmen 9 numara oynayarak tıkır tıkır gol atıyor. Sonuca gidiyor. Sonradan giren oyuncular aynı şekilde. Hocaları zaten bunları çocukken almış, buraya kadar taşımış. Özetle hatlar arasında boşluk bırakmayan, sertliğe prim vermeyen, araya adam kaçırmayan, markaj yapmayı bilen, gol atma konusunda çok mahir olmasa bile rakibinin attığından fazlasını atmaya muktedir bir takım. Eğer Messi'nin ayağına bakarak oynayacaklarsa Messi'ye kolay kolay top oynatmazlar. Çünkü bunların çoğu Barcelona kültüründen geliyorlar. Messi de öyle ve Messi'yi nasıl oynatmamaları gerektiğini de biliyorlar. Bakalım. O yüzden ben İspanyolların kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki. Okay Karacan, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız ve yorumlarınız için. Bakalım pazar akşamı sonuç nasıl olacak? Sağ olun, var olun, hoşçakalın.
2: Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Kayıttayız'ın konuğu Koray Durkal. Koray Durkal gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Mete Çubukçu. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Nereden başlayalım? Böyle kısa kısa hızlı hızlı gidelim diyorum. Şuradan isterseniz, bu kupaya belki bir iki başlıkla damgasını ne vurdu, ne dersiniz?
3: İlk başta baktığımızda turnuvanın başından bu yana hem Amerika'nın tutumu hem de FIFA'nın tavrı ilk başta hiçbir ülkeyi memnun etmedi. Bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak da Arjantin ve Messi'nin bir takım ruhuyla finale kadar gelmesini sayabiliriz açıkçası.
1: Peki, o zaman sonradan soracağım, şimdi sorayım. İşte sizin de camiada, işte futbol seyredenler arasında ya biraz da kollandı gibi bir his var. Ya bir de Messi gibi bir yetenek var. Ne dersiniz bu kollandı iddialarına?
3: Ya açıkçası çok katılmıyorum. Elbette FIFA'nın başından beri hep şu paradoks söylendi. 4 tane FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan takım var. Bunları işte son yarı finalde görmek istiyor. Bunların arasından da finale kim çıkarsa artık FIFA'nın mutlu olacağı yönünde çok fazla spekülasyon yaratıldı. Elbette Arjantin'in hem grubu hem de sonraki final yolculuğundaki o ağaç dediğimiz yolculuğu aslında kimseyi tatmin etmez gibi gösterilse de aslında Yeşilburun Adaları'ndan tutun İngiltere maçına kadar olan süreçte Arjantin'in aslında işinin hiç kolay olmadığını net bir şekilde gördük. O yüzden bunlar tamamen bir nasıl derler, her dünya kupasında finale kadar gelen takımlar için çok fazla yaratılan spekülasyonlardan bir tanesi ama Arjantin adına hani bunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki sizin en yakın gördüğünüz, kendinizi en sempatik bulduğunuz ya da genel kamuoyunu ne dersiniz? Hangi takım ya da takımlar oldu?
3: Ya şöyle bakmak lazım. Hani turnuva boyunca Arjantin çok iyi bir başlangıç yaptı. Bunu hani net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha önce 2022'yi kazanırken aslında çok mutlu ederek o noktaya gitmemişti Arjantin ama bu turnuvaya çok başka bir ruhla, bambaşka bir kafayla aslında şöyle bakıyordu herkes. 2022'yi kazandılar. Artık omuzlarındaki o yük bitti. Bu turnuvaya hani öylesine mi katılıyorlar acaba soru işareti çok fazla vardı. Ama öyle olmadığını daha ilk maçtan itibaren gördük. Arjantin'in aslında bu turnuvayı ilkinden çok daha fazla önemsediğini her maçta çok fazla hissettik. Ve bugüne kadar oynadıkları futbola, geri dönüş hikayelerine baktığımızda da Arjantin'in aslında 2022'den 2026'yı çok daha fazla istediğini çok net bir şekilde gördük. Evet, hani kupada baktığımızda daha önce hep 32 takım vardı. 48'li takımla birlikte başka ülkeleri de tanıma fırsatımız oldu. İşte Demokratik Kongo'dan tutun Yeşilburun Adaları'na kadar çok fazla sempati yaratan takımlarla da karşılaştık. Ama günün sonunda şunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Afrika futbolunun çok ilerlediğini net bir şekilde gördük bu Dünya Kupası ile birlikte. Önümüzdeki Dünya Kupası için hani 48'den 64'e çıkarma fikri var infant. Onunla birlikte çok daha fazla ülke de tanıyabiliriz artık bu yöntemle.
1: O zaman ama elemeler kalkacak herhalde 60 küsur ülkede katılacaksa.
3: Şu anda baktığımızda 211 tane üye federasyon var FIFA'da. Evet. Infantino yani biraz da koltuğu sağlamlaştırmak adına bu 211 üye federasyonu daha da fazla arkasına alabilmek adına her yıl takım sayısını, yani her yıl demeyeyim 4 yılda bir bu takım sayısını artıracak gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla eleştiriliyor. UEFA ile yaşadığı bir çatışma var. Evet. O yüzden koltuğu birazcık sallantıda, bunu biraz da garanti altına almak, işte o para akışını daha fazla noktaya çekmek için takım sayısını da arttırmayı düşünüyor ama dediğim gibi bu format çok fazla hikaye yarattı, çok fazla sempatik takım yarattı Ama günün sonunda baktığımızda hani benim açımdan bana sorarsanız Arjantin çok başka bir hikaye yazıyor diyebilirim.
1: Peki şimdi Infantino ile ilgili tabii çok yorum var. Ben de okuyorum. Sizin camiada da çok tartışılıyor. Tartışmalı bir isim, bakalım ne olacak. Peki hayal kırıklıkları dersek ne dersiniz?
3: Ya aslında ilk başta kendimizi sayabiliriz. Türkiye'ye büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bugüne kadar hiç olmadığı kadar bir güçlü bir jenerasyonumuz olduğuna inandık hepimiz. Hı hı. Ve aslında turnuva...
1: Neden olmadı?
3: Ya aslında bence burada sorgulanacak çok fazla şey var aslında. Mesela büyük takımlara baktığımızda turnuvalar öncesinde çok fazla, biraz da biz de abartıyoruz bazı şeyleri. Aslında oralarda olmak çok kıymetli şeyler.
1: Doğru.
3: Biz 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası'na gidebildik. Bunun farkına varamadık bence.
1: Doğrudan çeyrek final falan konuşmaya başladık biraz.
3: Ya hatta finale kadar gideriz diyenler bile oldu da. Ama hani günün sonunda şunu artık net bir şekilde kabullenmeliyiz. Biz bunu kulüp takımlarımız için de hep söylüyoruz. Önemli olan önce bir turnuva takımı olabilmek. Sürekli büyük turnuvalarda yer alabilmek.
1: Evet.
3: Sonrasında adım adım işte o noktalara erişebilmek. Biz 24 yıl sonra 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gittik. Evet, çok genç oyuncularımız da var. Tecrübeli oyuncularımız da var. Ama biz işte diyorum ya, hani bir Türk milleti olarak bir şeyleri çok abartma huyumuz var. Maalesef burada da birazcık oyuncular üzerinde fazla baskı kurduğumuzu düşünüyorum. Hani elbette oyuncularımızın hatası var mı? Var. Ama dediğim gibi biz bir şeyleri artık kabullenmeliyiz. Biz her 4 yılda bir Dünya Kupalarında olmalıyız. Olduktan sonra o hedefleri koymalıyız. Ama biz bunları maalesef yapamıyoruz. Gerek Avrupa Şampiyonalarında gerek Dünya Kupalarında hemen gözümüzü zirveye dikiyoruz. Ama öncelikle olan bizim genç bir jenerasyon yakalamışız. Bu jenerasyonu kaybetmememiz gerekiyor. Gerek Arda Güler, gerek Kenan Yıldız gibi dünya çapında artık oyuncularımız var. Bunlarla ilerlemeliyiz ama bu işin, ben kendi adıma söyleyeyim, artık Montella'yla olabileceği bir kanaatinde değilim. Çünkü baktığımızda bütün elenen takımlar teknik direktörlerle yolları ayırırken biz teknik direktörümüzle yola devam kararı aldık. Bence bu bir yanlışımız.
1: Benim cümleyi soru olarak size gelecekti. Siz doğrudan ben baktım bir 10-12 tane hoca ki bazıları bizden daha sonra elendi. Japonya eğilerek özür diledi. Diğerleri bilmiyorum. Belki şimdi İngiltere'nin hocası bile sonuçta değil mi? Çeyrek finalde elendiler. O bile. Yarı finalde pardon. Belki ayrılacak, istifa edecek falan filan. Yani
3: ya böyle. Şimdi şöyle bakmak lazım. Hem Ancelotti mesela çok büyük bir teknik adam Brezilya'da. Onun bir kredisi olabilir. Çünkü bu tarz teknik adam, ki Tuchel için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü onların ilk milli takım deneyimi şu anda. Yani Tuchel hiçbir turnuva oynamadan direkt Dünya Kupası'na geldi. Hani o anlamda Tuchel'e bir şans vermek gerekebilir. Keza bunu Ancelotti için de söyleyebilirim. Evet. Ama diğer teknik adamlara baktığımızda hepsi yıllardır milli takımlarını çalıştıran teknik adamlar. Keza Montella ile bir Avrupa şampiyonu, başarılı bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Ama Dünya Kupası'na geldiğimizde bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyordu. Oyuncu seçimlerinin, ki hani artık dünyada şu çok net. Evet, her teknik adamın kendi için ayrı özel yere koyduğu oyuncular vardır ama bu oyuncular kendi takımlarında süre almıyorsa bunu milli takımda bir noktaya getirmek bence çok doğru değil. Artık biraz daha performans kriterli oyuncu seçimleri gerekiyor. Hı-hı. Maalesef Montella bu anlamda biraz takıntılı bir teknik adam. Bunu Dünya Kupası'na yansıtınca oynadığımız oyunun ilk maçtan itibaren Amerika maçına kadar olan süreci değerlendirdiğimizde hatalarından ders çıkarmadığını net bir şekilde gördük. Keza oyuncuların basın toplantılarındaki söylemleri, kullandığı

0: edemiyoruz. Evet, sonuna doğru geliyoruz ama ben sizin sözlerinizden pazar akşamı favorinizin Arjantin olduğunu çıkarıyorum. Doğru mu?
1: Doğru. Şu sebepten turnuva başında yani İspanya ile Arjantin'i iki kefeye koyduğumuzda İspanya'yı bir kültür takımı olarak görüyorum. Arjantin'de bir ruh takımı olarak görüyorum. Ve turnuva boyunca Arjantin'in bu ruhu, kazanma arzusunu, Messi için son kez bir Dünya Kupası daha kazanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm maçlarda gösterdiklerini düşünüyorum. İspanya ise çok tam bir turnuva mantığıyla başladı. Eleştirildiler, kötü başladılar ama sonrasında vitesi hep yükselterek devam ettiler ve çok rahat bir şekilde finale geldiler. Dediğim gibi bir tarafta akademi, futbol kültürü olan ve bu kültürü her yıl geliştiren bir İspanya var. Bir tarafta da Messi liderliğinde bir Dünya Kupası kazanmış, ikincisini kazanmak için bambaşka bir ruhla mücadele eden bir takım var. O yüzden ben ikisini bir kefeye koyduğumda ruhun daha ağır bastığını düşünüyorum teknikten ve taktikten. Bazı anlar vardır ya, yani teknik taktik hiçbir şey ifade etmez, o ruh sizi öne çıkarır. O yüzden ben Arjantin'in o ruhla bu finali kazanacağını düşünüyorum.
0: Peki son soru, kısa bir cevap. Şimdi bir takım değişiklikler oldu. Maçları seyrediyoruz. Artık her şeye faul vermiyorlar. Daha fazla inisiyatif kullanıyorlar. İşte yere yatma, taçta vakit geçirme vesaire. Koray Durkal, bunlar bizim ligimizde de uygulanacak mı? Nedir bundan sonraki süreç?
1: Tabii, yani su molaları haricindeki bütün kurallar bizde de uygulanacak ki Dünya Kupası'nda da net bir şekilde gördük. Oyun çok daha hızlandı, topun oyunda kalma süresi çok daha fazla arttı. O yüzden hani kış dönemi de geldiği için su molası mutlaka olmayacaktır ama bu kuralların tamamı bizim ligimizde de Avrupa'nın büyük liglerinde de hepsinde kullanılacak.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: programımıza
1: teşekkür ederim
0: katıldığınız için.
1: davetiniz için.
0: Sağ olun. Evet, yorumlar böyle bir kupa daha bütün yönleriyle, acısı tatlısıyla sona erdi. Bakalım kupa kimin elinde havaya kalkacak? Koray Durkal Arjantin, Okay Karacan İspanya dedi. Göreceğiz, biz de izleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: İnsanlık tarihinde ve insanlığın öyküsünde vazgeçilmez bir yere sahip sarı metal, parıltılı metal, altın gene gündemde kalmaya devam ediyor. Tabii dünyadaki algılama ve yaklaşımla Türkiye gibi ülkelerdeki algılama, yaklaşım ve duruşları birbirinden bir parça ayırt etmek lazım. Ama gerçek şu ki dünyada diğer finansal varlıklarda olduğu gibi fiyat hareketlerini, arz talep dengesini, piyasaların oluşumunu büyük ölçüde yabancı kaynaklar, yani Türkiye'nin dışındaki kaynaklar kontrol ediyor. Altın ülkemizde de sınırlı miktarda üretilmesine ve belirli bir rezervin varlığına rağmen dışarıdan ithal edilmek zorunda kalınan, yani dışarıya döviz ödenerek elde edilen bir ithal madde, bir değerli metal. Fakat netice itibariyle dünyada bilindiği üzere ons üzerinden ve dolar bazında, Türkiye'de ise Türk lira üzerinden ve gram bazında fiyatlanıyor. O bakımdan dünyadaki tabii altın fiyatları Türkiye'de de temel belirleyen sebep ama sadece bununla sınırlı kalmamak lazım. Şöyle bir dünyadan başlayıp Türkiye'deki duruma bakalım. Altın bu sene itibariyle bu yıla 4.361 dolardan başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde, yani 2025 yılında ciddi prim yapmıştı. Hatta hala biraz sonra söyleyeceğimiz o yukarı zirveden sonra gerilemesine rağmen somut anlamda, reel anlamda geçen yıla göre kazanç sağlamış bir finansal varlık olma vasfını sürdürüyor. Sonra 4.361 dolarlık açılışta bütün zamanların en yüksek fiyatı, değeri 5.662 dolara 29 Ocak'ta ulaşıldı. Bunun gerçekçi bir teknik sebebi yoktu. Daha sonra bizim de bu DC Gap modeliyle ifade etmeye çalıştığımız gibi

0: aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcunu, 40 trilyon dolara yaklaşan dış borcunu dolar cinsinden iskonto etmek için senelerdir sürdürdüğü, yol verdiği ve altına nefes aldırmayan, yıllar boyu taç baş yolduran, dünya genelinde söylüyorum, güçlü dolar sopasını bir parça geriye çekmesi, altın ve gümüşe yol verilmek suretiyle dolar cinsinden dış borcun iskonto edilmesi amacına yönelikti. Aynı zamanda tabii bu finans mühendisliği veya trade piyasalar çerçevesinde piyasadaki veya eldeki bir gram altına karşı belki de onlarca kat fazla kağıt altın, kağıt gümüş, kağıt şu veya bu üretilerek onların üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Şorta düşüldüğünde veya vade geldiğinde bunlar tekrar yerine konmak durumunda. O zaman bunlar satılınca da altında aşağı yönlü bir hareket oluşmuş oluyor. Sonra baktık ki Şubat'ta 4652 dolarlar var. Mart ayında tekrar bir 5134 doları görüyoruz. Ama ondan sonra sürekli olarak bir aşağıya doğru gidiş var. Temmuz itibariyle 4040 dolar seviyesinde hareket eden altın şimdi dün itibariyle 3988 doları test etti. Bazıları 3500 dolara kadar bir aşağı düşüş bölgesinin olduğunu belirtiyorlar. Yıl içindeki zirvesine göre yaklaşık %29, yılbaşına göre ise %7'nin üzerinde değer kaybetti. Ancak bütün bankalarda tekrar ve gerekli kurumlarda tekrar tahminlerini, öngörülerini revize etmek durumunda kaldılar. Saxo Bank diyor ki altın piyasasında sert satış dalgası büyük ölçüde sona erdi. Güçlü alımlara henüz başlanmadı ama Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları güçlü alıcı konumlarını koruyorlar, kontrol ediyorlar. 4000 dolar üzerinde tutulması halinde belirli bir müddet sonra mutlaka yukarı doğru hareket edebilecek. Tabii bu Körfez Savaşı'nda da petrol biliyorsunuz dolarla satıldığı için altınla petrol alamadığınız için altının dolara çevrilmesi, petrodolara çevrilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla şöyle bir başparmak kuralı ortaya çıktı. Petrol yukarı, altın aşağıya. Öyle ki normal olarak faiz getiri sağlamayan altın faiz artış beklentileri çerçevesinde hep geriler. En son çıkan enflasyondaki olumlu rakamlar bu ihtimali Fed bakımından düşürdüğüne rağmen petrol fiyatlarında yukarı yönlü artışlar ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden gerginliğin artması petrol yukarı, altın aşağıya beklentisini tekrar destekledi. Ama HSBC'den UBS'ine kadar tüm bankalar kısa orta vadede olmasa da orta uzun vadede altın grafiğinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorlar. Tabii netice itibariyle Türkiye'de durum biraz daha farklı. Ons gram dolar TL paritesi olduğu için Türkiye'de çifte takla dediğimiz bir risk de söz konusu. Dünyada dolar TL paritesine bağlı olarak dünyada altın fiyatları düşerken Türkiye'de yükselebiliyor ya da tam tersi de olabiliyor. Tabii bu coğrafyanın Moğolların büyük açgınlık döneminden beri suyun eritmediği, farenin kemirmediği, altına karşı rüzgarın uçurtmadığı altına karşı büyük bir zaaf var. Ve bu zaaf veya bu tercih yüzyıllardır adeta genetik kodlarımızda işlenmiş durumda. Klasik olarak bakıldığında altın pek de tavsiye edilen bir yatırım aracı değil. Hatta kimlerine göre bir yatırım aracı da değil. Bir zorunlu tasarruf biriktirme aracı, bir kara gün dostu, güvenli liman anlayışı da oradan kaynaklanıyor. Ama klasik anlamda son yaşanan Körfez Savaşı'da güvenli liman anlayışının içinin biraz daha farklı doldurulması gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de 8300 liradan gram bazında altın satıldığını hatırlatmak isterim. Gene kağıtlarda da çok primli satışlar olmuştu. Şimdi onların hepsi yarıya düşmüş durumda. Beklentileri o kadar arttırdı ki Türkiye'de 4300 tonluk bir varlık olduğu düşünülüyor altın varlığı. Bunun yaklaşık 3000 tonu yastık altında vatandaşın elinde. 2025 başından bu yana 260 milyar dolarlık bir altından para kazanılmış, değer artışı olmuş. Son dönemlerde de bunun 160 milyar doları kaybedilmiş. Onun için hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde altına olanlar o kadar ciddi tatlı kazançlar elde ettiler ki satın alacak araba, pay sürülecek konut kalmamıştı. Ama haftalar sonra bu 260 milyar dolarlık kazancın 160 milyar doları geriye verilince şu anda araba piyasasının konut piyasasını da görüyorsunuz. Hatta Merkez Bankası Başkanı da bu konuda değerlendirmelerini söyledi. Yani kardan zarar, zarardan kar meselesi burada da gündeme geliyor. Allah'tan Türkiye gibi ülkelerde altın enflasyon karşısında TL'nin başaramadığını, beceremediğini yerine getiren bir enstrüman olarak düşünüldüğü ve maksada matuf olduğu için, yani niçin alırsınız altını? Yemek içmek için almazsınız. Zaten bunu yapamazsınız. Niçin alırsınız? Çocuğunuzun okul parası, düğün taksidi vesaire vesaire. Birileri bir amaca matuf olarak olur. O amaç gerçekleştiğinde satılmak veya alınmak durumu tamamen kişinin kendi iradesine bağlıdır. Evet, altın enflasyona karşı korur ama enflasyonist ülkelerde örneğin ayçiçek yağı da TL'nin beceremediğini sizin için becerebilir. Bakımdan gerçekçi beklentilerle hareket etmek lazım. Tabii iki önemli söz ve tespitle tamamlayalım. J.P. Morgan bundan 100 küsur yıl evvel diyor ki altın gerçek paradır. Diğer altın dışında kalanlar para değil kredidir diyor. İşte hep konuşulan altın karşılığı para meselesi. Ama esas mesele belki biraz da hani bugünlerde herkesin kafasında altının gelişmesi ne olacak vesaire sorusuyla ilgili. Bu mikrofonu kendisinden devraldığım muhterem Güngör Uras hocamızın eski bir yazısında 2016 yılında Milliyet'te kaleme aldı bir yazıda Ayşe teyze seslenerek şöyle demiş. Sizin bizim gibi küçük birikim sahiplerinin altın alıp satarak para kazanmaları çok küçük. Kısa sürede altın alıp satanlar genelde zarar ediyorlar. Birikimlerini uzun süre altında tutanlar genelde kazançlı çıkıyorlar. İşte tam da zorunlu birikim tasarruf enstrümanına yakın. Ve devamla rahmetli Güngör hocamız şunu diyor. Başkalarının tavsiyesiyle altın alınıp satılmaz. Altın alıp satacaklarının risklerini kazançlarını tartarak ne yapacaklarına kendileri karar vermelidir. Altında kısa, orta, uzun vadeleri doğru dürüst değerlendirmenin tam da zamanıdır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: NTV Radyo.

0: Aragaz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Zürafaların toplama işlemi yapabildiği anlaşıldı. Yeni bir araştırmaya göre zürafalar basit matematik işlemleri yapabiliyor ve boyunları beceri seviyesini gösteriyor. Bilim insanları zürafaların daha çok ve daha az yiyecek arasındaki farkı anladığını tahmin ediyorlardı. Son araştırma İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde yapıldı. Uzmanlar yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan 4 zürafanın her birinin önüne içi farklı miktarlarda havuç dolu 2 sarı kutu koydu. Kutuların kapağını birkaç saniye açık tutup kapattılar. Ardından içinde daha çok havuç bulunan yeşil bir kutu gösterdiler ve buradan aldıkları havuçları kapalı sarı kutulara ekleyip kapağını kapattılar. Zürafaların bu işlemlerden sonra ağzı kapalı olan kutulardan hangisini seçecekleri merak ediliyordu. Beklendiği gibi 4 zürafa da içinde en çok havuç olan kutuyu ağzı kapalı olduğu halde buldu. Zihninden havuçları topladığı düşünülen zürafaların bu becerisinin onların Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Zürafaların beslendiği akasya ağaçları birbirinden uzak olabiliyor ve unutulmamalı ki o ağaçlar da yapraklarını zürafalardan korumak için bir dizi savunma önlemi geliştiriyor.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan birkaç başlık var. O başlıklara bakacağız ve ana haber bültenimize başlayacağız. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma gündemin ilk sırasındaki yerini bugün de koruyor. Derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent tutuklanmıştı. Bugün sabah saatlerinde de Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Soruşturmaya dair eldeki son bilgileri de aktaracağız birazdan. Geçen yıl başlatılan futbolda bahis soruşturmasında da aralarında Galatasaray ve Beşiktaş'tan yöneticilerin olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı bugün. Soruşturmaya dair ayrıntılar yine ana haberde olacak birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı ile ilgili son gelişme, mahkeme kararının temiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesi. Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacağı için sonuçlanması yeni adliye yıla kalacak. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlandan sonra yine bir cenaze töreninde, ki ondan önce de mecliste bir cenaze töreninde karşılaştılar. Bu defa Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldiler. Neler yaşandığını ekrana taşıyacağız. Ve futboldan da bir haber var. Fenerbahçe yeni transferleri için bir imza töreni düzenledi. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Mur için imza töreninden anları da ekrana taşıyacağız. NTV'den habere başladık. Önce Ahbap soruşturmasına bakalım. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte bugün 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri mercek altında.
1: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
2: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
1: Tabii. Öte yandan derneğin kurucularından firari şüpheli Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Zanlılar arasında ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
3: Çalışmaya devam ediyoruz. Gidiyoruz.
1: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız," dedi. Sonrasında "böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk," ifadelerini kullandı. Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent'le birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Evet, Oğuzhan Uğur'la ilgili gelişme buydu. 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Haluk Levent dahil. Ve o soruşturmada toplanan milyarlarca liranın bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de olacak.
4: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyor. Güner emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşmada da önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış olan isimler de var.
1: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde karşı karşıya geldi. Mutlak butlan kararından sonra ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
6: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız.
0: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Dosya yeniden açılmıştı ve zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarındaysa olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirtildi.
7: Oradan aşağıya doğru yuvarlanma var.
0: O helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini umutlandırdı. Operasyonlar ve tutuklamalar da aileyi memnun etti.
8: İsmail Güneş'ten İsmail İzlatan'ın ajansı. Hanımefendi Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
5: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterdeydi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin kazada hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden açılması ve düzenlenen operasyonlar Güneş ailesini memnun etti.
9: Biz gerçekten çok umutlandık. Geçen hafta 13 Temmuz'da ilk şafak operasyonları başladığında bizim için çok kıymetli. Çünkü hiç 17 yılda bizim dosyada operasyon olmadı.
5: İHA muhabiri gazeteci İsmail Güneş haber takibi için helikoptere binmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip edecekti. Kaza sonrası 112 ekipleriyle konuşmaları kayıtlara geçti. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, soruşturmanın geldiği son durumdan umutlu.
9: Biz bu anı bekliyorduk gerçekten 17 yıldır. Başka operasyonlar yapıldığında bu dosyanın üzerine niye gidilmiyor diye. Çünkü biz 17 yıldır sadece dosyayı açıkta tutmaya çalıştık.
0: AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye getirildi ve savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Sonra da tutuklandı. Bir zam haberi, İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
10: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise 1 durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde indi bindi ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
0: Amerika ile İran arasında bir süredir devam eden gerilim iyice yükselmiş vaziyette. Son 6 gecedir üst üste saldırılar oluyor ve İran'dan misillemeler geliyor. Hürmüz'le ilgili gündem tekrar yoğunlaşmış vaziyette. Orası bir düğüm halinde ve kara harekatından söz ediyor. Önce Amerikan basını yazdı ve üst üste yapılan bu her gece yapılan saldırılarda acaba kara harekatı yapacak mı Amerika sorusunu gündeme getirdi. Washington'a bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, kara harekatı ile ilgili neler söyleniyor? Herhangi bir şey söyleniyor mu orada?
11: Seda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikli tercihi diplomasi olmaya devam etmekle birlikte diplomatik süreç tıkandıkça askeri operasyonların kapsamının genişletilmesi seçeneği ağırlık kazanıyor diyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump hafta içerisinde diğer yetkililerle birlikte Situation Room'da bir araya gelmiş ve o askeri seçenekleri, yani durumu daha da tırmandırabilecek düzeydeki askeri seçenekleri değerlendirmiş ve bilgi almıştı askeri yetkililerden. Eğiliminin daha çok askeri operasyonların kapsamının genişletilmesinden yana olduğu, o tarafa doğru meyilli olduğu ifade ediliyor Trump'ın. Seçenekler neler? Hava saldırılarının yoğunlaştırılması, örneğin enerji altyapısının hedef alınmasına yönelik bazı operasyonlar. İkincisi, Hürmüz Boğazı etrafındaki adaların, bazı adaların ele geçirmesine yönelik bir kara operasyonu. Üçüncü seçenekte gizli nükleer çalışma için kullanılabilecek güçlendirilmiş tesisin vurulması, hedef alınması meselesi. Şimdi bunların, bu üç seçeneğin ayrıntılarına girelim. Güçlendirilmiş o nokta, nükleer çalışma için kullanılabilecek nokta neresi? Pickax Dağı, ki ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada oranın olası hedeflerden olabileceğine dikkat çekmişti. Burası daha önce Amerika ve İsrail'in düzenlediği operasyonda vurulan Natanz ve Fordo nükleer tesislerine kıyasla yerin daha da derinliklerinde olan bir tesis. Dolayısıyla tüneller derin. Amerika'nın doğrudan hava saldırılarıyla hava saldırısı düzenlerse eğer, onlar karşısında çok savunmasız olmayabileceği konuşuluyor. Ama savunmasız tarafı da var bu tesisin, çünkü inşaat süreci hala devam ettiği için bir yandan oraya hala tedarik malzemeleri gidiyor. Dolayısıyla bunun sabote edilebileceği konuşulan ihtimaller arasında. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda, eğer burayı çok yakından izliyoruz, takip ediyoruz, eğer bir hareket yaparlarsa biz de gider yapmamız gerekeni yaparız demişti. İkinci seçenek Hark Adası'nın ele geçirilmesi, ki burası İran'ın petrol ihracat merkezlerinden bir tanesi. Ama buraya yapılacak bir operasyonunda yine ABD askerleri açısından bir kayıp ihtimalini gündeme getirebileceği konuşuluyor. Çünkü İran'ın füze ve insansız hava araçları için kolay hedef olabileceği ihtimali gündeme getiriliyor. Şu bazı isimler, ki bunlar arasında eski CENTCOM komutanı General McKenzie de var. Burayı eğer alırsak gelecekte İran'la müzakerelerde bir pazarlık aracı olarak kullanabiliriz diyorlar. Bazı Amerikalı yetkililere göre ABD Başkanı Donald Trump kara operasyonu konusunda isteksiz ama fikri de değişebilir. Bir yandan tabii bu seçeneklerin kamuoyuna açık bir şekilde tartışılıyor olması acaba İran'ı müzakere masasına çekmek için bir taktik olarak mı kullanılıyor? Bu da gündemde. Bir yandan Amerika'nın da İsrail'e yakıt ikmali uçağı göndermeye hazırlandığını biliyoruz. Gelişmeler okunduğunda askeri operasyonların kapsamının genişletilmesi olasılığı da güçleniyor gibi görünüyor Seda.
0: Bu operasyonların genişletilmesi olasılığının güçlendiğini söyledi Begüm Dönmez Ersoy. Şimdi Tahran'a bir bağlantı yapalım. 6 gündür devam eden peş peşe bu saldırılar karşısında Tahran'ın bakış açısı ne? Olası bir kara harekatına yönelik herhangi bir hazırlık tedbiri var mı? Ali Çavuk karşımızda. Ali.
12: Seda Üretir, tabii olası bir savaşa geri dönüş durumunda ABD'nin hava saldırılarının İran'ın altyapılarına ve köprülerine yönelik de yoğunlaştığını görüyoruz. Ve İran içerisinde yapılan değerlendirmede bir savaşa geri dönüş durumu olur ise bu lojistik hatlar için kullanılacak olası güzergahlar, köprüler hedef alınıyor. Son bir haftadır saldırılar tabii ülkenin güneyine yoğunlaşmış durumda ve başkent Tahran dahil olmak üzere ülkenin iç kesimlerinde bir savaş havası yok. Burada yaşam bir şekilde günlük rutin içerisinde devam ediyor. Çok hissedilmiyor ancak güneyde bir savaş havası hakim. Can kayıpları var şu ana kadar. 22 Haziran'dan bugüne kadar 38 İranlı hayatını kaybetti ve 400'ün üzerinde de yaralı var bu söz konusu saldırılar sonrasında. Güneyde 5 eyalette saldırılar yoğunlaşıyor Seda. Hürmüzgan, Buşehir, Huzistan, Loristan ve Sistan, Belucistan eyaletlerinde ABD'nin saldırılarının yoğunlaştığını görüyoruz. Ve sadece dün gece yapılan saldırılarda 6 köprü vuruldu. Bu köprülerin ortak özelliği ise hepsinin de bu eyaletleri, az önce isimlerini söylediğim eyaletleri birbirine bağlıyor oluşu ve daha da önemlisi bunların hepsi körfeze çıkıyor. Bir lojistik ikmal hattı olarak kullanılacak köprüler ve güzergahlar vuruldu yapılan bu hava saldırılarında. İran'ın misillemeleri ise körfeze yoğunlaştı. Körfez'de Kuveyt ve Bahreyn sıklıkla hedef alınıyor. Özellikle de ABD'nin Kuveyt'te bulunan üssünden füze atışları gerçekleşiyordu. Son saldırılarda bu çok dikkat çekti ve Kuveyt'te bulunan bu üsse yönelik yoğun şekilde misillemelerin, saldırıların İran tarafından da hem şiddeti hem de kapsamının artırıldığını görüyoruz. Kuveyt ve Bahreyn dışında dikkat çeken bir nokta ise Kuzey Irak. Kuzey Irak'a yönelik saldırılar da yoğunlaşmış durumda ve ABD'nin hava saldırıları başlamadan önce de İran belirli aralıklarla Kuzey Irak'a yönelik saldırılarını sürdürüyordu, gerçekleştiriyordu. İran ordusunun açıklamasında şu ana kadar 8 orta düzey komutanın, ayrılıkçı gruplara ait komutanların etkisiz hale getirildiği ve 3 karargahın da imha edildiği şeklinde İran ordusu bugün bir açıklama yaptı Seda.
0: Peki İran'dan da haberler bu yöndeydi. Ali Çavuk anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıca başka bir gelişme var ki dünyada pek çok öğrenciyi özellikle ilgilendiriyor. Zira Trump yönetimi özellikle yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmaya hazırlanıyor. Yabancı öğrenciler federal mercilerden ek onay almadıkları sürece Amerika'da en fazla 4 yıl kalabilecek.
5: Trump yönetimi ülkedeki yabancı öğrencilere daha sıkı vize kuralları uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Öğrencilerin 4 yıllık öğrenim süresi sonunda ülkede kalabilmek için hükümetten izin almaları gerekecek. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler, yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaları için tanınan süre 60 günden 30 güne inecek. Mevcut koşullarda yüksek lisans ve doktor öğrencileri eğitimlerini tamamlayıncaya kadar ülkede kalabiliyordu. Eğitim süreleri öğrencilerin performanslarına bağlı olarak uzayabiliyordu. Yeni kurallarsa öğrencilerin kalış süresine sınırlama getirecek. ABD İç Güvenlik Bakanı Mark Van Mullen, Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı dedi. Yeni düzenlemeler gazetecilere verilen vizeye de kısıtlama getiriyor. Gazeteci vizesi mevcut kurallara göre senelerce geçerli oluyordu. Ancak yeni kurallar bu vizenin 240 günde sınırlanmasını öngörüyor. Hatta gazeteci Çinli ise vizeleri 90 günde sınırlanacak. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren vize türü de 4 yılda sınırlandırılacak. Yeni düzenlemeler Kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla resmi gazetede yayınlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
0: Kanada'daki orman yangınlarına bakalım. 850'den fazla noktada devam ediyor orman yangınları ve binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika'da birçok kentte şimdiden dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyarıyor ve halka evlerinizde kalın çağrısı yapılıyor.
5: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü. Obezite tedavisinde yeni aşamaya geçiliyor. Zayıflama hapına Avrupa Birliği'nden onay çıktı. Ancak uzmanların önemli uyarıları da var. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: Rojin Kabeiş dosyasıyla ilgili bir gelişme var. Rojin Kabeiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testle ölümün boğulmayla mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
5: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabeiş'in mezarı açılacak.
13: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. 2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler, niye konuşmuyorsun?
5: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabeiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabeiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi, ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabeiş, sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
13: İstemiyor bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi. Rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler.
5: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabeiş'in mezarı açılacak.
0: kamuoyunun takip ettiği bir başka önemli dosya Gülistan Doku soruşturması. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmada genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Dün bu haberi paylaşmıştık. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtlarını istedi.
5: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
14: Girme, girme!
5: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
0: Bir benzin istasyonunda feci bir kaza. Bursa burası. İzlediğimiz yer bir benzin istasyonu marketinin kamerası. Bir kamyonun kontrolden çıkmış bir şekilde istasyona girdiğini görüyoruz. Önüne geleni yıkıyor araç ve son olarak da işte kameranın bağlı olduğu markete çarpıyor, dalıyor diyelim. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kıl payı kurtuldu.
5: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Zayıflama iğneleri konuşuluyor ve çok sayıda da kullanılıyor. Herkes bir anda dal gibi zayıf olmaya başladı çevremizde. Ve obezite tedavisinde artık yeni bir aşamanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca da onay verdi. İlaç iğneyle aynı etken maddeyi içeriyor ve tamamen aynı işlevi görüyor. Bunun bir avantajı, dezavantajı var mı? Bakalım.
5: Her hafta değil, her gün kullanılıyor. Tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Obezite tedavisinde kullanılan iğnelerin hap formu Avrupa Birliği'nden onay aldı.
15: Etken madde tamamıyla aynı. Daha yüksek dozlarda verilmesi gerekiyor. Enjeksiyonlarla karşılaştırılan formlarla karşılaştırdığımız zaman. Enjeksiyonları her hafta yapmamız gerekirken hapları her gün almak gerekiyor.
16: Özellikle diyabeti ve obezitesi olanlar ama belli bir kiloya düşenlerin kilosunun kontrolü için de devamlılık getirebilir mi?
15: Çok doğru. Zaten bu ilaç özellikle kilo kontrolü için indikasyon aldı FDA'den. Enjeksiyonlarla belli bir kiloya geldikten sonra idame tedavisinde bunları kullanmak mantıklı seçeneklerden bir tanesi olabilir.
5: Hapların en önemli avantajlarından biri iğneler gibi soğuk zincirde saklanmasına gerek olmaması. Hem bu özelliği hem de enjektör maliyetinin olmaması nedeniyle daha uygun fiyatta olabileceği de öngörülüyor. Ancak uzmanların önemli uyarıları var.
15: Yan etki profili tamamıyla enjeksiyon tedavisiyle aynı. Leblebi gibi tabii kesinlikle kullanılmamalı. Hekim gözetiminde almakta yarar var. İşte bu sene plaja gideceğim, birkaç kilo daha vereyim, daha iyi bir şekilde bikini giyeyim veyahut da moyu giyeyim şeklinde alınabilecek olan ilaçlar kesinlikle değiller. Adı üstünde ilaç. İlaç bu. Yani kozmetik malzemesi değil.
5: Semaglutid etken maddeli ilaç daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa'da ise ilk olma özelliği taşıyor. Bu kez insanlar değil, robotlar ringe çıktı. Yumruklar ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntüler Çin'den. Robotların dövüşü birazdan ana haberde.
0: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı ama sınavdaki bazı sorularla ilgili tartışmalar hala sürüyor. Doğru cevabı sonradan değiştirilen matematik sorusu yargıya taşındı. Uzmanlar bu sorunun iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Peki iptal durumunda puanlama sisteminde nasıl bir değişiklik yaşanacak ve bu durum adayları nasıl etkileyecek bakalım.
5: Önce doğru şık C olarak açıklandı. Tartışma büyüyünce bilirkişi heyetinin oluşturduğu cevap A olarak değiştirildi. Sorunun iptali için konu mahkemeye taşındı. Üniversite sınavı alan yeterlilik testindeki 23. matematik sorusu için belirsizlik sürüyor.
17: Sağlıklı olanın bu sorunun iptal olması gerektiği yönünde düşünüyorum. Tabii bu durumda C işaretleyen öğrenciler, A işaretleyen öğrenciler her halükarda bir tırnak içerisinde mağduriyet olacak.
16: Peki hocam sorunun iptaline karar verilirse süreç nasıl işleyecek? Her öğrenciye eşit puan mı verilir? Nasıl bir süreç gözlemleriz?
17: Matematik testinde 40 soru bulunuyor. Eğer bu soru iptal edilirse bu sefer matematik testi 40 soru üzerinden değil 39 soru üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme değerlendirme açısından bir miktar artmış olacaktır.
5: Bir başka tartışmalı soru da alan yeterlilik testinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruydu. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer aldı.
17: Orada bir isim farklılaşmasından dolayı bir hata olduğu söylendi ve bundan dolayı da ÖSYM soruyu iptal etti. Öğrencinin pek çoğu bu sorunun iptal edilmemesi gerektiği, bu sorudan zaten cevap şıkkının ulaşabileceğinden yönelik de itirazlarda bulundular. Tabii ki bir temiz süreci de olacak.
5: Tartışmalı sorulara ilişkin kararın sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
0: Yaz ortasında genelde böyle olur ve klima talebi artar. İnternette bu yıl en çok aranan ürün klima oldu. Satışların en fazla arttığı kategori ise içerik üreticilerinin etkisiyle fotoğraf ve kamera.
18: Sıcaklıklar arttı, e-ticarette en çok aranan ürün klima oldu. Bir e-ticaret platformu yılın ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşması aramalara doğrudan yansıdı. Klima en fazla aratılan ürünlerin başında geldi. Onunla birlikte akıllı saat ve erkek spor ayakkabısı da zirvede yer aldı. Platformda satışların en çok arttığı kategori %42 ile fotoğraf ve kamera kategorisi oldu. Onu %34 ile oto aksesuar, %32 ile mobilya, %31 ile hırdavat ve %30 ile takı mücevher kategorileri izledi. Moda ve kozmetik kategorisi de büyümeye devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı. Müşteriler indirimli ürünleri en fazla saat 21-22 aralığında alıyor. Yüksek fiyatlı ürünlerse 14-15 saatleri arasında satılıyor.
0: Beyaz Saray'da teleprompter sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın konuşma metinlerine bahis oynayarak 100 bin dolar kazanç sağladığı öne sürüldü. Amerikan medyası yazdı. Prompter sorumlusu Trump'ın ilk dönemi 2016'da işe alındı ve Amerikan merkezi

0: kozlarını paylaşanlar insanlar değil robotlar. Görüntüler Çin'den. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen şehri insansı robotların dövüş ligine ev sahipliği yapıyor. Bunun dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor. Şampiyonada Çin'in yanı sıra ABD ve Singapur'un da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden 200'den fazla takım yer alıyor. İçlerinden sadece 32'si ödülü yaklaşık 1,5 milyon doları bulan final yarışmasına katılmayı hak kazandı. Robotların ringe çıkıp kickboks yaptığı şampiyona büyük ilgi topluyor. Dengelerini kaybederek yere düşen robotların çok hızlı bir şekilde ayağa yeniden kalkması dikkat çekiyor. Etkinlikte duygusal yapay zeka ile güçlendirilen ve dış görünüşleriyle insana çok benzeyen robotlar da tanıtıldı.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferleri kameraların önündeydi. Sözleşmelerini imzaladılar. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftara teşekkür etti.
2: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç sözleşmelerini imzaladı. Yıldızlarla birlikte kameraların karşısına geçen yönetici Cihan Kamer, transferin sürebileceğini söyledi.
3: Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz.
2: 39 milyon euroluk Mason Greenwood transferiyle kulübün bonservis rekoru kırıldı. 24 yaşındaki İngiliz yıldız Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahsetti.
4: I'm very happy to be here and
0: Havalimanındaki karşılama inanılmazdı. Harika bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ederim. Transfer süreci uzun sürdü ama sonunda tamamlandı. İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olmak için çok çalışacağız. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.
2: Cihan Kamer de Greenwood'un transfer sürecini anlattı.
3: Star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi.
2: Hollandalı stoper Nathan Ake de şampiyonluk yarışına başlamak için sabırsızlanıyor.
5: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Ancak her zaman 4-5 maç üst üste kazanamayabilirsiniz. Şampiyonluk yarışında bence en önemlisi pes etmemek.
2: Vedat Muriç ise kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
6: İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum.
2: Kosovalı forvet geçen sezon La Liga'daki gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardında 23 golle ikinci olmayı başardı. Fenerbahçe yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına salı günü çıkacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek.
1: İngiliz müzik efsanesi David Bowie'nin daha önce duyulmamış şarkıları bir albümde toplandı. Bowie'nin kariyerinin başındayken kaydettiği 10 şarkıdan oluşan albüm 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
7: Space Oddity. Heroes.

Müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan İngiliz müzik efsanesi David Bowie'nin daha önce duyulmamış şarkıları bir albümde toplandı. 10 yıl önce hayata veda eden sanatçının kariyerinin başında kaydettiği şarkılar David Bowie, The Shell Tell Me Recordings adlı albümle müzikseverlerle buluşacak. Merakla beklenen albümden I Want Your Love adlı ilk şarkı yayınlandı.

0: Albümde Bowie'nin The Lower Third adlı grubuyla çaldığı döneme ait 10 şarkı yer alıyor. Bowie'nin plak şirketi bu albümü efsanevi müzisyenin kaydettiği parçaların şimdiye kadarki en eksiksiz derlemesi olarak niteliyor. Albüm 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
1: Müzikten sinemaya geçelim. Sylvester Stallone'yi dünya çapında üne kavuşturan Rocky filminin ortaya çıkış hikayesi bir filme konu oldu. Stallone'nin kariyeri için verdiği mücadeleyi gözler önüne seren I Play Rocky filminden ilk fragmanda yayınlandı.
0: Hollywood tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden Rocky'nin ortaya çıkış süreci beyaz perdeye aktarıldı. I Play Rocky adlı filmden ilk fragman yayınlandı. Oscar ödüllü Peter Farrell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film, yalnızca Rocky'nin yapım sürecini değil, aynı zamanda Sylvester Stallone'un tüm engellere rağmen kendi kaderini nasıl yazdığını anlatıyor. Stallone'u genç oyuncu Anthony Ippolito'nun canlandırdığı film 13 Kasım'da vizyona girecek. What's the point? So do you believe in me? 1970'lerin ortasında henüz tanınmayan bir aktör olan Sylvester Stallone, Rocky adında bir senaryo yazdı. Stüdyo başrolde daha ünlü bir oyuncuyu oynatmak istedi. Ancak Stallone sadece kendi oynarsa işe onay verme şartını koştu. ...1976'da gösterime giren film dünya çapında fenomen haline geldi. Sylvester Stallone'u dünyaya tanıtan Rocky, en iyi film dahil 3 Oscar ödülü kazandı. It's Rocky's greatest challenge to save his honor. Rocky, elde ettiği başarılarla popüler kültürün en önemli sinema miraslarından birine dönüştü. Be more man than him. I must break you. Rocky is in serious trouble.
1: Bu son haberimizde NTV'de ana haber bültenimizi bu akşam burada noktalayalım ama birazdan saat 21 olduğunda yakın planla yeniden karşınızda olacağız.

Piyasalarda gram altın 6.083, çeyrek 9.978, tam altın 39.792 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 13.981, BIST 30'sa 15.961 puandan kapandı.

0: Durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. İstanbul'da cumartesi sıcaklık 31 derece, pazar 32'ye yükselecek. Pazartesi ise sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek. Özellikle pazartesi, çarşamba aralığında. Ege bölgesinde de sıcaklık hafta sonu biraz daha artıyor, 38-39'larda. Ama gelecek hafta için uyarmak istiyorum. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız ki bu sıcak hava dalgası en fazla Ege ve Akdeniz'i etkileyecek. Ege'de ve Akdeniz'de salı, çarşamba ve perşembe günleri bu yazın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları ölçülecek. Ege'de gölgedeki sıcaklık bile yer yer 40 dereceyi aşacak. Bu ne anlama geliyor? Güneşin altında 50 dereceyi geçen sıcaklıklar anlamına geliyor. Akdeniz'de de hissedilen sıcaklıklar gölgede 45 dereceye kadar yükselecek. Böyle günlerde biraz daha özenli davranmamız gerekiyor. Nasıl grip olduğumuzda istirahate çekiliyorsak, böyle zamanlarda da daha özenli olmamız lazım. Çünkü sıcak çarpması, halsizlik, baş dönmesi, baygınlık, tansiyon, hatta kalp krizi gibi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Güneşe çıkmamaya özen göstereceğiz. Güneşlenmemek gerekiyor böyle günlerde. Çünkü bu durum nadir olan bir durum. Hani sık olan bir durum olmuyor sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı zamanlar. Bol sıvı tüketelim. Özellikle ev hanımları ev işlerini bu sıcak hava dalgalarının olduğu günlerde yapmamalılar. Ertelemek gerekiyor. Ya öncesi ya sonrasına. Aşırı terlememek gerekiyor ve yağlı beslenmemek gerekiyor. Sonrasında gelecek hafta perşembeden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 28-29 derecelere doğru gerileyecek. Yani sıcaklıklar düşecek ama Ege'de bir 4 gün bu aşırı sıcaklar etkisini devam ettirecek.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: LÖSEV hayat verir.
5: Reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
7: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
8: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
7: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
9: Tek reklam.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Tek reklam.

0: sabah saat 21. NTV'de yakın plan programıyla karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma, futbolda bahis soruşturmasının yeniden gündeme gelmesi, uyuşturucu soruşturmaları sıklıkla gündeme gelen gözaltılar, operasyonlar, tutuklanmalar. Memleketin gündemi, yaz mevsimi, tatil vakti dinlemiyor. Ortalık alev alev. Sadece adli tabloda değil, siyasi tabloda çok hareketli. Ankara'da özellikle terörsüz Türkiye süreci çok önemseniyor ve bu süreçte trafik artık iyice hızlanmış gibi görülüyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için harekete geçildi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile görüştü DEM heyeti ve son olarak da 23 Temmuz'da Abdullah Öcalan'la görüşecekler. Bunun için de İmralı Adası'na gidilecek önümüzdeki hafta yani. Ve heyet meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan bu çerçeve yasaya ilişkin Öcalan'la fikir alışverişinde bulunacak. Yasal düzenlemenin Ekim ayındaki yeni yasama dönemine kalmaması için meclise mesaisini uzattıracak bir durum söz konusu gibi bir konu başlığımız bu. Diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye siyasetine katılacak olan yeni parti var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temiz incelemesi için bugün Yargıtay'a gönderdi. Ve böylelikle bugün Yargıtay'a gönderilmesi tam olarak 56 gün sonra Yargıtay'a gitmiş oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasına ilişkin kesin hükmü böylelikle verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın, her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partiyi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Evvelki günde zaten yeni partinin isminin belli olduğunu ve logosunun da çalışıldığını bizzat açıklamıştı. İşte gündemimiz böyle. Yani epey sıcak gerçekten siyaset. Biz de siyaset konuşacağız. Yakın plan programı, siyaset programı. Peki kimlerle? Bugün Doktor Murat Yılmaz siyaset bilimci Ankara stüdyomuzdan konuğumuz. Profesör Doktor Armağan Öztürk Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi ayrıca konuklarımız arasında ve Doçent Doktor Vahap Coşkun da Dicle Üniversitesi öğretim üyesi bizimle beraber. Merhaba NTV'ye yakın plana hoş geldiniz. Sayın Murat Yılmaz sizinle başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde artık iyice hızlanan bir durum söz konusu. Ben az önce kısaca hemen özetlemeye çalıştım gelinen bu noktayı. Şimdi İmralı heyeti 23 Temmuz'da da Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra artık iyice bir netleşecek. Nasıl bir yasal düzenleme bekliyorsunuz?
1: Evvela iyi akşamlar dilerim size ve konuk arkadaşlara Armağan Bey'e, Vahap Bey'e. Bu sürecin sade bir formülü vardı Seda Hanım, onu hatırlayalım. O formül etrafında gelişmeler zaman alsa da o istikamette şekilleniyor. Sayın Bahçeli bu formülü ifade etmiş. Cumhurbaşkanının desteğiyle bu formül hem tahkim edilmiş hem de bir devlet politikası haline gelmişti. PKK'nın kurucu ismi PKK'ya kendini feshetmesi için bir çağrıda bulunacak. 27 Şubat tarihli bir çağrıyla bu yapıldı. PKK toplanacak, kendini fesih kararı alacak. Bu da gerçekleşti. Bu Şubat çağrısından sonraki aylarda. Bunu mütakiben de PKK'nın fesinin çerçevesini çizecek bir hukuki çerçeve çıkacak. Ama o ana kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili münasıran bu konuda faaliyet gösterecek bir komisyon marifetiyle hem siyasi partilerin hem kamuoyunun bu konudaki kanaat sahibi aktörlerin fikirlerini ifade edeceği bu hukuki çerçeveyle beraber sürecin devamında gerçekleşecek rehabilitasyon süreçlerini de ele alacakları bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma, konuşma iklimi oluşturacak bir komisyon faaliyeti oluşturulmuştu. Bu komisyon da faaliyetlerini gerçekleştirdi. Bunu müteakiben bir süredir birkaç kere biliyorsunuz bu ifade edildi. Sayın Bahçeli zaman zaman çıkışlarıyla bu süreci daha ileri noktaya götürecek. Adeta hani buz tuttuğu yerde buz kırıcı gibi daha ileri noktaya götürecek hamlelerde bulundu. Bugün birkaç kere beklediğimiz bu hukuki çerçevenin yakın tarihlerde çıkacağı, işte Temmuz sonu, Ağustos başı gibi kanaati yeniden hasıl oldu. Bununla ilgili de görüşmeler gerçekleşiyor. İşte bu DEM Partisi'nin İmralı'ya gidecek heyeti önce biliyorsunuz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileriyle görüştü. AK Parti yetkilileri Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Sayın Bahçeli ile görüştü. Bu önümüzdeki hafta yine DEM'in heyeti, İmralı heyeti İmralı'ya giderek bu süreçte hani taşıyıcı aktör olan PKK'nın kurucu ismiyle Öcalan'la yeniden görüşecekler. Bu arada PKK'nın önemli isimlerinden Duran Kalkan yani çok yakın bir yeniden görüşlerini ifade etti ve PKK'nın kurucu isminin çizeceği çerçeve içerisinde davranacaklarını teyit etti. O kanunun çerçevesini hani kamuoyuna biraz hani aksetti ama bunların doğrusu aksettiği şekliyle mi olacağını, çünkü biraz kapalı mecralarda gelişiyor işin tabiatı icabı, buna hani ben niye böyle oluyor demiyorum. Hı hı. Ama burada ortaya çıkan çerçevenin PKK'nın o fesih kararını hayata geçirecek bir hani çerçeve oluşturacağı anlaşılıyor. Burada PKK'nın yani silahlarını bırakması, kadrolarını tasfiye etmesi, elindeki malzemeyle beraber mali kaynaklarını tasfiye ettiğinin ortaya çıkması ve bunu devletin ilgili kurumlarının, bunun da Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Güvenlik Kurulu ve nihayet Cumhurbaşkanı olduğu anlaşılıyor. Onların teyidiyle beraber hayata geçirecek bu hukuki çerçevede PKK kadrolarının nasıl tasfiye edileceği, bir takım hani infaz düzenlemeleriyle, denetimli serbestlik gibi bir takım düzenlemelerle bir çerçevesi çizilecek. Bunların hani nasıl olacağını, hangi kadroları ne kadar kapsayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemelen hani bu görüşmelerde de biraz bunun çerçevesi az çok konuşuluyor, öyle anlıyoruz. Hı. Ve onu müteakiben de yine daha önceki bilgilerimizden Numan Bey bunun özellikle altını çizmişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Mehmet Uçum da mesela bunun altını çizmişti. Bu kanunun süreli bir kanun olması ve belli bir örgütün, feshedilmiş bir örgütün, hı hı, esas alınarak bu sürenin verilmesi öngörülüyor. Yani kanun çıktıktan sonra sonsuza kadar devam edecek bir şey değil. Münasıran bu iş için ve belli bir süreyle, işte bu diyelim 6 ay ya da 1 sene gibi bir tasfiye süreci öngörülecek. Bu zeminde ilerleyecek bir çerçeve kanunun çıkmasını bekliyoruz. Şimdi burada bu kanunla beraber şu hani ortaya çıkıyor, bu yapılan görüşmeler çerçevesinde kimi dalgalanmalarla beraber o sade formülün işlediğini görüyoruz ve bu sade formülde asıl olan şey PKK'nın tasfiyesi. Zaten hani PKK'nın kurucu ismi 27 Şubat'ta bir PKK'nın şimdiye kadar hani kimi zamanlarda değişen hedeflerinin tamamından vazgeçtiğini ve bundan sonra bu tasfiyeyi fesi müteakiben siyaset marifetiyle görüşlerini ortaya koyacaklarını söylediler. Bunu şimdi akabinde yani kendi görüşleri çerçevesinde izah edecek teorik bir çerçeve de çizmişler. Hı hı. Bu teorik çerçevenin o feshedilen örgüt nezdinde de kabul edildiğini hem yayın organlarında hem de bugün bahsettiğim PKK'nın önemli isimlerinden birisinin yaptığı konuşmalarda da görüyoruz. Dolayısıyla orada da bundan sonraki fasılda siyaset marifetiyle kendisini ifade etmek isteyen bu süreç zemininde herhangi bir şekilde bahsettiğimiz o hukuki tasfiyenin dışında siyasi şartlar, görüşmeler, müzakerelerin olmadığı o başlangıçtaki sade formülün işlediğini görüyoruz. Önümüzde hani birkaç hafta var. Eğer tahmin ettiğimiz gibi olursa bu sefer, çünkü daha önce de birkaç kere bunlar ertelendi, bu zeminde formülün yeni aşamasına geçilmiş olacak. Bu şu bakımdan da önemli. Yani burada hani bu süreç zarfında, yani yaklaşık 2 seneye yakın bir zamandan bahsedebiliriz. Bu süreci kolaylaştıran bölgede gelişmeler söz konusu oldu. Hı hı. Suriye'de rejim değişikliği, bunun akabinde önemli bir problem olan PYD'nin rejime, Suriye'ye entegrasyonu süreci söz konusu oldu. Buradaki gelişmelerin hepsi bu süreçte, bu sürece hani katkı sunacak, kolaylaştıracak bir istikamette şekillendi. Keza Türkiye'nin Irak'taki sahada daha önce problemli olduğun aktörlerle de ilişkilerinin fevkalade yumuşadığını, dolayısıyla bu hukuki çerçevenin uygulanması bakımından Irak sahasında Türkiye'nin herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağını görüyoruz. Daha genel olarak da Türkiye'nin bu konular etrafında anlaşmazlık yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin düzeldiğini, bu konuda problem çıkarabilecek aktörlerin de hani bu savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'i kastederek söylüyorum, baskılaması sayesinde bu süreci bozabilecek güçlerden mahrum olduğu bir dönemdeyiz. Bütün bunlar işi kolaylaştıracak hususlar. Bu genel hani çerçevenin, formülün uygulanmasını kolaylaştıracak bir kıvama geldiğini de söyleyebiliriz.
0: Peki, geçici bir yasal düzenleme olacak ve sonrasında bu çerçeve yasa acaba, Sayın Öztürk sizinle devam edelim, 10 maddeden mi olacak, 12 maddeden mi, 5 maddeden mi olacak ve en kritik nokta örgütün lider kadrosunun kapsam dışı kalıp kalmayacağı konusu mu? DEM heyeti bununla ilgili bir talepte, bir tek bir yasal düzenleme yapılsın ve lider kadroda, üyede aynı yasal düzenlemeden faydalansın gibi bir talepleri var. Nasıl bir ortak noktada buluşulur?
2: Öncesi sonrası ve içeriğine dair birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Öncelikle Sayın Erdoğan, yürütmenin başı, aynı zamanda meclisteki en büyük siyasi partinin de genel başkanı, yasama yılı bitmeden böyle bir yasanın geleceğini daha önce beyan etti, duyurdu. Dolayısıyla buradan bir geri dönüş beklemiyoruz. Yasama yılı bu arada yasama yılının bitmesi de biraz izafi bir kavramdır. Yani normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında tatile de girmeyebilir, uzatabilir çalışma süresini. Yani öyle bir diğer devlet kurumlarından farklı olarak belli bir tarihte başlayıp belli bir tarihte biten bir çalışma takvimine sahip değil. Ama kabaca Temmuz ayı sonunda yasama süreçlerinin bitmesi, Ağustos'ta da işte ve Eylül'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaması gibi bir gelenek var. Buna uyulmayabilir. Yani dolayısıyla Ağustos'ta da meclis çalışabilir. Bu mümkün mü değil mi? Onu bilemiyoruz. Ama böyle bir yasal adımın yasama yılı bitmeden meclise geleceği açık. Ama geçip geçmeyeceği çok açık değil. Yani şöyle, epey sayıda yorum, işte analiz, bunun aslında gelecek yasama dönemine kalacağı yönünde. Yani böyle bir ihtimal de hala var. Biz yasayı göreceğiz ama yaz aylarında, yani işte Ağustos ve Eylül'de daha doğrusu. Aynı zamanda bu PKK'nın silah bırakma sürecine dair tamamlanmamış hususların da tekrar takibi gerekiyor. Onunla ilgili bir hatırlatmada bulunmak lazım. Murat Bey de daha önce söyledi, 27 Şubat'ta PKK'nın lideri örgüte fesih ve silah bırakma çağrısında bulunduğu 12 Mayıs'ta kabul edildi. Ama ondan sonra örgütün, kelimenin dar anlamıyla, tam olarak silah bırakmadığını görmekteyiz. Yani belli mezilerden geri çekilme, sembolik silah bırakma törenleri de söz konusu oldu. Ama kapsamlı örgütün tüm kollarıyla işte Suriye'si, Irak'ı, İran'ı filan kapsamlı bir şekilde tasfiyesi, örgütün silah bırakma sürecinin bittiğini söyleyemeyiz. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir süre daha izleme gibi bir eğilim devletin yürütme erkinde, iktidar partisinde, kolluk kuvvetlerinde ağır basabilir. Bu orası henüz açık değil. Bir de tabii şöyle bir şey var. Uzun bir süre bu 12, mesela geçen sene bu vakitler biz bu çözüm sürecine dair bir komisyon kurulmuştu. Bununla ilgili bir tartışmayı yürütüyorduk. Ve sonbaharda, geçen sene sonbaharda aslında yasama yılı açıldığında PKK'nın silah bırakması sonucunda bir takım infaz düzenleme, şu an beklenen düzenlemelerin aslında meclise gelmesi gerekiyordu. Peki neden aradan bir yıl boyunca bunlar olmadı? Çünkü Suriye ve İran ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa çıkıp çıkmaması PKK tarafından bekletici mesele olarak görüldü. Yani Suriye'de biz yaklaşık bir yıl kadar işte PYD, Suriye PKK'sı ile Şam arasındaki iktidar bölüşümünü tartıştık. Hatta uzun uzun bu açıklamanın PYD'yi kapsayıp kapsamadığını, son nihayetinde Şam'ın ve Ankara'nın dediği oldu ve Suriye PKK'sı bağlamında bir tür entegrasyon süreci başladı. Ardından İran Savaşı ki hala da bitmedi, hatta harareti arttı. Bunun da PKK bakımından bir jeopolitik imkan olarak görüldüğünü de gördük. Bizi ilgilendirense yani konu özel olarak sorduğunuz şey yasa meselesi. Şimdi yasayla ilgili şöyle bir durum var. O da henüz tam olarak çözülmüş de değil. Cumhur İttifakı'nın resmi görüşü, hükümetin resmi görüşü PKK önce silah bırakacak sonra yasa çıkacak şeklindedir. Bu henüz revize edilmiş değil. PKK şu an silah bırakmadığına göre bu yasanın çıkması da bir görüş değişikliği var mı tartışması beraberinde geliyor. Bazı yorumcular aslında bu öncelik sonralık sırasının aslında çok da doğru olmadığını, gerçeğe yansıtmadığını, eş zamanlı olarak bunun yürütülmesi gerektiğini de ileri sürmekte. Ama her halükarda yani önce PKK silah bırakacak sonra yasa çıkacak formülünün ile şu an tartışılmış şey arasında bir farklılık olduğu açıkça ortada. Gelelim yasanın içeriğine. Evet. Şimdi yasayla ilgili yeterince ya sahip değil kamuoyu. Aslında sürecin başından beri sürecin bazen hızlı bazen yavaş gitmesi biraz kamuoyunun bu süreçlerin nihai içeriği hakkında yeterince bilgiye sahip olmamasıyla da alakalı. Ama genel beklenti bunun bir af yasası olmayacağı yönünde. Çünkü affa dair ayrıca bir mevzuatımız var. Daha önce Mehmet Bey, Mehmet Uçum'un yazdığı önemli yazılar vardı. Bu Şehzade ayaklanmasının bastırılması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kullandığı bir kanuna atıfta bulundu. Buna benzer bir kanun çıkarabiliriz dedi. Buradan şunu anlıyoruz. Yani sadece PKK'ya özgü ve süreli bir yasanın çıkması. Tabii ama yani 1920'lerde başka bir anayasa kullanılıyordu. Şu an başka bir anayasa kullanılıyor. Mevcut anayasa bakımından, anayasanın eşitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alındı da. Yani sadece bir örgütü özgü ve süreli bir yasanın infaz düzenlemesinin mümkün olup olmayacağı hukukçular tarafından tartışılmakta. Ama hükümetin formülü bu ağırlıkta. Çünkü şöyle bir tartışma da yürütülüyor. İşte 15 Temmuz 2 gün önceydi. Yani bütün terör örgütlerini kapsayacak bir yasanın örneğin FETÖ'cüleri de başka örgütleri de kapsayabileceği ama bunun sadece terörsüz Türkiye süreci ve PKK ile sınırlandırılması gerektiği yönünde. Bunun yasal formülünü çıktığı zaman metinde göreceğiz ama bunun çok kolay olmadığını anayasanın eşitlik ilkesi gereğince onu da ayrıca söylemek lazım. Bir diğer tartışma noktası yasa dışı Kürt hareketi PKK ve yasal Kürt hareketi DEM hatta Öcalan. Yani bu suça karışanlar, suça karışmayanlar, örgütün yönetici kadrosu ve diğerleri arasında yapılan geleneksel ayrımın kullanılmaması yönünde beyanatları var. Ama siyasi iktidar, burada çok ciddi bir siyasi risk de var. Suça karışmayanlardan başlayan bir infaz düzenlemesini doğru bulmakta. İhtimal ki kamuoyunun kabul edebileceği en mantıklı demeyeyim ama en makul formül bu. Hani PKK'nın tüm gövdesinin suça karışmayan kısmının gelmesi. Onlar içinse belli bir süre Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanundaki bazı hükümler işte denetimli serbestlik gibi hükümlerin kullanılmasına dair bir formül. Bunu şöyle de görmek lazım. Bu bir başlangıç da olabilir. Hani yani yasa konusuyla ilgili yeterince bilgi sızmıyor. Yani bir genel çerçeve yasadan çok bir aslında genel çerçevenin ön yasası gibi bir şeyle de karşılaşabiliriz. Çünkü bu yasayı başka yasaların da takip etmesi gerekmekte. Bir de şunu bir şey de hatırlatalım. Şimdi Mayıs'ın sonundan itibaren Öcalan'la görüşme gündemi kesildi. Yani hiç kimse Öcalan'la görüşemedi. İşte Temmuz'un ortasına gelindi. Ama İmralı heyetinin AKP ile ve MHP ile görüşmesi, ardından da İmralı ile görüşmesi sürecin yasa ortaya çıkmadan önce hızlanacağına dair bir işaret olarak da yorumlanabilir. Bu önemli. Bir de geri planda kalmış bir tartışma var. Bu arada bir ön plana çıkıyor ama işte statü. Öcalan'ın statüsü. Bu iş nasıl yürüyecek? Koordinatör olacak mı? Yani çünkü şöyle bir şey de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru bir hükümet. Bir de karşısında bir terör örgütü var. Ama tarafların birbirlerine karşı bir güvensizliği var. Ve zemin de oldukça kırılgan. Yani mesela yasa dışı Kürt hareketinin yayın organlarına baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Onlar da diyor ki yani bir yasa çıkmadan biz nasıl teslim olalım? Böyle bir zemin söz konusu. Bu arada geçmişteki tecrübeler, işte çözüm süreçlerindeki başarısızlık da aslında bu kaygıları da arttırmakta. En nihayetinde çok büyük bir ne diyelim, olumsuz anlamda sürpriz olmadığı müddetçe yasama yılı bitmeden bu yasanın çıkması ihtimal, pardon, gelmesi ihtimal dahilinde ama yasanın çıkmasını sonbahara kalması da söz konusu olabilir. Son hatırlatma da şununla ilgili. Belki başka bir türlü konuşuruz ama bir uluslararası sisteme, jeopolitiğe bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı önemli mesela. Hamas, Hizbullah ve PKK'nın bu üç örgüt aynı nitelikte olmasa dahi silahsızlanmasının masada olduğu bir Orta Doğu jeopolitiğiyle karşı karşıyayız. Yani belli bir konjonktürde Hamas'ın, başka bir konjonktürde Hizbullah'ın ve bizim yürüttüğümüz teröristik Türkiye süreci bağlamında da PKK'nın silahsızlanması konuşulmakta, düşünülmekte. Aktörler bunun hakkında işte görüş bildirmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise bir ortak tavrının bütün Orta Doğu ülkeleri bakımından, bu arada dün ya da evvelsi gündü Trump Irak Başbakanı ile görüştü. Orada bir açıklama yapıldı. Ne dedi? 30 Eylül'den itibaren Irak devletinde Irak'ın resmi ordusu dışındaki silahlı güçlerin işte silah bırakmasını, bunun tasfiyesini bekliyoruz. Burada Haçlı Şabi'yi kastediyorlar aslında. Yani aslında Orta Doğu'daki tüm devlet altı örgütlerin tasfiyesine dair bir jeopolitik şafağın gerisinde olabiliriz. PKK'da bunlardan biri, umarım olumlu adımlar atılır.
0: Peki. Sayın Coşkun, şimdi Sayın Armağan Öztürk bu sürecin bir başlangıç olabileceğini, yani genel çerçevenin bir ön yasası gibi bir genel çerçevenin de bir ön yasası gibi olabilme ihtimalinden söz etti. Benim bir sorum aslında PKK'nın lider kadrosu acaba burada en kritik mesele midir olacaktı? Çünkü talep o yönde. Sayın Yılmaz da Duran Kalkan'ın ifadelerini hatırlattı programın başında. Ruşen Çakır'ın bir röportajı vardı Duran Kalkan'la. Oradan bazı ifadeler de kamuoyuna yansıdı, biliyoruz. Bu yasanın lider kadroyu da kapsamasını istiyorlar. Siyaset yapmakla ilgili açık beyanları var. Ne dersiniz, bu yasada bu madde nasıl yer alacak sizce?
3: Evet, şimdi genel olarak baktığınızda bir silahsızlanma yasasının bazı özellikleri içermesi gerekir. Dünya tecrübelerinde bir silahsızlanma yasasının 5 temel özelliği olduğu vurgulanır. Bunlardan bir tanesi, yasayı uygulayacak olan makam. Yasanın içerisinde herhangi bir mekanizma olacak mı? Mesela bu yasanın uygulanmasını takip edecek meclisin içerisinde veya hükümetin içerisinde bir mekanizma olacak mı? Bunun belirtilmesi. İkincisi, bu yasadan kim istifade edecek? Yani bu yasanın kapsamına kimler girecek ve hangi şartlarda girecekler? Üçüncüsü, kimler bu yasanın dışında bırakılacaklar ve hangi gerekçeyle? Örneğin ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları işleyenlerin ve bu tür yasalardan yararlandırılmamaları yine uluslararası tecrübelerden çıkan derslerden biri. Dördüncüsü, bu yasadan yararlanacak olanların hangi haklara ve hangi kısıtlamalara tabi olacakları. Yasa bu haklarını hangi süreler içerisinde kullanacaklar, hangi kısıtlamalara tabi tutulacaklar, bu kısıtlamalar hangi süreler içerisinde kalkacak. Yasanın bunu da belirtmesi lazım ve son olarak da bu tür silahsızlandırma yasaları uluslararası hukuktan kaynaklı olan yükümlülüklere de ters düşmemeli. Şimdi bizim mevzuatımız açısından baktığımızda bu son şart zaten anayasamızın 90. maddesi gereğince kendiliğinden yerine gelecek olan hususlardan birisi. Diğer konular ama önemli. Yani kimler faydalanacak ve hangi haklara tabi tutacaklar? Hangi hakları kullanacaklar, hangi haklardan kısıtlanacaklar? Bunlar son derece önemli. Bizim meclis komisyonunda ki çalışmalarda ortaya çıkan komisyon raporu da yasanın bazı özellikleri taşıması gerektiğini ifade ediyor. Yine o özellikleri de hatırlarsak meclis komisyonumuz der ki bu yasa bütüncül bir yasa olmalı. Yani salt silah bırakmaya değil, silah bırakmaktan sonrasına da bakmalı. Bu yasa kapsamlı bir yasa olmalı. Mümkün olduğu ölçüde PKK mensuplarının tamamını kapsamalı. Bu yasa geçici bir yasa olmalı, belirli bir süre için uygulanmalı. Bu yasa müstakil bir yasa olmalı. Yani sadece PKK örgütüne yönelik bir yasa olmalı ve bu yasa bir cezasızlık algısı yaratmamalı. 5 temel hüküm ortaya koyuyor. Dolayısıyla hem uluslararası tecrübelerden baktığımızda hem bizim meclis komisyonumuzun raporuna baktığımızda bu yasanın nasıl bir içerikle hazırlanması gerektiği konusunda elimizde oldukça önemli veriler var. Peki sorunlar nerede? 3 sorun alanı gözüküyor. Hem Murat Hocam hem Arman Hocam belirttiler. Bunlardan birincisi yasadan faydalanacak olan örgüt mensuplarını belirlerken hangi ölçüt kullanılacak? Evet, suça bulaşanlar, bulaşmayanlar. Bu PKK'nin özellikle karşı olduğu bir husus. Bunun bu tür bir ayrımın işleri daha da karışık hale getireceği, herkesin bundan istifade etmesi gerektiğini belirtiyorlar. İkincisi, örgüt tüm lider kadrosu bu yasal düzenlemeden istifade edecek mi veya ne zaman istifade edecek? Yine burada farklı görüşler var. İşte özellikle iktidara yakın kanaat önderleri ve oradan çıkan haberlerde örgütün yönetim kadrosunun bu yasaldan faydalanmayacakları belirtiliyor. Ama diğer taraftan baktığınızda PKK'nin yönetim kadrosu da bu yasanın içerisinde yer almak istediklerini ve siyaset yapmak istediklerini belirtiyorlar. Ve üçüncüsü de Öcalan'ın statüsünün ne olacağı. Hatırlayacaksınız, bu konuda Devlet Bahçeli'nin oldukça kapsamlı önerileri vardı. Yani Devlet Bahçeli sürecin kurumsallaşması gerektiğini ifade ediyordu. Hem yürütmenin içerisinde hem yasamanın içerisinde süreci yürütecek olan bir takım kurulların oluşturulması gerektiğini belirtiyordu. Yine bu bağlamda da Öcalan'ın bir tür koordinatörlükle görevlendirilmesi edilebileceğini ifade ediyordu. Şimdi bunlar tartışmalı. Bana sorarsanız bu çıkacak olan yasada, yani ilk etapta çıkacak olan yasada Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir hususun açık ve net bir şekilde belirlenmesini beklemiyorum. Onu muhtemelen bu yasanın içeriği içerisinde görmeyeceğiz. Örgütün yönetim kadrosunun bu yasadan istifade edip etmeyeceği muhtemelen taraflar arasındaki görüşmelerle bir şekilde şekillenecek. Öcalan bundan önce yapmış olduğu bir açıklamada toplumun hazmetme kapasitesinin de dikkate alınması gerektiğini, dolayısıyla örgütün bazı üyeleri için kademeli bir düzenlemenin yapılabileceği, 5 yıllık bir düzenlemenin öngörülebileceğini ifade ediyordu. Dolayısıyla burada bir kademeli düzenleme söz konusu olabilir, yasanın kendi içerisinde olabilir. Bu suça bulaşanlar, bulaşmayanlar şeklindeki ayrım gerçekten sıkıntılı bir ayrım. Bunun tespiti de son derece sıkıntılı. Orada başka hukuki teknikler veya başka hukuki tanımlamalar kullanılabilir. Yani işte ne bileyim, hakkında dava dosyası olanlar için, örneğin onlar için istenmiş olan ceza süreleri öngörülerek bir takım kademelendirmeler yapılabilir. Dolayısıyla Bu tartışma konularının olması doğal. Bu süreç içerisinde tarafların farklı fikirleri savunması son derece doğal. Ama görünen o ki buradan bir uzlaşma ile çıkma ihtimali yüksek. Son günlerde trafiğin artmasını da ben buna yoruyorum. Armağan Hocam şeyi ifade etti. Yani yasa meclise gelir ama çıkar mı? Zannediyorum yasanın çıkması konusunda da taraflar arasında bir mutabakat var. Dün DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli AK Parti ve MHP ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada hem bir çerçeve yasanın çıkması hem bu yasanın meclis tatile girmeden çıkması konusunda bir mutabakata vardıklarını, dolayısıyla meclisin önünde 4 tane yasanın beklediğini, bir 5. yasa olarak da bunun da gündeme alınacağını ve çıkartılacağını söyledi. Dolayısıyla partilerin bu konuda bir iradesi var. O nedenle yasa çıkar. Ama yasanın yürürlüğü konusunda farklı alternatifler öngörülebilir. Yani yasa çıkar, resmi gazetede yayınlanır, yasalaşır ama bunun yürürlüğe girmesi, ne zaman yürürlüğe girmesi konusunda farklı alternatifler söz konusu olabilir. Örneğin yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın veya bir başka kurumun, Milli Güvenlik Kurulu gibi bir kurumun tespiti ve teyidi öngörülebilir. Ama yasanın çıkması konusunda böyle bir iradenin olduğunu söylemek mümkün.
0: Yasa çıkması konusunda o irade, evet, beyanlardan gerçekten de anlaşılıyor. Üstelik belki de meclisin çalışma süresiyle ilgili de az evvel de altı çizildi. Çalışma süresinin de uzaması, belki tatilinde birazcık, evet, ötelenmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yapılan açıklamalar bu yönde ipuçları veriyor doğrusu. Kısa bir ara, aradan sonra yine bu konudan devam edelim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: sur onu. Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik sağlıyor. Sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklıklar 40-42 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece.
1: Hava durumu. Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Hızlanan, son dönemde epey bir hızlanan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuklarımı değerlendirmelerini alıyorum. Ve bu süre acaba yeni yasama yılına kalmadan bu konu halledilebilecek mi? Mecliste bu yönde bir irade oluşmuş durumda. Şimdi Sayın Yılmaz, bu bölümde de sizinle devam edelim. En son Sayın Coşkun'un görüşlerini almıştık. Burada örneğin suça bulaşan bulaşmayan ayrımının sıkıntılı olduğunu ve tespitinin de bir miktar zor olduğunu söylemişti Sayın Coşkun. Belki onu daha hukuki açıdan değerlendirilebilir dedi. Ne dersiniz, bu madde özellikle nasıl çözülebilir ya da nasıl yer bulabilir taslağın içinde?
3: Şimdi burada tabii iş ilerlediğinde süreç içerisinde tek tek kişilerin durumu söz konusu olacak. Yani o kişilerin hem örgüt içindeki pozisyonları hem de yani istihbaratın elinde muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının elinde o kişilerin karıştıkları eylemlerle ilgili bir liste var. Bunları örtüştürerek yani Vahap Hoca'nın söylediği hukuki çerçevede buna dahil edilecektir ama sadece onunla sınırlı olacağı kanaatinde değilim. Tek tek bireyler üzerinden bir tasnif söz konusu olacaktır. Burada da bir takım muhtemelen kategoriler olacak. İşte yani ben o suça karışıp karışmamanın ötesinde hani suça karıştıysa da bu suçun mahiyeti nedir? Büyüklüğü nedir? Ona göre de kategoriler olacağı kanaatindeyim. Şimdiye kadar yazılıp çizilenlerden bunu ben çıkardım. Dolayısıyla burada evet hani uygulama sırasında bazı zorluklar olabilir ama bu zorlukların aşılacağı kanaatindeyim. Neticede bu hani o denetimli serbestlik, infaz vesaire falan konularında hani A, B, C, D kategorileri gibi düşünelim. Suçlar ve kişiler de konumlarına göre yaptıkları suç, işledikleri suçlara göre bu kategorilerde bir yerlere yerleşecekler ve buna uygun bir hani muamele görecekler. Ama bunların hepsinin de netice itibariyle burada bir mekanizma olacağı, o mekanizma çerçevesinde hani bu tasniflerin yapılacağını düşünebiliriz. Lider kadro meselesini muhtemelen daha sonra ya erteleyecekler. Halihazırda bir düzenleme yapılmayacaktır. Ben de hani hem lider kadro ile ilgili hem de PKK'nın kurucu ismiyle ilgili böyle bir düzenleme olacağı kanaatinde değilim. Zaten esasen hatırlayalım. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Türk Gün Gazetesi'ne verdiği uzun bir röportajda bu statüden bahsederken bu statü PKK'nın kurucu isminin herhangi bir siyasi statüsü değildi. Bu süreç çerçevesinde oynaması gereken ve geçici bir statüsüydü. Yani hani o formüle tekrar dönecek olursak o formül içerisinde oynayacağı rolün icap ettirdiği tasfiye sürecindeki koordinasyon rolünü hatırlattı. Buna uygun olarak da oradaki bir takım zaten bugün atıfta bulunduğum siz de ifade ettiniz. Ruşen Çakır'ın o mülakatında hani Duran Kalkan da bunu ifade etti. Örgütün genel olarak bu tasfiye sürecini kendilerinin fesih kararı almakla beraber Öcalan eliyle yürütülmesi lazım geldiği konusunda kanaat isarettiler. Görüşlerinin bu olduğunu söyledi. O bakımdan burada bunun hani kanun içerisinde bir yeri olur olmaz onu bilmiyorum ama fiilen Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeve bence kanunda olmasa bile fiilen yürüyecek, işleyecek bir çerçeveye atıfta bulundu Sayın Bahçeli. Ve bu fiili çerçevenin içerisinde yine kanunda olsun olmasın muhtemelen olacak ama onun alt birimleri olan devletin içerisinde hem siyasi ayağı olan yine hatırlatacak olursak Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir takım bakanların dahil olduğu bir kurul ve bir de meseleyi takip eden bürokratik hani ilgili kurumların dahil olduğu bir kuruldan bahsetmişti. Bunlar birbirleriyle ilişkili siyasi otoriteye bağlı olarak çalışacaklardı. Buralarda ben bu geçen zaman zarfında Seda Hanım bir takım tartışmalar, hani beklemeler, gerginlikler olmakla beraber bir hani olgunlaşma olduğu düşüncesindeyim. Bu tartışmaların neticesinde kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bir de tabii kamuoyuna yansımayan bu sürecin hem başlangıcı hem ilerleyen safhasında bu netice itibariyle devlet içinde atıfta bulunduğumuz kurumlar eliyle ve onların siyaset tarafından hani talimatlarıyla şekillenip gelişiyor. Oralarda hem dünya örneklerine hem Türkiye örneklerine hem de sahadaki mevcut duruma bakarak bunların zaman zaman hani yeniden yorumlandığı kanaatindeyim de işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Irak'a gitti ve Irak'ta uzun bir seyahatte bulundu, bütün taraflarla görüştü. Bunların hepsinin yani o kurumun kendi faaliyetlerinin yanı sıra ana gündem olarak bu meseleyle yakından ilişkili olduğunu değerlendirebiliriz. Biraz önce de atıfta bulunuldu. Bütün bunların

0: Bunların değerlendirmesiyle beraber, jeopolitik bir durum değerlendirmesiyle beraber yapıldığını hatırlatmak gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda muhtemelen bu durum değerlendirmesi şimdi bu içerideki yapılan çalışmaların olgunlaştığı kanaatiyle beraber uygulanacak noktaya gelmiş durumda. Bu bakımdan kanunun, hukuki çerçevenin, biz kanuna atıfta bulunuyoruz ama muhtemelen kanunla beraber bir takım hani idari alt düzeyde mevzuatlar, düzenlemeler de yapılacaktır bu sistemin işlemesi için. Bunların uygulanabileceği bir hani bölgede bir siyasi şartların oluştuğu değerlendirmesi yapılmış durumda. Zaten bu sadece hani Türkiye devleti tarafından, siyaset tarafından değil, hani bugün işte atıfta bulunduğumuz konuşmada, diğer birçok açıklamada, DEM Parti'nin yaptığı kimi açıklamalara baktığımızda hani o cenah tarafından da kabul edilen bir çerçeveyi oluşturduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu önümüzdeki birkaç haftada bu sürecin pişirilmiş, kotarılmış bu sürecin son düzenlemelerle beraber hayata geçeceği bir şey göreceğiz. Hani düzenleme göreceğiz. Bu düzenlemenin hani nerede başlayacak? Hani kanun çıkınca mı başlayacak, yoksa kanun çıkınca yani biraz önce Vahap Hoca atıfta bulundu galiba. İşte bir kurulun tespitiyle mi olacak? Hatırlayacaksınız, meclis raporunda da bu vardı. Yani bütün bunların olabilmesi için daha önceki açıklamalarda da vardı. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda da ilgili kurulların onayladığı, yine o zaman atıfta bulunan bir hani bu süreç, bu tür süreçlerde de kullanılan merdiven yaklaşımı içerisinde karşılıklı adımların atıldığı bir zeminde ilerleme söz konusu olacak. Yani kanun çıkabilir. Kanun çıktıktan sonra ileri adımlar atıldığında PKK'nın tasfiyesiyle ilgili uygulama süreci başlar. Böylece o çerçeve içerisinde zaten hani bir süre verilmesinin mantığı da o. O merdivende ilerlenecek, mekanizmayı işletecek bir süreye de ihtiyaç olacak. Bu mekanizmayı işletecek kurul veya kurullar da söz konusu olacak. Bunların önümüzdeki dönemde hayata geçeceğini görüyoruz. Burada yani mevcut siyasi durumun değerlendirmesinde evet elverişli şartlar var. Bu elverişli şartlar değişmeden, çünkü zaman zaman olağanüstü bir takım dış alemden gelişmeler oluyor. Şimdiye kadar birçok kez bu tür süreçlere olumsuz anlamda katkı yaptığını gördük. Bu tür dış alemden gelen katkıların, bir takım krizlerin, savaşların veya bir takım ülkelerin müdahalelerinin. Şimdi bu şartları bu kadar elverişli hale getirmişken Türkiye'nin bundan istifade ederek olgunlaşmış bu süreci tamamlaması için uygun bir zamanlama var. İnşallah öyle olur.
1: Peki, umarız. Sayın Öztürk, Öcalan'ın bu çerçeve yasa konusundaki tepkileri ve tabi talepleri Kandil'in Kandil açısından her zaman olduğu gibi belirleyici olacaktır. 23 Temmuz günü heyet neyle döner İmralı'dan?
2: Suçla ilgili izninizle ben de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu suça karışmayan, çünkü bu bence mühim.
1: Tabii.
2: Yani suça karışmayanın kasıt şu aslında. Aslında PKK terör örgütünün mensubu olmak zaten suç. Ama onun dışında bir suç işlememiş olmak kastediliyor. Yani terör örgütü suçu dışında herhangi bir eyleme bulaşıp bulaşmama konusu. Yani aslında suça karışıp karışmama. Yasal ve yasa dışı Kürt hareketi ise bu ayrıma kategorik olarak karşı. Ya bunun bir sürü şeyi var, bir ifadesi var ama en nihayetinde yapılan şeyin suç olup suç olduğunu da tam olarak kabul etmiyorlar. Yani burada konuşulmayan şey o aslında. Biz 27 Şubat'taki Öcalan'ın metnine baktığımızda çok kapsamlı bir öz eleştiri görmüştük. Yani ya yapılan şey amaçlardan vazgeçilmeye dair. Ama yaptığımız şey yanlıştı, tam olarak dememişti. 12 Mayıs'ta PKK'nın metnine baktığımızda zaten çok daha sert bir metindi. Yani bir silah bırakmayı kabul etme metni. Örneğin Lozan'a karşı servis savunmuşlardı filan. Yani dolayısıyla ne

0: suçtur ne değildir o biraz durduğunuz siyasete göre değişiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyasi toplumun suç kabul ettiği şeyler suç aslında. Zaten bu konunun nirengi noktalarından biri de bu. Gelelim işte heyetle Öcalan arasındaki görüşme konusunda. Yani şöyle bir şey açıkça ortada. Bu süreçte yasal ve yasa dışı Kürt hareketi bakımından Öcalan'ın bir belirleyici konumu var. Bu statü tartışmalarının çıkması ve sürekli olarak gündemde kalmasının nedeni de o. Tabii statüye bakış farklı partilerce farklı şekillerde formüle ediliyor. Yani yasal Kürt hareketinden Öcalan'a statü verilmesini aslında Kürt kimlik hareketlerinin tanınma siyasetinin bir göstergesi olarak görmekte. Onların bakımından tırnak içinde söylüyorum. Yani kendi liderlerinin eşit kabul edilmesi, tanınması anlamında bir tür tanınma siyaseti. Ama mesela Bahçeli'ye baktığınızda, MHP'ye baktığınızda veya başka yorumculara da baktığınızda Öcalan'a statü verilmesi daha araçsal bir anlamda kullanılıyor. Yani kısaca şu, mesela Bahçeli'nin metni çok önemli bir metin. Mesela orada şöyle bir şey söyleniyor. Öcalan'ın örgüt üzerinde karizmatik meşruluktan kaynaklanan bir otoritesi var. Bu örgütün silah bırakması için ona statü verilmesi araçsal anlamda yararlıdır. Bu sürecin nihayete ermesi. Ama tabii burada yine de bir parantez içinde bir şey söyleyeyim. Öyle de olsa, böyle de olsa statü her durumda siyaset tartışmasını açar. Yani Öcalan'a statü verilmesi tanınma örgütün silah bırakmasını kolaylaştırma tartışması bağlamında kullanılsa dahi bunun bir işte bir tür siyasi tartışmayı açacağı çok açıkça ortada. Öcalan siyaset mi yapıyor? Mesela yanılmıyorsa Murat Bey söylemişti. Duran Kalkan'ın açıklaması da önde. Biz siyaset yapmak istiyoruz. Dolayısıyla yasanın parçası olmalıyız. Yani aslında bu süreçlerin en nihayetinde gerisinde de yani sonuçta şiddetle sivil siyaset arasında bir karşıtlık vardır. Şiddet çağının kapanması, terör çağının kapanması, PKK gibi örgütlerin silah bırakması ve tarihe karışması onunla siyaset yolunu açar. Ama o örgütlerin mensupları için de siyaset yolunu açar mı? Burası çok nazik bir durum. Yani genel olarak PKK'nın ortadan kalkması Türkiye'yi demokratikleştirir tabii ki. Meselelerimizi konuşuruz. Ama PKK'nın mensuplarının yöneticileri dahil bunlara da siyaset yapma hakkı verilmeli midir? İşte bu iş meclisin, Türk kamuoyunun üzerinde karar kılması gereken bir mesele. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Bugünkü koşullarda ve ileride dolayısıyla daha az riskli. Bu arada bu da siyasetler bakımından bir risk, onu da söyleyelim açıkça. Yani kamuoyunun, yani kamuoyuyla ilgili çeşitli araştırmalar var. Yani herkes PKK'nın silah bırakmasını istiyor. Ama Öcalan'a gelindiğinde, PKK'ya gelindiğinde, af konusu gündeme geldiğinde o oranların ciddi ölçüde aşağı doğru düştüğünü de görüyoruz. Burada bir ciddi siyasi riskin olduğu da açıkça ortada. İmralı'yla Öcalan arasındaki görüşmede ise hükümetin koyduğu çerçevenin sınırları ile ilgili ben bir şeyin ortaya konulacağını düşünüyorum. Yani Öcalan bu çerçevenin bu arada bu süreç içerisindeki rolü kolaylaştırıcı bir rol Öcalan'ın en başından itibaren. Bu böyle bir başlangıcın da kabul edilebilir olduğuna dair bir beyanat söz konusu olabilecek ama Öcalan'ın tüm açıklamalarına baktığınızda sadece bu çözüm sürecinde değil yani daha öncesine de baktığınızda sık sık fikir değiştirdiği, uygun koşullarda daha önce söylemediği şeyleri söylediği ve başka taleplerde bulunduğunu da görmekteyiz. Yani Öcalan diyelim ki İmralı görüşmesinde Öcalan hükümetin önerdiği çerçeveyi kabul edilebilir buldu. Ama bu kabul edilebilir bulduktan iki hafta sonra işte PKK'nın diğer unsurları için veya Kürt sorunu için o pek konuşulmuyor ama hani bu meseleye iki tür bakış açısı var. Onu da söyleyeyim. Yani minimalist bakış açısı AKP ve MHP'nin tavrı burada bir terör sorunu var. Silah bırakma yeterlidir. Ama mesela Kürt hareketi öyle düşünmüyor. Ya terörden bağımsız olarak bir Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz de dair bir fikirleri de var. Yani bütün siyasi hayatları böyle geçmiş. Dolayısıyla Öcalan'ın 23 Temmuz'dan sonra da bu Kürt sorununa dair, PKK'nın geriye kalan kısmının tasfiyesine dair ve kendi rolüne dair ek açıklamalar yapmasını ben ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Sayın Coşkun, siz ne dersiniz? 23 Temmuz'da heyet nasıl döner Öcalan'ın yanından tekrar, İmralı'dan nasıl ayrılır? Bir. İkincisi, diğer iki konuğumun da değerlendirdiği ve farklı zamanlarda atıfta bulunduğu bu uluslararası konjonktür. Amerika'nın bölgeyle ilgili bir takım planları veya Irak'ta, Suriye'de olan bitenler. Bu elverişli şartlar Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi süreci nasıl etkiliyor?
2: Evet, 2013-2015 çözüm sürecinde dış şartlar maalesef sürecin ilerlemesine değil, sürecin tökezlemesine sebebiyet vermişti. Orada Türkiye ile ittifak ilişkisi içinde olanlar da çözüm sürecinin ilerlemesi, PKK'nin silah bırakması, Türkiye'de silahın gündemden düşmesi için herhangi bir olumlu çaba içerisinde olmamışlardı. Dolayısıyla bir önceki çözüm sürecinde oldukça ileri adımlar atılmasına rağmen dış konjonktür maalesef sürecin ilerlemesini engelleyen unsurlardan bir tanesiydi. Yine bizim uluslararası çatışma çözümlerinde bu dış konjonktürün önemine binaen sürekli olarak vurguladığımız hususlardan bir tanesi vardır. Bir yerde çatışmanın bitmesini istiyorsanız eğer orada dört tane unsurun bir araya gelmesi gerekir. Devlet isteyecek, örgüt isteyecek, toplum isteyecek ve uluslararası koşullarda uygun olacak. Mesela İrlanda'da sorunun çözümünde veya Güney Afrika'da sorunun çözümünde bu uluslararası koşulların son derece kolaylaştırıcı bir rol oynadığını belirtmek lazım. Maalesef bizim 2013-2015 çözüm sürecimizde bu yoktu. Şimdi ise farklı bir tablo var. Aslında bugün Duran Kalkan'ın Ruşen Çakır ile yaptığı röportajda da bu uluslararası konjonktür ve bölgesel dinamiklerin süreç üzerindeki etkisine dair oldukça ayrıntılı bir açıklama var. Çünkü 7 Ekim Gazze olaylarının başlamasından sonra Orta Doğu'da tüm dinamiklerin değiştiğini belirtiyor. Aslında bu demin Murat Hoca da ifade etti. Devletin yapmış olduğu okumayla da çok yakın bir okuma. Çünkü özellikle İsrail'in bölgedeki izlemiş olduğu saldırgan siyaset bütün devletleri yeniden kendi pozisyonlarını gözden geçirme ve aynı zamanda kendi sorunlarını da çözme konusunda daha inisiyatifi ele alan bir noktaya getirme konusunda teşvik edici oldu. Yine elbette SALT o değil. Suriye Savaşı'nın gelmiş olduğu hal, iç savaşın bitmesi, orada bir otoritenin tesis edilmesi, o otorite ile çatışma içerisinde olan SDG'nin Şam'la bir uzlaşmaya varması yine kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi. Ama daha belki genel perspektiften bakıldığında yine bu toplantıda belirtildi. Orta Doğu'da devlet altı yapılanmaların ciddi bir şekilde tasfiye edildiği bir dönemden geçiliyor. Yani Irak'ta Haçlı Şabi'nin tasfiyesi ve siyasal bir yapıya dönüşmesi, Filistin'de Hamas'ın, Lübnan'da Hizbullah'ın ve aynı zamanda işte Türkiye'de de PKK'nin, bütün bunların bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Uluslararası aktörler artık devletler ile birlikte onlar ile muhatap olmak ve işlerini onlar üzerinden görmek istiyorlar. Bu yapıların da tasfiye edilip siyasal sürecin içerisine katılması yönünde bir tavırları ve beklentileri var. Dolayısıyla bu Türkiye'deki çözüm sürecini de kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi, dış faktörlerden bir tanesi. Yasaya ilişkin olarak Öcalan ile heyet arasında yapılan görüşmelere ilişkin olarak şunu söyleyebiliriz. Elbette heyet AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kurmaylarıyla görüştü. Bunlardan edinmiş oldukları izlenimleri, yasaya dair görüşlerini Öcalan ile müzakere edeceklerdir. Demin belirtmiş olduğumuz sorun alanları konusunda muhtemelen bir ön açıcı çözüm veya bir uzlaştırıcı çözüm noktasında bir görüşme yapılacaktır orada. Öcalan daha önce söylemişti, yine burada da böyle bir tavır sergileyebilir. Örneğin kendi konumunun veya kendi statüsünün bu anlamda yasanın önünde bir engel olarak konulmaması gerektiğini söyleyebilir zannediyorum. Burada yani Türkiye'nin...
3: Vahap, çok özür dilerim. Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamada da aslında aynı perspektif vardı. Yani kendileriyle ilgili, evet, kısmın istiyorlar ama bunu bir hani engel olarak görmüyorlar. Bunun da altını çizerek devam edelim.
2: Evet. Hocam yani ben aslında orada çok daha ben daha stratejik bir dönüşümün yani PKK'de de çok daha stratejik bir dönüşümün olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu müzakere edilen konular üzerinde bir uzlaşma, bir orta yol bulunabileceğine dair bir umudum var. Daha stratejik dönüşten kastettiğim şu, yine bugün Duran Kalkan'ın ifadesinde de var. O da yani bu çözüm sürecinin 2013-2015 çözüm sürecinden farklı olduğunu ve her halükarda sürecin yürüyeceğini ifade ediyor. Süreç kendisinin ifadesiyle batmayacak diyor. Çünkü hem Türkiye'deki koşullar, hem bölgedeki koşullar, hem de PKK'nin kendisinin içinde bulunduğu koşullar bu sürecin yürütülmesi noktasındaki iradeyi güçlendiren unsurlardır diyor. Bunu belirtiyor. Ama daha da önemlisi bence yine Öcalan da belirtmişti ama Kandil'deki PKK yöneticileri de defaten belirttiler. Artık silaha dönüş yok. Evet. Yani bu salt bir taktik bir karar değil. Bu stratejik bir karar. Yani süreç içerisinde bir takım sorunlar olabilir, bir takım uzlaşmazlık noktaları olabilir ama artık silaha dönüş yok. Şimdi bu kararı verilmişse ki bence verildi.
1: Çok özür dilerim. Çok küçük bir ara vermemiz gerekiyor tam da bu saatte.
2: Elbette.
1: Bu dakikada hatta siz hemen devam edeceksiniz Sayın Coşkun Aradan tamam. Sonra.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Masal Buya.
6: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
5: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
6: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var, adı Nartane.
5: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
6: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
5: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
6: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
5: Masal Buya NTV Radyo'da.
6: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
5: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
6: Büyükleri Masal başlıyor.
5: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
4: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'a devam ediyoruz. Tam da Sayın Vahap Coşkun'un cümlesini bölmek zorunda kalmıştık reklam arası için. Buyurunuz lütfen Sayın Coşkun.
2: Estağfurullah. Ya ben bu sürecin en önemli artısının bu PKK'deki stratejik dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Yani artık silaha dönüşün olmayacağı, bunun artık akıllara getirilmemesi gerektiğini ifade eden yaklaşım. Şimdi böyle bir karar verildikten sonra diğer konularda siyaseten bir çözüm yolu bulunur. Yani istişarelerle bir şekilde yol yürünür. Kaldı ki Türkiye'de devletin de bu konuda tecrübesi az buz bir tecrübe değildir. Yine programın başında işaret edildi. 1928'de çıkartılan bir yasa var. O yasa toplamda 6 maddelik bir yasa. Bir maddesi yürürlük tarihini belirten aslında 5 maddelik bir yasa. Mesela o yasada herhangi bir ayrım yapılmamıştı ve belirli bir süre içerisinde yasadan istifade etmek için başvuranların yine belirli bir süre beklemek şartıyla olacaktı. Daha sonra haklarına kavuşacaklarına yönelik bir düzenlemeydi. Elbette o günden bugüne kadar çok ciddi bir zaman aktı. Bizim hukuk sistemimiz gelişti. Elimizdeki hukuki mekanizmalar çeşitlendi vesaire. Ama böyle bir tecrübemiz, böyle bir tarihsel belleğimiz de var. O nedenle burada bu demin konuştuğumuz üç önemli sorun alanlarında bir çözüme ulaşılabileceği kanaatini taşıyorum ben. Bir orta yol bulunacaktır. Nitekim demin Ayşegül Doğan'ın da yapmış olduğu açıklama var. İmralı heyetiyle yapmış oldukları görüşmelerden sonra yasanın çıkması noktasında AK Parti ile birlikte ortak bir iradenin geliştiğini, yasanın içeriği konusunda ise yeni istişarelerde bulunduğunu belirtiyor. Doğal olan da bu. Zaten bu süreç sürekli olarak istişareler üzerinden, karşılıklı taslakların alınıp verilmesi üzerinden gelişecek olan süreçtir. İmralı'daki görüşmeden sonra bu taslak meselesi daha bir olgunlaşacaktır.
1: Peki. Bu durumda 23 Temmuz'a dikkatle bakıyoruz. 23 Temmuz'dan sonra hareketlenecek gibi görünüyor bir kez daha bu konu ve sonrasında zaten bir hafta sonra Ağustos ayı başlamış olacak ve meclisten de bu konuda adım gelebilir. Ve önümüzdeki hafta bir başka konuyu daha dikkatle takip edeceğiz. O konuda Özgür Özel'in söylediği pazartesi günü gözümüz yargıda olacak diye. Zira ayın 20'si. Bu önemli çünkü bugün Yargıtay'a gitti. Yeni bir gelişmeydi mutlak butlan kararı ile ilgili. 56 ya da 53 gün sonraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve Özgür Özel yeni parti ile ilgili de zaten isminin belli olduğunu, logosunun çalışıldığını da söylemişti. Yani bekleme süreci söz konusu adli tatile kadar ama o da zaten artık kapıda. Buradan başlayalım Sayın Yılmaz sizinle. Bir karar bekliyor musunuz hemen ivedi bir şekilde Yargıtay'dan yoksa artık yeni partiyi izleyeceğiz mi önümüzdeki hafta itibariyle?
3: Yani iki cümle önceki konuyla ilgili söylemek isterim. Ben, burada gerçekten peki. Yani PKK'nın dönüşümünü artık bu Öcalan'ın ortaya koyduğu o 27 Şubat'taki çağrının ve bu benim bahsettiğim o sade formülün hazmedildiğini görüyoruz. Şimdi siyasete yönelik atıflar daha sonra yapacakları, ortaya koyacakları şeyle ilgili. Bu süreçten bağımsız o. Yani şöyle düşünelim. Yani burada dar bir koridordan geçildikten sonra, PKK'nın tasfiyesi gerçekleştikten sonra cenahtaki farklı fikirler siyaseten kendisini ifade edecek. Burada zaten bir problem yok. Siyaseten kendisini ifade etmesi, tartışması şu anda hani o partilerden çok daha sert şeyleri söyleyen hani bu konularda etnik meselelerde faaliyet gösteren küçük siyasi partiler var zaten. Orada nasıl olacağı önümüzdeki dönemin konusu olacak. Şimdi buradan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi meselesine gelecek olursak hatırlayacaksınız Seda Hanım burada da aslında Sayın Özgür Özel 2 CHP vurgusu yapmıştı. Onu mütakiben de zaten bir partimiz var demişti ve Ekrem İmamoğlu da ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız diye hani o iddialı tarihteki iddialı sözü dile getirerek yeni partiyi ifade etmişti. Buna ilişkin önce Ekrem İmamoğlu'ndan yeni partinin ideolojik çerçevesiyle ilgili kimi açıklamalar gelmişti. Neticede Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki büyük kitleyi, kendisine destek veren kitleyi, teşkilatı ve milletvekillerini ikna edebilmek için biz elimizden geleni yaptık söylemini inşa edebilmek için çok ciddi biraz hani hiperaktif bir faaliyet içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı bir mücadele yürüttü. Ve o zaman da bir tarihte bir tarihi atıfta bulunmuşlardı hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi işte 26 Temmuz mu demişlerdi bu tarihe kadar kurultayını yapmazsa seçimlere giremez. O yüzden biz siyasi seçeneksiz kalırız diyerek bunu da bir nihai tarih gibi adeta ortaya koymuşlardı. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde arzu ettikleri türden bir değişiklik olmazsa, kurultay kararı alınmaz veya iktidar, yani parti içindeki Kılıçdaroğlu hizbini görevden ayrılacak kadar bir baskıyla, istifa edecek kadar bir baskıyla karşı karşıya bırakamazlarsa yeni bir partiye yönelecekleri anlaşılıyordu. Nitekim yeni parti artık genel başkan tarafından, eski genel başkan tarafından çok sık bir şekilde dile getiriliyor. Logosu vesairesi falan her şeyi hazır. Kimi muhabirler işte şu partinin eski genel merkezinde şurada vesaire diye yerine dahi atıfta bulunuyorlar. İsmiyle ilgili bir takım tartışmalar var. Evet. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölünme yaşayacağı aşikar ama o döneme göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu geçen zaman zarfında bölünmenin büyüklüğü değişecek. İlk başta çok daha büyük bir kitlenin Cumhuriyet Halk Partisi ile hem milletvekili düzeyinde hem teşkilat düzeyinde, belediye başkanları düzeyinde nihayet seçmen düzeyinde ayrılacağı iddia ediliyordu. Aradan geçen zaman zarfında hem Kemal Kılıçdaroğlu İzbi'nin yürüttüğü siyaset hem partiden ayrılmanın beraberinde getireceği problemleri düşünen kesimler, çünkü burada parti sadakati, ideolojik bağlılık ve bununla beraber meçhul bir geleceğe atıfta bulunmak, meçhul bir gelecekte bir yeni teşebbüsün içinde bulunmanın beraberinde getirdiği belirsizlikler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde üçüncü yolcuları kuvvetlendirmiş durumda. Hatırlayacaksınız, o dönemde partinin parçalanmaması için güçlü bir üçüncü yolcu ekip olsa ve iki tarafa da tesir edecek kadar bir güçleri olsa belki parti parçalanmaz diye analizlerde bulunmuştuk. Ama bu üçüncü yolcular Cumhuriyet Halk Partisi'nde problemin yaşandığı dönemde değil, zaman içerisinde güçlendiler. Hala hazırda bu gücün de hiyerarşik bir gruba dönüştüğünü, bir hizbe dönüştüğünü söyleyemeyiz. İçinde bekle görücülerin de olduğu, CHP'den ayrılmak istemeyenlerin eskiye nispetle sayısının arttığını görüyoruz. Ve onlar biraz da belki de bu olağan kurultay süreci içerisinde mücadele yürütmek, Kemal Kılıçdaroğlu hizbi karşısında varlık göstermek, belki de zaman içerisinde onlarla anlaşarak parti yönetiminde bulunmak isteyen bir siyasetçiler sınıfının varlığını da görmüş olduk bu aradan geçen zaman zarfında. Diğer taraftan şimdi yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi 2.0 partisi olmanın dışında ya da öz hakiki gerçek CHP olmanın dışında yeni bir parti, Sayın Özgür Özel de bunu ifade etti. Oradaki yeni aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kalan kesimlere de hitap edecek. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği %50+1 dolayısıyla %50+1'e hitap edecek bir yenilik iddiası içerisinde. Bu iddianın içi nasıl doldurulacak? Çünkü bu hem doldurulabilecek bir sorusu var, hem de ayrılacak Özgür Özel'le beraber ayrılan kitlenin, milletvekillerinin, teşkilatlarının partili, partizan, partici bir grup olduğunu da unutmamak lazım. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem ideolojisini hem de bu örgüt geleneğini devam ettiren, yine siyasette bulunmak isteyen aktörler olacak. Ama siz yeni parti kurduğunuzda bu iddiaların ötesinde bir şey söylemek zorunda olacaksınız. Dolayısıyla ideolojiniz, siyasi söyleminiz değişmek, yeni çevrelere hitap etmek durumunda. Buradaki her adımınız ideolojik olarak hassasiyeti yüksek çevrelerde bir takım kırılmalar meydana getirebilir. Diğer taraftan bu isimler partici isimler. Yani parti teşkilatında, örgütünde görev almak isteyecek isimler. Şimdi siz yeni çevrelere yeni adı altında hitap ettiğinizde sadece bu isimlerle ortaya çıkarsanız bunun bir yenilik olmayacağı ortada. O yüzden dışarıdan isimleri getirmek durumundasınız. Dışarıdan getireceğiniz isimler de bunların dışında isimler olacak. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hem de ayrılan kesimin dışında isimler olacak. Bunlar da partide bir takım yerler, makamlar, görevler işgal edecekler. Bir takım örgütlerde görevler üstlenecekler. Bu da beraberinde o şu anda ayrılan kesim de yeni gelecek kesimler arasında bir rekabete, bir bu bakımdan hem ideolojik düzeyde hem de o rekabet dolayısıyla bir anlaşmazlığa yol açabilir. Bunu nasıl aşacaksınız? Bunu çok yüksek bir başarı vaadiyle veya bir liderin karizmasıyla aşabilirsiniz. Burada asıl lider Ekrem İmamoğlu partide olmayacak. Dolayısıyla bunları absorbe etmesi kolay olmayacak. Diğer taraftan Özgür Özel'in evet yükselen bir ivmesi var ama o ivme aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu hizbin taşıyıcısı olan, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi vurgusu olan, sosyal demokrat vurgusu olan bir hani başarı hikayesi. Özgür Özel üzerinden bu yeni çevrelere açılmanın imkanı ne kadar olabilecek? Bu bence bir soru işareti. Nitekim hani ona yakın bazı isimlerin olmaması bir takım hukuki soruşturmalar sebebiyle yani telkin edilmiş, burada bir ortak payda yakalanmış gibi. Bu da beraberinde bir takım başka tartışmaları, muhataralı alanları önümüzdeki dönemde gündeme getirebilecektir.
1: Peki. Aslında birkaç parçada konuşmak istediğim bir konu bu ve birkaç tanesine birden girmiş oldunuz ama ben şimdi Sayın Öztürk'e şöyle sorayım o halde. Bu parti yeni bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı mı Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi 2.0 ya da öz hakiki şeklinde, yoksa rakibi mi ya da adı gibi, olası adı gibi yeni mi diyelim?
0: Bu 20 Temmuz'la ilgili bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Şimdi CHP'deki bu yeni durum bir hukuk kararı, bir mahkeme kararıyla söz konusu oldu. Dolayısıyla yargı süreci bu politik mücadele hattının tam olarak hiçbir zaman dışında değil. Yani iki noktada mesela parti içi muhalefetin Yargıtay'dan beklentisi, ki adli tahtiye girmek üzeriz 20 Temmuz itibariyle, ki o tarihte bir psikolojik sınırdır parti içi muhalefet bakımından. 20 Temmuz aşıldıktan sonra kendileri bakımından yeni parti kurma daha meşru hale gelecek. Böyle bir söylem geliştirdiler son bir ayda, son iki ay içerisinde. Çünkü 20 Temmuz'dan sonra adli yılın başlaması 1 Eylül. Bu 40 günlük süreyi beklememe eğilimi parti içi muhalefette ağır basmakta. Beklenebilir. Biliyorsunuz Eylül ayı aynı zamanda parti içi iktidar ne dedi? Olağan kurultay sürecini başlatacağım. Pekala, olağan kurultay süreci içerisinde de bir mücadele hattı tercih edilebilirdi. Ama onun yerine adli sürece dair kendilerince belirlenmiş bir sınır var. Bu sınırın aşılması durumunda yeni partinin, yani politik mücadelenin, hukuki mücadelenin değil, asli olan politik mücadeleye ağırlık verme eylemi devam etmekte. Ama yine de Yargıtay süreci, bir de tabii bu olağanüstü kurultaya dair delege imzası sonucunda genel merkezin buna dönmemesi nedeniyle bunu sulh hukuk mahkemesi taşıma eğilimi de ağır basmakta. Bununla ilgili bir başvuru da var. Bu da tabii ironik bir şey, onu da söyleyeyim. Yani parti içi muhalefet, dünün parti içi iktidarı, mevcut iktidarın yargı yoluyla partiye, CHP müdahale ettiğini söylemekte. Bunu temel bir argüman olarak kullanıyor ve muhalif kesimin büyük bir kısmı da bu konuda hemfikir. Ama aynı parti içi muhalefet mesela belli noktalarda Yargıtay'a, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, yani işte başvurmakta, iktidar yargısı olarak suçladığı yargıya da başvurmaktan da kaçınmamakta. Yani onu da kullanabilir, bunu da kullanabilir ama yargıya bakışları biraz araçsal. Yani aleyhte karar çıktığı zaman iktidar yargısı oluyor. Lehte karar çıktığı zaman mesela mutlak ilk derece mahkemede reddedilmişti. Hatırlatalım. Daha üst mahkemede lehte karar çıktı. Burada bir yargıyla ilgili, hukukla ilgili birine çelişen bir tutum da var. Gelelim yeni parti tartışmalarına. Yeni parti seçeneği ağır basmakta. Burada da tabii iki şey var. Bu daha önce Özgür Özel'e daha defalarca sorulmuştu. Bizim felakete karşı A, B, C senaryolarımız hazır demişti. Bunun tam gerçeği yansıtmadı. Son iki ayda daha çok olgunlaştığını görmekteyiz. Hangi seçenekler onlar? Bir, baskın seçime karşı bir hülle partiyle devamı. Bununla ilgili geniş bir literatür oluştu. Görüşmeler ve bundan çıkan kulis bilgileri bakımından. İkincisi, yepyeni bir parti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanlar bağlamında. Şimdi yeni bir parti kurma kararı bir dizi alt tartışmayı tetiklemekte. CHP'de şu an onlar oluyor. Bir kere liderlik meselesi sadece CHP'ye özgü değil, yani tüm siyasi partiler bakımından Türkiye liderlerin ağır bastığı bir siyasi kültür. Bu partinin lideri kim? Yani evet, değişim hareketi lideri İmamoğlu'ydu. Ama şu an Özgür Özel'in bir ağırlığı var sahada ve örgütlerde. Bu böyle devam edecek mi? Yani uzun süre CHP'nin içinden ve dışından pek çok yorumcu bu İmamoğlu özel diyalektiği ile ilgili pek çok şey söyledi. Yani İmamoğlu'nun ağır basmasının yarattığı sorun, Özgür Özel'in yükseliş trendi. Ben bu iki aktörün birbirlerini belli noktalarda tamamladıkları kanaatindeyim. Biraz da hani yaşanılan süreç, kader, siyasi kader aralarındaki farklılıkları törpülüp bir hatta ilerlemelerini devam ettirdi. Liderlik bakımından bir sorun beklemiyorum. Ama diğer tartışmalar bağlamında bir kere mesela milletvekillerin durumu. Yani örneğin Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacak milletvekili sayısı elitlerin iknası bakımından çok kritik. Ayrıca kimin ana muhalefet partisi olacağı bakımından. CHP mi yoksa Özgür Özel'in başında olacağı yeni parti mi? Diğer bir mesele belediyeler. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ayağı ve aslında partinin ağırlık merkezi meclis değil, belediyeler. 400'den fazla belediyeye sahip, bunların bir kısmı ile ilgili işte bir takım işlemler var ama hala Türkiye'de en fazla belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bu konuda bir dizi birbirine çelişen yorum siyasi gündemi meşgul etmekte. Şimdi bazı belediye başkanları kendileri yeni partiye katılmayacaklarını açıklıyorlar. İşte Etimesgut mesela. Benim yerim CHP'dedir. CHP'de siyasete başladım. Öyle devam edeceğim. Bazı aktörler bakımından özellikle Mansur Yavaş'ın da altını çizelim. Onların açıklama yapması da ayrıca beklenmekte. Çünkü Sayın Yavaş herhangi bir belediye başkanı değil, potansiyel cumhurbaşkanı adayı, onun CHP'de kalmasıyla gitmesi arasındaki fark çok önemli. Hem seçmenler bakımından hem de şu an başkanlık sistemi koşullarındayız. Başkanlık sistemi içerisinde bu yeni partinin nasıl oyun kuracağı bağlamında. Son 10 gündür, son 2 haftadır Özgür Özel ve ekibinin ve ona yakın organik aydınlar belediye başkanlarının partide kalma eğiliminin ağır bastığını, bunun daha doğru olacağı şeklinde. Gerçekten böyle mi, yoksa belediye başkanları CHP'den ayrılmayı politik açıdan, hukuki açıdan riskli mi buluyorlar? Bu da yoğun bir şekilde tartışılmakta. En az konuşulan şey ise bence aslında bir siyasi parti bakımından o daha fazla konuşulmalı. Söylem ve ideoloji. Bu parti mağduriyet dışında, yani muhalif kitle mağdur olduğunu düşünüyor. CHP'ye müdahale edildiğini. Ama mağduriyet dışında hangi politik mesajları verecek? Yani mesela son çeyrek asırdır Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kazanıyor. Muhalefet yeni parti bu durumu değiştirecek bir formüle sahip mi? Nasıl bir söylem kullanacak? Bu söylem merkezde mi yoksa bir sol mu olacak? Şunun olacağına eminiz. Popülist bir parti olacak tabii ki. Çünkü iktidar partisi öyle. Ama bu popülizm nasıl bir popülizm? Yani sol popülizm mi? Merkez öğlerin ağır bastığı popülizm mi? Bunu şunun için söylüyorum. Yapacağınız ideolojik tercih kadrolarınızı, kullandığınız argümanları çok yakından değiştirecek. Yani şöyle bir şeyse, CHP'de bir sorun oldu. Biz CHP'yi geri alana kadar CHP'nin bir alternatifini kuruyoruz. Bir benzerini kuruyoruz gibi bir şey ise onun gideceği istikamet başka bir şey. Bize başka bir siyaset lazım. Mesela bu arada parti içi iktidar bunu olumsuz anlamda da kullanıyor. Mesela yeni kurulan partinin ANAP gibi bir parti olacağını düşünüyor. Parti içi iktidar, Kılıçdaroğlu ve çevresi. Bu mesela CHP'den kopuş bakımından sorumlu. Yani CHP'den kopma zaten duygusal açıdan zor bir karar pek çok CHP'li için. Ama kurulacak parti bütün herkese hitap edecek, aslında ideolojik rengi net olmayan bir parti olursa bununla altı ok arasında karar vermek pek çok kesim için oldukça zor veya altı okun ağır basmasını da yol açacak. Ve son mesele, onu bazen çok konuşuyoruz, bazen konuşmuyoruz ama şimdi yeni kurulacak parti bakımından da bazı hukuki sorunlar var. Nedir onlar? Ya bir kere bazı Özgür Özel'in kurmay kadrosunun bir kısmı bazı ceza davalarının sanığı durumunda. İşte arınma siyaseti, mesela bunlar bir takım davalardan dokunulmazlıkları kaldırılabilir ve bir takım davaların sanığı hale gelebilirler. Bu arada benzer bir tartışma yoğun olarak bazı çevrelerde, diğer çevrelerde daha üstü örtük bir şekilde Özgür Özel için de yapılıyor. Ekrem Bey şu an hapiste. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılma ihtimali bile yeni parti açısından kritik bir önemde. Ez cümle politik mücadele hattının parti içi muhalefet bakımından parti içinde kalarak değil dışarıya çıkarak yeni bir parti kurarak devam edeceği kanaati artık daha ağır basmakta. Evet doğru ama bu bütün sorunları işte örgütlenmeye, ideolojiye, liderliğe dair bütün sorunları tümüyle ortadan kaldırılır.
1: Sayın Coşkun, sizce anladığım kadarıyla her iki olasılığı da değerlendirdi. Çünkü Sayın Öztürk yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi bir parti mi yoksa rakibi gibi mi, merkez mi yoksa sol mu, bu bazı farklı tablolar ortaya koyacak diye. Ben öngörünüzü merak ediyorum. Nasıl bir yolda ilerlemeyi tercih edecek Özgür Özel ve ekibi? Ve aslında biraz da birbirlerinizin açıklamalarından yola çıkarak, örneğin Sayın Yılmaz'ın söz ettiği bir üçüncü yolcular durumundan söz etti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yanında bulunanların haricinde. Mesela bunlar size göre kalabalık bir kitle mi? Ne kadarlar ve beklemekten yana olan bir kesim olarak anlıyorum ben onları, durup bekledikleri şey Özgür Özel'in partisinin ne kadar başarılı olup olamayacağı mı, yoksa neyi bekliyorlar, ne zaman karar, ne kadar duracaklar mesela öyle bir kitle? Bunu da açıkçası Sayın Yılmaz'a da sormak istiyordum ama size sorayım.
2: Evet, ya aslında tabii bir bekleme taraftarı olan parti içerisinde mücadelenin yürütülmesi gerektiğini söyleyen bir grup vardı. Ama aradan geçen bu iki aylık süreç içerisinde bu tavırlar çok daha netleşti. Bence artık Özel ve ekibinin herhangi bir şekilde CHP içerisinde yer alma, CHP içerisinde mücadele etme şansları kalmadı. Özel ve ekibi kaçınılmaz bir şekilde yeni bir parti kuracaklar. Dün Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı'nın yapmış olduğu açıklama artık ikili bir yapıya, hatta bir şekilde FETÖ'yü anımsatırcasına paralel bir yapıya bir tahammülümüz yok. Bunun kesinlikle son bulması gerekiyor şeklindeki açıklama da taraflar arasında herhangi bir uzlaşma imkanının kalmadığını açık ve net bir şekilde gösteriyor. Özgür Özel'in bugüne kadar izlediği siyaset belliydi. Parti içerisindeki bütün seçenekleri tüketmek ve böylece parti içerisinde mücadele etme şansının kalmadığını seçmenlere göstermek ve onların desteğini almak. Bunu da yaptı. Murat Hoca'nın söylediği gibi oldukça agresif bir şekilde yaptı ve dolayısıyla artık başka bir çıkış yolu yok. Yeni bir yol açmak durumundayız noktasına geldi. 20 Temmuz işaret ediliyordu. 20 Temmuz adli tatilin başlayacağı süre. O güne kadar herhangi bir kararın çıkma ihtimali yok. Ondan sonra zaten Eylül ayına kadar bu dosyalar görüşülmez. Bu 40 günde parti içerisinde durmazlar. 20 Temmuz'dan sonra çok büyük bir ihtimalle artık CHP'de yeni bir partinin, CHP içerisinden çıkacak yeni bir partinin kuruluş çalışmalarına tanık olacağız. Bence burada artık saflar net. Bir Kılıçdaroğlu'nun CHP'si var, bir de Özgür Özel'in yeni kuracağı bir CHP.
1: Nasıl peki, bir CHP söylem seçmenli... ve ideoloji bekliyorsunuz yeni partiden?
2: Hemen onu söyleyeceğim Seda Hanım. Ancak bir araştırmadan bahsedeyim. Bu çünkü sizin sorunuz da, ilk sorunuz da oydu. Yeni CHP seçmeni yeni bir partiye nasıl bakar? Şimdi Raves araştırmayla İstanbul İnstitüsü'nün yapmış olduğu 3-10 Temmuz tarihleri arasında yapılan bir araştırma, yani nispeten yeni bir araştırma. Bu araştırma oldukça önemli veriler içeren bir araştırma. Şimdi bu araştırmaya göre hem genel seçmen hem de CHP seçmeni Özel'in bir parti kurması gerektiğini düşünüyor. CHP seçmeninin %75'i Özel'in ayrılması ve kendi yoluna gitmesi gerektiği kanaatinde, sadece CHP seçmeninin %20'si Özel'in parti içerisinde mücadele etmesi gerektiği kanaatini taşıyor. Zannediyorum Özel ve ekibinin bugüne kadar vermiş olduğu mücadelenin en önemli nedenlerinden bir tanesi de en azından bu %20'nin de partiden ayrıldıkları takdirde bu %20'nin de gönlünü almak ve onların ileride desteklerini çekmek. Dolayısıyla CHP seçmeni açısından yeni bir parti satın alınmış bir durumda. Burada demin sözü edildi. Yani belediyeler nasıl davranacaklar, milletvekilleri nasıl davranacaklar, teşkilatlar nasıl davranacaklar önemli bir soru. Ben belediyelerin ilk etapta CHP'ye girmemesinin CHP seçmeni açısından moral bozucu bir etki yaratacağı kanaatinde değilim. Çünkü muhtemelen seçmen belediyelerin bir takım hukuki sorunlarından dolayı yeni bir partiye girmemesini tolere edebilecektir. Ama burada önemli olan teşkilatların ve milletvekillerinin ne kadarının yeni parti içerisinde yer alacağıdır. Eğer Özel'in ifade ettiği gibi 110-120 milletvekili, yani 137 milletvekilinden 110-120 milletvekili Özel'in yeni kuracağı partide yer alacaksa bu kendisi açısından çok büyük bir başarı ve elbette Kılıçdaroğlu'nun CHP'si açısından da son derece zor bir günlerin başlangıcı olarak nitelendirilebilir. CHP seçmeni yeni partiye oy verir mi? Altı ok CHP seçmeni açısından duygusal bağı yüksek bir olgu mudur? Yine bu araştırmaya göre aslında altı oka bağlılığın da bir mit olduğunu gösteriyor. Seçmenlerin yüzde sadece 12'si altı okun dışında herhangi bir yere mührümü basmam diyor. Ama bunun dışında seçmenin mesela yüzde 40'ı okun önemi yok, altı okun önemi yok. Önemli olan işte ne söylediği. Hatta seçmenlerin yüzde 20'si altı oktan kurtulmanın Özen'in partisine oy vermek açısından kendisini teşvik eden bir unsur, kolaylaştıran bir unsur olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığınızda benim kanaatim hem genel seçmenin hem de bu CHP seçmeninin yeni bir partiye hazır olduğudur. Zihnen hazır olduğudur. Ama buradaki temel vurgu şudur: yeni. Yeni bir parti sadece bir tabela kurmanız da yeni olmayacak. Gerçekten yeni olarak ne söyleyeceksiniz? Bence seçmen yeni bir partiden ziyade, çünkü şu anda Yargıtay'a göre 189 partimiz var. Bir parti daha kurduğumuzda 190 partimiz olacak. Bu bir anlam ifade etmeyecek. Bence seçmenin buradaki ihtiyacı yeni bir parti değil, yeni bir fikir, yeni bir tasavvur, yeni bir Türkiye tasavvuru. Özel ve ekibinin önündeki en önemli unsur da bu yeni bir Türkiye tasavvurunu oluşturup oluşturamayacakları. Bugüne kadar parti içi mücadeleye çok büyük bir ağırlık verdikleri için biz onların yeni Türkiye tasavvuru konusunda ne söylediklerini bilmiyoruz. Örneğin Kürt meselesi hakkında ne düşünüyorlar? Alevi meselesi hakkında ne düşünüyorlar? Orta Doğu hakkında ne düşünüyorlar? NATO, Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyorlar? Kadroları kimler, vitrinlerinde kimler oluşturacaklar, söylemleri ne, bunlar seçmeni ikna edebilecek mi, etmeyecek mi? Bunlar çok önemli sorular. Yoksa yeni bir parti kuracağız demekle yeni bir parti kurulmuyor. Özel başlangıçtan itibaren Seda Hanım bir Demokratlar İttifakı'ndan bahsediyor. Yani işte Kürtlerin demokratları, muhafazakarların demokratları, milliyetçilerin demokratları ve sosyal demokratlar. Yani bu dört eğilimin demokratlarını birleştirecek bir zeminden bahsediyor. Peki bunu gerçekten hem kadro itibariyle hem söylem itibariyle böyle bir zemin inşa edebilecek mi? Eğer bunu inşa edebilirse o zaman yeni bir parti kurmak Özel açısından daha avantajlı bir duruma da işaret edebilir. CHP'nin tarihsel bağlarından kopmuş, merkez ile ilişkilerini daha iyi kuran, daha önce ulaşmakta son derece zorlanmış olduğu toplumsal kesimlerle hemhal olma şansı yüksek bir partiyi kurabilir. Ama bunun dışında sadece CHP'den ayrılmakla veya CHP söylemlerini tekrar etmekle yetinirse o zaman bu parti yeni olmaz. Demin Murat Hocam'ın söylediği gibi öz CHP, hakiki CHP, CHP 2.0 haline gelir ki Türkiye'nin buna herhangi bir şekilde ihtiyacı yok. O nedenle benim kanaatim burada seçmenin yeni bir fikre hazır olduğudur. Ama siyasal aktörlerin bu yeni fikri ortaya koyabilecek cesarete, vizyona hazır olup olmadığıdır temel soru. Asıl soru bu. Bunun yanıtını da işte önümüzdeki dönemlerde muhtemelen Özel'in parti çalışmaları içerisinde göreceğiz.
1: Peki yine bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra Sayın Yılmaz sizinle devam edeceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Dünya hali.
7: Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
8: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
7: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Yakın Plan devam.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Sayın Yılmaz, siz ilk turda Ekrem İmamoğlu'nun asıl lider olduğunu ve şu anda cezaevinde olduğu için sürecin sıkıntılı olabileceğini, yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti açısından söylemiştiniz. Armağan Öztürk de Özgür Özel'in bir ağırlığı olduğundan söz etti son dönemde. Sizce bir liderlik sorunu olacak mı yeni partide? Bu birinci soru olsun. Bir de belediyelerin durumunun da az evvel önemli olduğunun altını çizdik, milletvekilleri kadar. Orada nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
3: Ben kısa vadede böyle bir liderlik problemi olacağını düşünmüyorum. Armağan Bey'e katılıyorum. Yani birbirlerini tamamlayan bir yerlerde duruyorlar. Burada mesela Ekrem İmamoğlu daha merkez sağa hitap edebilecek, merkeze hitap edebilecek bir profil. Özgür Özel ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış ve partinin adeta hani ana odak noktası olacak kesimi taşıyabilecek, onları ikna edebilecek, bu değişime, bu yeni partiye ikna edebilecek bir çerçeve çizebilir. Bunlar da birbirini tamamlar. Arada bir takım problemler olabilir ufak tefek ama şimdiye kadar bunlar büyük bir kırılmaya sebebiyet vermedi. Bir de bundan sonraki fasılda bu kırılma hani ikisi için de çok ağır maliyetler üretir. O yüzden birbirlerini gözetmek, beraber olmak durumundalar. Çünkü hani zaten bir partiden ayrıldılar. Bir daha aralarında bir kırılma olursa bu ufalanmayın maliyetini ikisi de karşılayamaz. Ağır bir maliyet öderler. Şimdi belediye meselesine gelince burada bence hani bir teknik konuya gireceğim ama diğer taraftan bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak kesimin bir odaklanma problemi var. Eğer gerçekten biraz önce yani hem Vahap hem Armağan Bey söyledi. Yani gerçekten yeni bir şey yapmak istiyorsanız hani Armağan Bey yargı yolu yerine siyasi hattan bahsetti mesela. Gerçekten bu hatta giriyorsanız hani Weber'in söylediği gibi bir siyasi lider siyasi bir müteşebbis kârı zararı hesap edip cesaret edecek. Bir hamlede bulunacak. Şimdi bunu yapmak yerine siz yargı yolundan hala vazgeçmeden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu yargı didişmesini devam ettiren yeni partiyi kurduktan sonra da ve orada bunu kovalayan bir aktöre dönüşürseniz seçmeni de kadrolarınızı da yeniye ilişkin bu partinin teşkilatlanmasından yeni bir siyasi söylem inşa etmesine ilişkin motivasyondan alıkoyarsınız. Burada ben bir odaklanma problemi seziyorum. Bunun bir devamı da belediyeler meselesi. Belediyeler meselesinde yani şöyle bir fiili problem var. Onu anlayışla karşılamak lazım. Şimdi belediye meclislerinin içerisinde iki gruptan da isimler var Seda Hanım. Yani belediye başkanı gittiğinde bazı yerlerde böyle kritik dengeler söz konusu olabiliyor. Belediye meclisinden hepsi gelmezse, bazısı CHP'de kalırsa veya o geçiş sürecindeki kırılmalar dolayısıyla başka partilere giderse bu belediye başkanlarının belediyeleri yönetmesi bir zorluk getirebilir. O bakımdan da hani bir maliyet üretebilir ama o belediye başkanlarının ağırlığının Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması biraz önce söylediğim o odaklanma problemini yeniden gündeme getirecektir. Yani sizinle ilişkili belediye başkanlarının orada kalmasını istiyorsunuz. Burada da biraz önce söylendi. Bunu sadece CHP Genel Başkan Yardımcısı değil, Kemal Kılıçdaroğlu da televizyon programında söyledi. Paralel bir CHP'ye izin vermeyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de buna izin vermeyecek. Ama bu yeni siyasi hareket, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi, bu hizip, biz ayrılalım, yeni parti kuralım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mücadele ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Kemal Kılıçdaroğlu hizbini burada hareket edemez hale getirelim gibi bir anlayışları varsa bu evet CHP'yi belki yıpratabilir ama kendilerinin o yeniliğine, yeni bir şey yapma, yeni bir yol açma, hani yeni bir siyasi alana doğru ilerleme konusunda onları ciddi olarak engelleyecektir. O bakımdan burada bir karar vermek durumundalar. Gerçekten yeni bir şey yapacaklarsa bu yeni şeyin içerisini de iyi başlangıçta kararlaştırmak durumundalar. Yani yeni olarak neleri söyleyecekler? Siyasi söylemde, yeni siyasi kadrolarda, yeni toplumsal kesimlere nasıl açılacaklar? Bir de bunlar şimdiye kadar Seda Hanım şöyle yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki daha önceki değişikliklerle de Kemal Kılıçdaroğlu da, Özgür Özel de, mesela genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu örneği üzerinden vereceğim. Bir örnek vereceğim. Hatırlayacaksınız. Otel odalarında zaman zaman bir tripod koyuyordu. Bir metinle bir konuşma yapıyordu. Şimdi o metinde yeni bir şeyler söylüyordu ama bir partinin yenilenmesi, genel başkanın siyasi konuşma metninin değişmesinden ibaret kalırsa bu ikna edicilik vasfı düşük olur. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir açmaz yaşadı. Bir yandan evet yeni kesimlere açıldı ama diğer taraftan da bunu partinin içinde alt kadrolarla, parti meclisiyle, efendim parti atölyeleriyle tabana yayıp oralardan zenginleştirmezlerse böyle bir problemle karşı karşıya kalabilirler. Bir de şimdi biz bu yenilikten bahsediyoruz ama mesela Özgür Özel'i destekleyen bir takım televizyon kanalları var veya gazeteler var. Şimdi onlardan herhangi bir yenilik çıkacağına doğrusu zor ikna olabiliriz. Çünkü o kadar sertler ki, yani sadece hani Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyecek bir sertlikten bahsetmiyorum. Yani o bir ideolojik çerçeve içerisinde herkesi itham eden, izam eden, yargılayan bir yerden bakıyorlar. Bu herkesi, yani herkesi bu kadar yargılarsanız, ideolojik çerçevenizi bu kadar dar tutarsanız siz nasıl büyüyeceksiniz? %50+1'i nasıl ikna edeceksiniz? Burada böyle bir temel açmaz var bence. Yani sadece Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun bunu istemesi yetmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadroyu destekleyecek alt düzeydeki kurmaylar, teşkilatlar, özellikle kanaat önderleri, gazeteciler, akademisyenler, ben burada çok ciddi olarak endişeliyim. Orada mesela sık sık Seda Hanım, sık sık daha önce Cumhuriyet Halk Partisi veya solda değişikliği, yeniliği aramış kesimlerin linç edildiği örnekler görüyoruz. Çok sık olarak bunu yaşadık. Mesela Özgür Özel bir kitaba atıfta bulundu. Ben böyle bir kitap okuyorum dedi. O kitabın yazarını, yayın grubunu bir anda linç eden çok güçlü bir damarın olduğunu gördük. Ve bunlarla beraber nasıl bir yenilik yapacaksınız? Çünkü bunlar çok sert, kristalize olmuş bir ideolojik perspektiften bakıyorlar. Ve hani işte Kemalist bir perspektiften bakıyorlar. Şimdi bir yandan da aynı şekilde sol bir grup var. Bu iki grubun, bu iki damarın birbiriyle anlaşması problemli ama bir de bunun ötesinde siz yenilikle daha geniş kesimlere açılmak istiyorsunuz. Yani şu ana kadar CHP'ye gelmemiş, merkeze, sağa, efendim belki deme oy vermiş kesimlere hitap ederek bir yeni adeta siyasi haritayı değiştirecek bir hamlede bulunacaksınız. Ama bu kadroyla nasıl yapacaksınız bunu? Burada bence ciddi problemler var. Ben o yüzden hani liderlik meselesine atıfta bulunmuştum. Yani çok karizmatik bir lider olur. Bu karizmatik lider kitleyi, partiyi değiştirip dönüştürebilir. Mesela bu Bahçeli örneğinde, MHP örneğinde gördük. Biraz önce konuştuğumuz konu çerçevesinde. Tayyip Erdoğan örneğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi örneğinde gördük. Şimdi bunu mesela yine Demirtaş örneğinde DEM üzerinde gördük. DEM gibi katı bir yerde bile Demirtaş böyle bir değişiklik algısını meydana getirebildi. Ama Ekrem İmamoğlu bunu yapabilecek araçlardan mahrum kaldı ki, yani bunu ne ölçüde yapabilir, bu ayrı tartışma konusu. Ama Özgür Özel'in bence hani bunu yapabilecek bir profil olduğuna ilişkin benim şüphem var. Çünkü evet, Özgür Özel bir mücadele yürütüyor. Bu kendi kitlesini alıyor, götürüyor. Muhalif odakların ilgi odağı oluyor. Ama Özgür Özel'in bu bahsettiğimiz anlamda yeniliğe hitap edebilecek bir siyasi profil, siyasi düşünce içerisinde olduğu kanaatinde değilim. Bunu bu bakımlardan, hani o yeniliği liderlik düzeyinde, kadro düzeyinde hayata geçirmek, medya düzeyinde hayata geçirmek çok zor olacaktır. Ve özellikle her adımınızda, bakın daha önce bile hani daha bu işler

0: ile kamuoyundaki tepkiler olsun bir geri çekilip bekleme stratejisi seçti tahmin ediyoruz ve hani bir kesimde bu stratejinin işe yaradığını, ilk zamanki desteği Özgür Özel'in şu anda bulamadığını düşünüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu peki ne yapacak? Az önce Sayın Coşkun'un sunduğu bir araştırma vardı. O araştırmaya örneğin bakılırsa ana muhalefet partisi yeni parti olacak.
1: Şimdi CHP içindeki elitlerle ilgili ironik bir durum var. Onu hatırlatarak başlayayım ve işte Özel, Kılıçdaroğlu ve Özel'in söylemlerine gelelim. Biliyorsunuz şu anki milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listeleri Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken hazırlandı. Yani aslında milletvekillerin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde o listelerde kendilerine yer buldular. O milletvekillerin ağırlıklı bir kısmı Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacağı varsayılmakta. Belediye başkanları ise aslında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu liderlik tarafından belediye başkanı olarak belirlendiler, atandılar. O belediye başkanlarının ağırlıklı bir kısmının da CHP'de kalacağı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na devam edeceği düşünülmekte. Bu ilginç. Yani milletvekili listeleri Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanmışken o yeni partiye gidiyor. Ama Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in belirlediği belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nda kalması. Bu da şunu gösteriyor. Organik bütünlük çok kuvvetli. Dolayısıyla yeni parti kurulsa da kurulmasa da bir zamanlar, yani hatırlayalım. Bir zamanlar SHP, DSP ve CHP'nin aynı anda siyaset yaptığı bir siyasi konjonktür vardı. Ama bu üç partinin üçünde de mesela bir partiden diğer partiye geçmek hem kadrolar bakımından hem de kullanılan söylemler bakımından çok kolaydı. Yani burada sosyal demokrat Atatürkçü kesimin bir fanusu, bir ideolojik veya sosyolojik bir sınırı var. Bu sınır bazen yukarıya doğru çıkmakta, bazen aşağı doğru gitmekte. Kurulacak partiler de aslında yeni parti, eski parti filan, bunlar hepsi aynı havuzun içerisinden öncelikli olarak beslenecektir. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun ne yeni olarak söyleyeceği. Ya ben bir kere şunu düşünüyorum. Epey süreden beri muhalif kesimdeki temel ideolojik aks anti-Erdoğanizm. Yani Erdoğan olmasın da ne olursa olsun. Şimdi bu önemli. Politik bir motivasyon sağlıyor. Ama bu aynı zamanda bir atalete de yol açıyor. Yani böyle uzun uzun kadroları, programı, ideolojiyi, hani bizim burada ciddiyetle düşündüğümüz kadar düşünmeye gerek yok. Yani Erdoğan'ı yenecek bir lider bulalım, bir parti bulalım ve onun etrafında toplanalım. Bu bir sorun mesela muhalefet bakımında. Nerede görüyoruz bunu? Mesela yani değişim hareketi diye bir hareket vardı. Aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel onun liderliği değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onlar iktidarı devraldılar. Değişim hareketine baktığınızda mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı CHP ile Özgür Özel'in devraldığı ve devam ettirdiği CHP açısından ideolojik kodlar ve söylemler bakımından çok ciddi bir farklılık olmadığını görmekteyiz. Yani şöyle bir şey değil bu. Örneğin Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'ye karşı başlattığı muhalefet hareketinin arkasındaki ideolojik ve tarihsel arka plan gibi bir şey değildi değişim hareketi. Ben benzer bir durumu da bunu burada görüyorum. Yani bu arada kadroların başka kadrolara değişmesi de önemlidir. Evet, şüphesiz ki. Ama burada da yani tıpkı değişim hareketinin CHP'yi devralmasındaki gibi o hareketin şimdi yeni bir parti kurmasının örneğinde olduğu üzere, yani bu düşünsel meseleler, işte Türkiye'nin dış politikası ne olacak, tarım politikası ne olacak, NATO'ya karşı mıyız, IMF ile devam edecek miyiz? Bu tür, ya da sosyal demokrasi ne demek, yani Batı sistemine ne kadar muhalif olacağız? Bu meselelerle ilgili çok ciddi, yani üzerinde ayrıca konuşacağımız bir söylem seti yok. Kılıçdaroğlu konusunda da, evet, Kılıçdaroğlu parti içi muhalefetin ayrılacağını varsayarak bir oyun planı, bir parti içi mimari dizayn etmekte. Mesela son 2-3 haftada sadece ne yapılıyor? Sadece il başkanları değiştiriliyor. Yani parti örgütüne hakim olmak önemli. Ama Kılıçdaroğlu'nun eğer kalacaksa bir takım temel sorunlarla mücadele etmesi gerekiyor. Bir kere kendi iktidarının, şu anki iktidarın sınırları nedir? Yani mesela neyle meşrulaştı kendisini? Cumhuriyet Halk Partisi elden gitti, ben arınma siyaseti için geliyorum. Peki bu arınma siyaseti bittiğinde, örneğin ona göre parti için muhalefet tüm

0: ile partiden ayrıldığında Kılıçdaroğlu kalacak mı? Demin üçüncü yolla ilgili bir tartışma yürütüldü. Üçüncü yolcuların bir kısmı, epey bir kısmı, yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yönetim biçimine, girdiği ilişkilere karşı, evet doğru. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da devam edilemeyeceğini düşünüyor. Yani dolayısıyla CHP ana aksına döndüğünde pekala bir parti için mücadelenin de yürütülmesi gerektiğini düşünmekte. Bir kere Kılıçdaroğlu'nun şu kararı vermesi lazım. Arınma bittiğinde mesela parti için muhalefet tasfiye olduğunda Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalacak mı? Dahası asıl mesele, ben hep bunu tekrar ediyorum. Yani yeni parti kurulması da tabii ki önemli ama mühim olan muhalif tüm seçmenlerin beklediği şey ne? İktidar nasıl değişecek? Hangi adalet değişecek? Yani bu konuda bir karar verilmesi gerekiyor. Şu an Değişim Hareketi'nin ve yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı şu an hapiste. Mesela çıkıp çıkmayacağı veya ne zaman çıkacağı belli değil. Dolayısıyla yani bir Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir karar vermeksizin yeni parti tartışmalarını ben yine de önemli bulmakla beraber aynı zamanda eksik de buluyorum. Hani siz sordunuz ya yeni ne söylenecek? Ya bir kere bir isim söylenmesi lazım Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili. Kim iktidarın karşısında muhalefetin iddialarını dile getirecek? Bunun temellendirilmesi lazım. Bu sadece yeni parti ve Özgür Özel'in değil, aynı zamanda eski parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da temel sorunu. Kim muhalefeti iktidar karşısında örgütleyecek? Yani parti kavramı tam olarak bu soruya sonuç alıcı bir şekilde yanıt vermemesini sağlayamamakta. Bunu da altını çizmek istiyorum.
1: Sayın Coşkun, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi dışında diğer seçmenlerden oy alabilir mi? Böyle bir fırsatı var mı? Sayın Vahap Coşkun, duyabildiniz mi?
2: Sanki sesi kısık Vahap Hocam.
1: Yok, Sayın Yılmaz konuştu. Tamam, tekrar açarsa döneriz o zaman. Ben Sayın Yılmaz size sorayım aynı soruyu. Başka partilerden oy alma olasılığı var mı? Başka seçmen?
3: Pardon, geliyor mu sesim şimdi?
1: Şimdi geliyor, evet.
3: Bak, çok çok özür dilerim, yanlışlıkla basmıştım.
1: Siz beni duyabildiniz ama değil mi?
3: Evet evet, ben buyurun. Sizi duydum, kusura bakmayın. Şimdi demin bahsettiğim bu Raves ve İstanbul'un araştırmasında seçmenlerin geneline sorulduğunda seçmenlerin %30'u yeni bir partiye oy verebileceğini, %19'u ortada olduğunu söylüyor. Bu bir potansiyel, önemli bir potansiyel. Ama şunu unutmayalım, bu bir gerçek değil. Bu parti kurulduğunda bu kadar oy alacak veya bu kadar bir orana yaklaşacak demek değil. Çünkü herkes kendi kafasındaki bir yeniye oy veriyor. Kimisi yeni derken işte Kürt haklarına daha duyarlı bir partiyi anlarken, kimisi yeni derken daha Kemalist umdelere bağlı bir parti anlayabiliyor. Siz yeni bir parti kurduğunuzda, eti kemiğe büründüğünüzde, söyleminizi ortaya çıkarttığınızda bu iki taraftan bir tanesini hayal kırıklığına uğratabilirsiniz. Acaba burada bir denge bulabilecek misiniz? Yani potansiyel var, fakat bu potansiyeli harekete geçirebilecek kadro ve söylem inşa edilebilecek mi? Türkiye'de seçmenin oy verirken en önemli dayanaklarından bir tanesi gerçekten ülkeyi yönetebileceğine inandığı bir kadronun olması. CHP ve Özel böyle bir kadroyu topluma sunabilecek mi? O nedenle demin söyledim, yani partinin bu anlamda, yeni bir partinin bu anlamda bir potansiyeli var, ama bu potansiyeli kullanmak siyasal maharete, siyasal beceriye bağlı. Kılıçdaroğlu'na ilişkin sorunuza da şöyle bir cevap vereyim Seda Hanım. Şimdi yapılan araştırmalar, birçok araştırmada Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeninin sadece %10'unun destek verdiği, %75'inin üzerindeki CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer aldığını gösteriyor. Yani bir genel başkan şu anda kendi partisinin içerisinde 10 seçmenden sadece birinin desteğini alırken 8 seçmenini karşısında buluyor. Dahası iktidar seçmenlerine sorduğunuzda da onlar Kılıçdaroğlu'nun tavrının yanlış olduğunu düşünüyorlar. Yanlış olduğunu düşünenler doğru olduğunu düşünenlerden daha fazla. Şimdi bu kadar yaygın bir reddedişle, bu kadar yaygın bir yanlış tavır almakla itham edilen bir genel başkanın ben ne kendisinin bir siyasal gelecek inşa edebileceğine ihtimal veriyorum, ne de partisini düzeltip yola çıkartabileceğine ihtimal veriyorum. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'nin alabileceği bir yol yok. Bu bence çok açık ve net bir şekilde ortaya konuldu. Kılıçdaroğlu'nun iktidar seçmenlerine, bugün iktidara oy veren seçmenlere cazip gelecek bir tarafı yok. Diğer taraftan muhalefet seçmenleri açısından baktığınızda ise iktidarın aparatı olarak görülen bir siyasal aktör derecesine düşürülmüş. Şimdi bunu, bu algıyı değiştirmesi Kılıçdaroğlu'nun tekrardan işte bir muhalefetin ana aktörü haline gelmesinin ben imkansız denecek derecede zor bir ihtimal olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle bundan sonraki siyasal tartışmaların, eğer bir yeni parti kurulursa, ki çok büyük bir ihtimalle kurulacak, bu yeni partinin performansı üzerinden ilerleyeceğini düşünüyorum. Demin Murat Hocam ifade etti. Elbette ki söylem önemli. Yani yeni bir söylem kurmanız son derece önemli. Ama söylemin sadece söylemde kalması da yeterli olmayacaktır hiç kuşkusuz. Genel başkan ile sınırlı partinin tabanına, kadrolarına, medyasına, kanaat önderlerine, partiyi destekleyen akademisyenlere sinmeyen, onların taşıyıcılığını üstlenmediği bir söylem de çok büyük bir tesir yaratmaz. O nedenle buradaki değişimin gerçek manada bir değişim olması gerekiyor. Bu gerektiğinde bir siyasal risk almayı da beraberinde getirir. Örneğin AK Parti kurulduğunda o zaman belki kimileri tarafından intihar olarak nitelendirilecek bir sloganla çıktı. Biz milli görüş gömleğini çıkarttık. Şimdi peki CHP mesela yeni kurulacak Özel'in partisi, örneğin bir Kemalizmle yüzleşme cesaretini gösterebilecek mi? Kürt meselesinde daha özgürlükçü bir siyaset ortaya koyabilecek mi? Alevi meselesinde daha liberal bir tavır geliştirebilecek mi? Şimdi bunlar asıl imtihan konuları. Yoksa salt söylem değil, bu söyleminizi gerçek hayata aktaracak aktörleri üretmeniz de aynı zamanda.
1: Peki, sorularla bitirmiş olalım. Bu soruları daha çok konuşmaya, yanıtlar aramaya devam ederiz gibi görünüyor. Önümüzdeki haftada sıcak geçecek belli ki. Gerçekten memleketin gündemi epey bir yoğun. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Sayın Murat Yılmaz, Sayın Erman Öztürk ve Sayın Vahap Coşkun. Yakın Planı burada noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın, iyi geceler.

0: TV Radyo. Hava durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. İstanbul'da cumartesi sıcaklık 31 derece, pazar 32'ye yükselecek. Pazartesi ise sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek. Özellikle pazartesi, çarşamba aralığında. Ege bölgesinde de sıcaklık hafta sonu biraz daha artıyor, 38-39'larda. Ama gelecek hafta için uyarmak istiyorum. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız ki bu sıcak hava dalgası en fazla Ege ve Akdeniz'i etkileyecek. Ege'de ve Akdeniz'de salı, çarşamba ve perşembe günleri bu yazın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkları ölçülecek. Ege'de gölgedeki sıcaklık bile yer yer 40 dereceyi aşacak. Bu ne anlama geliyor? Güneşin altında 50 dereceyi geçen sıcaklıklar anlamına geliyor. Akdeniz'de de hissedilen sıcaklıklar gölgede 45 dereceye kadar yükselecek. Böyle günlerde biraz daha özenli davranmamız gerekiyor. Nasıl grip olduğumuzda istirahate çekiliyorsak, böyle zamanlarda da daha özenli olmamız lazım. Çünkü sıcak çarpması, halsizlik, baş dönmesi, baygınlık, tansiyon, hatta kalp krizi gibi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Güneşe çıkmamaya özen göstereceğiz. Güneşlenmemek gerekiyor böyle günlerde. Çünkü bu durum nadir olan bir durum. Hani sık olan bir durum olmuyor sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı zamanlar. Bol sıvı tüketelim. Özellikle ev hanımları ev işlerini bu sıcak hava dalgalarının olduğu günlerde yapmamalılar. Ertelemek gerekiyor. Ya öncesi ya sonrasına. Aşırı terlememek gerekiyor ve yağlı beslenmemek gerekiyor. Sonrasında gelecek hafta perşembeden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 28-29 derecelere doğru gerileyecek. Yani sıcaklıklar düşecek ama Ege'de bir 4 gün bu aşırı sıcaklar etkisini devam ettirecek.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Haftanın son iş gününde, günün son saatinde, gecenin manşetinde ahbap soruşturması var. Haluk Levent'in tutuklandığı ahbap soruşturması genişliyor. Bugün yeni gözaltı haberleri geldi. Onlardan biri sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri inceleniyor. Şüpheli isimler olduğu belirtiliyor. Pazar gününden beri konuştuğumuz ve bu hafta Türkiye'nin gündemine oturan ahbap soruşturmasında her geçen gün yeni iddialar ortaya çıkıyor. Hepsini birazdan aktaracağız ama öncesinde programımızda, bültenimizde başka neler izleyeceksiniz? Gelin özetleyelim.

Futbolda bahis soruşturmalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş'tan da yöneticilerin olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Rakip takıma bahis oynadıkları iddiaları var. Ayrıntıları aktaracağız. Ve iç siyasette önemli gelişmeler de yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Özel ve Kılıçdaroğlu bugün karar sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim bir cenazede tokalaştı. Ayrıntılar ve görüntüler az sonra. İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Peki zamla birlikte mega kentte tam bilet fiyatı ulaşımda ne kadar yükseldi? Öğrenci ne kadar yükseldi ya da indirimli fiyatlar ne? Bakacağız. Taksimetre artık kaçtan açılacak? Bunu da öğreneceğiz. Cevaplar bültenimizde olacak. Ve sporun gündeminden de önemli gelişmeler var. Fenerbahçe yeni transferi için imza töreni düzenlendi. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Smur için imza törenlerinden anları da sizlerle paylaşacağız birazdan. Öne çıkanları bu şekilde aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Şimdi gelin sıcak gelişmelerle başlayalım. Canlı bağlantılarımız olacak. Amerika-İran hattında tansiyon dinmek bilmiyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim var. Amerikan ordusunun İran altyapısını özellikle stratejik bölgelerde bulunan köprüleri hedef alması akıllara kara operasyonu olacak mı sorusunu getirdi. Son durumu öğrenmek için iki kritik başkente canlı bağlantı yapacağız. Ali Çabuk Tahran'da, Begüm Dönmez Ersöz'de Washington'da. İlk durağımızsa Tahran. Gelin hemen son gelişmeleri öğrenelim. Ali, sıcak gelişmeyle de başlayalım isteriz. Önce Erbil ve Süleymaniye, ardından da kuvvetten saldırı haberleri geliyor bu akşam. Neler aktarırsın? Nerelere saldırı düzenleniyor? Bölgede ne oluyor?
1: Buse Hürmüz Boğazı'nda başlayan gerilim tabii yayılmaya başladı ve bu yayılma tarafları her ne kadar an itibariyle bir topyekün savaşa taşımasa da askeri tırmanış son bir haftadır artarak devam ediyor. Ve sen de söyledin, İran'ın misillemeleri sadece Bahreyn'e ve Kuveyt'e değil İran kuzeyine de yoğunlaşmış durumda ve Süleymaniye ile Erbil'de bulunan İranlı Kürt grupların, ayrılıkçı grupların karargahlarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor. İnsansız hava aracı ve füze saldırıları söz konusu kamplara yönelik artmış durumda. ABD ile imzalanan mutabakat ve yürürlükte olan ateşkesin dışında, ateşkesten bağımsız olarak Tahran yönetimi söz konusu noktalara doğru saldırılarını zaten gerçekleştiriyordu. Ancak bunun sıklığı son günlerde arttı. İran ordusundan bir açıklama var ve İran ordusu yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen 11 sınır ötesi operasyonda İran ile müttefik unsurların sağladığı istihbarat desteği ile ifadesi kullanıyor. Bu noktada da Irak'ta İran'a yakın gruplar var. Bunlarla işbirliği içerisinde yapıldığı belirtiliyor ve ayrılıkçı gruplara ait kampların, karargahların hedef alındığı belirtiliyor söz konusu açıklamada ve bu saldırılarda 8 komutanın üst düzey ismin hedef alındığı, ortadan kaldırıldığı belirtiliyor ve 3 karargahta imha edildi açıklaması geldi. İran lideri Müşteba Hamene'nin de danışmanı olan Muhsin Rızai'den de dikkat çeken bir açıklama var ve eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün boyunca devam ederse artık savunmada değil taarruza geçeceklerini söyledi. Kapsamlı bir şekilde karşı saldırılara başlayacaklarını belirtti ve böyle bir durumda tam kapsamlı bir taarruza geçtiğimizde ise hiçbir siyasi sınırı tanımayacağız diyor Muhsin Rızai ve bu misillemeler, bu operasyonlar, bu saldırılarda aslında bunun sinyalini veriyor diyebiliriz. Çünkü Kuveyt'e yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda ve Kuveyt'te bulunan ABD üssü, İran basınında da bu çok fazla gündem oluyor Buse. Karadan ateşlenen füzelerin Kuveyt'te bulunan ABD üssünden doğrudan İran'a ateşlendiği belirtiliyor ve buna karşılık da söz konusu füzelerin ateşlendiği üsler, devrim muhafızları ordusunca füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alınıyor. Şimdi stoklar konusu da son derece önemli İran açısından. Stokları da tüketmemek adına bu saldırılar daha çok insansız hava araçlarıyla gerçekleşiyordu. Ancak son günlerde İran tarafı da saldırıların şiddetini artırdı ve artık balistik füzeler de kullanılıyor. Hürmüz Boğazı'na dönecek olur ise ki burada da karşılıklı olarak gemilerin hedef alındığı bir durumdayız, noktadayız. Hem devrim muhafızları gemileri bir taraftan hedef alıyor, kurallara uymadığı gerekçesiyle bir taraftan da ABD yönetimi de İran'a ait petrol tankerlerini vuruyor. Çünkü ABD'nin tekrar uyguladığını duyurmuştu deniz ablukasını İran gemileri ve limanlarına doğru. Tahran yönetim açısından böylesi bir ablukada yapılan değerlendirmeler önceliğin dolu petrol tankerlerini boğazdan çıkartmak değil, boş tankerleri depolamak açısından petrolü, çünkü petrol üretiminin devam etmesi gerekiyor. Boş petrol tankerlerini İran limanlarına yaklaştırmak daha önemli bir hale gelmiş durumda ve ABD ordusu da limanda bekleyen boş bir petrol tankerini bugün hedef aldığını duyurmuştu. İran tarafı bu bilgiyi teyit etti ve buna karşılık devrim muhafızları da bazı petrol tankerlerine yönelik saldırılar düzenledi Buse.
0: Ali, şimdi bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin daha stratejik hedeflere son zamanlarda odaklandığı, özellikle altyapıları, köprüleri imha ettiği ve dolayısıyla kara harekatına hazırlanabileceği yönünde bazı iddialarda söz konusu. Buna dair emareler var mı? İran'ın bu durumda karşı saldırıları tabii ki ne olacaktır merak konusu. Buna hazırlıklı mı İran ve işte bu kara saldırısı nereden nasıl gerçekleşebilir? Bunlar hesaplanıyor mu?
1: Bu 40 günlük savaşta gözler daha çok Hark Adası'ndaydı. Hark Adası'na yoğunlaşılmıştı. Bu noktaya bir kara harekatı bekleniyordu. Şu an için İran askeri kaynakları, güvenlik uzmanları bir kara harekatını çok gerçekçi bulmuyorlar. Ve ABD'nin özellikle dün gece sivil altyapılara yönelik başlatmış olduğu saldırıyı ise bir ön alma, kapsamlı bir eğer savaşa geri dönülecekse bu lojistik hatları, güzergahları ortadan kaldırma ve engelleme anlamında bir ön alma saldırıları olarak değerlendiriyorlar. Dün gece sadece tek bir gecede 6 köprü hedef alındı ve hedef alınan tüm 6 köprünün güzergahı ise Hürmüz Boğazı'na çıkıyor. Körfez'e çıkıyor. Latidan Köprüsü, Kuheristan Köprüsü, tüm bu köprüler, 6 köprü İran'ın güney eyaletlerini birbirine bağlayan ve bir taraftan da Körfez'e Körfez güzergahını birbirine bağlayan köprüler olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu lojistik hat açısından son derece önemli. Bir taraftan Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya çalışıyor. Bu noktada bir yığınak yapmaya çalışıyor ve bu yığınaklar hedef alınırken bu yığınakların gelmesi için kullanılan köprüler ve güzergahlar da dün gece hedef alınmıştı bu sefer.
0: Ali Çabuk aktardı İran cephesinden yaşananları dinledik. Şimdi gelin bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Begüm Dönmez Ersöz şimdi karşımızda olacak ve Begüm'e hemen soracağız. Amerika İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ali Çabuk'tan bazı bilgileri aldık. Peki Amerika'da nasıl yankılanıyor tüm bu olaylar? Ve de bugün Amerika'nın İsrail'e ilave ikmal yakıt uçağı göndermeyi planladığı iddia edildi. Bu savaşın genişleyeceği anlamına mı geliyor? Neler söylersin Begüm?
2: Buse, son gelişmeyle başlayalım. Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları 7. günde de devam ediyor. Kısa bir süre önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Amerika saatiyle saat 3'te, yani 1 saat 10 dakika önce yeni saldırılar başladı İran'a yönelik. Bu saldırılarda tam olarak hangi noktaların hedef alındığına ilişkinse henüz elimizde bir ayrıntı yok. Önümüzdeki dakika ya da saatlerde bir açıklama daha gelebilir belki Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan. Gün içerisinde tabii İran'ın altyapısının, köprülerinin hedef alındığını biliyoruz. İran'dan verilen karşılıkta da Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün dışında İran devrim muhafızları Suriye'de El Tanif'teki Amerika'ya ait askeri üssün hedef alındığı yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti. CENTCOM'sa gün içerisinde bu iddiayı yalanladı. El Tanif üssüne İran'ın saldırdığı, hatta bu süreç içerisinde de Amerikan askerlerini öldürdüğü ya da yakaladığı yönünde bazı iddialar yer almıştı. Bunları da CENTCOM yalanladı. Şimdi ABD kamuoyunda, basınında Amerika'nın İran'a yönelik özellikle bu altyapının hedef alındığı ya da enerji altyapısının hedef alındığı saldırılarını biraz daha yoğunlaştıracağı yönünde bir takım haberler var. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta boyunca askeri yetkililerden de briefing aldığını biliyoruz. Durumu daha da tırmandıracak şekilde bir takım askeri seçeneklerin değerlendirildiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Hürmüz Boğazı etrafındaki adaların ele geçirilmesi için kara birliklerinin gönderilmesi, konuşulan olasılıklardan diyelim. Bir diğeri de İran'da gizli nükleer çalışmanın yapılabileceği güçlendirilmiş o noktanın hedef alınması, biraz ayrıntılarına girelim. Hangi nokta orası? Hafta içinde de biraz aktarmıştık. İran'ın Pikax dağı, daha önce Amerika ve İsrail'in vurmuş olduğu Natanz ve Fordo nükleer tesislerine göre biraz daha güçlendirilmiş, yerin biraz daha derininde, altında yer alan bir tesis. Buranın tabii doğrudan Amerika'nın hava saldırısıyla hedef almasıyla burası savunmasız kalabilir mi? Burası tartışılıyor çok derinde olduğu için. Bir yandan da burası tamamlanmamış bir tesis, hala malzeme ikmali yapılıyor. Dolayısıyla onun sabote edilebileceği de konuşuluyor, değerlendirilen ihtimallerden bir tanesi. Bir diğeri Hark Adası, Tahran'dan Ali Çabuk da aktardı. Orası İran'ın ana petrol ihracat merkezlerinden bir tanesi ama buraya yapılabilecek bir kara operasyonunda Amerikan askerleri açısından risk barındıracağı değerlendiriliyor. Ama bir yandan da şu görüşle dile getiriliyor: eğer Amerika bir İran toprağını ele geçirirse Tahran'la gelecekte, önümüzdeki dönemde yapılacak müzakerelerde bunun bir pazarlık unsuru olarak kullanılabileceği de konuşuluyor. Bir diğeri yine Hürmüz Boğazı etrafındaki adalardan bahsetmiştik. Ebu Musa'ya da El Tunip gibi adalar daha çok olasılık dahilinde değerlendiriliyor. Bazı Amerikalı yetkililere göre, Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump kara operasyonu ya da kara güçlerinin, birliklerinin gönderilmesi konusunda çok istekli değil. Ama eğer böyle bir adıma yeşil ışık yakılırsa 5 aylık savaşta en tehlikeli aşama aslında gelmiş olacak. Daha çok ABD Başkanı Donald Trump'ın eğiliminin hali hazırda yürütülen İran'ın altyapısına yönelik bu saldırıların kapsamının daha da derinleştirilmesi ve yoğunlaştırılması yönünde olduğu belirtiliyor. Ama fikrini de değiştirebileceği ifade ediliyor ABD basınındaki haberlerde. Bir de tabii bir ihtimal bu. Bütün bu bahsettiğimiz seçeneklerin ve olasılıkların kamuoyunda konuşuluyor olması acaba İran'ı müzakere masasına çekmek için bir taktik mi? Bu da olasılıklardan bir tanesi. Ve son olarak şunu da aktaralım, senin atıfta bulunduğun İsrail, Amerika'nın İsrail'e yeni yakıt ikmal uçaklarını göndermeye hazırlandığına dair haberler var. Dolayısıyla hem bu senaryolar hem de bu haber birlikte değerlendirildiğinde Amerika'nın İran'a yönelik operasyonları genişletme ve yoğunlaştıracağına yönelik öngörüyü de biraz daha güçlendirmiş oluyor.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Sıcak bir gelişmeyi aktararak devam edeceğiz şimdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dış Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dış Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler başka bir noktaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Gecenin manşetinde Ahbap soruşturmasının olduğunu aktarmıştık. Bu soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de bu soruşturma kapsamında mercek altında.
3: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
4: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
3: Tabii. Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
5: Çalışmaya devam ediyoruz.
3: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız," dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
6: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: Şimdi konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Bunu aktaralım. Ahbap soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. Peki o isim kim? Hemen öğreneceğiz. NTV ekibinden İlkay Dikici telefon attığımızda. İlkay merhaba. Gözaltına alınan isim kim ve tabii neyle suçlanıyor? Seni dinleyelim.
7: Buse Yıldırım, gözaltına alınan kişi Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in avukatı Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Özgür Güner bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyordu ve bu kapsamda da yapılan çalışmaların ardından gözaltına alındı Özgür Güner. Yapılan incelemelerde gün içerisinde 2 saat süre boyunca 400 bin euroyu bir bankaya gönderdiği ve sonrasında da yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine de MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu ve gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınmış olduğu süreç kapsamında, Ahbap soruşturması kapsamında hatırlanacağı üzere çok sayıda kişinin ismi belirlenmişti ve gözaltına alınmıştı ve 19 kişi tutuklanmıştı. Yine savcılık tarafından da tutuklanan kişilerin aynı zamanda da Ahbap'ın hesaplarını kontrol edilmişti ve bu kapsamda da engeller getirilmişti. Yürütülen çalışmalar sonucunda da Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. Özgür Güner'in 400 bin euroyu bir bankaya gönderdiği ve sonrasında da yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine de ekipler tarafından gözaltına alındı. Bu sayıdır.
0: İlkay Dikici'yi dinledik. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada yine önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
3: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: Şimdi biraz sonra konuya parantez açacağız ve hukuki boyutunu konuşacağız ama öncesinde iç siyasette önemli başlıklar var. Bunlara bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
9: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yerini alacağız.
0: 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası daha meclis başkanlığına ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 CHP'li vekille birlikte Yeni Yol Partili bir vekile ait dosyalar meclis başkanlığı tarafından karma komisyonuna sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda artan gerginlik ve petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi. Motorin yeniden 75 liraya yükseldi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 3 lira 12 kuruş, benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte motorin birçok ilde 75 lira bandına çıktı. Benzin ise 67 liraya yükseldi. Motorin fiyatı düşen petrol fiyatları sonrası Temmuz başında 64 liraya kadar gerilemişti. Benzin fiyatı ise 62 liraya inmişti. Ve işte tüm bunlar zam olarak yansıyor bütçelere. İstanbul'da da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
6: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise bir durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde indemindi ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
0: Bir kısa reklam arasına gidelim, ardından buradayız efendim. Özellikle bugün futboldaki o operasyonlara parantez açacağız kısa bir aranın ardından.
10: Neden?
11: Diyet yapmak, yediklerine dikkat etmek insan sağlığı için önemli. Ancak bunu yaparken ve süreci yönetirken eğer bir ebeveynseniz çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sizin beslenme alışkanlığınız çocukları da etkiliyor. Peki neden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
12: Sürekli annem diyet yapardı diye bir cümle geliyor. Hı-hı. Sürekli kabak spagetti koyardı sofraya diye bir cümle geliyor mesela. Anne farkında olmadan gizli anoreksik olabiliyor. Çocuk bundan etkileniyor. Çünkü anoreksiyanın bulim yanında %80 ebeveynden gelen, özellikle anneden gelen bir şeyi var. Yani annenin davranışının farkında olur ya da olmaz ebeveyn bunun. Çocukta yarattığı bir etki oluyor. Ya da çocuk bir şekilde fark edilmek isteyerek de bulimik bir davranış sergileyebiliyor. Ya da fark edilmek isteyerek aşırı yemek yemek veya az yemek yemek gibi bir misyon ediniyor.
11: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'ı dinledik.
10: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
0: Evet, Bültenimizin başında aktardığımız gibi futbolcular ve hakemlerden sonra kulüp yöneticileri de bahis ve şike iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Gençler Birliği gibi pek çok takımda yöneticilik yapmış isimler şüpheli sıfatında. Daha fazlasını bir spor hukukçusuyla değerlendireceğiz şimdi. Enes Şimşek konuğumuz, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Hoş bulduk, merhabalar Bursa Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi soruşturmaya konu olan iddialar hayli çarpıcı. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon oynadığı belirtiliyor. Yine Maruf Güneş'in Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı öne çıkan iddialar arasında. Yapılan incelemede şüphelilerin kendi kulübüne rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Bir spor hukukçusu olarak tüm bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 1488 bahis özellikle çok iddialı olsa gerek, ne dersiniz?
13: Evet, ya tabii Buse Hanım, bu sabah yapılan gözaltıları şu an için, yani şu aşamada daha çok gözaltına alınan yöneticileri ilgilendiriyor. Çünkü şu an ceza hukuku kapsamında halen 6222 sayılı kanun çerçevesi içerisindeyiz. Tabii burada müsabaka sonucunu etkilemenin düzenlendiği 11. madde, şike başlıklı 11. madde ilgili yöneticilere yalnızca 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörüyor. Tabii bu müsabaka sonucunu etkileme girişiminde bulunabilecek kişilerin kulüp yöneticisi olduğu düşünürsek ve bunların bahis oynamak suretiyle müsabaka sonucunu etkileme gayreti içerisinde olduğunu düşünürsek buradaki ceza yarı oranında artırılıyor. Dolayısıyla burada 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar kabaca bir hapis cezası söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii en başta da belirttiğim gibi bu tamamen ilgili şahısları ilgilendiren, henüz kulüplerine sıçramamış boyutta diyebileceğimiz bir noktadayız şu aşamada.
0: Ya şimdi tabii böyle bir süreçte... Buyurun.
13: Muhtemelen tam soracağınız kısma atlayacaktım buradan. Tabii bunun bir de bağlı oldukları kulüpleri, camiaları etkileyen kısmı var. Tam bu noktada aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerek savcılıkla birlikte eş zamanlı olarak yürütebileceği, gerekse de savcılığın soruşturması neticesinde ortaya çıkacak yeni deliller ve bulgular neticesinde kendi iç disiplin soruşturmasını yapacağı bizim futbol disiplin talimatımız var.
0: Peki şunu görecek miyiz? Yani geçtiğimiz aylarda yapılan soruşturmalarda da aslında somut bir takım cezai yaptırımlar görmedik. Yani en azından futbol severlerin belki de içini rahatlatacak ya da işte o güven duygularını tazeleyecek oranda tatmin edici cezalar, yaptırımlar yoktu. Şimdi bu son yaşananlar, son delillerle birlikte puan silme, küme düşürme ya da Avrupa kupalarından men gibi bir takım yaptırımlar gelebilir mi tüm bu deliller kanıtlandığında?
13: Bahsetmiş olduğunuz yaptırımların gelmesi için tabii somut bir şekilde bu yöneticilerin oynadığı bahislerde müsabaka sonucunun etkilenmiş olması lazım. Yani şu an kamuoyu olarak bildiğimiz tek şey bizim futbol kulübünde yöneticilik yapan kişilerin yasal bahis sitelerinde bahis oynamış olması. Soruşturma derinleştiğinde bu tamamen keyfiyetten veya bilmemezlikten, mevzuatı bilmemezlikten de kaynaklanabilir bu bahisler. Fakat belirli bir karşı kulüple veya belirli bir futbolcuyla, belirli bir kulüp başkanıyla, belirli bir antrenörle bir anlaşma sağlanması suretiyle bu bahisler oynandıysa ve yalnızca bahis değil, bu gözaltı kararı sonrası tabii arama, el koyma kararları da mevcut dosyada. Dolayısıyla bu kişilerin yazışmaları, bilgisayarları, mailleşmeleri, hesapları incelendikten sonra eğer ki müsabaka sonucunun etkilendiği tespit edilirse tabii ki de bu kulüplerin, yani bu yöneticilerin bağlı bulunduğu kulüpler küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu anlaşma eğer ki diyelim mesela X kulübün yöneticisi müsabaka sonucunu etkileme yönelik başka bir kulüp başkanıyla veya başka bir kulüp oyuncusuyla anlaştı. Ancak oynadığı bahiste bahis tutmadı. Yani bu aşamada teşebbüs aşamasında kaldığı varsayılıyor. Burada da küme düşme değil, 12 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak ilgili kulüp. Tabii ki bu geçmiş şampiyonlukları ve geçmiş
0: bunlarla tabii.
13: Geçmiş sezonları kesinlikle etkilemiyor. Çünkü geçmiş sezonlara ilişkin ligler tescil edildi ve bu liglerin tescili hukuken kesinleşti. Fakat önümüzdeki sezon bakımından bugün gözaltına alınan yöneticilerin bağlı bulunduğu kulüplerden birkaçının, az önce de söylediğim gibi somut delillerin de bunu desteklemesi lazım. Lig düşürülmesi veya en az 12 puan silme cezası ile karşı karşıya kalması söz konusu olabilir.
0: Peki şimdi bu biraz önce bahsettiğiniz açıklamalarda bir nokta vardı. Özellikle bu kulüp yöneticileri yasal bahis sitelerinde bahis oynadı ifadesini kullandınız. Bu yasa dışı bahis evet. sitelerinde oynasalardı durum değişiklik gösterir miydi? Hem bunu sormak isterim. Hem de yine bahsettiğiniz üzere işte yaptırımlar geçmişe dönük olmuyor ama bu konuda bir farklı hukuki yaptırım ya da düzenleme gelecek midir? Çünkü bu tamamen aslında eğer bilinçli bir şekilde yapıldıysa yapan kişinin yanına kar olarak kalmıyor mu?
13: Şimdi öncelikle yasal bahis, yasa dışı bahis sorunuzu yanıtlayacak olursak yasal bahisi tespit etmek şu an devlet aygıtları için çok kolay. Çünkü devletin tekelinde olan ve devletin müsaade ettiği bir müessese yasal bahis. Dolayısıyla ilgili kişinin TC kimlik numarası girildiğinde dahi hangi bahis sitelerinde hangi hesabı var bunun tespiti son derece kolay. Fakat yasa dışı bahis sitelerine erişim ancak ve ancak bu tarz gözaltıları kararı sonucunda ilgili kişinin cep telefonuna, bilgisayarına ve çeşitli elektronik aygıtlarına erişim sağlandığında, bu aygıtlar incelendiğinde ancak tespit edilebilecek durumlar. Biz bunu gözaltına alınan geçtiğimiz Kasım ve devamındaki futbolcular bakımından bahis sürecinde futbolcularda gördük. Futbolcuların süreci de aynen yasal bahisle başlamıştı. Fakat bir takım telefon ve bilgisayar incelemeleri sonucunda bazı kişilerin de yasa dışı bahis oynadığını da biz futbol kamuoyu olarak gördük. Fakat burada alınacak ceza bakımından ilgili kişinin yasa dışı bahis sitesinde bahis oynamasının yaptırımı adli para cezasıdır. Ancak bu yasa dışı bahis sitesinde müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik, yani burada ilgili yönetici olarak bulunduğu kulübün rakip takımına veya rakip takımın gol atmasına bahis oynadığında, bu tabii ki bir ciddi bir şüphe uyandırıyor müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir faaliyetin olduğuna dair. Dolayısıyla bu anlamda yasal ve yasa dışı yaptırım bakımından fark etmeyecektir. Sadece yasa dışı bahis sitesinden oynananın tespiti bugün yapılan gözaltıları sonucunda yapılacak soruşturmanın derinleşmesi akabinde ancak bulunabilecek tespitlerdir.
0: Peki, diğer sorunun da cevabını alayım lütfen.
13: İkinci sorunuza da gelecek olursak eğer, şu an tabii ilgili kişilerin yanına kar mı kalınacak sorusu, yani özellikle futbol hukukunda, futbol mevzuatında süreler ve işleyiş çok hızlı. Çok hızlı olmak zorunda çünkü bir sezon bitiyor. Ve yaklaşık iki ay sonra hemen bir sonraki sezon başlıyor. Bu sadece Türkiye'de böyle değil, bütün dünya futbolunda böyle. Dolayısıyla mevcutta tescil edilmiş liglerle alakalı şampiyonluğun geri alınması veya geçmişe dönük bu kararların uygulanmasına müsaade eden herhangi bir kanun veya talimat hükmü bulunmuyor. O yüzden soruşturma bugün itibariyle başladığı için bu gözaltı kararıyla birlikte yöneticilere dair, bugün ve önümüzdeki süreç bakımından bu cezaların uygulanabilirliğinden bahsedebiliriz. Çünkü talimat maddesi burada bir alt lige düşürülme kararı ve -12 puan silme cezasıyla sınırlı. Ve bunu geçmiş sezona değil önümüzdeki sezon bakımından uygulamaya olanak tanıyan bir şekilde kurgulanmış durumda.
0: Türkiye Futbol Federasyonu mahkeme kararını beklemeden bir disiplin yaptırımı uygulayabilir mi peki?
13: Tabii ki, yani burada yarın sabaha uyandığımızda TFF tarafından da ilgili kişilerin, ilgili yöneticilerin ve bu yöneticilerin bağlı bulundukları kulüpleri futbol disiplin kuruluna sevk edebilir. Bu anlamda kendi soruşturmasını başlatabilir müsabaka sonucunun etkilenip etkilenmediğine yönelik veyahut ilgili yöneticiler bahis oynadığı için bahis maddesinden de bu soruşturmayı başlatabilir. Ancak benim şahsi kanaatim burada tabii ki Sayın Savcılığın eli bu anlamda

0: kısmı etkileme sonucuyla yapılmasında bu cezalar 1,5 kat arttırılıyor. Dolayısıyla 1 yıldan 3 yıla olan hapis cezamız burada çok kaba tabirle, yani kabaca tabii buradaki infaz hesaplamaları çeşitlilik gösteriyor ama 1,5 ila 4,5 yıl arasına çıkıyor hapis cezası. Onun haricinde bir farklılık bulunmuyor.
1: Peki UEFA'nın bu tür soruşturmalara yaklaşımı nasıl?
0: UEFA'nın ve FIFA'nın bu konunun son derece yakından takipçisi olduğunu aslında geçtiğimiz senenin Kasım ayından beri biliyoruz. Yani bu anlamda tabii bizzat duymasak da görmesek de bu yakın takibin söz konusu olduğunu bütün futbol kamuoyu ve kendi meslektaşlarımız arasında bilindik bir mesele. UEFA burada yakından takipçisi olup tabii ki de şimdi burada önümüzdeki sezon belki Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, Avrupa müsabakalarına gidecek kulüpler söz konusu olacak. Şu an biz hala bir yerel yargıdayız. Burada savcılık kararı olacak ve TFF disiplin soruşturması akabinde belki de bazı kulüpler alt lige düşürme veya puan silme cezasıyla karşılaşacak. Buradaki disiplin yargılamasından sonra UEFA tabii ki de kendi iç disiplin yargılamasını yapıp belki de bu kulüplerin belirli bir yılla, belirli yani 1 yıl veya 2 yıl arayla belirli bir süre zarfında Avrupa müsabakalarına katılmasını engelleyebilecek şekilde kararlar, yaptırımlar görebiliriz. Ancak tabii bu şu an bunları konuşmak için biraz erken denilebilir Buse Hanım.
1: Peki son olarak da bu soruşturmanın Türk futbol açısından en önemli sonucu ne olabilir? Hem bunu sorayım hem de bu soruşturmalar genişleyecek midir? Çünkü biz aslında geçtiğimiz aylarda futbolculara, hakemlere yönelik operasyonları görmüştük. Şimdi kulüp yöneticileri var. Peki sırada başka kimler olabilir? Daha da genişler ve derinleşir mi?
0: Yani şöyle, sırada tabii bugün bu sabahki gözaltıları ilgili yöneticilerin kendi kulübünün müsabakalarına bahis oynaması sebebiyle gerçekleşti. Bir de tabii ki mevzuat gereği aslında futbol ailesine mensup bir kişinin bahis oynaması doğrudan yasak. Hani kendi kulübüne veya başka kulübe. Dolayısıyla bugün sadece kendi kulübüne oynayanları gördük. Belki ilerleyen süreçte burada kendi kulübüne olmasa da başka kulüplerin başka müsabakalarına bahis oynaması sebebiyle bu kişilerin de bir takım gözaltı kararı ama daha çok TFF'nin disiplin yargısına tabi tutulması pek tabii muhtemel. Ama geçtiğimiz dönemde gerek futbolcular, gerek teknik adamlar, gerek kayıtlı TFF'ye ve FIFA'ya kayıtlı menajerler, gerek kulüp personellerinden birçoğunun PFDK'ya sevk edilmek suretiyle bir takım hak mahrumiyeti cezalarını aldığını gördük. Dolayısıyla bu anlamda eğer ki şu ana kadar toplanan verilerde bir eksiklik yoksa veya başka yasal bahis kuruluşlarından veyahut daha detaylı bir incelemeyle yasal bahisten kaçınıp da yasa dışı bahisten bu işlemleri yürüten kişiler tespit edilirse önümüzdeki süreçte pek tabii yine statüsü fark etmeksizin futbolcuları, yöneticilerin, menajerlerin, teknik adamların böyle gözaltı kararları ve disiplin yargısına tabi tutulmasını görebiliriz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Enes Şimşek konuğumuzdu. Sağ olun efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok
0: Sağ olun.
1: teşekkürler, sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber. Beyaz Saray'da teleprompter sorumlusunun Amerikan Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinlerine bahis oynayarak 100 bin dolar kazanç sağladığı öne sürüldü. Amerikan medyasına göre Gabriel Perez, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alındı. Perez'in Amerikan merkezli bir bahis platformu üzerinden Amerikan başkanının konuşmalarıyla ilgili bahis oynadığı iddia edildi. Ve bu sayede 100 bin dolar gelir elde ettiği belirtildi. Platformda halka açık bir konuşma sırasında belirli kelime ve konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabildiği aktarıldı. Perez'in açtığı bahislerin inceleneceği öğrenildi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, teleprompter sorumlusunun ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Şimdi gelin İngiltere'ye uzanalım. İngiltere siyasetinde önemli bir gün geride kalıyor. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen özel konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi

0: Günü yemin ederek başbakanlık görevine de resmen başlaması bekleniyor. Ayrıntılar almak üzere Londra'ya uzanalım. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan merhaba. Son birkaç yıl içinde çok kez başbakan değiştirdi İngiltere. Burnham hakkında ilk düşünceler nedir? Nasıl bir destek var? Neler aktarırsın? Nasıl bir profil sergiliyor ayrıca İngiltere adına?
1: Aslında birleştirici bir lider olacağının mesajlarını daha ilk andan verdi. Bugün resmen İşçi Partisi liderliğini devraldı ama henüz başbakan olmadı. Çünkü pazartesi günü Starmer'ın krala önce istifasını resmen sunması, ardından da kralın hükümeti kurma görevini Burnham'a vermesi gerekiyor. Bu nedenle pazartesiyi bekleyeceğiz başbakanlık koltuğunu devralması için. Az önce de söyledim, ilk mesajları parti içi birliğe dönüktü. Ve şunu vurgulamam lazım. Milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. Bu önemli. Bu açıdan birleştiricilik rolünü üstlenmesi bekleniyor. Tabii liderliği açıklanır açıklanmaz yıllardır süren hizip mücadelesini ve kulis siyasetini sona erdireceğini söylemesi de kendi dönemine ilişkin nasıl bir lider olacağının işaretlerini verdi aslında. Çünkü diyor ki tek bir işçi partisi kültürü oluşturacağız ve Britanya'nın yeni sağıyla ancak birlik içinde mücadele edebiliriz dedi. İlk mesajı buydu. Tabii İşçi Partisi özellikle işleri doğru yapmak adına da İşçi Partisi açısından bunun son şansı olacağı uyarısını da yaptı. Bu da önemli bir mesajdı. İşçi Partisi'nin çiçeği burnunda lideri ve ülkenin yeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu savundu ilk konuşmasında. Uzun yıllardır ertelenen büyük sorunları da çözme sözü verdi. Önceliklerini sıraladı. 5 ana madde sıraladı. Planım var diyor, hem ülkeyi hem de partiyi iyileştirmek adına. Burnham daha fazla kamu mülkiyeti dedi. Yeni sosyal konut projeleri yapacağını söyledi ve yıllardır çözülemeyen sosyal bakım sisteminde kapsamlı reform sözleri verdi. Tabii İşçi Partisi'ne yeşilleri, ne yeşilleri ne de aşırı sağdaki reform ülkeyi taklit etmeyecek diyor. Bu açıdan kendine özgü gerçek bir İşçi Partisi hükümeti kuracağını vaat etti konuşmasında. Tabii Britanya'nın 80'lerde Thatcher döneminde yanlış bir yola girdiğini de savundu. Siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğine dikkat çekti. Bu da tabii yeni dönemine ilişkin mesajlar aslında. Ülkenin bugünkü sorunlarının kökenini o dönemin politikalarına bağladı. Tabii yeni lider Burnham diyor ki 80'lerde Margaret Thatcher döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım. Bu da önemli bir başka noktaydı. Tabii Burnham kamulaştırmanın İngiltere'yi kurtaracağını iddia ediyor ama onun yanıldığını düşünenler de var. Burnham'ın 70'leri özlediğini ancak o dönemde çoğu insan içinde bir cennet olmadığını söyleyenler var. Burnham Manchester Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi iş dünyasını destekleyen bir ekonomi anlayışı izleyeceğine de dikkat çekti. Bunun altını çizdi. Göreve başlamadan önce en büyük tartışma konularından birisi de hiç şüphe yok ki kabine tercihleri. Bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. Son noktaları değerlendirdiğini, son adımları attığını ifade ediyor ama tercihlerine ilişkin de açıklama yapmak istemedi. Maliye Bakanlığı için Şaban'a Mahmut'un adı öne çıkıyordu. Mahmut'un piyasalar tarafından daha olumlu karşılandığı değerlendiriliyor ama göç politikaları bakımından da sert tutum nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Partinin sol kanadı ise bu koltuk için Ed Miliband'ı destekliyor. Burnham ise kabineye göreve başlamadan açıklamasının kaos yaratacağını söyleyerek pazartesiyi bekleyin mesajları verdi. Tabii daha göreve başlamadan Manchester'a 10 numara yani başbakanlık ofisini açma fikri çok büyük tartışma yaratmıştı. Belki bu yüzden konuşmasında yalnızca İngiltere'nin kuzeyinin değil ülkenin tamamının başbakanı olacağı mesajını verdi. Ama tartışmalara rağmen Westminster'da toplanan yetkilerin yerel yönetimlere devredileceği fikrinde de ısrarcıydı. Yani bu açıdan bakarsak eğer Burnham yeni dönemin ana hedeflerini ortaya koydu ve tüm çekişmeleri, tartışmaları sonlandırmayı vaat etti ama fikirleri daha ilk andan itibaren büyük tartışmalarda başlatmış durumda Buse.
0: Gökhan Bozkurt aktardı. Ve yine sporun gündemine geçelim. Fenerbahçe'de yeni transferler kameralar önünde sözleşmelerini imzaladı. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftara teşekkür etti.
2: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç sözleşmelerini imzaladı. Yıldızlarla birlikte kameraların karşısına geçen yönetici Cihan Kamer transferin sürebileceğini söyledi.
3: Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak. ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz.
2: 39 milyon euroluk Mason Greenwood transferiyle kulübün bonservis rekoru kırıldı. 24 yaşındaki İngiliz yıldız Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahsetti.
4: I'm very happy to be here and
5: Havalimanındaki karşılama inanılmazdı. Harika bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ederim. Transfer süreci uzun sürdü ama sonunda tamamlandı. İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olmak için çok çalışacağız. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.
2: Cihan Kamer de Greenwood'un transfer sürecini anlattı.
3: Star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi.
2: Hollandalı stoper Nathan Ake de şampiyonluk yarışına başlamak için sabırsızlanıyor.
6: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Ancak her zaman 4-5 maç üst üste kazanamayabilirsiniz. Şampiyonluk yarışında bence en önemlisi pes etmemek.
2: Vedat Muriç ise kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
7: İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum.
2: Kosovalı forvet geçen sezon La Liga'daki gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardında 23 golle ikinci olmayı başardı. Fenerbahçe yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına salı günü çıkacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek.
8: NTV Radyo. Hava durumu.
9: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.
8: Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: müzik arası. Doğa takvimi. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Zürafaların toplama işlemi yapabildiği anlaşıldı. Yeni bir araştırmaya göre zürafalar basit matematik işlemleri yapabiliyor ve boyunları beceri seviyesini gösteriyor. Bilim insanları zürafaların daha çok ve daha az yiyecek arasındaki farkı anladığını tahmin ediyorlardı. Son araştırma İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde yapıldı. Uzmanlar yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan 4 zürafanın her birinin önüne içi farklı miktarlarda havuç dolu 2 sarı kutu koydu. Kutuların kapağını birkaç saniye açık tutup kapattılar. Ardından içinde daha çok havuç bulunan yeşil bir kutu gösterdiler ve buradan aldıkları havuçları kapalı sarı kutulara ekleyip kapağını kapattılar. Zürafaların bu işlemlerden sonra ağzı kapalı olan kutulardan hangisini seçecekleri merak ediliyordu. Beklendiği gibi 4 zürafa da içinde en çok havuç olan kutuyu ağzı kapalı olduğu halde buldu. Zihninden havuçları topladığı düşünülen zürafaların bu becerisinin onların Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Zürafaların beslendiği akasya ağaçları birbirinden uzak olabiliyor ve unutulmamalı ki o ağaçlar da yapraklarını zürafalardan korumak için bir dizi savunma önlemi geliştiriyor.
0: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Orta Doğu'da hareketli bir gece yaşanıyor. Bir canlı bağlantı yapacağız hemen. Amerika-İran hattında tansiyon dinmek bilmiyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerikan ordusu geçtiğimiz 6 gecedir olduğu gibi bu gecede İran kentlerine hedef aldı. Stratejik noktaların hedef alındığına dair bilgiler elimize ulaşıyor. İran ise Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerini vurdu. Körfez'den ise patlama sesleri yükseldi. Ayrıntıları öğreneceğiz. Öncelikli olarak konuya parantez açmadan önce Washington'dan Begüm Dönmez Ersöz yayına hazır. Begüm, seni dinleyelim. Elindeki notlar neler? Savaş başka bir boyuta mı ilerleyecek? Ne dersin?
1: Buse, son gelişmeyle başlayalım. 7. günde de Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 2 saat önce İran'a yönelik yeni saldırılar başladı. Bu son dalga saldırıda tam olarak hangi hedeflerin vurulduğunu bilmiyoruz ama gün içerisinde İran'a yönelik gece saatlerindeki o saldırılarda, önceki saldırılarda İran'ın önemli altyapı unsurlarının hedef alındığını biliyoruz. Köprülerin hedef alındığını biliyoruz. Özellikle Şadid Kalantari Limanı, ki burası kritik bir gözlem kulesi, burası hedef alındı Amerikan güçleri tarafından. Bu nokta Umman Körfezi'nin İran kıyısındaki önemli deniz gözlem kulelerinden bir tanesi. Yine bunun dışında önemli altyapı unsurlarından bazıları şunlar: vurulan demir yolu ve karayolu bağlantılarının hedef alındığını biliyoruz. Bender Abbas yakınlarındaki bir demir yolu istasyonunun vurulduğu ifade ediliyor. Bender Abbas donanma üssü yakınlarındaki bir demir yolu istasyonu, bu vurulan noktalarında özellikle Bender Abbas limanı na giriş çıkışlarda kullanılan önemli noktalardan olduğu ifade ediliyor. Yani tedarik rotasının kesilmesi, tedarik rotasının sekteye uğratılmasına yönelik vurulan altyapı unsurları gibi görünüyor gün içerisinde vurulan hedefler. Bunun dışında Çabahar Limanı'ndaki kontrol kulesi hedef alındı. Hatta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medyadan da bu kulenin çöküş anını gösteren bir fotoğrafı, bir görseli de paylaştı. Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarından sonra tabii İran'dan misilleme saldırıları geldi. İran'da Kuveyt, Bahreyn, Ürdün'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hatta Katar'daki üssü de hedef aldı ki Katar'ın Pakistan'la birlikte İran ve Amerika arasındaki müzakerelerde arabulucu ülkelerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. İran devrim muhafızları aynı zamanda Suriye'de Amerika'ya ait El Tanif askeri üssünün vurulduğu yönünde de bir iddia gündeme getirmişti. CENTCOM ise bu iddiayı yalanladı. Ürdün 3 füzeyi etkisiz hale getirdiğini ifade ediyor. Sen biraz önce atıfta bulundun Erbil ve Süleymaniye'de patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin. Orada da İran Kürt ayrılıkçı grup Komala'nın hedef alındığına dair bazı bilgiler var. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamaya göre Bahreyn'de, İran'ın saldırılarında Bahreyn'de ana yapay zeka istihbarat merkezini yok ettik diyor. İran devrim muhafızları balistik füze ve insansız hava aracıyla yapılan saldırılarda, ki Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları daha da tırmandırması halinde İranlı yetkililerden daha önce bu mesajlar gelmişti. Yani Bahreyn'deki ya da Körfez ülkelerindeki yapay zeka merkezleri ya da veri merkezlerinin hedef alınabileceğine ilişkin, dolayısıyla bu da önemli bir gelişme. İran Amerika'nın sol saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti. Ancak Amerikan tarafından henüz buna ilişkin bir açıklama yok. Bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu daha da tırmandırabilecek askeri seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin haberler yer almıştı. Şunu söyleyelim, Amerika İsrail'e bir dizi yakıt ikmal uçağı gönderiyor. Avrupa'dan bazı savaş uçaklarının da bölgeye kaydırıldığına dair haberler var. Yani iki taraf da aslında daha da bu işin büyümesinden kaçınmak üzere geçerli sebepler var ama iki tarafta istemese de yine savaşa topyekün, savaşa dönüş riskinin de olduğu ifade ediliyor Buse.
0: Begüm Dönmezer söz notlarını bizlerle paylaştı. Biz şimdi konuya parantez açacağız. Neler yaşanıyor değerlendireceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Yayınlar diliyorum Buse.
0: Teşekkürler. Şimdi Begüm de aktardı. Amerika'nın zaten günlerdir saldırısı sürüyor. Bugün de işte hem Irak'a hem Katar'a İran tarafından saldırılar düzenlendi. Bölgeye savaş uçakları yeniden ikmal ediliyor. Ne dersiniz? Savaş genişliyor mu?
2: Aslında Begüm Hanım çok detaylı bir şekilde resmi çizdi, açıkladı. İsterseniz biraz bütün bu gelişmelerin hem askeri hem diplomatik bağlamda bir anlamını sorgulayalım.
0: Tabii.
2: Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri biraz daha kapsamlı ama tam kapsamlı değil. Hava harekatlarıyla İran'ın diplomasi masasında taviz vermeye zorluyor. Yani yarın sabahleyin İranlılar aracılar ile evet oturalım konuşalım mesajını bir şekilde verirse bütün bu süreç büyük bir ihtimalle donacak.
0: Peki tam başında sormak isterim. Amerika nasıl bir taviz bekliyor İran'dan?
2: Çok basit. Masada zaten bir anlaşma metni var. Bu metin üzerinde teknik detaylar daha çok soru işareti. Özellikle nükleer program konusunda. Ve İranlıların ve Amerikalıların taktik bazı askeri hareketlilikleri masayı güçlendirmek adına bu süreci hep olumsuz etkiliyor. Büyük bir ihtimalle o daha önce görüşülmüş olan metnin diğer taraf yani İran tarafından kabul edilmesi Amerikalıların zihninde, İranlılar ise reddetmek veya en azından masada daha güçlü görünüp yaptırımların kaldırılması gibi kendi taleplerini gündeme sokmak adına mukabelede bulunmaya çalışıyor. Yani misillemeler, dolaylı misillemeler yoluyla bu süreci şekillendirmeye çalışıyor. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı bu kapsamlı hava harekatları eğer bu şekilde devam ederse uzatılmış bir çatışmaya doğru bu süreç evrilir. Diplomasi çalışmaz. Ve nihayetinde hava saldırılarıyla sürekli İran'ı yıpratmaya çalışan bir Amerikan askeri stratejisi uygulamada olur. Çünkü bir kara harekatı planlanması ve uygulanması büyük zayiat gerektirir. Bu zayiata ben Trump yönetiminin hazır olduğunu düşünmüyorum. Daha çok Körfez bölgesinden, Irak'tan veya uçak gemisinden kaldırdığı uçaklarla İran'daki derin hedefleri, altyapıyı etki altına alabilir Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi İran cenahına bakarsanız şu ana kadar hep misillemede bulundu ve bu misillemeler belirgin bir kılıf içerisinde dünyaya sunuldu. O da nedir? Körfez ülkelerini vururken Amerikan üslerine hedef aldığını iddia ediyor. Amerikan savaş gemilerine yönelik bugün ilk defa doğrudan bir saldırı yaptı. Ancak bu saldırının sonucuyla ilgili bir kesin bilgi yok. Basına servis edilen bilgilerde geminin bölgeden çekildiği ifade ediliyor. Ancak durum net değil. Ancak bir Amerikan gemisinin vurulması Amerika Birleşik Devletleri açısından Pearl Harbor zihniyetini tekrar canlanması anlamına gelir. Bu savaşı başlatır, daha büyük bir savaşı başlatır. Bir de Irak'taki saldırılar burada çok önemli çünkü onun bazı siyasi anlamları var.
0: Evet,
2: onu da ayrıca incelemek gerekir.
0: Anlattı, Kürt ayrılıkçı grupların hedef alınması söz konusuydu bugün. Özellikle de not aldım size sormak için neden peki? Hani biz zaman zaman özellikle savaş öncesi dönemde bazı Kürt grupların destekleneceği İran'ı biraz daha bölmek adına böyle bir strateji yürütüldüğünü biliyorduk ama savaşta nasıl bir denklem kuruldu? Burada İran'ın bu gruplara hedef almasının sebebi nedir?
2: Ben üç önemli gelişmenin büyük anlamlar taşıdığı kanaatindeyim. Bunlardan birincisi yeni seçilen Irak Başbakanı'nın Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi ve Trump'tan övgü alması. Bunun bir maksadı var. Yani Trump boşu boşuna Iraklı Başbakanı orada o koltuğa oturtmuyor. Çünkü Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala petrol sektörüne hakim olduğu bir ülke. Hala savaş tazminatı adı altında o petrolü alıyor, satıyor, pazarlıyor ve gelir elde ediyor. Ama daha da önemlisi, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılması gerekiyor. Burada en kilit ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan'sa, diğeri de tabii ki Irak. İkinci gelişmeye o noktada değinmek lazım. O da nedir? Irak ile Suriye arasında Irak'ın güneyindeki petrol zenginliğini Suriye'nin batısında liman kentine aktaracak, Banyas'a aktaracak bir boru hattı var. Bunun güncellenmesi, tadil edilmesi, tamir edilmesi, aktif hale getirilmesi söz konusu. Tabii Irak güneyindeki petrolün Akdeniz'e akması demek, batı pazarlarının, özellikle Avrupa'nın petrol ürünleri bağlamında rahatlaması anlamına geliyor. Rusya'dan biliyorsunuz enerji ithalatını artık sonlandırma çabası içerisinde olan bir Avrupa var. İşte bugün itibariyle Ruslara hizmet eden o gölge filoların durumu hala tartışılıyor ve Yunanistan'ın oynadığı oyun nedeniyle Avrupa karışmış durumda. Dolayısıyla bu petrol boru hattı önemli. İran açısından da önemli. O zaman Hürmüz'ün değeri azalıyor.
0: Yani ve üçüncü gelişme bu. Değeri, Hürmüz'ün değeri azalması durumunda bir de Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılması Yemenli Husiler tarafından konuşuluyor. Peki İran evet. bu defa bu kozu oynar mı? Bu nasıl etkiler dünya ekonomisini, piyasaları?
2: Şimdi Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılması ile ilgili Yemen'deki Yemen'in batısındaki Husilerin çabaları zaten önceden beri var. Ancak bu savaşta Yemenli Husiler çok aktif bir şekilde İran yanlısı bir eyleme girişmediler. Evet, bazı saldırılar oldu. Bazı zamanlar İsrail'e füze fırlattılar. En son biliyorsunuz Suudi Arabistan'a yönelik bazı saldırılar oldu. Ancak bölgedeki gerilim hala kontrol altında. Ancak ola ki Babül Mendeb bir şekilde kapandı. Hürmüz kapalı. O takdirde işte bu Irak-Suriye arasındaki petrol boru hattı veya Suudi Arabistan'ın hemen orta kesiminden geçen ve Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol zenginliğini Süveyş'in hemen güneyine aktaran o petrol boru hattı çok önemli bir hale geliyor. Stratejik bir konuma yerleşiyor. Ben bu muhtemel senaryolara yönelik hem Amerikalıların hem Batılıların hem de Körfez ülkelerinin bir arayış içerisinde ve hazırlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bu boru hatları iyileştirilecek ve Hürmüz'ün bir pazarlık aracı haline dönüştürülmesi hususu en azından düşük profile indirilecek. Nitekim biraz önce ifade edeceğim üçüncü konu başlığı Tom Barak'ın bugün yapmış olduğu konuşmaydı. Çünkü bu konuşmada net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu siyaseti seslendirildi. Bu nedenle İran, Irak'ın kuzeyine benim değerlendirmem saldırı yaptı. Çünkü güneyine yapmış olsa orada Iraklı Şiiler var. Bu İran açısından olumlu bir gelişme olmaz. Hem İranlı Kürt muhaliflere hem de Irak kuzeyinde ikili oynayan Süleymaniye'deki Talabani kardeşlere yönelik İranlılar açık bir mesaj verdi.
0: Şimdi bu arada Axios'ta yine yer alan bir haber vardı. Biraz önce siz biraz değindiniz ama İran'a kapsamlı bir saldırı planının Trump'ın masasında olduğuna dair nükleer tesislerin yeniden vurulması gündemde ifadesi kullanılıyor burada. Ama işte kara operasyonu da bir yandan değerlendiriliyor. Siz bu ihtimali anlıyorum ki çok yakın görmüyorsunuz. Amerika açısından bir zayiat söz konusu olması sebebiyle. Fakat bu daha derin, daha kapsamlı saldırı tam olarak ne ifade edecektir? Ve nükleer tesislerin vurulması bir risk taşır mı? Burada tam olarak ne hedefleniyor?
2: Buse Hanım, nitelik, nicelik ve yöntem, bu üç konuda yapılacak değişiklik bir askeri harekatın kapsamını etkiler. Nicelik, çünkü saldırıların eğer miktarı artar ise o takdirde bir baskı oluşturursunuz ve diplomatik bağlamda ödün almaya çalışırsınız. Niceliğin yanında nitelik, nitelik dediğimiz anda değişik mühimmat tiplerinin kullanılması veya bölgedeki saldırıların çeşitlenmesi burada söz konusu olabilir. Ve üçüncüsü yöntem, istihbarat operasyonlarını hiç konuşmuyoruz. Amerikalıların İran içerisinde farklı yöntemler deneyebileceğini de burada ifade etmek lazım. Şimdi kara harekatı eğer ola ki yöntem bağlamında bir ilave seçenek ise muhtemelen en son seçenektir. Olmaz diye mi diyemiyoruz. Mutlaka onun da bir şeyi vardır. Hani gideri vardır. Bir noktadan itibaren belki de tercih edilmek zorundadır ama zayiatı bir kere göze alacaksınız.
0: Peki, ama en önemlisi kara operasyonunda hedeflenen nedir sizce? Yani neden böyle bir operasyona ihtiyaç duyulacaktır?
2: Ya tabii ki kara operasyonunda daha çok Körfez'deki adaları kastediyorlar veya Hürmüz'ün hemen kuzeyindeki İran toprağı kastediliyor. Ancak önemli olan kara operasyonu başlatmak değil, kara operasyonunu birincisi yeterli bir güçle yapmak. Yani siz 10-15 bin kişilik bir silahlı unsurla kara harekatı yaparsanız bu kısa süreli ve mahdut hedefli olur. Daha sonra bunları çekmek zorunda kalırsınız. İkincisi uzun süreli olması lazım. Uzun süreli olacaksa da kuvvet çokluğu yanında yeterli araziyi kontrol altına almanız lazım. Yani sadece bir adayı değil. Ben Amerikalıların kara harekatı planlamasında çok kapsamlı bir süreci tetiklemeleri gerektiği kanaatindeyim. Geçmişte hatırlarsanız benzer durumlar yaşandığında Amerikalılar o geleneklerine artık bir kod şeklinde işlenmiş bir tercihi ön plana çıkarıyorlar. O da nedir? Çok yüksek düzeyde ateş gücünü ve manevra gücünü toparlamak ve o bölgeye sokmak. Irak'ın işgalini hatırlayalım. 90'lı yıllardaki Körfez Harekatı'nı hatırlayalım. Afganistan'da biraz farklıydı ancak daha sonra çok büyük miktarda Amerikan gücü ülkeye girdi. Bu nedenle kara harekatı kararı verilmesi yeni birliklerin bölgeye konuşlanması anlamını taşır ve bu birliklerin ihtiyacı olan ana muharebe sistemlerinin, muharebe destek sistemlerinin ve lojistik sistemin bölgeye gönderilmesini gerektirir. Bu nedenle kara harekatı kararı verilmesi ilave bir süreci tetikler.
0: Ve bir yük olarak da görünüyor Amerika üstünde. Ve bir de şimdi İsrail'e ilave ikmal uçağının konuşlandırılacağı iddiası söz konusu. Ve işte İsrail'in yeniden bir daha aktif bir şekilde dahli söz konusu. Tüm bunlar da işte savaşın başındaki seviyeye gelme ihtimaline aslında yorumlanıyor. Eğer tekrar o savaşın başındaki noktaya dönersek neler yaşanır? En kötü senaryo bize neler anlatıyor?
2: Aslında yakıt ikmal uçaklarının bölgede olması, sadece İsrail olarak düşünmemek lazım bunu. Uzak mesafelerden kalkıp intikal edebilirler bu unsurlar. Bir de bir küçük dipnot vermek isterim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Amerikalılar yakıt ikmalinde kullanılacak insansız hava araçları da denediler. Böyle bir harekat varsa muhtemelen onların da testi yapılır. Sadece pilotlu uçakları burada dikkate almamak lazım. Büyük bir ihtimalle kapsamlı hava harekatına yönelik olarak özellikle savaş uçaklarının daha uzun süre havada kalması için bu uçaklar o bölgede konuşlanıyor. Ancak şunu unutmayalım. İran'ın en büyük hassasiyeti hava savunma sistemlerinin eksikliği. Bu nedenle hava saldırılarının devamlı ve uzun süreli olması, kesintisiz olması Amerikalılar açısından ana araçlardan bir tanesi. Bu nedenle İsrail'in istediği senaryo bu noktada gerçekleşebilir. Belki İsrail'in de ki mutlaka İsrail katılmak isteyecektir. Yeni bir saldırı dalgası tabii ki başlatılabilir. Ancak şunu unutmayalım. Bu tür saldırıları ekonomik gerekliliklerden, siyasi gerekliliklerden ayrı düşünmemek lazım. Eğer sadece askeri gereklilik istikametinde saldırıları başlatırsanız o takdirde ekonomik bağlamda sonuçlar size çok büyük bir etki bırakabilir. Bu nedenle ben Amerikalıların ne olursa olsun eğer diplomasi masası bir umut vaat ediyorsa askeri seçenekten ziyade diplomasi masasını tercih edeceğini düşünüyorum. İşte sırf bu nedenle biliyorsunuz Trump kötüyü, Vance iyiyi oynuyor. Vance'in bugün yapmış olduğu açıklama önemli. Netanyahu ise çirkin oynuyor şu an. Bu süreç büyük bir ihtimalle bu şekilde devam edecek.
0: Bu arada siz Vance demişken bugün ilginç bir tabii açıklama da söz konusu oldu. Bir alıntı vardı Vance'den yana. Hürmüz günlükleri diye bir hesap. Bu hesap aslında Trump'a yakın bireylerin piyasa manipülasyonuyla elde edilen 9 milyar dolar karının hesaplandığını aktarıyorlar. Yani bir piyasa manipülasyonunun olduğunu ve bunun içinde Kushner ve Witkoff gibi isimlerin yer aldığını ifade ediyor. İran günlükleri denilen bu hesap ve J.D. Vance de bunu alıntılayarak bunun doğru olmadığını anlatan bir mesaj yayımlıyor. Şimdi hem tabii ki bu savaşın manipülasyon tarafı, piyasa manipülasyon tarafını da dinlemek isteriz sizden. Ve bir de tabii ki J.D. Vance'in böyle bir hesaptan alıntı yapıyor olması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o gizli liderlik yarışına dair de bir anlatı mıdır?
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli bir liderlik yarışı aslında yok, açık bir liderlik yarışı var. Vance'in savaşın başından itibaren kendisini ayrı bir konuma sürüklemiş olması aslında bir sonraki başkanlık dönemine cumhuriyetçilerin hazırlığı olarak yorumlanıyor Amerikan basınında. Nitekim diplomasi masasına sürekli Vance'in oturması ve İsrail aleyhine sarf etmiş olduğu sözler de halen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o yükselen İsrail karşıtlığını cumhuriyetçilerle yine toparlıyor. Ancak bu süreç gerçekten böyle ilerler mi, ilerlemez mi bilemiyorum. Çünkü Trump çok kolay en yakınlarındakini harcayabilen bir zihniyete sahip. Amerikan Başkan Yardımcısı'nın burada istisnai durumu seçilmiş olması. Amerikan Başkanı gibi seçilmiş bir kişi. Bu nedenle evet Vance'in sözleri, açıklamaları burada önemli. Ama Trump açısından ne kadar muteber o konuda bir yorum yapamayacağım. İstismara gelince yani finansal sektörü suistimale gelince bu her çatışma döneminde özellikle muhalifler tarafından seslendirilen bir argümandır. Karar verenler çoğunlukla yarını ve diğer günü bilir. Bu nedenle özellikle borsalarda veya değerli madenlerde alım ve satımlarda karar mercilerine yakın olanların bu manipülasyonu yaptığına dair iddialar her zaman seslendirilir. Ancak bunun gerçeklik payı nedir ne değildir bilemiyorum. Ancak bir konudan eminim, Amerika'da adalet sistemi çok acımasızdır biliyorsunuz. Böyle bir iddianın gündeme gelmesi muhtemelen savcıları hareketlendirmiştir şu an. Amerikan savcıları Türkiye'deki gibi farklı bir şeyde değil. Amerikan savcıları avukatlar gibi ve sanık lehine düşünmezler hiçbir zaman. Bizdeki savcılar gerektiğinde sanık lehine düşünebiliyor. Ancak Amerika'daki savcılar her zaman aleyhtedir. Sanık lehine delilleri İbra etmek zorunda değildir. Büyük bir ihtimalle bu süreç Amerikan adaletinde, savcıların gündeminde. Dolayısıyla biraz o cenahı beklemek lazım bence.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Murat Aslan bizlerle birlikteydi ve son gelişmeler eşliğinde İran-Irak savaşını konuştuk kendisiyle. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi yurda döneceğiz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan davada dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçu işlemekle suçlanıyordu. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Edinilen bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarındaysa olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski Okut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski Akut Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Ardından da kullandığı ifadelerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete girdi. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kıl payı kurtuldu.
3: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdin Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Rojin Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testte ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
3: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
4: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. İki senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler, niye konuşmuyorsun?
3: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayiş sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
4: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler.
3: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayiş'in mezarı açılacak.
0: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberini bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu. Saldırgansa gözaltına alındı.
5: Tıraş ettim. Tıraştan sonra bana teşekkür etti. Parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
6: Cebinden bıçağı çıkarttı, berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
7: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
5: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış, gelmiş burada beni gözetlemiş.
6: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
5: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendini üstlerine almışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
7: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
5: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
6: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti, tedavi oldu.
5: Tanıyorum çocuğu, tanıdığım için baktım yaşı da küçük, şikayetçi olmadım yani.
6: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
5: Gelip de bana diyebilirdi, abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu yani. Eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
0: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. İzleyelim.
8: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Ve Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika'da birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı. Halka evlerinizde kalın çağrısı yapıldı.
9: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
3: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Değerli izleyenler, sporun gündemine bir parantez açacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız şimdi. 2026 Dünya Kupası'nda son düzlüğe girildi. Dev turnuvanın şampiyonu pazar akşamı oynanacak olan İspanya-Arjantin maçının ardından belli olacak. Karşılaşmaya yayın konuğumuz futbol yorumcusu Emir Ateşdağlı ile bir bakış atacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi İspanya Kupa'nın en büyük favorisi olarak gösterilen Fransa'yı çok net bir oyunla elemeyi başardı. Diğer yarı final maçında ise Arjantin Messi imzalı geri dönüşte İngiltere'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci kez finale yükseldi. İki takımı son maçlarda nasıl buldunuz? Biraz geriden başlayalım pazar gününü konuşmadan önce.
10: Önce İspanya'dan başlayalım. Siz de oradan başladınız o eşleşmeden. Yani benim maç öncesi yaptığım tahmin, benim maç öncesi yaptığım maç okumasında ben hani artık bu dört takımın da hepsinin aslında final adayı, hepsinin doğal bir finalist olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorduk. Ancak artık ince detaylar burada skoru etkileyecekti, maçları etkileyecekti. İspanya'yı biraz daha favori görüyordum. Çünkü hem oyun bence kültürünün getirdiği bir konu. Aynı zamanda Euro 2024'ün kazanan ülkesi olmayı başarmışlardı yine. Son dönemde özellikle hocaları De La Fuente ile beraber hem alt yaş kategorilerinden gelen ve beraber oynamayı uzun yıllardır sürdüren bir kadro gelenekleri var, oyun gelenekleri var. Fransa evet aynı şekilde aslında 2018 Dünya Kupası şampiyonu. O kadrodan bazı parçalar burada var. Mbappe yine aynı şekilde hani dünyanın konuştuğu yine dünyanın önemli futbolcularından biri ancak ben yani turnuva başı tahminlerimde de sanki şampiyonluğun çok böyle sükseli görünen parçası dediğiniz gibi Fransa olacak gibi geliyordu herkes için ancak bazı takımların onlara antitez olabileceğini düşünüyordum. O da İspanya oldu zaten çünkü maçın genel hakimiyeti hem hücum tarafında hem de savunma tarafında tamamen İspanyollardan yanaydı. İspanya'nın özellikle domine ettiği dönemlerde en büyük özelliklerinden biri orta saha kuvveti oluyor. 2010'lu yıllarda işte en son Dünya Kupası kazandığı dönemde de işte Xavi, Iniesta, Busquets gibi çok büyük, çok önemli bir merkez dominasyonu. Yine aslında burada bize bir merkez dominasyonu gösterdi. Rodri, Fabian Ruiz ve Dani Olmo yine maçın en kilit isimleri oldular. Hem işin bence savunma anlamında bu üçlüden bahsediyorum hem de hücum anlamında. Beklerin kalitesi, oyuna katkısı ki Pedro Porro'nun golü tamamen bypass etmeyi başardılar Fransa'yı. Çoğu kişi bunu beklemiyordu bu kadar net bir şekilde. Ben de bu kadar net olacağını düşünmüyordum ancak oyun kültürü ve oyun sürekliliğinin altını çizelim. Burada kazanan taraf oldu. Bence Arjantin-İngiltere eşleşmesinde de İngiltere aslında belki de total kadroya baktığımızda, tempo olarak baktığımızda oyuna hükmettiği takdirde Arjantin'i veya diğer takımı da zorlayabilecek bir kadroya ve bence duruma da sahipti. Ancak maçın hikayesi çok farklıydı tabii. Şimdi İngiltere-Arjantin maçını konuşurken teknik taktiğin yanında bir de işin duygu yükünü, tarihsel boyutunu da konuşmadan geçmemek gerekiyor. Çünkü bu artık bir hani tırnak içinde karada yaşanan savaşın sağa yansıması oluyor. 1980'li yıllarda 70'lerin sonunda başlayan işte bu Malvinas Falkland Adası muhabbeti. Ondan sonra gelen 86 Dünya Kupası, Maradona'nın Tanrı'nın eli ve bizi aslında bugüne getiren belki de İngiltere'nin 40 yıl sonra o maçın intikamını almak için sahaya çıktığı, öne geçtiği, tamamen işleri tersine çevirecekken tamamen ortadan kaybolduğu belki de İngiltere, benim görüşüm bu, İngiltere futbol tarihinin en büyük hezimiyetini yaşadıkları o akşam. Yani herhalde 1996 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olarak katıldıkları turnuvada Almanya'ya elenmişlerdi. Almanya'ya yarı finalde penaltılarla kaybetmişlerdi Wembley Stadı'nda. Herhalde ondan sonra belki de bence ondan da daha büyük bir hezimiyet. Çünkü gerçekten İngiltere ikinci yarıda sahada yoktu. Özellikle 35-40 dakika facia teknik kararlar, takımı geri çekme, özellikle Thomas Tuchel'in yaptığı hamleler bize çok farklı bir şey izletti.
0: Burada da benzer şekilde yankılandı tabii. Yani evet, yenilebilirlerdi ama bu kadar kötü yenilmeyi beklemediklerini ifade ettiler. Diğer soruları da hemen size yöneltmek isterim. Tabii. Şimdi İspanya finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gördü. Rakip fileleri 19 kez sarstı. Arjantin ise turnuvanın en çok gol sevinci yaşayan takımı oldu. Şimdi bu iki farklı futbol anlayışı bize nasıl bir final maçı vaat ediyor? Şimdi bir taraf gol yemiyor, bir taraf çok gol atıyor. Evet. Nasıl sonuçlanacak bu maç? Ne dersiniz? Sizin bu iki takım arasında favoriniz kim? İspanya dediniz biraz önce genel bakışla ama iki takım arasında kimi kazanma ihtimali daha yüksek görüyorsunuz?
10: Şöyle, aslında Arjantin'in en zorlandığı eşleşmelerden biri hani Avrupa takımlarıyla oynadıkları eşleşmeler oldu. Yani İsviçre'ye karşı oynadıkları çeyrek final orada aslında iyi bir baskı, İsviçre'nin çok doğru bir planı vardı ve Arjantin aslında orada topla oynamayı sevdiği için, aslında sizin de söylediğiniz gibi hücum, topa hakimiyet, onlar da özellikle işte Messi'nin serbest kullanımıyla beraber çok farklı bir hücum özgüvenine ve yerleşimine sahipler. Böyle olunca iyi bir askı, özellikle topu geriden çıkartmada sorun yaratan takımlar Arjantin'e karşı Arjantin'i zorluyor. İspanya bize bunu aslında Fransa'ya karşı, ki Fransa'da çok çeşitli hücum varyasyonlarına, oyuncularına sahip, hareketli oynayan bir takım, bunu bypass etmeyi başardı. Eğer İspanya yine bu söylediğiniz gibi az gol yeme, özellikle maçın bu savunma kilidinde Arjantin'e iyi pres verdiği zaman, iyi baskı verdiği zaman Arjantin'i zorlayabilir ancak Arjantin'in de oyun kültürüne aslında değinmek istiyordum. Tam oraya gelecektim. Çünkü İspanya'nın oyun kültürü gibi Arjantin'in de son yıllarda oluşturduğu, özellikle 4-5 sezondur yine Lionel Scaloni önderliğinde, hocaları önderliğinde, Messi'nin tabii ki de en büyük merkezinde olduğu bir milli takım geleneği oluştu. Hem bunu kıtada, özellikle Güney Amerika kıtasında aldıkları başarılarla bunu taşlandılar. Ve tabii son dünya şampiyonu 2022 Dünya Kupası. Yani bu da işin başka bir boyutu. Onlar hem o Apolet'te ve o tecrübeyle geliyorlar. Çok tecrübeli bir takıma sahipler. Burada İspanya orta sahasından bahsettik. Arjantin orta sahasından da bahsetmek gerekiyor. Hani Paredes, McAllister, Enzo Fernandez gibi aslında o 3 İspanya orta sahasına karşı yine mücadele ve teknik seviyesi yüksek 3 orta sahayla cevap vermek çalışacaklar. Bence yine bir orta saha mücadelesi, orta sahada yer kapma, alan kapma, o boşluğu yaratabilen takım büyük ihtimal bu finalde öne çıkacak takım olacaktır. Ben tecrübe avantajından dolayı %51-49 Arjantin'i finalde bir adım önde görüyorum. Özellikle bu son 4-5 yıllık periyottan dolayı. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi İspanya'da kendine her zaman başarılı olduğu dönemlerden bahsediyorum. 2008'de Avrupa şampiyonu oldu, 2010'da Dünya Kupası aldı, 2012'de yine Avrupa şampiyonu oldu. Süreklilik arz eden başarılar elde ediyor İspanya milli takımı. Onlar da yine aslında o dönemin bir tekrarını yapmak istiyorlar Buse Hanım. Hani yine 2 yıl arayla bir Avrupa şampiyonluğu ve üstüne bir dünya şampiyonluğu kazanmak istiyor. Lamine Yamal, Messi bambaşka bir hikaye.
0: Hani, o hikayeyi de dinleyelim o zaman sizde. Şimdi yıllar öncenin tabii fotoğrafları tekrar şimdi konuşuluyor. Baktığımızda Messi de çok gençken ama Yamal henüz bebekken yan yana çekilmiş fotoğraf ve dünya kader bir şekilde onları bir dünya kupasında milyarlarca insanın içinde bir futbol maçında yan yana getirecek. Onları izlemek de tabii futbol severler için büyük bir zevk olacaktır. Ne dersiniz, performansları da şöyle bir kıyasladığımız zaman bireysel bir düello görülür mü mesela?
10: Ya, tabii ki özellikle hani bütün Avrupa'da ve Türkiye'de de olsun birçok kıyaslama yapılıyor. Özellikle işte verilerle de kıyaslama yapılıyor. Hani işin bence hikaye boyutu çok önemli. Çünkü hani herhalde o fotoğraf çekimini yaptıkları zaman herhalde kimse bir gün bu iki kişinin, orada fotoğrafı çeken iki kişinin herhalde bir Dünya Kupası finali oynayacağını ve bu Dünya Kupası'nın en önemli iki aktörü olacağını düşünmeden böyle bir çekim yapıyor. Çünkü bir kişi oradaki küvezde. Yani hani o işi zaten hani gerçekten hem bence mistik tarafı o. Sahaya gelirsek de yani Messi bir kere bize şunu kanıtlıyor.

0: Yamal, o da farklı bir hikaye sahip. İlk Dünya Kupası pek hazır gelmediği bir Dünya Kupası oldu. Yavaş yavaş takıma adapte oldu. Ki kendisini 2024 Dünya Avrupa Şampiyonası'nın o önemli liderlerinden olarak genç yaşta İspanya Şampiyonu'nun kahramanı olarak görüyoruz. Ancak dediğiniz gibi çok önemli bir final. Barcelona bağlantısı yüksek bir final. Çünkü Messi de bir Barcelona altyapısı ürünü. Lamine Yamal bir Barcelona altyapısı ürünü. Birçok hikaye, birçok bizim özellikle çok net takip edeceğimiz eşleşmeler var maçta ama Lamine Yamal Messi herhalde uzun yıllar sonra bu final hem o 2007'de çekilen fotoğrafla alınmaya başlayacak ve büyük ihtimal saha içinde onların maç sonu vereceği görüntüler. Kazanan taraf kim olacak tabii o da önemli. Yani bir Halep-Selep maçı da diyebiliriz. Aslında biraz hani Messi kariyer sonu belki de kaybedecek kupayı Lamine Yamal'a o bayrağı teslim edecek. Hani orada farklı bir şey göreceğiz. O yüzden her anlamıyla çok özel bir final bence bizi bekliyor.
1: Genel olarak Dünya Kupası zaten çok renkli geçti. Renkli hikayeler bıraktı ama final bambaşka bir seviyede olacak. Orası kesin. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu Dünya Kupası Messi için son ifadeleri kullanılıyor. Ama gerçekten öyle mi? Bir tur daha görülür mü? Çünkü bu konuda ihtimal olma durumları, yorumları da yapılıyor en azından. Siz ne dersiniz?
0: Bence Dünya Kupası'nı kazandığı takdirde Lionel Messi ikinci kez kazandığı takdirde ki benden %51.9 olarak favori gösterdiğim takım Arjantin bence bir Dünya Kupası daha olmayacak. Messi'nin son Dünya Kupası'nı izliyor olacağız. Bu da bence artık normal ve doğal olanı. Çünkü hayat devam ediyor. Hayatta gelişim devam ediyor. Yaş diye bir gerçek var. Evet, 39 yaşında olmasına rağmen Dünya Kupası'nın en dominant performansı diye bahsediyoruz. Ancak 43 ya da 43-44 çok daha farklı bir yaş olacaktır. Ben o yüzden Dünya Kupası'nda Lionel Messi'yi son kez bir final karşılaşmasında göreceğiz. Bu da hepimiz için bence çok güzel olacak.
1: Messi bu belli olmaz gerçekten. Mucizesini bir sonraki Dünya Kupası'nda da gösterebilir. Dileriz tüm dünya onun futbolunu izlemeye devam eder şu süre içinde. Çok teşekkürler değerlendirmeler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
2: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: İnsanlık tarihinde ve insanlığın öncüsünde vazgeçilmez bir yere sahip sarı metal, parıltılı metal, altın gene gündemde kalmaya devam ediyor. Tabii dünyadaki algılama ve yaklaşımla Türkiye gibi ülkelerdeki algılama, yaklaşım ve duruşları birbirinden bir parça ayırt etmek lazım ama gerçek şu ki dünyada diğer finansal varlıklarda olduğu gibi fiyat hareketlerini, arz talep dengesini, piyasaların oluşumunu büyük ölçüde yabancı kaynaklar yani Türkiye'nin dışındaki kaynaklar kontrol ediyor. Altın ülkemizde de sınırlı miktarda üretilmesine ve belirli bir rezervin varlığına rağmen dışarıdan ithal edilmek zorunda kalınan yani dışarıya döviz ödenerek elde edilen bir ithal madde, bir değerli metal. Fakat netice itibariyle dünyada bilindiği üzere ons üzerinden ve dolar bazında, Türkiye'de ise Türk lira üzerinden ve gram bazında fiyatlanıyor. O bakımdan dünyadaki tabii altın fiyatları Türkiye'de de temel belirleyen sebep ama sadece bununla sınırlı kalmamak lazım. Şöyle bir dünyadan başlayıp Türkiye'deki duruma bakalım. Altın bu sene itibariyle bu yıla 4.361 dolardan başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde yani 2025 yılında ciddi prim yapmıştı. Hatta hala biraz sonra söyleyeceğimiz o yukarı zirveden sonra gerilemesine rağmen somut anlamda, reel anlamda geçen yıla göre kazanç sağlamış bir finansal varlık olma vasfını sürdürüyor. Sonra 4.361 dolarlık açılışta bütün zamanların en yüksek fiyatı değeri 5.662 dolara 29 Ocak'ta ulaşıldı. Bunun gerçekçi bir teknik sebebi yoktu. Daha sonra bizim de bu DC Gap modeliyle ifade etmeye çalıştığımız gibi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcunu 40 trilyon dolara yaklaşan dış borcunu dolar cinsinden iskonto etmek için

0: senelerdir sürdürdüğü, yol verdiği ve altına nefes aldırmayan, yıllar boyu taç baş yolduran, dünya genelinde söylüyorum, güçlü dolar sopasını bir parça geriye çekmesi, altın ve gümüşe yol verilmek suretiyle dolar cinsinden dış borcun iskonto edilmesi amacına yönelikti. Aynı zamanda tabii bu finans mühendisliği veya trade piyasalar çerçevesinde piyasadaki veya eldeki bir gram altına karşı belki de onlarca kat fazla kağıt altın, kağıt gümüş, kağıt şu veya bu üretilerek onların üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Şorta düşüldüğünde veya vade geldiğinde bunlar tekrar yerine konmak durumunda. O zaman bunlar satılınca da altında aşağı yönlü bir hareket oluşmuş oluyor. Sonra baktık ki Şubat'ta 4652 dolarlar var. Mart ayında tekrar bir 5134 doları görüyoruz. Ama ondan sonra sürekli olarak bir aşağıya doğru gidiş var. Temmuz itibariyle 4040 dolar seviyesinde hareket eden altın şimdi dün itibariyle 3988 doları test etti. Bazıları 3500 dolara kadar bir aşağı düşüş bölgesinin olduğunu belirtiyorlar. Yıl içindeki zirvesine göre yaklaşık %29, yılbaşına göre ise %7'nin üzerinde değer kaybetti. Ancak bütün bankalarda tekrar ve gerekli kurumlarda tekrar tahminlerini, öngörülerini revize etmek durumunda kaldılar. Saxo Bank diyor ki altın piyasasında sert satış dalgası büyük ölçüde sona erdi. Güçlü alımlara henüz başlanmadı ama Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları güçlü alıcı konumlarını koruyorlar, kontrol ediyorlar. 4000 dolar üzerinde tutulması halinde belirli bir müddet sonra mutlaka yukarı doğru hareket edebilecek. Tabii bu Körfez Savaşı'nda da petrol biliyorsunuz dolarla satıldığı için altınla petrol alamadığınız için altının dolara çevrilmesi, petrodolara çevrilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla şöyle bir başparmak kuralı ortaya çıktı. Petrol yukarı, altın aşağıya. Öyle ki normal olarak faiz getiri sağlamayan altın faiz artış beklentileri çerçevesinde hep geriler. En son çıkan enflasyondaki olumlu rakamlar bu ihtimali Fed bakımından düşürdüğüne rağmen petrol fiyatlarında yukarı yönlü artışlar ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden gerginliğin artması petrol yukarı, altın aşağıya beklentisini tekrar destekledi. Ama HSBC'den UBS'ine kadar tüm bankalar kısa orta vadede olmasa da orta uzun vadede altın grafiğinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorlar. Tabii netice itibariyle Türkiye'de durum biraz daha farklı. Ons gram dolar TL paritesi olduğu için Türkiye'de çifte takla dediğimiz bir risk de söz konusu. Dünyada dolar TL paritesine bağlı olarak dünyada altın fiyatları düşerken Türkiye'de yükselebiliyor ya da tam tersi de olabiliyor. Tabii bu coğrafyanın Moğolların büyük açgınlık döneminden beri suyun eritmediği, farenin kemirmediği, altına karşı rüzgarın uçurtmadığı altına karşı büyük bir zaaf var. Ve bu zaaf veya bu tercih yüzyıllardır adeta genetik kodlarımızda işlenmiş durumda. Klasik olarak bakıldığında altın pek de tavsiye edilen bir yatırım aracı değil. Hatta kimlerine göre bir yatırım aracı da değil. Bir zorunlu tasarruf biriktirme aracı, bir kara gün dostu, güvenli liman anlayışı da oradan kaynaklanıyor. Ama klasik anlamda son yaşanan Körfez Savaşı'da güvenli liman anlayışının içinin biraz daha farklı doldurulması gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de 8300 liradan gram bazında altın satıldığını hatırlatmak isterim. Gene kağıtlarda da çok primli satışlar olmuştu. Şimdi onların hepsi yarıya düşmüş durumda. Beklentileri o kadar arttırdı ki Türkiye'de 4300 tonluk bir varlık olduğu düşünülüyor altın varlığı. Bunun yaklaşık 3000 tonu yastık altında vatandaşın elinde. 2025 başından bu yana 260 milyar dolarlık bir altından para kazanılmış, değer artışı olmuş. Son dönemlerde de bunun 160 milyar doları kaybedilmiş. Onun için hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde altına olanlar o kadar ciddi tatlı kazançlar elde ettiler ki satın alacak araba, pay sürülecek konut kalmamıştı. Ama haftalar sonra bu 260 milyar dolarlık kazancın 160 milyar doları geriye verilince şu anda araba piyasasının konut piyasasını da görüyorsunuz. Hatta Merkez Bankası Başkanı da bu konuda değerlendirmelerini söyledi. Yani kardan zarar, zarardan kar meselesi burada da gündeme geliyor. Allah'tan Türkiye gibi ülkelerde altın enflasyon karşısında TL'nin başaramadığını, beceremediğini yerine getiren bir enstrüman olarak düşünüldüğü ve maksada matuf olduğu için, yani niçin alırsınız altını? Yemek içmek için almazsınız. Zaten bunu yapamazsınız. Niçin alırsınız? Çocuğunuzun okul parası, düğün taksidi vesaire vesaire. Birini bir amaca matuf olarak olur. O amaç gerçekleştiğinde satılmak veya alınmak durumu tamamen kişinin kendi iradesine bağlıdır. Evet, altın enflasyona karşı korur ama enflasyonist ülkelerde örneğin ayçiçek yağı da TL'nin beceremediğini sizin için becerebilir. Bakımdan gerçekçi beklentilerle hareket etmek lazım. Tabii iki önemli söz ve tespitle tamamlayalım. J.P. Morgan bundan 100 küsur yıl evvel diyor ki altın gerçek paradır. Diğer altın dışında kalanlar para değil kredidir diyor. İşte hep konuşulan altın karşılığı para meselesi. Ama esas mesele belki biraz da hani bugünlerde herkesin kafasında altının gelişmesi ne olacak vesaire sorusuyla ilgili. Bu mikrofonu kendisinden devraldığım muhterem Güngör Uras hocamızın eski bir yazısında 2016 yılında Milliyet'te kaleme aldı bir yazıda Ayşe teyze seslenerek şöyle demiş. Sizin bizim gibi küçük birikim sahiplerinin altın alıp satarak para kazanmaları çok güç. Kısa sürede altın alıp satanlar genelde zarar ediyorlar. Birikimlerle uzun süre altında tutanlar genelde kazançlı çıkıyorlar. İşte tam da zorunlu birikim tasarruf enstrümanına yakın. Ve devamla rahmetli Güngör hocamız şunu diyor. Başkalarının tavsiyesiyle altın alınıp satılmaz. Altın alıp satacaklarının risklerini kazançlarını tartarak ne yapacaklarına kendileri karar vermelidir. Altında kısa, orta, uzun vadeleri doğru dürüst değerlendirmenin tam da zamanıdır.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik sağlıyor. Sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklıklar 40-42 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Hava durumu.
2: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
3: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
2: Cinayetle ilgisi olanlar.
3: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
2: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
3: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
2: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
3: Polisiye roman sevenler.
2: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
3: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
4: Doğa takvimi. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yaz mevsiminde sinekleri, böcekleri uzak tutmanın doğal yollarını biliyor musunuz? Mesela beyaz, yeşil veya krem renkli giysiler böcekleri uzak tutar. Ayrıca yüzünüze, el, kol ve bacaklarınıza karanfil ya da lavanta yağı sürerseniz sinek ve böceklerin size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için 500 ml yüksek kalitede zeytinyağına 5 damla uçucu karanfil veya lavanta yağını karıştırın ve bu yağ masaj yapar gibi açık yerlerinize sürün. Ayrıca ıtır otu da sineklere karşı iyi bir çözüm. Yapraklarını avcunuzda biraz ezip kolunuzu bacağınızı ovun. Sinekler ıtır otu kokusunu hiç sevmez. Ayrıntılı bilgiye Buğday Derneği'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.
4: Doğa takvimi.
3: Burası NTV Radyo. Saat 1.
6: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları üst üste 7. gecede devam ediyor. İran'ın pek çok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Diğer yandan Tahran'dan Washington'a uyarı geldi. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai saldırılar durmazsa tam kapsamlı taarruza geçileceğini duyurdu.
7: Eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün daha devam ederse tam kapsamlı taarruz aşamasına geçeceğiz. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Beyaz Saray yönetimini bu ifadelerle uyardı. Rızai, çatışmaların gidişatına yönelik açıklama yaptı. Washington'ın geri adım atması gerektiğini ifade eden Muhsin Rızai, bunun gerçekleşmediği senaryoda yalnızca misilleme yapmayacaklarını ve ABD askerinin hiçbir siyasi sınırda güvende olmayacağını öne sürdü. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılarda ise iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
6: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların sistematik bir terör politikası olduğuna dikkat çekildi. Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler başka bir noktaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Ve Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında.
0: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
8: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız. Tabii.
0: Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
9: Çalışmaya devam ediyoruz.
0: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız," dedi. Sonrasında böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk ifadelerini kullandı.
6: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
7: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, Bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedim dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
0: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
6: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık için mahkeme tarihi ise belli oldu. Sanıkların yargılanması 10 Eylül'de başlayacak. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu tutuklu 7 kişi için tensip zaptını hazırladı. Yargılamanın 10 Eylül'de başlayacağını belirten mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların ve 11 mağdur hakkında zorla getirilme kararı verdi. Soruşturmada yer alan gizli tanıklar için ses ve görüntülerin değiştirilerek dinlenmesi için gerekli adımların atılması istendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde dün bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak butlan kararıyla ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
11: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız.
6: Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yanlı Ardahan Valisi olarak atandı. Mehmet Fatih Çiçekli'nin halk arasında spor kıyafetlerle dolaşması muhalefetin tepkisine neden olmuş. Bazı milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda Çiçekli'nin görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapıyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet meclise tatile girmeden çıkarılması planlanan çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
6: Hakkari'nin Berçalan Yaylası'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından kadın şenliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şenliğe katılan kadınlara telefonla seslendi.
7: Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari'nin Berçalan Yaylası kadın şenliğine ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın organize ettiği etkinlik Saklı Cennet Berçalan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek sloganı ile gerçekleştirildi.
12: Terörsüz Türkiye kadınlar için.
7: Etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan şenliğin gerçekleştirildiği Berçalan Yaylası'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
13: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
14: Aleykümselam.
15: Aleykümselam. Aleykümselam.
13: Aleykümselam. Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
16: Allah razı olsun.
7: Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkürlerini iletti.
17: Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
7: Görüşme sırasında şenliğe katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hakkari'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davete inşallah diyerek olumlu yanıt verdi.
17: İnşallah Allah razı olsun.
6: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Dosyanın yeniden açılması Güneş ailesini umutlandırdı. Operasyonlar ve tutuklamalar da aileyi memnun etti.
14: İsmail Güneş'le Nisivas İzlaşan'ın ajansı. Komutanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
10: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla aynı helikopterdeydi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na çarpıp düşen helikopterde hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin kazada hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden açılması ve düzenlenen operasyonlar Güneş ailesini memnun etti.
15: Biz gerçekten çok umutlandık. Geçen hafta 13 Temmuz'da ilk şafak operasyonları başladığında bizim için çok kıymetli. Çünkü hiç 17 yılda hiç bizim dosyada operasyon olmadı.
10: İHA muhabiri gazeteci İsmail Güneş haber takibi için helikoptere binmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitinglerini takip edecekti. Kaza sonrası 112 ekipleriyle konuşmaları kayıtlara geçti.
14: Bilmiyorum ne doğrultusu.
10: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, soruşturmanın geldiği son durumdan umutlu.
15: Biz bu anı bekliyorduk gerçekten 17 yıldır. Başka operasyonlar yapıldığında bu dosyanın üzerine niye gidilmiyor diye. Çünkü biz 17 yıldır sadece dosyayı açıkta tutmaya çalıştık.
6: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtlarını istedi.
10: Sadece zırhlı araçlar değil, valilik bünyesindeki araçlar da incelenecek. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında kaybolduğu güne dair tüm detayları mercek altına aldı. Dosya kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda 5 Ocak 2020 günü bölgede görev yapan tüm resmi araçların tek tek tespit edilmesini istedi. Bu tarihte Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçları da inceleme kapsamına alındı. Araçlara ait GPS, araç takip sistemi ve varsa ürün takip sistemi kayıtları istendi. Koordinat, hız ve güzergah bilgilerinin özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatleri kapsayacak şekilde incelenmesi talep edildi. Özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta duran, bekleyen ya da olağan dışı hareket eden araçların belirlenmesi istendi. Araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ham halleriyle eksiksiz şekilde savcılığa gönderilecek.
16: Girme, girme!
10: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.
6: Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Zanlılar dijital dünyada yakın takipte. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli avcı programı sayesinde sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yeri tespit ediliyor.
7: Uyuşturucu satıcılarına sosyal medyada da göz açtırılmıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi avcı uygulaması sayesinde birçok çete daha çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibi alındı. Şüphelilerin tespitinde yapay zeka destekli avcı programı sayesinde çok önemli verilere ulaşıldı. Bu yönde 5 milyon 850 bin mesaj analiz edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 110 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 65 Telegram grubu ve kanalı erişime kapatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 22 ismin uyuşturucu ticaretine yönelik bu kanallarda yöneticilik yaptığı da tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapay zeka destekli avcı programı sayesinde daha önce de aralarında elebaşlarının da olduğu birçok çete üyesi yakalanmıştı.
6: İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu.
7: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur ücretlerine %10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda tam bilet 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20 lira 50 kuruştan 22 lira 55 kuruşa, abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya yükseldi. Metrobüs ücreti ise bir durak 30 lira 7 kuruştan 33 lira 8 kuruşa, 34-43 duraksa 62 lira 35 kuruştan 68 lira 59 kuruşa çıktı. Marmara ücretlerine de zam geldi. 1-3 durak 34 liradan 37 lira 40 kuruşa, 36-43 duraksa 74 lira 70 kuruştan 82 lira 17 kuruşa yükseldi. Toplantıda alınan kararla taksimetre ücretlerine güncelleme yapıldı. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olurken kısa mesafe ücreti de 230 lira olarak belirlendi. Minibüslerde inli minli ücreti 43 liraya, uzak mesafe ücreti de 52 liraya yükseldi. Öğrenci ücreti ise 28 lira oldu. Deniz yolunda da Üsküdar Eminönü 58 lira 52 kuruşa, Bostancı Adalar hattı ise 171 lira 89 kuruşa çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0 ila 1 kilometre 4456 lira, personel servis ücretleri ise 2512 lira 99 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ücretleri 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
6: Tüm dünya Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin performansını konuşuyor. Aslında sadece o da değil, sporda artık 40'lık yıldızlar dönemi. İlerleyen yaşlarına rağmen rekor gelir elde ediyorlar.
10: Sahada, kortta veya pistte. Spor dünyası artık yaşı yükselmiş yıldızların etrafında dönüyor. 39. yaşını kutlayan Messi, 2026 Dünya Kupası'na attığı gollerle, yaptığı asistlerle konuşuluyor. Aynı yaştaki Novak Djokovic ise Wimbledon'da yarı finale kadar çıktı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre 40'lı yaşlardaki sporcular arasında en yüksek gelirli Cristiano Ronaldo son 12 ayda 300 milyon dolar kazandı. Bu tutarın 235 milyon dolarlık kısmı El Nasr kulübünden maaş olarak alındı. Onun ardından 110 milyon dolarla Lionel Messi geliyor. Messi Inter Miami'den 28,3 milyon dolar maaş alıyor. Geri kalan gelirini ise reklam anlaşmalarından sağladı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton son bir yılda 100 milyon dolar kazanç elde etti. Hamilton bu sezon 8. dünya şampiyonluğunu kovalıyor. LeBron James geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'tan 52 milyon dolar maaş aldı. Aynı zamanda birçok markayla reklam anlaşması var. 4 yıldır korta çıkmayan 44 yaşındaki Serena Williams'ın yılda 40 milyon dolar sponsorluk ve reklam geliri bulunuyor. Tenise dönme kararı hem tribünleri doldurdu hem de reytingleri yükseltti. Sırp tenisçi Djokovic ise hem turnuvalardan hem de sponsorluklardan 25 milyon doların üzerinde gelir sağladı.
6: Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İsmail Güneş basın ödülleri sahiplerini buldu. NTV Haber kameramanı Emir Ünlü en iyi görüntü ödülüne layık görüldü. İsmail Güneş basın ödülleri töreni Sivas'taki bir otelde gerçekleştirildi. Programa katılanlar arasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de vardı. Törende 10 dalda 40 gazeteci ödüle layık görüldü. NTV Haber kameramanı Emir Ünlü de en iyi görüntü ödülünün sahibi oldu.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size bugün bir Craig Russell daha sunuyoruz. Daha diyorum ama aradan epeyce vakit geçti. Craig Russell'ın ben yani ilk kitabını, Türkçe kitabını okuduğumda hayretler içinde daha önce birçok kitabı çıktığını görmüş. Bu hayrette sizinle paylaşmıştım yani Doğan'dan çıkmış. Hiç haberimiz olmadı. İnşallah ötekileri de toparlarız diye. Tabii hepsini birden toparlamak mümkün değil. Zaten biraz da sıkıcı olur. 3 tanesini aynı programda yapmak gerekir belki. Ama Karnaval'ın Efendisi'ni size takdim edebilirim bugün. Karnaval'ın Efendisi yani İngilizce adıyla The Carnival Master. Doğan Kitap'tan çıktı. Filiz İnceoğlu Öztürk'ün çevirisiyle. Daha önce çıkanlarda Kanlı Kartal, Kanlı Masallar, Ölümsüz diyor burada bu kitabın içinde. Bir de ama Ölüm Meleği'nin şarkısı var, onun da çıktığını biliyoruz. Çünkü bundan önce size takdim ettiğimiz Craig Russell kitabı oydu. Benim ilk okuduğum Craig Russell kitabıydı. Bu da ikincisi ama hiç endişelenmeyin, hepsini ve onlardan sonra çıkanları da okuyabilirim. Çünkü bunlar Jean Fabel maceraları, ben ötekileri Lennox'ları da aldım. Dolayısıyla Craig Russell'a hakim olduğumuz söylenebilir. Ama hiçbir zaman sonu gelmeyecek. Çünkü polisiye hakikaten engin bir deniz. Yani bunca yıldır uğraşıyorum. Yani sadece bu programla değil, daha önce de yazarak, okuyarak, neredeyse çocuk yaştan beri okuyorum. Fakat çok sevdiğim bir polisiye sitesinde Stop Killing Me, Bırak Beni Öldürmeyi gibi çevirebileceğimiz Stop Killing Me'de böyle belli başlı yazarların bir listesini yapmışlardı. 1,5 aralıkta 45 sayfa. Yemin ediyorum 3'te 1'ini tanıyordum içlerinden. Yani adını bilip okumadıklarım da dahil buna. Yani tanımadıklarıma. Ama gerçekten sonu gelecek gibi bir şey değildir. Allah'tan orada burada dolaşıp bakıyoruz da. Çünkü üstelik okumadıklarımızın içinde de çok iyi yazarlar var. Evet, Craig Russell'ın da iyi bir yazar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendine özgü bir üslubu var. Aslında bu mesleğe çok hazırlanmış başlamadan önce. Çünkü hem polis olarak çalışmış hem de freelance yazar olarak çalışmış. Yani aslında sanat yönetiminin de lafın gelişi, yani kitabın atmosferi, mekanı ve ayrıntıları bunların açısından toparlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü yaratıcı yönetmenlikte yaptığı işler arasında. Dolayısıyla yabancı olmayarak geldiğini düşünüyorum bu mesleğe. Evet, bugün kitabımız Karnaval'ın Efendisi, Craig Russell'ın Jean Fabel kitaplarından bir tanesi. Bundan sonra da zaten daha önce size takdim ettiğimiz Ölüm Meleği'nin şarkısını yazmıştı. Dolayısıyla son iki kitabına hakim olduğumuz kesin ve daha öncekilere şimdilik hakim değiliz.

Karnaval'ın efendisi. Önce biraz Jean Fabel'den söz edelim isterseniz. Jean Fabel, yarı İskoç, yarı Alman bir Hamburglu dedektif, cinayet masasından, o da bizim gibi. Ve sorunları olan bir insan aslında, düşünen de bir insan. Ve aynı zamanda Almanlar tarafından çok sevilen bir insan. Hatta o kadar seviyorlar ki yazarına Almanya dışından başka hiç kimseye verilmemiş olan Polizei Hamburg'un Polizei Stern, polis yıldızı ödülünü bile verdiler 2007 yılında. Ve kendisi de aslında çok ilgileniyor Almanya ile, Almanya'ya karşı, Alman kültürüne ve halkına, diline özellikle karşı bir merakı var eskiden beri. Öyle ki yılda bir kere falan gidiyor Almanya'ya, işte kitap tanıtımı için. Bir de tabii çekimler de var. Hem sinemacılar ama esas olarak televizyoncular onun kitaplarıyla çok ilgileniyorlar, dizi yapıyorlar. Ve bu Almanya'ya gittiği zaman Almanca konuşuyor söyleşilerde. Dolayısıyla bu da pek hoşa gidiyormuş. Biraz bildiğini söylüyor biraz ama bir Almanca hocası varmış. Onunla üstünden gidiyorlarmış bazı şeylerin. Mesela kendi kitabını Almanca okuması için işte denemeler falan yapıyorlarmış. Son seferinde diyor denemesiz gittim ama o kadar hoşlarına gidiyor ki mecburen gene Almanca konuştum diyor. Şimdi Jean Fabel'imiz bu kitapta yine bir dönüm noktasında meslek hayatının, çok ölüm görmüş. Hassas bir insan dediğimiz gibi. Sivil hayata geçmek için bir teklif almış. Yararlanabileceği, kabul etmeyi düşündüğü bir teklif. Sevgilisi çok istiyor bunu kabul etmesini. Memnun değil yani böyle bu kadar ölümle iç içe bir mesleğin bir parçası olmasından. O da işte istifasını hazırlamış. Boyun eğmiş buna, kadere diyelim. Ve istifayı sunmaya hazırlanırken başka bir şehirden, Köln'den bir dedektif ondan danışmanlık yapmasını, bilgisini sunmasını istiyor. Hangi konuda? Orada Köln'deki bir cani hakkında, ki bu cani aynı zamanda Yamyam. Tabii hemen aklımıza Harris ve Hannibal geliyor bu durumda. Köln'deki cani de genellikle yıllık karnavalda harekete geçiyor. Karnavalın başında hemen bir kadın öldürüyor. Bu karnaval zaten kitabın başladığı şey, hemen başına koymuşlar karnavalın efendisinin girişinden ve ithaflarından sonra Köln'deki karnavaldan söz ediliyor. Ancak Almancasından alınarak karneval diye yazılan bir karnaval bu. Romalıların şehri kurdukları tarihten beri var olan bir gelenekmiş. Kökleri diyor muhtemelen Keltlerin karanlık pagan geçmişine kadar gidiyor. Keltler Alman ve Romalı işgalcilerden önce bölgede hüküm sürmüş olan insanlar, halk. Karnaval bildiğiniz gibi bugün de hala örneklerini gördüğümüz gibi düzenin yerini kaosun aldığı ve her şeyde sınırlı, temkinli olmanın, bir anlamda oruç tutmanın bırakılıp zevk ve sefanın hakim olduğu bir dönem. Tam böyle bir dönemdeki korkunç cinayetler de işe büsbütün revnak katıyor diyelim.

Evet, Vahşet Evreni'ne kattığını söylemiştik. Bu tezadın ve karnavalın kendisinin neşesinin, çılgınlığının. Zaten kitabın girişinde de Weiberfastnacht, kadınların karnaval gecesi, Köln, Ocak 1999. İlk cümle o, delilik. Baktığı her yerde çılgınlık görüyordu diyor. Kaçan bir kadın bunları söyleyen, palyaçodan kaçıyor, bir palyaçodan. Aynı zamanda etrafındaki delirmiş insanlardan da rahatsız oluyor. Onlara da bağırıp çağırıyor. Bu palyaço onun çocukluk kabuslarının palyaçosu. Ama kaybetmiş, bulamıyor o anda. Sonunda bir kilise görüyor ve kiliseye ait eve doğru yürümeye başlıyor. Adam da gizlendiği yerden çıkıp kadının önünü kesiyor. Ve girişimiz de biraz sonra, bundan biraz sonra sona eriyor ve Craig Russell iki ayrı kulvardan devam ediyor. Bir hikayesini anlatıyor. Bir de palyaço günlüğü var. Hemen girişten sonra palyaço günlüğüne ilk giriş var. Tarihi 11 Kasım, saat 11:11. Bazı yerleri büyük harfle yazılmış.

onu çağırıyor. Yamyam katile engel olabilmeleri için kendilerine yardımcı olsun, onlara danışmanlık etsin diye. Bu arada Fabel'in yardımcısı, ki giderse yerine o geçer diye düşünüyormuş daha önce. Ama Maria Claire, bu yardımcı yani bir hanım, daha önceki bir soruşturmada çok tehlikeli bir saldırganın saldırısına uğramış. Öldü diye bırakmış onu saldırgan ve hala ele geçirilememiş, hala kaçıyor. Maria ciddi bir sarsıntı geçirmiş, beyninde arızalar var, şimdilik öyle görünüyor, çok iyi değil. Ama bu insanı yakalamak konusunda fevkalade kararlı, yani hatta kendisine verilen emirlerin, gösterilen, tavsiye edilen yolların dışına çıkma pahasına. Ve Köln'de olacağını öğreniyor, ki kendisi Köln'de yaşıyor o sırada. Bir takım kaynaklardan onun peşine düşmeye karar veriyor. Ama sadece bu değil, bir iki kulvardan söz etmiştim, onlar anlatım açısından da. Şimdi şahıslar açısından ise bir Jean Fabel var, bir Maria Claire var, kendisini saldıran insanın peşinde olan. Bir de Ukrayna özel operasyon birimi var. Onlar da gizli olarak tepeden tırnağa silahlı halde çalışıyorlar. Köln'e girmişler birisini öldürme emriyle. Bu öldürme emri aldıkları kişi ve onunla birlikte çalışanlar ise peşinde olduğu insan ve onun adamları. Sonuçta son derece şaşırtıcı bir finalde hepsinin bir araya geldiğini göreceğiz.

0: Evet. Bundan önceki kitabımız Ölüm Meleğinin Şarkısı, Duval Kyrie Song'du. Şimdi ondan bir öncekine geldik. Ve hatırlarsınız belki, orada gerçekten çok etkili olan bir üçlü vardı. Bu üçlü Stasi yadigarıydı aslında. Doğu Almanya İstihbarat Örgüsü Stasi'ye kadar uzanıyorlardı. Ve biz de büyük bir heyecanla sonuna kadar bu kitaptaki gelişmeleri, bahtsız Jan Favel'in başına gelenleri izlemiştik. Dediğimiz gibi özellikle televizyon kanalları çok rağbet ediyor dizisine. Bir de bir kahraman dediğimiz şeye de biraz meraklı. Bu ilk kitabı Blood Eagle, Kanlı Kartal'dan itibaren görülen bir şeymiş. Biz hepsini okumadığımız için birinci elden bir şey söyleyemiyoruz tabii. Ama Craig Russell'ın şöyle bir özelliği var. Okuru hiç sıkmıyor. Hani akış biraz ağırlaşır gibi olursa, ki anladığım kadarıyla bu onun kendi gözüyle bir ağır dosyonu. Çünkü aslında hiçbir zaman ağırlaşmıyor kitaplar. Derhal başka bir şey getiriyor, bir şey ekliyor. Yani bir kurbanın ölümü bile yeter. Onlar da pek kolay kolay akıldan çıkmıyor ama başka gelişmeler de yaratabiliyor. Bir de atmosfer yaratmasını biliyor. Yani bu kitapta da öyle. Özellikle Valkyrie'de çok dikkatimi çekmişti benim. Çünkü dediğim gibi ta Stasi'ye kadar uzanıyordu ve o dönemin atmosferini de bize yaşatıyordu. Hatta çok sevdiğim gene John le Carré'nin Tinker Tailor Soldier Spy, Köstebek diye okuduğumuz kitabının da o sıralarda filmi çekildiği, tamamlandığı ve işte Oscar adayı falan olduğu için o dönemi Le Carré'nin Karla üçlemesini özellikle çok seven biri olarak çok etkilenmiştim. Yani oralara gidiyoruz, biraz Smiley'nin bölgesine gidiyoruz gibi gelmişti bana o zaman. Tabii bir de mekana hakimiyeti var. Mümkün oldukça gittiğini söylediği Hamburg'a çok aşina belli ki. 20 yıl aşkın süredir gidiyormuş ve mekanın kendisine de çok hakim olduğu için onu da sanki karakterlerden bir tanesiymiş gibi hayata geçirebiliyor. Efendim, Valkyrie Song'u söyledik 5. kitap olarak. Neler var? İngilizce isimlerini söyleyip buradan Türkçelerini bulmaya çalışacağım. Blood Eagle, Kanlı Kartal. Brother Grimm, Grimm kardeşler yani. Kardeş daha doğrusu. Kanlı Masallar. Eternal, Ölümsüz. Karnaval'ın Efendisi, bizim elimizdeki The Carnival Master. The Valkyrie Song'da Ölüm Meleğinin Şarkısı. Bundan önce size takdim ettiğimiz Craig Russell kitabı. Ama bir tane daha var. Henüz burada yayınlanmadıysa da 2011 Haziran'ında çıkmış. Belki vardı da ben görmemişim de tabii, böyle bir kesin bir şey de söylemeyeyim. A Fear of Dark Water diye. Bu da Hamburg'da başlamakta olan belli başlı bir çevre zirvesi doğruyla ilgili. Muazzam bir fırtına kopuyor. Seller geri çekildiğinde başsız bir gövde bulunuyor. Ve Jan Fabel bunun seri halinde tecavüz ve cinayetler işleyen kişinin kurbanlarından biri olduğundan endişeleniyor. Fakat gerçek çok daha karmaşık ve daha da tekinsizmiş. Efendim, bugün size Karnaval'ın Efendisi'ni sunduk. Craig Russell'dan, Doğan Kitap'tan çıktı. Türkçesi Filiz İnceoğlu Öztürk'e ait. Vallahi aslında yazarla ilgili, nasıl yazdığıyla, karakter yarattığıyla ilgili, ki bir kısmını daha önceki programa da dahil etmiştim, bir şeyler vardı ama artık onları da bir sonraki Craig Russell kitabına bırakalım diyorum. Yeniden beraber olmak umuduyla hepinize artık kahraman diyeceğim, çünkü Craig Russell da kahramana meraklı bir arkadaşımız. Kahraman içinde kitaptır okuyacağınız günler dilerim. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: dökülmesi yaygın görülen bir sorun. Ancak çözümsüz değil. Bu sorunun nedenleri öğrenildiğinde saç dökülme riski de azalabiliyor. Peki saçlar neden dökülüyor? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
1: Aslında herkeste günde 100-150 kadar saç dökülmesi adet kıl folikülü olarak normal. Hepimizde bu düzenli bir saç dökülmesi normal. Çünkü bu saçlar belli evrelerden geçiyorlar ve dökülme evresine geldiklerinde dökülmeleri zaten bekleniyor ki sonrasında aynı kıl folikülü yeni bir saç üretecek. Dönemsel olarak mevsim geçişlerinde örneğin saç dökülmelerinde artış görüyoruz. Buna tepkisel saç dökülmesi de diyoruz. Bu hani fizyolojik bir şey aslında, beklenen bir şey. Bunun fazla olması ama bizim tedavi edeceğimiz bir hastalık olduğu anlamına geliyor. Ama onun dışında her kişide günlük 100-150 adet saç dökülmesi beklediğimiz bir şey. Mevsim geçişlerinde çok fazla bir saç dökülmesi varsa ya da stresli dönemlerde çok fazla bir saç dökülmesi varsa biz hastaları dermatolojiye başvurduklarında belli testlere tabi tutuyoruz. Belli kan değerlerini inceliyoruz. Eksiklikler varsa onları takviye ediyoruz. Özellikle demir eksikliğinde, B12, D vitamini, çinko, bunların eksikliğinde saçlarda dökülmede artış görüyoruz. O yüzden bunları takviye ediyoruz.
0: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatlerimiz gece 2'yi gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları üst üste 7. gecede de devam ediyor. İran'ın pek çok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Diğer yandan Tahran'dan Washington'a da uyarı geldi. İran lideri Müşteba Hamane'in danışmanı Muhsin Rıza'yı saldırılar eğer durmazsa tam kapsamlı taarruza geçeceklerini duyurdu.
1: Eğer ABD'nin saldırıları önümüzdeki 2-3 gün daha devam ederse tam kapsamlı taarruz aşamasına geçeceğiz. İran lideri Müşteba Hamane'in danışmanı Muhsin Rıza'yı Beyaz Saray yönetimini bu ifadelerle uyardı. Rıza'yı çatışmaların gidişatına yönelik açıklama yaptı. Washington'ın geri adım atması gerektiğini ifade eden Muhsin Rıza'yı bunun gerçekleşmediği senaryoda yalnızca misilleme yapmayacaklarını ve ABD askerinin hiçbir siyasi sınırda güvende olmayacağını öne sürdü. Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Tahran'ın bölgedeki saldırıları da sürüyor. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kente insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı açıklandı. İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kamplarıyla Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kuveyt'in güneyine yönelik saldırılardaysa iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. ABD ise bölgedeki askeri gücünü artırıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Avrupa'daki savaş uçaklarını bölgeye geri gönderiyor. Ancak gönderilen yalnızca savaş uçakları değil. Washington, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığına yönelik İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planlıyor. İsrail'i bir yetkiliye göre ABD yönetimi bu planı İsrail yönetimine bildirdi. ABD'nin hali hazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
0: Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altına alındı.
2: Deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar, bağışları incelendi. Masak raporunda yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu belirtildi. Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında 8 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
3: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
2: Zanlılar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheli de var.
4: Çalışmaya devam ediyoruz. Gidiyoruz.
2: Ahbap soruşturmasının başlamasıyla Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yaptığı yardım çağrıları bir kez daha gündeme geldi. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yardım çabalarımız suistimal edilmişse bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız," dedi. Sonrasında, "Böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk," ifadelerini kullandı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma bir yandan derinleşiyor. Toplanan milyarlarca lira bağış paralarıyla ne yapıldığına ilişkin bilirkişi incelemesi de yapılacak.
1: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Haluk Levent'in derneğe bağışlanan paralarla bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bahis oynamak için kullandığı banka hesabının sahibi Alper Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Derneğin kurucularından olan Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi. 379 para yatırma, 966 ise para çekme işlemi yapıldığı ve 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynandığı tespit edildi. Haluk Levent'in para trafiği için asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabını kullandığı detayı da ifadelere yansımıştı. Vergi Denetim Kurulu görüş raporunda tutuklanan Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda Kaya'nın hesabının 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında avukat Ece Güner de bulunuyordu. Güner'in emniyet ifadesinde Levent'in kendisinden deprem bölgesi, teknoloji parkı ve sağlık sorunları gibi bahanelerle yaklaşık 70 milyon lira borç aldığını öne sürdü. Levent için acıklı hikayeler anlattı, üst üste borç istedi dedi. Aralarındaki yüklü para alışverişi savcılık tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in Paris merkezli finans kuruluşuna 2 saat içerisinde 400 bin euro para gönderdiği belirlendi. Yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine Özgür Güner gözaltına alındı. MASAK tarafından hesaplarına da bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verdi. Bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreç somut bilgi ve belgeler ışığında incelenecek. Süreç devam ederken tutuklanarak cezaevine gönderilen Haluk Levent'in isminin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri tarafından kullanılması ve bu yönde cep telefonlarına mesajlar gönderilmesi dikkat çekti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var.
2: Geçen yıl futbolcular ve hakemler, şimdi de futbol kulübü yöneticileri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis ve şike iddialarını araştırdığı soruşturmada incelenen banka hesap hareketleriyle düşündürücü ayrıntılara ulaşıldı. Bazı yöneticilerin yüzlerce kez, bazılarının da onlarca kez bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Teknik incelemelerin ardından operasyon için harekete geçildi. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Şüpheliler arasında olan Tolga Kırgız'ın Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde 1488 kupon, Maruf Güneş'in de Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde 48 kupon oynadığı değerlendirildi. Diğer şüpheli kulüp yöneticilerinin de farklı oranlarda oynadığı kuponlar soruşturma dosyasına girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası daha meclis başkanlığına ulaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 CHP'li vekille birlikte Yeni Yol Partili bir vekile ait dosyalar meclis başkanlığı tarafından karma komisyona sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal için gerçekleştirilen cenaze töreninde bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından ikinci kez bir araya gelen ikili cenaze namazı öncesinde tokalaştı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ikinci kez yan yana geldi. İki isim CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel cenaze namazı öncesinde tokalaştı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Cenaze törenine Muharrem İnce de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararından sonra ilk kez 25 Haziran'da eski milletvekili Orhan Sür için düzenlenen törende karşılaşmıştı. CHP'de mutlak putlan kararıyla ilgili de yeni bir gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak putlan nedeniyle özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verecek.
6: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya partimizi geri alacağız ya da yerimizi alacağız.
0: AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyet, meclis tatile girmeden çıkartılması planlanan çerçeve yasaya ilişkinde fikir alışverişinde bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. Heyetin görüşmede çerçeve yasa ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Hedef 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması. DEM Parti'nin hazırladığı öneriler daha önce Öcalan'a iletildi. Yasal düzenlemeye ilişkin Öcalan'da ek 8 madde önerdiği bilgiler arasında. Örgütün silah bırakmasını hızlandırmak için çerçeve yasaya bağlı olarak terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimler yasası gibi alanlarda düzenleme yapılması bekleniyor. DEM heyeti İmralı dönüşünün ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de ziyaret etmeyi planlıyor.
0: Avrupa Birliği tarafından 15 Temmuz'da yayınlanan ortak anlayış belgesinde yer alan değerlendirmelere Ankara'dan tepki geldi.
5: Avrupa Birliği, Türkiye ile stratejik ilişkilerin gelişmesi için Kıbrıs sorunu çözülmeli. Yunanistan'ın Ege'deki tavrına yönelik savaş sebebi yani kasus belli kararı kaldırılmalı dedi. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. 15 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ortak anlayış belgesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
7: Ortak anlayış belgesinde ülkemize yönelik değerlendirmeler objektiflikten ve stratejik öngörüden uzaktır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır.
5: Duran, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Avrupa Birliği'nin ön yargılı hareket ettiğini söyledi.
8: Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, Avrupa Birliği'nin ülkemizde ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO-Ankara zirvesi akabinde bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yürüttüğü temaslar kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldi. Gündemdeki önemli konular konuşuldu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Yeniden açılan dosyada zanlılar helikopter kazasına ilişkin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlemekle suçlanıyorlardı. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldığı bilgisi de verilmişti. Alınan bilgiye göre itirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Mahruki dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Eski Akut Başkanı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Ardından da kullandığı ifadelerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayış dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rojin Kabayış'ın ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için test yapılmasını istedi. Bu testle ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ipucu elde edilmesi bekleniyor.
5: Suda boğulup boğulmadığı özel bir testle tespit edilmeye çalışılacak. Net bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayış'ın mezarı açılacak.
9: Çok eksik var. Eksik yerler çok vardı. Daha önce bunları yapılmamışlardı. İki senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler. Niye konuşmuyorsun?
5: Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rojin'in babası Nizamettin Kabayış, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Avukatıyla birlikte savcılığa başvuran baba Nizamettin Kabayış sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
9: İstemiyor, bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi'nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri, çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler.
5: Ailenin başvurusuyla yapılacak teste kesin bir sonuç alınamazsa Rojin Kabayış'ın mezarı açılacak.
0: Antalya'da 24 yaşındaki Helin Naman'ın başından silahla vurularak ölmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan eşi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kadının intihar ettiğini savundu. Aile ise Helin'in öldürüldüğünü düşünüyor. Çok kıskanç olan sanığın daha önce de kızlarını silahla tehdit ettiğini söylüyorlar.
5: Eşi tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Genç kadın kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı eşinin hayatına son verdiğini öne sürse de aile bu iddiayı kabul etmiyor.
10: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum. İsmail ailesiyle birlikte benim kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum.
5: Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Helin Nama, İsmail K. ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğünden sonra resmi nikah yapacaklardı. Genç kadın birlikte yaşadıkları evde silahla vurularak yaşamını yitirdi. İsmail K.'nın iddiasına göre aralarında tartışma çıktı. Zanlı Helin Naman'ın odaya girerek kapıyı kilitlediğini, zorla içeri girdiğinde ise Helin'in silahla yaşamına son verdiğini öne sürdü. Olayın ardından İsmail K. kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanık suçlamaları kabul etmedi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Elindeki barut izlerinin ise kadının elinden silahı almaya çalışırken olduğunu anlattı. Helin Naman'ın ailesi ise genç kadının intihar eğilimi olmadığını söyledi. Sanığın çok kıskanç olduğunu, kızlarını sürekli silahla tehdit ettiğini söyledi.
11: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
5: Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
0: Şanlıurfa'da 27 yaşındaki Eda Nur Yaman özel hastanede sezaryen doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi. Kadın doğum doktoru tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturma izni alınmadan adli süreç başlatılamayacağını belirtti. Serbest bırakılan doktor da görevine iade edildi.
5: 8 aylık hamileydi. Sağlık sorunları yaşayınca acilen sezaryene alındı. Anne olmanın sevincini bir gün yaşayan kadın doğum sonrası hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan doktor serbest bırakıldı. Olay 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Eda Nur Yaman 32 haftalık hamileydi. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayacaktı. Rahatsızlanınca hamilelik sürecinde gittiği hastaneye başvurdu. Genç kadın hemen sezaryen doğum için ameliyata alındı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak anne Eda Nur Yaman bir gün sonra fenalaştı. Durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münevver Zehra Davutoğlu taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Sağlık Bakanlığı soruşturmaya müdahil oldu. Yapılan açıklamada sağlık hizmetleri temel kanunu hatırlatıldı. Soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir denildi. Şanlıurfa Tabip Odası da soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti. İtiraz üzerine Doktor Münevver Zehra Davutoğlu serbest bırakıldı ve görevine iade edildi.
12: Maalesef hastamızın zaten daha öncesinde bir takım ek hastalıkları var. Preeklamsi dediğimiz kadın hastalıkları ve doğumlarda ameliyat sonrası hayati tehlikeyle devam edebilen bir tanısı var. Bunların adli tıp raporları düzenlenecektir. Soruşturma genişletilecektir.
5: Eda Nur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
0: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir müşteri berberini bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu. Saldırgan da gözaltına alındı.
13: Tıraş ettim. Tıraştan sonra bana teşekkür etti. Parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan yanından gitti.
14: Cebinden bıçağı çıkarttı, berberi bıçakladı. Saç tıraşını beğenmedim dedi.
15: 23 yaşındaki genç geçtiğimiz haftalarda bu berbere geldi. İşte tam da bu koltuğa oturdu, saç tıraşı oldu. Aradan günler geçti ama iddiaya göre o genç saç tıraşını beğenmedi. Bu durumdan ise kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
13: Kendi kafasına göre kuruntu yapmış. Gelmiş burada beni gözetlemiş.
14: İddiaya göre müşteri bu durumu takıntı haline getirdi.
13: Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış. Burada lahmacuncular söyledi bana. Hatta onlar da kendini üstlerine almışlar. Meğersem beni takip ediyormuş.
15: O genç olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki bu restorana geldi. Restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi. Olay günü yeniden buraya geldi, yeniden restorana girdi. Berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
13: Ben elimi yüzümü siliyordum. O sırada o da benim arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma bir vurdu. Hücum etti bana. Kendimi hemen dükkandan içeri attım yani. Kendimi kurtardım.
14: 53 yaşındaki Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti. Tedavi oldu.
13: Tanıyorum çocuğu. Tanıdığım için baktım yaşı da küçük. Şikayetçi olmadım yani.
14: Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgansa gözaltına alındı.
13: Gelip de bana diyebilirdi. Abi ben beğenmedim diye. Ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum yani. Yani acaba diyorum yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silah yoktu yani. Eğer silah falan olsaydı belki de silah da sıkabilirdi yani.
0: Bursa'da bir kamyon kontrolden çıkarak benzin istasyonuna girdi. Önüne geleni yıkan araç son olarak istasyondaki markete de daldı. O sırada içeride alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti.
5: Kamyon benzin istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kaydedildi. Kömür yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonuna girdi. Oldukça süratli olan araç akaryakıt pompalarını devirdi, önüne geleni yıktı. Son olarak benzinlikteki markete daldı. O sırada markette alışveriş yapan iki çocuk babası çiftçi Erdit Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hem o hem de hafif yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücü ifadesinde kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini belirtti.
0: Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyünde yangın çıktı. 5 ev ve 3 samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Bir evdeki tandırda başlayan yangın çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı köyden geriye bu görüntüler kaldı. Burası Bayburt'un merkeze bağlı Yazyurdu köyü. Öğle saatlerine başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. 4 eve daha sıçradı. Köylülerin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak hasar büyük. 5 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kent dumanla kaplandı. Yetkililer hava kirliliğine karşı uyardı. Halka evlerinizde kalın çağrısında bulunuldu.
5: Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario şehrinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor. Yetkililer bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi. Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Neredeyse 2 milyon hektar alan yandı. Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehri olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'te gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı. Hava kalitesi izleme kuruluşu IQ Air, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı. New York'ta halka mümkün olduğunca açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.
0: Çin'in güneybatısında meydana gelen toprak kaymasında bazı binalar yerle bir oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. 34 kişidense haber alınamıyor. Toprak kayması anı da bakın kameralara nasıl yansıdı.
5: Yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları evleri yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında Chongqing şehrinde toprak kayması meydana geldi. Bazı binalar yerle bir olurken mahsur kalanlar oldu. 200'den fazla itfaiyeci ve kurtarma ekibi seferber edildi. Enkazdan kurtarılan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Toprak kayması öncesinde tahliye emri verildiği ancak 60 kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Tahliye işlemleri tamamlanamadan kaymanın meydana geldiği açıklandı. Toprak kaymasına neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in seçimlere müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 200 milyonu aşkın seçmenin verisini ele geçirdiğini öne sürdü. Trump kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde 10 milyonlarca verinin çalındığını, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini ancak bunun da gizlendiğini savundu.
16: 2020 seçim döngüsünden başlayarak yıllar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Bu da Çin'in 220 milyon ABD seçmeninin dosyasını yasa dışı bir şekilde ele geçirmesiyle sonuçlandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in 2020'den bu yana ABD seçim sistemine müdahale ettiğini ileri sürdü. ABD seçimlerine ilişkin kritik istihbarat raporlarına yönelik gizliliğin kaldırıldığını iddia etti. Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmene ait isim, adres, telefon numarası, siyasi parti tercihi gibi verilere ulaştığını savundu. ABD Başkanı bu veri kaybını seçim güvenliği kabusu olarak tanımladı. ABD seçim sistemini eleştirdi. Trump, 2020 seçiminden bu yana Çin'in kendisi hakkında muhalif yazılar yazması için gazetecilere büyük paralar ödediğini de iddia etti. Amerikan Başkanı, seçimleri kaybetmesi için Çin'in ABD'li iş insanlarıyla ortaklıklarını da kullanmaya çalıştığını aktardı. Binlerce yabancı şahsın ve hayatını kaybeden kişinin seçmen listesinde olduğunu iddia etti. Trump uzun yıllar bu bilgilerin halktan gizlendiğini de öne sürdü. Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Bilgilerin gizlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesini istedi. ABD başkanının hedefinde konuşmasını yayınlamayan yayın kuruluşları da vardı.
16: Nadir görülen bir hamleyle sahte haber kanalları NBC ve ABC bu konuşmayı yayınlamayacaklarını söylediler. Konunun ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü bu konuyu sevmiyorlar. Sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu biliyorlar ve bunu ortaya çıkarmak istemiyorlar. Bu tür bir sahtekarlık lisanslarının iptal edilmesi anlamına gelmeli.
5: Trump konuşmasında Kongre'nin oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı kurtarma yasasını geçirmesini istedi.
0: Beyaz Saray'da teleprompter sorumlusunun ABD Başkanı Trump'ın konuşma metinlerine bahis oynayarak 100 bin dolar kazanç sağladığı öne sürüldü. Amerikan medyasına göre Gabriel Perez, Trump'ın ilk dönemi olan 2016 yılında işe alındı. Perez'in Amerikan merkezli bir bahis platformu üzerinden ABD Başkanı'nın konuşmalarıyla ilgili bahis oynadığı iddia edildi. Bu sayede 100 bin dolar gelir elde ettiği belirtildi. Platformda halka açık bir konuşma sırasında belirli kelime veya konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabildiği açık aktarıldı. Perez'in açtığı bahislerin inceleneceği öğrenildi. Beyaz Saray sözcüsü Carolyn Levitt, teleprompter sorumlusunun ücretsiz olarak izne çıkartıldığını söyledi. İngiltere siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Andy Burnham, Londra'da düzenlenen özel bir konferansta resmen İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi. Burnham'ın pazartesi günü yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlaması bekleniyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
17: Resmen İşçi Partisi liderliğini devraldı ama henüz başbakan olmadı. Çünkü pazartesi günü Starmer'ın krala önce istifasını resmen sunması, ardından da kralın hükümeti kurma görevini Burnham'a vermesi gerekiyor. Bu nedenle pazartesiyi bekleyeceğiz başbakanlık koltuğunu devralması için. Milletvekilleri ve sendikaların ezici desteğiyle liderliğe tek aday olarak ulaştı. Bu önemli. Bu açıdan birleştiricilik rolünü üstlenmesi bekleniyor. Tabii liderliği açıklanır açıklanmaz yıllardır süren hizip mücadelesini ve kulis siyasetini sona erdireceğini söylemesi de kendi dönemine ilişkin nasıl bir lider olacağının işaretlerini verdi aslında. Çünkü diyor ki tek bir işçi partisi kültürü oluşturacağız ve Britanya'nın yeni sağıyla ancak birlik içinde mücadele edebiliriz dedi. İlk mesajı buydu. Tabii işçi partisi özellikle işleri doğru yapmak adına da işçi partisi açısından bunun son şansı olacağı uyarısını da yaptı. Bu da önemli bir mesajdı. İşçi partisinin çiçeği burnunda lideri ve ülkenin yeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu savundu ilk konuşmasında. Uzun yıllardır ertelenen büyük sorunları da çözme sözü verdi. Önceliklerini sıraladı. 5 ana madde sıraladı. Planım var diyor. Hem ülkeyi hem de partiyi iyileştirmek adına. Burnham daha fazla kamu mülkiyeti dedi, yeni sosyal konut projeleri yapacağını söyledi ve yıllardır çözülemeyen sosyal bakım sisteminde kapsamlı reform sözleri verdi. Tabii İşçi Partisi'ne yeşilleri, ne yeşilleri ne de aşırı sağdaki reform ülkeyi taklit etmeyecek diyor. Bu açıdan kendine özgü gerçek bir İşçi Partisi hükümeti kuracağını vaat etti konuşmasında. Tabii Britanya'nın 80'lerde Thatcher döneminde yanlış bir yola girdiğini de savundu. Siyasi gücün merkezileştirildiğini, ekonomik gücünse özelleştirildiğine dikkat çekti. Bu da tabii yeni dönemine ilişkin mesajlar aslında. Ülkenin bugünkü sorunlarının kökenini o dönemin politikalarına bağladı. Tabii yeni lider Burnham diyor ki 80'lerde Margaret Thatcher döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmek için elimden geleni yapacağım. Bu da önemli bir başka noktaydı. Göreve başlamadan önce en büyük tartışma konularından birisi de hiç şüphe yok ki kabine tercihleri. Bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. Maliye Bakanlığı için Şaban'a Mahmut'un adı öne çıkıyordu. Mahmut'un piyasalar tarafından daha olumlu karşılandığı değerlendiriliyor ama göç politikaları bakımından da sert tutum nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Partinin sol kanadı ise bu koltuk için Ed Miliband'ı destekliyor. Burnham ise kabineye göreve başlamadan açıklamasının kaos yaratacağını söyleyerek pazartesiyi bekleyin mesajları verdi.
0: Türkiye son bir haftada Doğu Akdeniz, Afrika ve Körfez ekseninde bir dizi üst düzey askeri diplomatik görüşme trafiği gerçekleştirdi. Birkaç gün arayla 5 Türk savaş gemisi Suriye'de liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 yıl sonra ilk kez Ankara Mısır Savunma Bakanı'nı ağırladı. O görüşme ve ziyaretlere yakından bakalım.
5: Mısır, Suriye, Somali, Pakistan ve Kuveyt sadece bir hafta içinde 5 ülkeyle yoğun askeri diplomatik temas trafiği gerçekleşti. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerde Doğu Akdeniz başta öne çıktı. Türk donanmasına ait savaş gemileri 18 yıl aradan sonra Suriye'deydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, TCG İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileriyle birlikte Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud da görüşmede Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük destek ele alındı. Doğu Akdeniz ekseninde bir başka ziyaretin adresi ise Ankara oldu. Mısır 20 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı da olan Kor General Asram Salem Zafer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. İki ülke arasında savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Türkiye'nin hem askeri eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına verdiği destekle öne çıktığı Somali'ye ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel gitti. Tokel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da eğitilen Somalili subay ve assubayların mezuniyet törenine katıldı. Yoğun askeri temaslar çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önce Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı ardından Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da ağırladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de mayınlı arazilerin temizliğine başlandı. Yılın ilk 6 ayında 3000'e aşkın mayın temizlendi. Bu alanlar vatandaşın hizmetine kazandırılıyor.
5: Mayınlar tek tek temizleniyor. Güvenli hale getirilen bölgeler tarım, hayvancılık ve turizme açılıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Tunceli'de yıllardır mayınlı olan alanların yeniden vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda jandarma özel mayın arama tabur komutanlığı görev başında. 2026 yılının ilk 6 ayında il genelinde 14.395 mayından 3.272'si temizlendi. Mayından arındırılan bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere üretime ve kalkınmaya kazandırılıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aygöl bu sürecin Tunceli için tarihi bir dönüm noktası.

0: İl genelinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.
1: Mayıs ayında azalan konut satışı Haziran ayında yeniden canlandı. Bir ayda 130 bin konut satıldı. Konut fiyatı ise aylık bazda enflasyonun üzerinde artış gösterdi.
0: Konutta yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Aylık fiyat artışı enflasyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 129.979 adet konut satışı gerçekleşti. Satış adedi hem aylık hem yıllık bazda %15 arttı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda da hızlı artış yaşandı. 25.993 adet konut kredi kullanılarak satın alındı. Bir önceki ay kredili satış adedi 20.000 adedin altında kalmıştı. Haziran'da toplam konut satışı içinde kredili satışın payı %20'ye çıktı. Bir başka deyişle her 5 konuttan biri için kredi çekildi. Merkez Bankası da aynı ay için konut fiyat endeksi raporunu yayınladı. Türkiye genelinde konut fiyatları aylık %2 arttı. Yıllık artış oranı %24,5 oldu. Aylık fiyat yükselişi %1 olan enflasyonun üzerinde çıksa da yıllık fiyat yükselişi %32,11 ile enflasyonun altında seyretti.
1: Sıcak havalar klima talebini de arttırdı. İnternette bu yıl en çok aranan ürün klima oldu. Satışların en fazla arttığı kategori ise içerik üreticilerinin etkisiyle fotoğraf ve kamera oldu.
2: Sıcaklıklar arttı, e-ticarette en çok aranan ürün klima oldu. Bir e-ticaret platformu yılın ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşması aramalara doğrudan yansıdı. Klima en fazla aratılan ürünlerin başında geldi. Onunla birlikte akıllı saat ve erkek spor ayakkabısı da zirvede yer aldı. Platformda satışların en çok arttığı kategori %42 ile fotoğraf ve kamera kategorisi oldu. Onu %34 ile oto aksesuar, %32 ile mobilya, %31 ile hırdavat ve %30 ile takı mücevher kategorileri izledi. Moda ve kozmetik kategorisi de büyümeye devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı. Müşteriler indirimli ürünleri en fazla saat 21-22 aralığında alıyor. Yüksek fiyatlı ürünlerse 14-15 saatleri arasında satılıyor.
1: Türkiye NATO zirvesinin ardından şimdi de Birleşmiş Milletler Küresel İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu önemli buluşmanın öncesinde D8 ülkelerinin çevre ve iklimden sorumlu temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.
3: Burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut işbirliği mekanizmalarına dönüşmesini hedefliyoruz. D8 ülkeleri arasında bu alanlarda geliştirilecek ortak projeler işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıyacaktır.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ülkelerinden gelen mevkidaşlarıyla İstanbul'da buluştu. Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Küresel İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesi ortak hareket edip hedefleri belirlemenin önemini vurguladı.
3: D8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. İstanbul'dan
4: D8 ülkeleri Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'den oluşuyor. İstanbul'daki toplantıda bu ülkeler arasında enerji tasarrufu, iklime dirençli tarım ve genç nüfusun nitelikli eğitime ulaşması konusunda işbirliği gibi konular da ele alındı.
1: Malatya'yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerle birlikte kayısı hasadına katıldı. 28. Kayısı Festivali ve Fuarının açılışında konuşan Yumaklı, gıda arz güvenliğinin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.
5: Malatya'da Malatya'daki kayısı bahçelerinde üreticilerle buluştu. Hasat çalışmalarına katılıp dallardan kayısı topladı.
6: Dünya üretiminde kayısı da birinci sıradayız. Malatya'da yüzde

0: Malatya Kayısı Festivali ve Fuarına katıldı.
1: Gıdayı ihtiyacı olan insanlara ulaştırabilen ülkeler için gıda arz güvenliği bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.
0: Bakan Yumaklı konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi.
2: Antalya'da bir tersanede insan kaynakları yöneticisi olan Tuğba Çelik, ofis hayatından sıkılınca kaynakçı olmak için kursa yazıldı. Eğitimlerini tamamlayan Çelik, aynı tersanede kaynakçı olarak işe başladı. Etek, ceket ve topuklu ayakkabının yerini tulum, eldiven ve maske aldı.
3: Yıllarca masa başında çalıştı. Yaptığım işten memnun değilim dedi. İnsan kaynakları yöneticiliğini bırakıp tersaneye kaynak ustası oldu.
4: Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
3: Tuğba Çelik Antalya'da bir tersanede 3 yıldır insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyordu. 22 yıllık iş hayatında eğitim, gıda, turizm ve gemi yapımıyla tersane sektörlerinde görev aldı. Yıllarca masa başında çalıştı. İşinde mutsuz olduğunu söyledi. Farklı bir deneyim kazanmak için Anneler Sanayide projesine katıldı. Eğitimlerin ardından mesleki yeterlilik belgesi sınavını da geçti ve gazaltı kaynak ustası oldu. Yönetici olarak görev yaptı. Antalya serbest bölgede kaynak ustası olarak çalışmaya başladı.
4: Bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla bir çalışma hayatı geçti. Tabii bu süreçte kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde biz kadınlar da bunu yapabiliriz diyerekten bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum.
2: Fenerbahçe'de yeni transferler kameralar önünde sözleşmeleri imzaladı. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftarlara teşekkür etti. Hollandalı yıldız Nathan Ake ise şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğiz dedi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç ise 6 yıl öncesine göre tecrübem daha fazla ama hırsım aynı dedi.
5: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç sözleşmelerini imzaladı. Yıldızlarla birlikte kameraların karşısına geçen yönetici Cihan Kamer, transferin sürebileceğini söyledi.
6: Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz.
5: 39 milyon euroluk Mason Greenwood transferiyle kulübün bonservis rekoru kırıldı. 24 yaşındaki İngiliz yıldız Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahsetti.
7: I'm very happy to be here and
3: Havalimanındaki karşılama inanılmazdı. Harika bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ederim. Transfer süreci uzun sürdü ama sonunda tamamlandı. İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olmak için çok çalışacağız. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.
5: Cihan Kamer de Greenwood'un transfer sürecini anlattı.
6: Star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi.
5: Hollandalı stoper Nathan Ake de şampiyonluk yarışına başlamak için sabırsızlanıyor.
8: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Ancak her zaman 4-5 maç üst üste kazanamayabilirsiniz. Şampiyonluk yarışında bence en önemlisi pes etmemek.
5: Vedat Muriç ise kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
9: İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum.
5: Kosovalı forvet geçen sezon La Liga'daki gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardında 23 golle ikinci olmayı başardı. Fenerbahçe yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına salı günü çıkacak.

0: Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek.
1: Futbol tarihinin en ikonik formalarından biri açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği mavi Brezilya forması 4,9 milyon dolara yeni sahibinin oldu.
0: Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin 1958 FIFA Dünya Kupası finalinde giydiği forma New York'taki Sotheby's müzayede evinde 4 milyon 900 bin dolara satıldı. 17 yaşındaki Pele'nin İsveç'i 5-2 mağlup ettikleri finalde giydiği mavi Brezilya forması bugüne kadar açık arttırmada satılan en değerli Pele hatırası oldu. Siyah inci lakaplı futbol efsanesi Stockholm'da oynanan finalde attığı 2 golle Brezilya'ya ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırırken bugüne kadar hala koruduğu Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu unvanını da eline geçirmişti. Beşten fazla koleksiyonerin katıldığı ve 10 teklifin verildiği açık arttırmada 4 milyon 900 bin dolara satılan forma Diego Armando Maradona'nın 2022 yılında 9 milyon 300 bin dolara alıcı bulan Tanrı'nın eli formasının ardından futbol tarihinin en pahalı ikinci forması olarak kayıtlara geçti.
2: Maradona immer wieder der Haken entweder rechts oder links. Rivaldano und Tor! Maradona!
0: Pele'nin rekor fiyatı alıcı bulan forması Brezilyalıların uğursuz olarak nitelendirdikleri beyaz formayla finale çıkmak istememelerinin ardından federasyon yetkililerinin Stockholm'daki bir mağazadan aldırdıkları düz mavi tişörtlere ülke armasını diktirmeleri sonucu ortaya çıkmıştı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı yaklaşırken ABD'nin New Jersey eyaletinde görsel bir şölen düzenlendi. New York silüeti eşliğinde gerçekleştirilen drone gösterisi final öncesinde futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda final heyecanı Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde gökyüzüne taşındı. Manhattan silüeti önünde gerçekleştirilen drone gösterisinde finale yükselen Arjantin ve İspanya'nın bayraklarıyla federasyon armaları gökyüzüne yansıtıldı. Gösteride ayrıca 2026 Dünya Kupası finalinin logosu da yer aldı. Drone gösterisi Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükselmesinden yalnızca birkaç saat sonra düzenlendi. İspanya ise yarı finalde Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek İspanya-Arjantin finali pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
1: Robot teknolojisi giderek gelişiyor. Çin'de boks yapan robotların yarışması hayli dikkat çekiciydi. Yere düşen robotlar hızla yeniden kalkarak dövüşmeye devam etti.
3: Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Ringe çıkıp kozlarını paylaşanlar insanlar değil robotlar. Görüntüler Çin'den. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen şehri insansı robotların dövüş ligine ev sahipliği yapıyor. Bunun dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor. Şampiyonada Çin'in yanı sıra ABD ve Singapur'un da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden 200'den fazla takım yer alıyor. İçlerinden sadece 32'si ödülü yaklaşık 1,5 milyon doları bulan final yarışmasına katılmayı hak kazandı. Robotların ringe çıkıp kickboks yaptığı şampiyona büyük ilgi topluyor. Dengelerini kaybederek yere düşen robotların çok hızlı bir şekilde ayağa yeniden kalkması dikkat çekiyor. Etkinlikte duygusal yapay zeka ile güçlendirilen ve dış görünüşleriyle insana çok benzeyen robotlar da tanıtıldı.
1: İngiliz müzik efsanesi David Bowie'nin daha önce duyulmamış şarkıları bir albümde toplandı. Bowie'nin kariyerinin başındayken kaydettiği 10 şarkıdan oluşan albüm 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
4: Space Oddity. Heroes.

0: Müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan İngiliz müzik efsanesi David Bowie'nin daha önce duyulmamış şarkıları bir albümde toplandı. 10 yıl önce hayata veda eden sanatçının kariyerinin başında kaydettiği şarkılar David Bowie, The Shell Tell Me Recordings adlı albümle müzikseverlerle buluşacak. Merakla beklenen albümden I Want Your Love adlı ilk şarkı yayınlandı. Albümde Bowie'nin The Lower Third adlı grubuyla çaldığı döneme ait 10 şarkı yer alıyor. Bowie'nin plak şirketi bu albümü efsanevi müzisyenin kaydettiği parçaların şimdiye kadarki en eksiksiz derlemesi olarak niteliyor. Albüm 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
1: Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer sayısında artış sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre yolcu sayısı 5 yılda 3 katına çıktı. Verilere göre geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 732.302'ye çıkan yolcu sayısı bu senenin ilk 6 ayında 756.455'e ulaştı. Bu sayı verilerinin paylaşıldığı son 16 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Türk limanlarına bu yılın ilk 6 ayında 488 kruvaziyer geldi. 204 geminin adresi Kuşadası oldu. Kuşadası'nı 93 gemiyle İstanbul takip etti. Bodrum 36, Çeşme 27 ve Marmaris 20 gemiyle listenin diğer sıralarında yer aldı. Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar buradayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Hafta sonu sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmezken yeni haftada 3-4 derece daha yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert, bağın nemin artmasıyla sıcaklık gölgede 34 derece hissediliyor. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da 5 gündür hava kuru. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar biraz sert esiyor. Sıcaklık 29-31 derecelerde. Ege'de Manisa 37, Denizli 38, Muğla 36, Bodrum 35 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Gelecek hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağın nem nedeniyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 35 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun Artvin kesiminde gün içinde sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişi bekleniyor. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da 37-38 derecelerdeki sıcaklığın yanı sıra Lodos'ta sert ve sıcak esiyor.

0: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.